0: dediğimiz gibi nükleer konularında görüşüleceğini açıkladı. İran'ın önündeki en büyük koz. Bir diğer önemli koz Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıydı. Hürmüz Boğazı ücretsiz olarak açılacak dedi. Tankerler motorlarını çalışsın diye hatta bir göndermesi, bir aforizması oldu. Donald Trump'ın petrol aksın dedi. Böyle bir tabir kullandı ama öyle o kadar da kolay olmayacak gibi gözüküyor. Daha 19 Haziran'ı Cuma günü bir görmek gerek. Zira son derece kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Öyle petrol taşıyan tankerlerin hemen yarın geçmesi söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama bu ön koşullu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ilk anlaşılan maddeler olduğundan bahsedebiliriz. Karşılığında peki İran ne yapacak? İran'ın dondurulmuş varlıkları var. Amerika Birleşik tarafından el koyulan bu varlıkların ki miktar bahsedecek olursak eğer 24 milyar dolardan bahsedebiliriz. Bu dondurulmuş varlıklarında belli ki boğazın açılması karşılığında ilk etapta serbest kalması koşulları söz konusu. İşte tüm bu unsurların ne olduğu 19 Haziran'da taraflar İsviçre'de bir araya gelince ıslak imzalar açıklanınca kamuoyuna açıklanacak. Dediğimiz gibi o anlaşmadan sonra 60 günlük bir süreç. O süreçte İran nükleer programı ne olacak? İran'ın elinde hali hazırda bir nükleer silaha dönüşmesi için ön aşamalardan geçmiş olan, yani bir kısmı zenginleştirilmiş tam olmasa bile yaklaşık 600 kiloya aşkın bir unsur var. O durum ne olacak? Ülkeden çıkacak mı? Hangi şartlarda çıkacak? Onu bundan sonraki 19 Haziran'dan sonraki 60 gün sürede göreceğiz. Ama bu tabii mutabakat sapkının hem maddelerini hem de bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını izleyip göreceğiz. Ama elde olan şu bir açıklama, bir anlaşma açıklaması söz konusu. Bu da koşullu bir anlaşma. Şimdi o koşullu anlaşmaya verilen ilk tepkileri hatırlatmayı sürdürelim. Ekrana da geliyor. Önce Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan'dan geldi ki Fidan da zaten bu konuyla ilgili sürekli olarak diplomasi trafiğini zaten haftalardır sürdüren baş aktörlerden biri olarak söyleyebiliriz. Hakan Fidan anlaşma sabote edilmemeli dedi ve memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hakan Fidan'dan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ekrana geliyor bir yandan Erdoğan'ın açıklamasını ara ara böyle ekrandan akıtıyoruz. Çünkü kapsamlı ve uyarı dolu bir açıklama. Uyarısı önemli. Uyarısında Cumhurbaşkanı imzaların atılacağı güne kadar ki tabiri var. Ne zamana kadar? 19 Haziran yani Cuma'ya kadar son derece önemli. Evet, bölgede sulhu sükun diye bir tabir kullandı Cumhurbaşkanı. Bunun kılı hakim kılınması adına önemli ama imzalar atılana kadar da arada olabilecek olan o tehlikeye din altını çizdi. Cumhurbaşkanı uyarıda bulundu. O güne kadarki süreçte, Cuma'ya kadar olan süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Hatırlayalım, geçici ateşkesler olduğu zaman dahi füzeler ateşlendi, dronlar havada uçtu, kimi tankerler vuruldu, kimi insansız hava araçları, kimi bölgedeki karşılıklı olarak kısa süren saldırılar söz konusuydu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karşılıklı olan hem çatışmalara hem de olası sabotajlara karşı uyarıda bulundu. Bu sonra da teşekkür etti. Bu neticenin alınmasında arabuluculara, önce ABD ve İran, sonra da arabuluculara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem Pakistan'a hem Katar'a hem Suudi Arabistan'a bu diplomatik girişimlere sağladıkları destek nedeniyle takdirlerini iletti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgedeki barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğiz dedi. Diplomasinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Uluslararası hukuku işaret etti. Kalıcı çözümlere de katkı sunmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Türkiye adına açıklamalar gelmeyi sürdürüyor, devam ediyor. Bir yandan arkadaşlarım da ekrana getiriyor. Burhanettin Duran kimdir? Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı. İletişim Başkanı'nın açıklaması önemli. Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz dedi Burhanettin Duran ve devam etti açıklamasına. Sosyal medya hesabından yaptığı bölgedeki bu gerilimin azalması temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır dedi Burhanettin Duran. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır dedi. Ve devam etti Duran, Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü çabayı desteklemeyi Türkiye desteklemeye sürdürecek dedi. Önce Fidan, Hakan Fidan, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra da İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Bunlar Türkiye adına resmi ağızlardan yapılan ilk tepkiler, ilk olumlu tepkiler bunlardı. Dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Şimdi onu da bir hatırlayalım. Dünya ülkeleri, başta arabulucular olmak üzere olumlu tepkiler geldi. E4 ülkelerinden bahsedebiliriz. Kimdir? Bu 4 ülke var. İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler ve İngiltere. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan, E4 ülkelerinden de hem bu konuyla ilgili olumlu mesaj hem de bir uyarı geldi. Nükleer konusu önemli demiştik. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Ve yine Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'dan da bu konuya, yani eğer İran nükleer silaha sahip olmazsa uzun süredir devam eden, hali hazırda mevcut olan İran'a yönelik yaptırımların kaldırılabileceğinin sinyallerini verdi. Önümüzdeki günlerdeki son derece önemli gelişmeler. Yani eğer İran nükleer programını sonlandırırsa bu yaptırımlar sona erebilir dedi. Kim? İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya. Donald Trump ne söyledi? Tekrar saldırırız dedi. O biraz tehditvari konuştu. Eğer İran nükleer programını sonlandırmazsa ABD saldırılarına yeniden başlayacak dedi. Özetle bu şekildeydi gecenin önemli gelişmesi. Bu gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve bülteni noktalayalım.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Mete Çubukçu ile Pasaport başlıyor.
1: İnanılmaz bir bombardıman olacağından söz ediliyor günlerdir.
2: Çok yakın attılar. Kafanı kafana eğin. Karşıdan da her an ateş gelebilir.
1: Çok ağır bir bombardıman yaşanıyor. Bazen cehenneme dönmüş durumda.
2: Gel bu tarafa, gel bu tarafa.
3: Şu anda Gazze şeridindeyiz. Orta Doğu'da tam bir savaş ortamı yaşanıyor.
4: Buranın her yeri mayınla dolu.
5: İşte sınır krizinin yaşandığı yer.
6: Şu anda bulunduğumuz nokta son nokta.
7: 9. 12 ülke bir araya geldi ve o günden bugüne devam eden dünyanın en önemli savunma örgütünün temelini attı. Soğuk Savaş'ın gölgesinde kurulan bu ittifak zamanla farklı misyonlar yüklendi, kendini dönüştürdü. Zaman zaman eleştirilerin odağındaydı. 77 yıldır varlığını sürdüren NATO şu anda 32 üyeyle birlikte en geniş sınırlarına ulaşmış durumda. Pasaport, kuruluşu, ittifakın dönüm noktaları, geçirdiği dönüşümler, strateji belgeleri, tehdit algıları, eleştiriler ve 21. yüzyıldaki yeni tehditler karşısında NATO'nun dünü ve bugününü ele alıyor.

1949 yılında Washington'da sadece 12 ülke NATO için imzaları attığında bu ittifakın dünya topraklarının bu kadar büyük bir kısmını kapsayacağı tahmin edilmiyordu. Bugün NATO, Kuzey Amerika'dan Avrupa'nın en doğusuna kadar yaklaşık 1 milyarlık bir nüfusu koruyor. Sadece kağıt üzerinde bir birliktelik değil bu. Dünyanın toplam askeri harcamalarının %60'ından fazlasını temsil eden devasa bir ekonomik ve askeri güç. Bir ittifak 77 yıldır dünyanın güvenlik mimarisinin merkezinde yer alıyor. Kimi zaman Sovyet tehdidine karşı Batı'nın kalkanı, kimi zaman askeri müdahalelerin adresi oldu. Bir dönem Avrupa'nın güvenlik garantisi olarak öne çıktı. Diğer yandan küresel krizlerin parçası olmakla eleştirildi. Bugünse Ukrayna Savaşı, Rusya ile gerilim, Çin'in yükselişi, Orta Doğu'daki krizler ve Avrupa'nın savunma tartışmaları nedeniyle dünyanın gündeminde. Peki NATO tam olarak nedir? Nasıl kuruldu? Kuruluş amacı bugün hala geçerli mi? Türkiye bu yapının neresinde duruyor? İşte 1949'dan bugüne NATO.

0: NATO özü itibarıyla ve kuruluş gerekçesi itibarıyla bir askeri ittifak ve zaman içerisinde siyasi unsurları elbette oluşuyor ve özellikle Soğuk Savaş sonrasında Sovyet tehdidinin bertaraf edilmesiyle birlikte NATO kendini dönüştürürken siyasi unsurları da bünyesine katan bir örgüt haline dönüşüyor. Ama bu NATO'nun esas görevini hiçbir zaman değiştirmiyor.
1: Kesinlikle NATO sadece bir savunma ve askeri örgütü değil. Bu sadece siyasi ve ideolojik bir örgüt de aynı zamanda. Nihayetinde dışarıdan bir saldırı olduğunda NATO üyelerinden herhangi birisine diğerlerinin onun yardımına koşacaklarını söylemesi NATO'yu öncelikli olarak bir askeri örgüt yapıyor hiç şüphesiz, ama NATO üyelerinin hepsinin siyasal liberalizm, serbest piyasa ekonomisi, insan haklarının evrenselliği noktasında bir araya geldiğini de unutmamak lazım.
2: İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa, çökmüş bir kıta ve çökmüş ekonomiler. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Marshall planıyla Avrupa'ya 13 milyar dolardan fazla yardım gönderirken şunu fark etmişti. Ekonomik yıkım siyasi kırılganlığı da beraberinde getiriyordu. Yani Sovyet tanklarının Avrupa içlerine ilerleme ihtimalini. İşte bu tedirginlik ezeli rakipleri bile aynı masa etrafında toplayan o büyük imzanın atılmasına neden olmuştu. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Avrupa harabe halindeydi. Ancak savaşın bitmesi yeni bir rekabeti başlattı. Bir tarafta Amerika, diğer tarafta Sovyetler Birliği vardı. Doğu Avrupa'da Sovyet nüfuzu hızla genişlerken Batı Avrupa yeni bir tehditle karşı karşıya kaldı. İşte bu ortamda Amerika, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri ortak bir güvenlik sistemi oluşturdu. 1949'da imzalanan Washington Anlaşması'yla NATO doğdu. Peki NATO'nun amacı sadece askeri savunma mıydı, yoksa Batı dünyasının siyasi ve ideolojik bütünlüğünü koruma hedefi de var mıydı?
3: İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa coğrafyası itibariyle iki büyük kazanını olmuştu. Bir tanesi işte Batı bloğu, İngiltere, Fransa ve Amerika desteği. Diğeri de Sovyetler. Fakat bu iki blok arasında Almanya, Nazi Almanya'sı yenildikten sonra bir ideolojik mücadele başladı. Ve bu ideolojik mücadele zaman içerisinde Avrupa kıtasının yeni bir, bu sefer Sovyetlerden kaynaklanan bir tehdit algısına dönüştü. NATO böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik konjonktürde ortaya çıktı.
4: Evet, NATO tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ki dünya şartları içerisinde kuruldu. Kurucusu 12 ülkeye de bakarsanız, Kanada'nın da İzlanda'nın da dahil olduğu Kuzey Avrupa ve Amerika'nın güvenliğini hedef alan ve tabii ki olası bir Sovyet etkisini bertaraf edebilmek için kurulmuş bir güvenlik işbirliği olarak kuruldu. Kuruluş aşamasına bakarsanız bir güvenlik, kolektif bir güvenlik örgütü ve Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin olası tehdidine karşı kurulmuş bir örgüt diyebiliriz.
0: İlk aklımıza gelen NATO'nun ilk genel sekreteri Lord Ismay'in sözleri. NATO niye kuruldu? NATO Amerika Birleşik Devletleri'ni kıtada tutabilmek için kuruldu. Çünkü Sovyetler Birliği konvansiyonel gücüne karşı Avrupa'nın tek başına mücadele edebilmesi mümkün değildi. Ama esas neden yine Lord Ismay'in sözleriyle Sovyet tehdidine karşı ve Sovyetler Birliği'nin Batı Avrupa'da genişlemesini önlemek amacıyla kuruldu.
1: 4 Nisan 1949 senesinde Amerika Birleşik Devletleri ile 11 tane Avrupalı ülke arasında kurulmuş bir toplu savunma örgütü. Sovyetler Birliği'nden kaynaklı tehdidin bertaraf edilmesi noktasında Avrupalı ülkelerle Amerika'nın gücünü birleştirmeyi hedefleyen, Avrupa kıtasının güvenliğini Sovyet tehdidine karşı korumayı amaçlayan bir yapı.
2: Müzik NATO deyince çoğumuzun aklına askeri tatbikatlar, savaş uçakları ya da liderlerin katıldığı zirveler gelir. Ancak NATO bundan çok daha fazlası. 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yalnızca bir askeri ittifak değil, aynı zamanda üye ülkelerin güvenlik anlayışını, savunma planlamasını ve stratejik yaklaşımını ortaklaştıran siyasi bir yapı. Bugün Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kapsayan onlarca ülke aynı çatı altında. Ancak ittifakın gücü yalnızca sahip olduğu askeri kapasite değil, üyeler arasında oluşturduğu siyasi dayanışmadan da kaynaklanıyor.
1: Amerika'nın Avrupa kıtasındaki siyasi ve askeri hakimiyetini meşrulaştıran, bunun yanında da Almanya gibi iki dünya savaşının müsebbibi olan bir ülkenin tekrar Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemesini garanti altına almak için onu kurumsal bir mekanizma içerisine tırnak içinde söyleyecek olursak hapseden bir yapı. Yani o NATO'nun ilk genel sekreterinin meşhur lafını bir kez de biz söyleyelim. Yani Amerikalıları Avrupa'nın içinde, Rusları Avrupa'nın dışında, Almanları da Avrupa'nın aşağısında tutmayı hedefleyen bir toplu savunma örgütü NATO.
3: Biz NATO'yu bir siyasi askeri örgüt olarak görüyoruz. Dolayısıyla sadece bir askeri örgüt değil, aynı zamanda bir siyasi örgüt. NATO'nun ortaklaştığı bir siyasi ideoloji var. Bu siyasi ideoloji de özünde liberal demokrat batı dünyasının bir güvenlik örgütü olması, fikri ne bu ortak değerler üzerinde bir anlamda kurgusunu yapılandırmış olan NATO. Ki burada ben bunları söylerken her NATO ülkesi bu değerleri tamamen benimsedi ve bütün siyasi tarihini bu değerler temelinde yürüttü demek istemiyorum.
4: Evet, başlarda aslında ittifak bir askeri ittifak olarak kuruldu. Fakat daha sonra üye ülkelerin çoğalması ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler teorilerinin de temelinde olan bazı gelişmelerle birlikte bir siyasi ittifaka doğru da dönüştü. Bir siyasetin temelinde yatan, siyasetin temelini oluşturan bir unsur. Dolayısıyla bir güvenlik ittifakının zamanla siyasi bir kuruma dönüşmemesi aslında mümkün değil. Dolayısıyla bu karar alma süreçleriyle beraber ve yeni bir kurumsallaşmanın getirdiği yeni bir karakterle beraber NATO zaman içerisinde siyasi bir örgüte de dönüşüyor.
2: NATO'nun anayasası sayılan Washington Anlaşması aslında sadece 14 maddeden oluşuyor. Ancak bu kısa metnin öyle bir maddesi var ki yorumculara göre dünya savaş tarihini kökünden değiştirdi. Bugün literatürde birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olarak bilinen kolektif savunma ilkesi ittifakın omurgasını oluşturdu. İlginçtir ki bu madde Soğuk Savaş boyunca hiç kullanılmadı. Tarihte ilk ve tek uygulaması Avrupa'da değil, 11 Eylül saldırıları sonrası Amerika için gerçekleşti. NATO'nun temelini oluşturan belge Washington Anlaşması. Sadece birkaç sayfalık bir metin. Ve bu metin dünyanın en güçlü askeri ittifakının hukuki dayanağını oluşturuyor. Belgenin en önemli bilinen bölümü ise 5. madde. Yani ittifak üyelerinden birine yapılan silahlı saldırı tüm üyelere yapılmış kabul ediliyor. Ne kadar uygulandığı tartışılır. Fakat NATO yalnızca bu maddeden ibaret değil. NATO şartı aynı zamanda siyasi danışma mekanizmalarını, ortak savunma anlayışını ve üyelerin sorumluluklarını da tanımlıyor. Bugün sıkça duyduğumuz kolektif savunma kavramı işte bu metinden doğdu.
0: NATO müttefiklerine herhangi bir saldırı olması durumunda NATO'nun bu ülkenin saldırıya uğrayan devletin yardımına gelebilmesi NATO'nun kuruluşunda yine önemli unsurlardan bir tanesiydi. Ve üçüncü unsur da yine Lord Ismay'in sözleriyle Almanya'nın kontrol altında tutulabilmesi, Almanya'nın askeri olarak bir daha tehdit oluşturmaması. Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında askerden arındırılmıştı ve Almanya'nın Avrupa'da, Avrupa kıtasını tekrar tehdit etmeyecek şekilde askeri gücünün kontrol altında tutulması ve bunun da bir uluslararası örgüt, bir askeri ittifak bünyesinde yapılması.
4: Evet, NATO şartı olarak da bilinen metin aslında 1949'daki kurucu metin ve birçok yani sade dille yazılmış, çok fazla maddesi olmayan, yani bir anayasayla kıyasladığınızda çok daha sadeleştirilmiş bir metin olarak görebilirsiniz. Fakat metnin temelinde bir ortak güvenlik sigortası anlamı var. Dolayısıyla güvenlik anlamında bir iç içe geçmişlik yaratmaya çalışan, entegre bir yapı ortaya çıkarmaya çalışan bir anlaşma diyebiliriz. Sade metnine rağmen böyle kompleks bir görevi de karşılıyor.
1: NATO'nun kuruluşunda kabul edilen bir anlaşma var. Biz buna NATO şartı da diyoruz. Tabii bunun içinde önemli maddeler arasında 4. ve 5. maddeyi belki zikretmek önemlidir. 4. madde kısaca şunu söylüyor. Üye ülkelere herhangi bir güvenlik tehdidi olduğunda, bir saldırı olduğunda bunlar bu tehdidi NATO'nun mekanizmalarına, karar alma süreçlerine getirirler. Diğer müttefiklerle tartışırlar. Onların yardımlarını isteyebilirler demek. 5. maddede de şöyle bir espri var. Herhangi bir NATO üyesine bir saldırı olduğunda diğerleri de ona yardımcı olacaklardır şeklinde. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için şeklinde yorumlanıyor.
2: NATO denildiğinde rakamlar çok önemli. İttifakın toplam 3 milyondan fazla aktif askeri personeli var. Bu gücün aslan payını Amerika Birleşik Devletleri oluştursa da Avrupa'nın en büyük ve en deneyimli kara gücü olarak Türkiye, ittifakın doğu kanadındaki en güçlü kalesi. Türkiye sadece coğrafi bir köprü değil, Kürecik'ten İzmir'deki kara komutanlığına, oradan İstanbul'daki hızlı konuşlanabilir kolu orduya kadar NATO'nun adeta operasyonel merkezi.

0: uzanan coğrafi konumu nedeniyle ittifakın en kritik ülkelerinden biri oldu. Kore Savaşı'ndan Afganistan görevine, Kosova'dan Karadeniz güvenliğine kadar pek çok operasyonda aktif rol üstlendi. Aynı zamanda NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Son yıllarda yeni güvenlik mimarisinin öne çıkmasından dolayı bu konuda da NATO'daki ağırlığı daha da artmış gibi.
1: Yeni dünya düzeninde Türkiye çok taraflı, çok boyutlu stratejik otonomi kavramını merkeze alan bir orta güç gibi davranıyor. Bu perspektiften bakıldığında NATO üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihlerinden bir tanesi, belki de en önemlisi ama tek stratejik tercihi değil. Türkiye sadece NATO ceketini giyerek uluslararası siyaset arenasına çıkmıyor. Soğuk Savaş'ta biraz böyle bir durum vardı ama şimdi kesinlikle böyle bir durum yok. Bir de tabii Türkiye'nin Rusya'ya ve Çin'e bakışı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ülkelerin bakışından çok farklı.
2: Türkiye 1952'de NATO'ya katıldığından bu yana veto kartı bulunan ve NATO'nun politikalarını şekillendirme yetkisine sahip bir ülke. Washington Antlaşması imzacısı, dolayısıyla Türkiye NATO'nun karar alıcı ülkelerinden birisi. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrası veya herhangi başka bir uluslararası dinamik bunu değiştirmiyor. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı biraz işlerin rengini değiştiriyor ve Türkiye NATO açısından özellikle Karadeniz'de önemli bir ülke haline dönüşüyor. Yine Türkiye bu anlamda önem kazanıyor. Yine İran Savaşı ile birlikte de Türkiye'nin NATO içindeki önemini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgesel krizler içerisindeki yeri, bu krizlerle mücadele yöntemleri ve bunlara ek olarak her ne kadar askeri bir ittifak olsa da Türkiye'nin bu krizlerle mücadeledeki diplomasisi NATO için önemli bir olumlu unsur haline geliyor.
3: Türkiye sonuçta NATO'nun en güneydoğu kanadındaki ülke. Bu öngörüleri gelecekte de değişmeyecek. Dolayısıyla kanat ülkesi olması vasfı devam ediyor. Ama aynı zamanda bir cephe ülkesi. Çünkü bugün NATO'nun ittifak olarak karşılaştığı tehditlere baktığınızda bu tehdit coğrafyasının çok yakınında yer alan ana ülkelerden bir tanesi Türkiye. Gerek Rusya açısından, işte gerek İran açısından, gerek asimetrik tehditler itibariyle terör, nükleer silahların yayılımı ve zayıf devletlerden kaynaklanan radikalleşme gibi konularda Türkiye o tehdit dalgasının en önünde yer alan ülke. Dolayısıyla NATO içerisinde de coğrafi olarak bir cephe ülkesi olmakla beraber coğrafi olarak bir kanat ülkesi olmakla beraber kavramsal olarak bu anlayış doğrultusunda aynı zamanda bir cephe ülkesi Türkiye.
4: Türkiye son dönemde belki güvenlik anlamında, uluslararası siyaset anlamında en büyük başarısı bu müzakere süreçlerinde kendi elini güçlü kılan bazı noktalar yaratabilmiş olması. Yani bu stratejik otonomiyle özellikle beraber, tekrarlayalım, stratejik özellikle beraber Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda aldığı tutum, ayrıca Doğu Avrupa ülkelerine bir askeri mühimmat ihraç edebilen bir ülke haline gelmesi gibi konular aslında Türkiye'nin kendi pazarlık ve müzakere alanlarındaki gücünü arttırmış oldu. Ve bu da değişen NATO'da, değişen Türkiye güvenliğinin, değişen Avrupa güvenliği içerisinde Türkiye'nin kendine daha uygun bir yön bulabilmesine sağladı. Türkiye'nin burada yeni değişen şartlarda, işte İran konusunun gelişmesiyle, Gazze konusunun gelişmesiyle belki kendini de avantajlı kılabilecek yeni alanlar yaratmasına sağlayabileceğini düşünüyorum.

0: Mete Çubukçu ile Pasaport devam edecek.
1: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
2: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Ya bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
1: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
3: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin bayağı uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: dersiniz.
3: Avrupa, NATO askerlerini biraz...
2: Buralarda nelere dikkat edin?

0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda.
2: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.

0: dünya ile birlikte tehditler de şekil değiştiriyor ve NATO da bu değişime ayak uydurmak zorunda. 1950'lerde stratejik belgelerde sadece topyekün nükleer savaş senaryoları varken bugünün belgelerinde siber saldırılar, iklim değişikliğinin güvenlik riskleri ve uzaydan gelecek tehditler de yer alıyor. Özellikle 2022 Madrid zirvesinde kabul edilen yeni konsept Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlarken Çin'i ilk kez bir sistematik meydan okuma olarak kayda geçti. Peki NATO'nun bu yol haritaları bize yakın gelecekte nasıl bir dünyayı gösteriyor? NATO tehdit algılarına göre sürekli kendini güncelledi. Farklı stratejiler üretti. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidi merkezdeydi. 1990 sonrasında terörizm, bölgesel istikrarsızlık, siber saldırılar ve hibrit savaşlar ön plana çıktı. Son yıllarda ise Rusya yeniden temel tehdit olarak tanımlanıyor. Çin de ilk kez NATO belgelerinde rakiplerden biri olarak yer aldı. Peki NATO'nun tehdit tanımları yıllar içinde nasıl değişti? Bu dönüşüm bize yeni dünya hakkında ne söylüyor?
1: NATO Soğuk Savaş'ta aslında başarılıydı. Soğuk Savaş sırasında iki tane önemli stratejik belge kabul etti. Bir tanesi 1957'deki stratejik doktrin, bir tanesi de 1962 stratejik doktrin. Her iki doktrinin de hedeflediği şey Sovyetler Birliği'nden kaynaklı bir askeri tehdidi caydırmaktı. Soğuk Savaş sırasında NATO'nun caydırıcılık kapasitesi temelde Amerika'nın nükleer silahları üzerine inşa edildi. Dolayısıyla daha ilk etapta nükleer karşılık vermeyi hedefleyen doktrin süreç içerisinde önce konvansiyonel silahları kullanalım. Daha sonra da krizi yavaş yavaş tırmandırarak önce taktik nükleer sonra da stratejik nükleer silahlara başvuralım şeklinde gelişti.
2: Tarihi boyunca bir ortak tehdit tanımlaması mevcut. Soğuk Savaş koşullarında bu Sovyet tehdidi özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ve onun öncesinde de NATO'nun iki tane temel tehdit tanımlaması var. Bu Madrid zirvesinde 2022'de Madrid Stratejik Konseptinde dile getirilen birinci tehdit Rusya, ikinci tehdit terörizm. Dolayısıyla bu ortak tehdit etrafında birleşme elbette ki NATO'yu bir dayanışma mekanizması haline dönüştürüyor. Askeri ittifak yanı sıra. Ayrıca değişen dönüşen koşullar dediğim gibi NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında yeniden tanımlanan görevleri söz konusu ve pek çok alanda sadece askeri sektörde değil pek çok alanda NATO kendisine görev alanları belirliyor.
0: NATO her zaman alkışlarla karşılanan bir yapı olmadı. 1960'lı ve 70'li yıllarda Avrupa sokaklarında NATO'ya hayır sloganları yükseliyordu. Özellikle Fransa 1966 yılında NATO'nun askeri kanadından çekilerek ittifakın merkezini Paris'ten Brüksel'e taşınmaya zorladı. Eleştirenler NATO'nun Avrupa'yı Amerika'nın bir uydusu haline getirdiğini ve nükleer bir felakete davetiye çıkardığını savunuyordu. Bugün bile tartışılan bu anti-NATO dalgası aslında ittifakın kendi içindeki en büyük sınavı oldu. NATO Avrupa'da büyük bir savaşın önlenmesinde kritik rol oynadı. Güvenlik şemsiyesi oldu. Ancak ittifaka yönelik eleştiriler hiç kesilmedi. Özellikle Soğuk Savaş yıllarında NATO bazı çevreler tarafından Batı bloğunun askeri aracı olarak görüldü. NATO'nun güvenlik sağlamak yerine uluslararası gerilimi arttırdığı savunuldu. Askeri darbeler ve bazı siyasi gelişmelerden sorumlu tutuldu. Peki bu eleştiriler ne kadar haklıydı? NATO gerçekten caydırıcılık mı sağladı yoksa Soğuk Savaş rekabetini derinleştirdi mi?
1: NATO'ya yönelik eleştiriler asla son bulmadı. Kuruluşundan itibaren devam etti. Bir kere daha sol cenahtan yaklaşanlar Amerika'da ve Avrupa'da NATO'yu Amerika'nın hegemonyasının ya da emperyal sömürüsünün bir aracı olarak gördüler. NATO üzerinden Amerika'nın dünyada bir silahlanma yarışını tetiklediğini düşündüler. NATO'nun özellikle Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne yönelik bakış açısının çok şahin ve dışlayıcı olduğundan dolayı dünyayı iki kutuba ayırdığı, dünyadaki bölünmüşlüğü bütünlüğü, kutuplaşmayı körüklediği noktasında eleştirilerde hep ola geldi. Avrupalılar bir de hep şunu söylediler. Aslında NATO üzerinden Amerika bizi kontrol ediyor. Bizi adeta bir uydu devletine dönüştürüyor. Hem bize silah satıyor hem de bizim iç siyasetimize hiç olmadığı kadar karışabilme imkanı sağlıyor.
2: Fransa'nın ve Yunanistan'ın bu bağlamda NATO'nun askeri kanatlarından çıktıklarını biliyoruz Soğuk Savaş döneminde. Bunun ötesinde tabii siyasi tepkilere ve politikalara yol açmayan ama yine söylem seviyesinde kalan çeşitli eleştiriler söz konusu. Bunlardan aslında en çok dikkati çeken NATO'nun işlevsizliği üzerine ve NATO'nun artık miadını doldurduğu üzerine gelen eleştiriler. İşte NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair Macron'un açıklamaları vardı. Fakat dediğim gibi NATO özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte bu işlevsizlik eleştirilerine karşı duran yeni bir varlık nedeni elde etti.
3: Birçok çevrede bir hani NATO Batı emperyalizminin askeri aygıtı olarak görüldü. Böyle bir eleştiri getirildi. İkinci eleştiri NATO üzerinden Avrupa'nın aslında Amerika'ya daha bağımlı hale geldiği eleştirisiydi. Şimdi tabii bunun tam tersini yaşamaya başlıyoruz. Mesela 1980'lerde Amerika Avrupa'ya, Almanya dahil olmak üzere, nükleer silahlar yerleştirmeye karar verdiğinde çok büyük bir toplumsal tepki de görüldü. Almanya'da mesela sol yeşil hareketinin başlangıcı o dönemdeki toplumsal tepkilere dayanır. Ve bu da Avrupa'nın NATO üzerinden Amerika'ya bağımlılığı eleştirisi bakımından gündeme geldi.
4: Aslında Avrupa'da bu komünizme karşı bir blok olarak inşa edilmesinde tabii ki bir rejim tehdidini de bertaraf etmeye çalışan bir yapı olarak kuruldu. Bu rejim tehdidinin içerisinde aynı zamanda Almanya'nın militarize olmuş bir milliyetçiliği de tekrarlamaması için yaratılmış bazı maddeler var. Yani Soğuk Savaş döneminde aslında demin bahsettiğimiz gibi ya NATO'nun ideolojik görevi Avrupa'nın entegre olmaya başlamış Avrupa'nın aslında bir güvenlik şemsiyesini de oluşturmaktı. Yani Rusya'yı dışarıda bırakmak, Amerika'yı mutlaka Avrupa güvenliğinin içerisinde bir koruyucu olarak kullanmak ama aynı zamanda da Almanya'nın burada bir liderlik almasını engellemekti.
0: 9 Kasım 1989 Berlin Duvarı yıkıldığında sadece bir duvar değil, bir dünya düzeni de yerle bir olmuştu. NATO'nun varlık sebebi olan Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı tarihe karışmıştı. O günlerde herkes aynı soruyu soruyordu. Düşman yoksa NATO'ya gerek var mı? Ancak coğrafya boşluk kabul etmezdi. Balkanlarda başlayan etnik savaşlar ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık NATO'yu evinden çıkıp küresel bir aktör olmaya zorladı. İttifakın en büyük dönüşümü İşte bu varlık sorgulamasıyla başladı. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. NATO'nun da misyonunun tamamlandığı düşünüldü. Ancak NATO dağılmak yerine dönüşmeyi tercih etti. Balkanlardaki krizlere müdahil oldu. Afganistan'a gitti, terörle mücadeleyi gündemine aldı ve faaliyet alanını genişletti. Bu süreçte NATO'ya artık yalnızca Avrupa merkezi olmaktan çıktı. Küresel güvenlik meselelerine müdahale eden bir yapıya dönüştü. Ancak bu dönüşüm şu soruyu gündeme getirdi. NATO'nun görev alanı nerede başlayıp nerede bitiyor?
2: Özellikle Roma, Washington ve Lisbon konseptlerinde NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında kendisine güvenlik mimarisinde, Avrupa güvenlik mimarisinde bir yer bulma arayışını gözlüyoruz. Ve burada NATO kendisini derinleştiriyor. Bu derinleşmede de pek çok konuyu kendi çalışma mekanizması içerisine dahil ediyor. İklim güvenliğinden enerji güvenliğine, dezenformasyondan siber konulara kadar NATO pek çok konuda kendisine görev alanı oluşturuyor. 2022 Madrid Stratejik Konsepti ise biraz daha farklı. O NATO'yu özüne döndüren bir konsept olarak değerlendiriyorum.
3: Soğuk Savaş bitince NATO'nun 3 tane temel stratejik konsepti var atıfta bulunması gereken. İlki 1991 stratejik konsepti. Soğuk Savaş bitmiş, Sovyet tehdidi ortadan kalkmış. NATO ne yapacak sorusuna cevap verildi 1991 stratejik konseptiyle. Ve bununla NATO kendini yeniden tanımladı. Bu bakımdan da aslında bir başarı hikayesidir. 1991'de buna artık başka yanıtlar geliyor. Kolektif savunmanın yanı sıra işte başka tehdit alanları konusunda da NATO'ya sorumluluk veriliyor. Terörizm, işte altyapı güvenliği gibi. 2010 stratejik konsepti Afganistan sonrası bu olguyu güçlendiriyor ve asimetrik tehditlere karşı da NATO'nun misyonunu güçlendiriyor. Burada 3 tane de bugüne kadar da gelen farklı bir görev tanımı veriliyor NATO'ya. Biri kolektif savunma, biri kriz yönetimi, biri de işbirliğine dayalı güvenlik. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında NATO'yu yeniden Rusya tehdidinin daha merkezi olduğu ve kısmen de artık Çin'in de bir sistemik rakip olarak görüldü.
4: İdeolojik olarak soğuk savaşı, yani bir soğuk savaş yapan şey çift kutuplu bir dünya düzeni. Dolayısıyla çift kutuplu dünya düzeninin Batı tarafında yer almış bir güvenlik örgütünün de oranın beklediği liberal ve kapitalist sistemi yaratabilecek, koruyabilecek ve dolayısıyla oradaki uluslararası marketlerin güvenliğini sağlayabilecek bir yapıdan farklı olması zaten düşünülemez. Dolayısıyla NATO'nun temelinde yatan ideolojik noktada aslında piyasa hakimiyeti olan bir sistemin inşa edilebilmesi. Yani şöyle, Soğuk Savaş döneminde de temel ikaz aslında, yani bir caydırıcılık örgütü oluşturmanın yanında agresif bir örgüt olup olmadığı noktasındaydı. Yani bu son dönemde de yani 1998'de işte bu NATO'nun genişlemesiyle ilgili, doğuya doğru genişlemesiyle ilgili karar çıktığı andan itibaren aslında NATO bildiğimiz güvenlik şemsiyesinden biraz daha doğuyu tehdit eder bir hale doğru geldi.
0: Sovyetler Birliği'nin eski etki alanındaki Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti 1999'da NATO'ya katıldığında dünya yeni bir döneme girdi. NATO genişledikçe Moskova'nın güvenlik endişeleri bir öfkeye dönüştü. Bugün NATO'nun Rusya ile olan sınırı Finlandiya'nın katılımıyla tam iki katına çıktı. Yani 1300 kilometrelik yeni bir temas hattı oluştu. Bu genişleme bazıları için özgürlüğün garantisi, bazıları içinse savaşın ve tehdidin ayak sesleriydi. Ukrayna'daki silah sesleri bu tartışmanın ne kadar kanlı bir gerçeğe dönüşebileceğini herkese gösterdi. NATO'nun en çok tartışılan politikalarından biri genişleme süreci oldu. Özellikle eski Doğu Avrupa ülkeleri ittifaka katılınca Rusya tepki gösterdi. Kendi güvenlik alanına tehdit olarak yorumladı. Bugün Baltık ülkelerinden Balkanlara, Finlandiya'dan İsveç'e kadar birçok ülke NATO çatısı altında. Ancak genişleme politikası güvenliği arttırıyor mu, yoksa yeni krizlerin önünü mü açıyor? Ukrayna Savaşı burada nasıl bir dönüm noktası oluşturdu?
2: NATO'nun genişlemesi elbette ki Avrupa'yı daha güvenli hale getirdi. Güvenli hale getirmesine şöyle ifade edebiliriz. NATO'ya üye olan ülkeler kendilerini daha güvende hissetmeye başladılar. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın katılımları bunun göstergesi. Dolayısıyla NATO Avrupa güvenliğini sağlar mı sorusundan öte, NATO'ya katılan ülkeler ve NATO müttefikleri kendilerini NATO'nun içinde daha fazla güvende hissediyorlar. Ve bu elbette Rusya'yı daha agresif hale getiriyor.
1: Daha realist perspektiften bakanlar NATO'nun genişlemesini Rusya'yı gereksiz yere tahrik eden bir strateji olarak görüyorlar. Diğer taraftan daha liberal, daha uluslararası bir perspektiften bakanlar da hayır, NATO genişleyerek Avrupa'nın güvenliğini daha kalıcı hale getirdi. İşte Baltık ülkeleri NATO'ya katıldı. Doğu ve Merkezi Avrupa ülkeleri NATO'ya katıldı. Hem Avrupa'nın güvenliği arttı hem de bu ülkeler daha güvenli bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Bu ülkelerin üzerindeki Rus baskısı bu sayede azaldı.
3: NATO'nun genişlemesi, NATO'ya giren ülkeler bakımından bir ilave güvenlik unsuru. Çünkü NATO caydırıcılığını bu ülkelere genişletmiş oldu bu suretle. Ama aynı zamanda Moskova tarafından algısı da NATO'nun gittikçe Rusya'nın sınırlarına yanaştığı ve dolayısıyla o tehdit algısını daha güçlü olarak ortaya çıkaran bir dalga oldu NATO'nun genişlemesi. Burada hani Rusya tarafındaki bu itirazlara karşın NATO ülkeleri de şunu ifade etti. O bakımdan ben hani ikisi de aslında haklılık var.
4: NATO'nun genişlemesi güvenlik mi getiriyor yoksa Avrupa'yı tehdit eder bir nokta mı? Bu ikilem çok kolay çözülebilecek bir ikilem doğrusu değil. Çünkü Ukrayna'nın üyeliği konuşulurken yani 2008'deki Bükreş zirvesi sonrası doğuya doğru genişleme daha da netleştirilirken Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bu bir Rusya'nın Ukrayna'ya olan müdahalesini gerekli kıldı gibi gözüküyor. Ama bir yandan da bu müdahale olur olmaz İsveç ve Finlandiya'nın da kendini güven altına alabilmek için NATO'ya tekrar dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani bunu net bir cümleyle okumak gerçekten olayı karmaşıklaştırıyor. Dolayısıyla her genişlemenin Rusya tarafından nasıl bir tehdit olarak algılandığı da o ülkenin tarihsel misyonu ve vizyonuyla da alakalı.
0: Artık savaşlar sadece karada, denizde ve havada verilmiyor. Bugün bir ülkenin elektrik şebekesini çökerten bir siber saldırı bir tank taburundan daha yıkıcı olabiliyor. NATO şimdi uzayı 5. operasyon alanı olarak tanımlıyor. Yapay zeka ile yönetilen drone sürüleri ve ses hızından 5 kat daha hızlı giden hipersonik füzeler çağında 77 yıllık bu dev yapı kendini nasıl yenileyecek? Amerika'nın Asya'ya odaklanması ve Avrupa'nın kendi ordusunu kurma hayali NATO'yu dağıtacak mı? Yoksa daha da mı kenetlenecek kıta? İşte NATO'nun gelecek yüzyılı tüm bu soruların yanıtlarına bağlı.
1: Bir taraftan Rusya sıkıştırıyor Avrupa'yı, bir taraftan Çin'den yönelik bir endişe var. Bir taraftan Trump Amerika'sının NATO'ya yönelik bakış açısının ortaya çıkardığı sorunlar var. Bu aslında NATO'nun devamı noktasında iyi bir gelişmeye işaret ediyor. NATO'yu zorlayacak başka bir problemli alan şu olabilir. Küresel anlamdaki misyonlarını tanımlarken müttefikleri arasındaki stratejik görüş ayrılıklarının açılması ve derinleşmesi. Bu önemli bir şey. Yani Berlin, Paris, Londra, Roma, Madrid aynı şekilde bakmıyor Moskova'ya, Pekin'e ya da Orta Doğu'nun diğer merkezlerine, Tahran'a mesela. Bu da çok ciddi bir kutuplaşma, çok ciddi bir ayrılık teşkil ediyor NATO içerisinde.
2: Geleceğiyle ilgili en önemli tartışma başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya dair tutumu ve Avrupa ikincisi de ve bununla bağlantılı olarak Avrupa Birliği içerisinde nasıl bir güvenlik mimarisi oluşturulacağı ve bunun NATO ile olan ilişkisi. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan tutumuna baktığımızda ikinci konu tabii bununla bağlantılı olarak Avrupa güvenlik mimarisinin Avrupa Birliği çatısında nasıl şekilleneceği ve bunun NATO ile olan ilişkisi. Özellikle Avrupa tartışmaları özellikle savunma bağlamında çok ciddi olarak ilerliyor.
4: Şimdi Amerika'da da bu tehditleri her ne kadar NATO'dan çıkma veya yalnız bırakma gibi tehditlerini görüyor olsak da Trump'ın dilinden aslında 2023 yılında Amerikan Senatosu'nda alınan kararla başkanın tek başına NATO'dan çıkması kararı alması mümkün değil. Dolayısıyla bu kararların sonucunda da o güvenlik ağı devam ediyor. Bence burada başarılı bir diplomasi ve müzakere Avrupa ve NATO üyelerinin güvenliği için çok daha yararlı olacaktır.
3: Ukrayna meselesi, Ukrayna'nın gelecekte Avrupa güvenliğinde ve bu bağlamda NATO ile ilişkisi nasıl olacak? Çin meselesi, NATO Çin'e yönelik bir tutum alacak mı? Çünkü önümüzdeki vadede özellikle bu tip jeopolitik gelişmeler NATO'yu da etkileyebilir. Çin ile bir tırmanma yaşanırsa başka coğrafyalarda bile olsa. Yeni tehdit alanları, siber, hibrit savaş, dezenformasyon, yapay zeka, uzay güvenliği, işte kritik altyapı, enerji güvenliği gibi ve terörizm. Bütün buralarda NATO nasıl bir rol üstlenecek? Bu başlıklar altında Ankara zirvesinde de konu olacak ve NATO'nun geleceği bakımından bu başlıklar üzerinden bir kurgu yapılacak.
0: 1949'da Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO bugün bambaşka bir dünyada faaliyet gösteriyor. Ancak 77 yıl sonra bile dünyadaki tek güvenlik şemsiyesi denilebilir. İttifakı savunanlar NATO'yu istikrarın temel unsurlarından biri olarak görüyor. Eleştirenlerse yeni krizlerin ve güç mücadelelerinin parçası haline geldiğini savunuyorlar. Kesin olan şu ki Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'ya, Avrupa güvenliğinden küresel güç rekabetine kadar pek çok başlık NATO'nun geleceğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

0: hava durumu.
1: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 4 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran Cuma. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi. İran nükleer konuların müzakerelerde görüşüleceğini kabul etti. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif Türkiye'ye de yardımlar için teşekkür etti ve imza töreninin İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını kaldıracağını duyurdu. İran'dan da yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizdeki sükunun hakim kılınması adına önemli bir görüşme olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyorum şeklinde ifadeler kullandı. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. İran ve ABD anlaşmasına Avrupa'dan gelen ilk tepkiler olumlu oldu. İlk tepkileri de NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
1: Aslında E4 ülkeleri yani İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortak açıklamaları var. Özellikle bu ortak açıklamalarda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yer alması önemli. Çünkü bu üç ülke E3 ülkesi olarak biliniyor. İtalya dahil olduğu için E4 ülkesi olarak adlandırılıyor. Ve bunlar ortak olarak bir açıklamada bulundular ve 5 önemli mesajları var. Bunlardan bir tanesi İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. İkinci önemli açıklamaları ise özellikle bir an önce artık İran'a yönelik olarak sağlanacak olan ateşkes ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak bu programın kaldırılması ve İran'ın elindeki nükleer zenginleştirmiş maddelerin kademeli olarak güvenli bir uluslararası bölgeye tahsis edildikten sonra İran'a yönelik olarak yaptırımların da kademeli olarak kalkması gerektiğini. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve Boğaz'ın güvenliğinde sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar ve İran'ın da adım adım nükleer programından vazgeçtiğine yönelik olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Topluluğun gözetiminde elindeki var olan nükleer zenginleştirilmiş maddeninden de kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bir başka önemli unsur ise Hürmüz Boğaz'ın açılması. Bu hususla da ilgili olarak koşulsuz açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bir an önce Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem Fransa'nın hem İngiltere, Almanya ve İtalya'nın gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse İran'la sağlanacak olan anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı her tür adımı atmaya hazır olduklarını, bu anlaşmanın Lübnan ayağının da bulunduğunu hatırlatıyorlar ve Lübnan'ın da mutlaka hem toprak bütünlüğü hem de egemenliğine de mutlaka saygı göstermesi gerektiğini, dolayısıyla da son derece güçlü bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bir açıklaması var. Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması, akaryakıt konusunda ve dünya ticareti konusunda yaşanan engellerin de bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Cuma günü İsviçre'nin muhtemelen ya Cenevre kentinde ya da Cenevre'ye yakın bir yerde Amerika Birleşik Devletleri, İran yetkililerin kah elektronik ortamda imzanın sağlanması, ardından da 60 gün içerisinde İran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçmesi, programdan kademeli olarak ayrılması ve elindeki nükleer maddelerin Uluslararası Atom Enerjisi'nin gözetiminde bir ülkeye ya da bir kuruluşa verilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. Dünya ve Avrupa Birliği bu açıdan bütün memnuniyet verici açıklamalarını dile getiriyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da bu anlaşmadan Avrupa Birliği'nin son derece memnuniyet duyduğunu, Boğaz'ın bir an önce açılması ve özellikle seyri sefer seyirlerinde yapılması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda bir açıklama gerçekleştirdi.
0: Mutabakat konularının başında Hürmüz Boğazı geliyor. Peki Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte yanıt.
2: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Denizi arasında yer alıyor. Boğazın bir yakasında Umman, diğer yakasında İran bulunuyor. En dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Petrol ticaretinin 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, Asya ülkelerine ham petrol ticaretinin önemli bölümünü buradan ihraç ediyor. Dünyanın en büyük likit doğalgaz ihracatçılarından biri olan Katar, ticaretinin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamakla görevli. İran, yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti, ancak hiçbir zaman kapatmadı. 1973'te İsrail ile Mısır arasındaki savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, İsrail'in batılı destekçilerine petrol ambargosu uygulamıştı. O dönemde batılı ülkeler Körfez ülkelerinin en büyük petrol ihracatçısıydı. Bugünlerde OPEC'in en büyük müşterisini Asya ülkeleri oluşturuyor. Hürmüz Boğazı 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda da gündemden düşmedi. İki taraf birbirinin petrol ticaretini engellemek için hamleler yaptı. Hürmüz'deki gerilim tanker savaşı olarak tarihe geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a savaş açma gerekçelerinden biri İran'ın nükleer programıydı. Ama İran'a ilk nükleer teknolojiyi aslında Amerika Birleşik Devletleri ilk olarak sağlayan bizzat kendisiydi. Peki İran'ın nükleer programı nasıl kuruldu? İran'ın nükleer tarihinde hangi önemli dönemeçler var? Bu haberle bülteni noktalayalım.
3: Determination to help solve the fearful... Atoms for Peace, yani barış için atom. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower'ın 8 Aralık 1953'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da yaptığı konuşmanın başlığı buydu. Bu konuşmayla başlayan girişimle Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını teşvik etmeyi ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Bu girişim 1957'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulmasına da zemin hazırladı. İşte bu girişim çerçevesinde 1957'de Amerika Birleşik Devletleri İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile nükleer işbirliği anlaşmasına imza attı. 1967'de İran'ın ilk araştırma reaktörü faaliyete geçti. 1973'te Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güney Afrika ve Batı Almanya nükleer anlaşmaya imza attı. 1974'te bir Batı Alman firması İran'ın güneydoğusunda Buşehir şehri yakınlarında ülkenin ilk nükleer santralinin inşasına başladı. O dönemde İran Şahı Pehlevi ülkesinin nükleer silaha sahip olacağını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamasından geri adım attı. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından yeni yönetim nükleer santralle ilgili yapılan anlaşmayı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan uranyum zenginleştirmesi anlaşması da askıya alındı. Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin nükleer programı dağıtmasıyla nükleer uzmanların çoğu İran'ı terk etti. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin basılmasıyla Tahran ve Washington arasındaki işbirliği tamamen askıya alındı. 1980-1988 İran-Irak Savaşı Hümeyni'nin yeniden nükleer programa yönelmesine yol açtı. Bu şehir nükleer santralinin tamamlanması için Almanlarla işbirliğinin yolları arandı. 4 Haziran 1989'da Hümeyni'nin ölmesiyle yerine Ayetullah Ali Hamane'ye geçti. 1995'te İran bu şehir araştırma reaktörünün tamamlanabilmesi için Rusya ile anlaşmaya vardı. Gecikmelerin ardından 2010 yılında reaktörün inşası nihayet tamamlandı. 1996'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, İran'a nükleer silahlara sahip olmaya çalıştığı gerekçesiyle ambargo uygulama kararı aldı. 1999'da dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, devrimden sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu. Hatemi ve Suudi Arabistan Kralı Fahd, İsrail'in nükleer programı ile ilgili endişelerini dile getirdi. ...2003'te Amerika Birleşik Devletleri kitle imha silahlarını gerekçe göstererek Irak'ı işgal etti. İran'ın nükleer programını yeniden askıya alması istendi. İran lideri Hamane'yi de nükleer silahın İslamiyet'te yasak olduğunu söyledi. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'da yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum izlerine rastlandığını belirterek Tahran'ı nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına uymamakla suçladı. 2004'te İran, Fransa, Almanya ve İngiltere ile uzlaşarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının ek protokolüne imza attı. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya aldı. 2005'te Mahmut Ahmadinejad'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran yaptırım tehditlerine karşın nükleer programına hız verdi. Arak'ta ağır su reaktörünün inşasına başlandı. Bir yıl sonra nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'a yaptırım kararı çıktı. İran'a nükleer materyal ve balistik füze yapımında kullanılan parçaların satışı yasaklandı. Uranyum zenginleştirme programını durdurmayı kabul etmediği için İran'la batılı ülkeler arasındaki müzakereler 2008'de çıkmaza girdi. 8 Nisan 2009'da Rusya ve Çin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'la nükleer müzakerelere yeniden başladı. İran aynı yılın Kasım ayında uluslararası denetçilerin yeni inşa ettiği nükleer tesisleri girişine izin verdi. 2010'da dönemin ABD Başkanı George W. Bush, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planlarını veto etti. Ancak aynı yıl İran'ın Natanz nükleer tesisi siber saldırılarının hedefi oldu. Mayıs 2010'da İran, Türkiye ve Brezilya ile zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak batılı ülkeler 10 maddelik bu anlaşmayı reddetti. 2011'de ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın İran'la İstanbul'da yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı. Aynı yılın Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın gizli uranyum zenginleştirme programı olduğuna dair bir rapor yayımladı. İran raporun gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 14 Temmuz 2015'te ise bu kez anlaşma haberi geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya Viyana'da İran'la anlaşmaya vardı. Anlaşma, nükleer programını kısıtlaması karşılığı da İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Anlaşma uyarınca İran, zenginleştirilmiş uranyum miktarını %3,67 ile sınırlandıracaktı. Bu oranın nükleer silah yapımı için gerekli olan %90'ın çok altında olduğuna dikkat çekiliyordu. Ancak 2018'de Donald Trump nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. İran'a ambargoları yeniden uygulamaya başladı. Trump ikinci döneminde ise İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlattı. Ancak müzakereler sürerken İsrail Haziran 2025'te nükleer ve balistik programının oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek İran'a hava saldırıları başlattı. İran'ın nükleer, balistik ve askeri tesislerini hedef aldı. 12 gün süren savaşın son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri de çatışmalara dahil oldu. B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. İran'ın nükleer programı Haziran 2025'ten önce de yıllarca İsrail sabotajlarının hedefi oldu. Nükleer bilim insanlarına suikastler ve nükleer tesislere siber saldırılar düzenlendi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl?
7: Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
5: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
4: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
10: Yaşasın Hayat'tan merhaba, ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programı ile karşınızdayız efendim. Ama bir farkla bugün stüdyomuzda değil, Longevity Kliniği'nden sizlere selamlıyoruz. Hocam merhaba,
11: merhaba.
10: Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: Aslında Longevity deyince bizim hayatımıza Longevity'yi sokan sizlersiniz. Sizlerden bütün detayları öğrendik. Bugün de aslında böyle bir merkezde hem teknolojiyle buluşup hem de aslında Longevity'nin bizim hayatımıza neler kattığını daha da iyi kavramak istiyoruz. Siz hep söylersiniz sandığınızdan daha uzun yaşayacaksınız diye, ama doğru ve sağlıklı yaş almak aslında tam da bu noktada longevity bizim hayatımıza giriyor değil mi?
11: Evet. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, istesek de istemesek de teknolojideki, sosyal hayattaki, hijyendeki, sağlık sistemlerindeki, eğitimdeki bu iyi gidiş, bütün dünyada bir iyi gidiş var. Ortalama insan ömrünü uzattı. Şu anda global baktığımız zaman bütün dünyanın ortalaması 73 yıl yaşıyor insanlar. Ortalama kadın erkek bir arada düşündüğümüz zaman. Yani bu ortalamaya Senegal dahil, Mozambik dahil, Yeni Gine dahil, Ruanda dahil. Yani en geride bildiğimiz ülkeleri de koysanız bile. Hı hı. Ama bu arada eğer ortalamadan onları çıkarırsanız ya tek tek ülke alırsanız bir İspanya ortalama neredeyse 87-88'i görmüş durumda. Japonya 90'ları konuşuyor. Singapur 90'lar, 91'leri konuşuyor. Ama bu konuşmaların arkasında önemli bir sorun var. Ömürlerimiz uzuyor ama sağlıklı geçirdiğimiz ömür süresi buna yaklaşamıyor. Mesela bizim ülkemiz için ben rakam vereyim size.
10: Lütfen.
11: Bizim ülkemizde ortalama kadın ömrü 79-80'e yaklaşıyor çok şükür. Cumhuriyet ilan edildiğinde 54 yıldı bu Türkiye'de. 54'ten 80'e geldik. Ortalama erkek ömrü 77 yıl civarında, ama bir Türk insanının sağlıkla geçirdiği süre 63 yıl, 64 yıla geçmiyor. Yani 14 yılını, 15 yılını, hatta 16 yılını hastanelerde, yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde, doktor kuyruklarında, poliklinik kuyruklarında hastalıklarının çaresini aramakla geçiriyorlar. Bu iki yönüyle problem yaratıyor. Bir tanesi yaşlanan nüfusun sağlıksız yaşlanması durumunda topluma getirdiği ekonomik yük artıyor. Toplumların önemli bir bölümünde artık, bizim ülkemizde de öyle, sağlık harcamalarının neredeyse %70'ini 65 yaş üstü nüfus alıyor. Çünkü bu insanlar iyi yaşlanamadıkları için, yaşlanmayı bilmedikleri için, yaşlanmanın sağlık hakkını ödemedikleri, vermedikleri, ciddiye almadıkları ya da öğretilmediği için o insanlara şeker hastalığıyla, tansiyonla, Alzheimer'la, bunamanın diğer tipleriyle, romatizmal hastalıklarla, otoimmün hastalıklarla ve daha pek çok yaşlılık sorunuyla, kemik erimesi, kas erimesi ve obezite tabii saymakla bitmez.
10: Evet.
11: Bu problemlerle yaşlandıkları için de çok ilaç kullanmak zorundalar, çok sık ameliyat olmak, kalplerine stent taktırmak, bypass yaptırmak, kiloyla uğraşmak gibi hem onların hayatının tadını kaçıran, yaşlılıklarının verimlerini azaltan hem de ekonomiye çok büyük yük bindiren bir yaşam döngüsüne girmiş durumdayız. Ama bunun bir de başka yönü var. Eğer biz bu insanları yaşamlarının bu son diliminde 15-20 yıllarını değil de 1-2 yıllarını hastalık geçirtebilsek, bu insanların bilgilerini, görgülerini, tecrübelerini, yeteneklerini eğer biz üretim olarak kullanabilsek muazzam bir gelir elde edeceğiz. Çünkü artık yeni dünya kas gücüyle değil, akıl gücüyle, kas gücüyle değil, tecrübe gücüyle, kas gücüyle değil, beyin gücüyle ekonominin ayakta durduğu bir dünya haline geldi. Dolayısıyla longevity ekonomisi de bize bunu emrediyor. Ve ne iyi ki bugünün imkanları, modern tıbbın bize getirdiği imkanların üstüne yeni şanslar ekledi. Modern tıp ne yapıyordu? Hastalık teşhisi diyordu. Hastalık tedavi ediyordu. Ama teşhis ettiğiniz bir hastalığı, özellikle bunlar biraz önce konuştuğumuz mahşerin beş hastası dediğim benim diyabet, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, kanserler ve obezite ise, sizin yaptığınız şey sadece o insanların hastalık sürelerini uzatmaktan ibaret. Onları iyileştiremiyorsunuz. Sadece hastalıklarını yönetebilecekleri düzeyde bir düzen oluşturmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu yeni tıp dedi ki tamam, ben hastalıkları yine teşhis edeyim, hatta erken teşhis etmeye çalışayım, tedavi edeyim ama ben buna yetemiyorum. Ne yapalım? Biz bu hastalıkları önceden tahmin etmeye çalışalım. Ben hastalık geliyorum demeden, geliyorum derken hatta ya da kapıdan girmeden, koridordayken onu yakalayayım. Bunu bize yapay zekadaki gelişmeler, biyoteknolojideki gelişmeler, nanoteknolojideki gelişmeler neredeyse önümüze koydu. Dedi ki ben varım, ben size yardımcı olacağım, ben size bu konuda gelecekte tahmin eden tıbbı bir araya getireceğim. Yani reaksiyon gösteren reaktif tıbbı, yani hastalığı bulurum, tedavi ederim diye çalışan modern tıbbın, tıp 2'dir o. Yanına yeni bir tıp eklendi, tıp 3 diye. Evet. Tıp 3 diyor ki ben proaktif davranan tıbbım, ben sizin gelecekte başınıza Alzheimer mı gelecek, şeker mi gelecek, obezite mi gelecek, karaciğer yaralaması mı gelecek, hipertansiyon mu, şeker hastalığı mı gelecek ya da başınıza bir kas erimesi, kemik erimesi gibi bir problem mi gelecek? Ben bunu önceden belirleyeceğim arkadaş. Ben size bunu önlemek için ne yemeniz, ne içmeniz, nasıl uyumanız, ne kadar hareket etmeniz, hangi takviyeler almanız, önceden nasıl bir yaşam tarzı değişikliği yapmanız gerektiğini öğreteceğim diyor. İşte bu longevity tıbbı buraya yaslanmış durumda. Aslında yaptığımız bir şey yok. Çoğu zaman belki garibinize gelecek ama sizin kolunuzdaki saati gösteriyoruz. Yani diyor ki senin, diyoruz ki biz sizin saatiniz 4-5 geçiyor. Artık işini paydos et. Sizin saat 10'u çeyrek geçiyor. Uyku zamanınız geldi. Yani benim çok sık kullandığım bir deyim var. Çok da sevilen bir deyim. Artık saatleri uyanmak için kurma devri kapandı. Saatleri uyumak için kurmamız lazım. Çünkü uykumuzdan çaldığımız zaman, çünkü gıdamızdan çaldığımız zaman, çünkü aktivitemizden çaldığımız zaman bu bize şeker hastalığı olarak, hipertansiyon olarak, kanser olarak, romatizma olarak dönüyor.
10: Aslında longevity için hayatımızı kolaylaştırıyor ve sadeleştiriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, sağlıklı bir şekilde.
11: Kesinlikle. Longevity lüks bir iş değil. Hı hı. Teknolojiyle koyduğunuz zaman lüks gibi görünüyor ama bu lüksün maliyeti çok yüksek değil. Çünkü daha sonra hastalığa ödediğiniz maliyet, teşhise ödediğiniz maliyet, ilaca ödediğiniz maliyet, ameliyata, hastaneye ödediğiniz maliyetle karşılaştırdığınız zaman maliyet çok daha farklı. Ve burada sizler longevity tıbbı, biraz önce söylediğim gibi hayatınızı kolaylaştıracak önerileri tekrar size hatırlatıyor. Bizim hayatımızı belirleyen Burcu'nun 3 temel faktör var. 1- genetik mirasımız. 2- yaşam tarzı seçimlerimiz, alışkanlıklarımız. 3- yaşadığımız yer. Eğer yaşadığımız yer kirli havası olan, kirli suyu olan, normal koşullarda beslenmemizi sağlayacak bir yer değilse bu büyük bir şanssızlık. Düzeltmemiz lazım. Kendi imkanlarımızla ve tabii ülkenin de kendi imkanlarını düzelterek. Ama yaşam tarzı alışkanlıklarını seçmek bizim elimizde. Kaçta yatacağımıza biz karar veriyoruz. Kaçta uyanacağımıza biz karar veriyoruz. Gece 2'de yattığınız zaman sizin uyku mimarisine uymayan, milyonlarca yıllık gen mirasınıza uymayan bir uyku alışkanlığınız var demek. Ya da akşam saat 11'de yemek yediğiniz zaman sizin krono beslenme dediğimiz zaman uyumlu beslenmeye aykırı davranıyorsunuz. Normal sizin beslenmenizi binlerce, milyonlarca yıl atalarınız, genleriniz saat 6'da en geç 7'de yemek üzere kurgulamış. İşte longevite tıbbı diyor ki size, sizin yeme ayarınızda bozukluk var. Miktarda bozukluk var, zamanda bozukluk var ya da içerikte bozukluk var. Sizin uyku ayarınızda bozukluk var. Erken yatmıyorsunuz, erken kalkmıyorsunuz ya da bir gün erken bir gün geç yatıyorsunuz. Bu da doğru değil. Ya da erken kalkmıyorsunuz. Ya da sizin uyanma ritminizde bir bozukluk var. Aktivite ritminizde bozukluk var. Sizin makineniz ortalama 8000, 9000, 10000 adım atmaya göre ayarlanmış. Siz günde 1000 adım bile atmıyorsunuz. Ve onun için artık oturmak yeni sigaradır dendi. Karşılığı veya evet, sandalye yeni sigaradır dendi. Çünkü sandalye ve koltuk sizi sigara kadar zehirleyen oksidasyona ve inflamasyona maruz bırakıyor. Dolayısıyla longevity aslında bir evin penthouse dairesi, lüks dairesi değil. Longevity aslında giriş katınız, hatta daha da altı, su basmanınız. Yani onları koyduğunuz zaman, benim hep söylediğim o dörtlü hayat masasını koyduğunuz zaman, beslenme bir köşeye, aktivite bir köşeye, uyku bir köşeye, huzur bir köşeye, üstüne de sosyal ilişkilerinizi ailenizle, işinizle, eşinizle, toplumunuzla koyduğunuz zaman zaten daha iyi bir ömrü yakalıyorsunuz. Ama genetik mirasınız kötüyse biz, orada iş bize düşüyor. Kardeşim bak, senin genetik mirasında kalp damar hastalığı olacağın yazıyor. Bunu 40'ında, 50'sinde, 60'ında olma ihtimali çok daha yüksek. Senin bu mirasında insülin direnci var. Senin şeker hastası olma ihtimalin var. Senin şöyle beslenmen, böyle yürümen, böyle düşünmen, böyle uyuman lazım. Senin genetik mirasında maalesef hipertansiyon görünüyor. Senin genetik mirasın inflamasyona açık. Ailende teyzen kanser, annen kanser, senin de bu meme kanserine yakalanma ihtimalin var. Nasıl yakalayacağız? O zaman işte devreye bu yeni longevity tıbbının dayandığı nanoteknoloji, yapay zeka ve biyomoleküler tıp giriyor. Ve bu, biraz sonra isterseniz gösterebilirim bir takım örneklerini.
10: Tabii,
11: hazırladım
10: çok
11: sizin
10: memnun
11: için.
10: Olacağız.
11: Bu yeni örneklerle biz bambaşka bir ufka doğru sizi yönlendirebiliriz. Bir tanesi mesela göstereyim.
10: Lütfen.
11: Bu cihaz çok basit bir cihaz. Bizim vücut ayarımızı, organizasyonumuzu yöneten, bizim mutlu olup olmayacağımızı, bizim iyi uyuyup uyumayacağımızı, bizim huzurlu olup olmayacağımızı belirleyen temel sinirimiz vagus siniri. Bizim iki tane yapılanmamız var. Sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi diye. Bunlar otonom. Bizim keyfimize göre çalışmıyorlar. Kendi bildiklerini okuyorlar. Kendi ayarları var. Kendi ayarlarını, kendi işlerini yapıyorlar ama bu işi çok iyi öğrenmişler. Biz ne yaparsak yapalım, ayarlarını kolay kolay bozmuyorlar. Ama bozduğumuz zaman da hayatımızın canını okuyorlar.
10: Evet.
11: Bizim iyi hallerimizi sağlayan sinir sistemi, parasempatik sistem, onun patronu vagus sinir. Eğer bizim vagus sinirimizde herhangi bir şekilde tembellik olursa, vagus sinirimiz hakimiyetini bizim üzerimizde yeterince kuramazsa, biz daha korkan, daha çok kaçan, daha çok panikli, daha az uyuyan, daha stresli, daha öfkeli, daha yüksek tepkiler veren, dolayısıyla huzur sistemi alt üst birisi haline geliyoruz. Vagus sistemini uyarabilirsek eğer, ki bunun aslında gün doğduğu zaman güneşe bakarak merhaba gün desek, bir sabah egzersizi yapsak, bir sabah çayı, bir sabah sohbeti yapsak, ama siz, ben, çoğumuz bunu yapamıyoruz. Niye? Çünkü yeni hayat bizi koşuya, hıza,
10: evet,
11: büyümeye, çoğalmaya, çoklamaya ve maalesef daha çok kazanma, daha çok korunma, daha çok güvenlik gibi ihtiyaçlarla karşı karşıya hep böyle korku halindeyiz. İşte bu yeni terapilerden birisinin adı vagal nerve terapi, vagus sinir terapisi. Vagus sinirini teknolojik olarak uyarıyoruz. Bunu boynunuza takıyorsunuz.
10: Gün boyu mu?
11: Gün boyunca değil, hayır. Bunu biz mesela burada kişilere verdiğimiz zaman cep telefonlarıyla, Bluetooth'la bunu bağlantı kuruyoruz. Diyoruz ki bunu alacaksın, günde iki defa şu saatlerde kullanacaksın. Bir de yatmadan önce 20 dakika kullanacaksın. Cep telefonuna kayıtlar girecek. Bir haftalık kayıt cep telefonuna giriyor. Bir hafta sonra geldiği zaman o kişinin biz vagus'a olan ihtiyacını, vagus uyarısına olan ihtiyacını belirliyoruz. Diyoruz ki kardeşim, iki yolun var. Bir, vagus nervi uyarabilmen için şu yaşam tarzı değişikliklerini yapacaksın. Ben yapamıyorum diyor Burcu. Diyor ki ben televizyonda spikerim, sabah gidiyorum, akşam bazen 10'da 11'de dönüyorum. O zaman bundan bir tanesini bulacaksın. çok pahalı bir cihaz değil. Sen bununla günde 2 defa, 3 defa ve yatmadan önce yarım saat vokal nef terapisi yapacaksın. Bu çok basit bir cihaz ama sizin uykunuzu garantiye alıyor. Sizin sağlık düzeyinizi iyileştiriyor. Kalp hızınızı yavaşlatıyor. Huzur veriyor size.
10: Tabii ve sonuçları da doktorumuzla paylaşacağız değil mi?
11: Kendiniz de hayır. Bunu biz size öğretiyoruz. Ve öğretken sonra diyoruz ki siz bunu

0: demeniz, çözmeniz mümkün değil. İnsülin direncini kanda ölçüp kandaki insülin direnci değerine göre diyet verdiğiniz zaman da o diyet herkesin uyması mümkün değil. Çünkü herkes bir hayat koşusu içinde o saatte sizin verdiğiniz gıdayı sosyal sebeple, ekonomik sebeple, vakitsizlik sebebiyle uygulayamayabiliyor. O nedenle mesela burada biz bu metabolik reset dediğimiz şeyle önce insanlara diyoruz ki sizin metabolizmanız, insanı bir araba gibi düşünün. Bizim araba olarak vücudumuz bir hibrit motorlu arabayız biz. Hibrit motorlu. Hem yağ yakabiliyoruz hem şeker yakabiliyoruz. Öncelikle yapmamız gereken acaba kilolu kişinin bu hibrit motor sistemi, yani ikili çalışan enerji sisteminde bir arızam var. Yani yağ yakması lazım geldiği zaman yağ, şeker yakması lazım geldiği zaman şeker yakması lazım. Bir insan ne zaman yağ yakması lazım? Gece yattığı zaman. Çünkü tersine gece yattığı zaman yağ yakmaz da yağ depolarsa,
1: evet,
0: şişmanlar. Evet. Biz o zaman diyoruz ki kardeşim şu cihazı al. Bu cihaz senin nefesteki karbondioksit ölçüyor. Bir de şu cihazı al. Bu cihazın da içerisinde küçük yapıştırılan plasterler var. Hı hı. Açıyoruz ve bunu bir haftalık veriyoruz. Bunu da veriyoruz. Diyoruz ki bir hafta süreyle bunun her gün bir tanesini buraya yapıştıracaksın. Bunun içindeki yapıştırdığımız cihaz sizin cildinizin altındaki dokudan şekerinizi ölçüyor sürekli olarak. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece plaster yapıştırıyoruz. Ve bunu yine cep telefonunuza bağlıyoruz Bluetooth'la. Ve diyoruz ki bu cihaz devamlı açık kalacak. Bu cihaz sizin yediklerinizi sadece kaydetmenizi istiyoruz. Bugün akşamleyin mercimek çorba içtim, patlıcan yedim, pilav yedim, cacık yedim yazıyorsunuz. Hı hı. Bu yemekten sonraki ölçümlerinize göre biz sizin hangi gıdayla şekerinizin gereksiz yere patladığını ya da patlamadığını, sizin hangi gıdada şekerinizin çok yükselip yağ dönüştüğünü ya da dönüşmediğini anlayabiliyoruz. Biz de diyoruz ki yemekten sonra bu cihazla lümeni üfleyeceksin. Hı hı. Egzersiz yapacaksın.
1: Sadece akşamları mı?
0: Yok. Günde 3 defa yemek yediğiniz zaman. Hı hı. Bir de egzersiz yapacaksın günde 3 defa. Egzersiz esnasında, egzersizin başında ve sonrasında da bunu üfleyeceksin. Bu nefesinizdeki karbondioksit ölçüyor. Ne kadar çok nefesinizde karbondioksit çıkarıyorsanız o kadar yağ yerine şeker yakıyorsunuz demektir. Biz sizin hem neden şekerinizin yükseldiğini, neyle yükseldiğini, hangi gıdanın şekerinizi daha çok yükselttiğini anlama imkanına sahibiz. Ezbere değiliz. Size de ve bize de sadece güvenmiyoruz, teknolojiye güveniyoruz. Bir de yaptığınız egzersizin ya da günlük aktivitenizin ya da gece uykunuzun yağ mı yaktığınızı, şeker mi yaktığınızı görüyoruz. Eğer siz kayıtları da akşam saat 10'da bir şey yiyip yatarsanız sabahleyin bunu üflediğiniz zaman gece boyunca yağ depoladığınız çıkıyor. Bize çıkmıyor, sizin cep telefonunuza çıkıyor. Biraz sonra geldiğiniz zaman biz sizin hem metabolizmanıza girenin ne kadar şekeri yüklediğini hem de metabolizmanızın ne kadar yağ yaktığını ya da yakamadığını biyoteknolojiyle anlayabiliyoruz. Ve size diyoruz ki bak kardeşim sen çok şaşıracaksın ama üzüm yediğin zaman şekerin yükselmiyor, pilav yiyince yükseliyor. Çünkü bizim yediklerimizi, evet, sadece biz yemiyoruz. Bağırsağımızdaki bakteriler de yiyor. Onun için iki kişi aynı gıdayı yediği zaman, aynı miktarda yediği zaman kan şekeri eşit miktarda yükselmiyor.
1: Farklı.
0: O nedenle eski usul bunu ye bunu yeme diye ezberler yapmak yerine kişinin kendisine kardeşim sen bunları al evine git. Hayatını buna göre organize et. Sen her gün ne yiyorsan bir onu ye. Ben senin hayatının neresinde yanlış yaptığını yeme içmede. Sen bilerek yapmıyorsun bunu ama metabolizma buna uymuyor. Hı hı. Neresinde eksik yaptığını, neresinde doğru yaptığını, neyin sana yaradığını ya da zarar verdiğini, şekerini patlattığını ya da patlatmadığını, hangi egzersizini hangi saatte yaparsan sana daha iyi geldiğini. Çünkü insülin direnciniz varsa öğleden sonra yaptığınız egzersizler 3, 4, 5, 6 saatler civarında çok daha iyi geliyor. Hele hele o egzersizi yemekten 20 ile 30 dakika sonra yapmanız halinde muazzam sonuç alma şansınız oluyor. Dolayısıyla biz sizin metabolizmanızın kendi patronu olmanızı sağlıyoruz. Diyoruz ki Burcu Hanım sizin şu şu şu şu gıdalardan uzak durmanız lazım. Yani sizin arabanız çift motorlu bir araba değil, hibrit bir araba değil. Siz bir dizel yakamıyorsunuz. Siz benzin yakıyorsunuz ama bir sorunuz daha var. Normal benzinle yakamıyorsunuz. Hatta süper benzinle yakamıyorsunuz. Sizin her gün sadece kurşunsuz süper benzin almanız lazım.
1: Herkesin hikayesi başka aslında. Öyle
0: diyebilir miyiz? Herkesin metabolik hikayesi başka. Dolayısıyla Artık longevity tıp

0: alakalı. Biyoteknoloji de sadece buradan da girmiyor. Örneğin biz sizden bir kan alıyoruz. O aldığımız kanda yapay zeka sayesinde hücresiz DNA analizlerimiz, cell-free DNA analizleriyle 5 yıl, 3 yıl, 6 yıl, belki 10 yıl sonra kafasını kaldırabilecek olan bir meme kanserini, bir prostat kanserini, bir pankreas kanserini, bir yumurtalık kanserini, ki bunlar en ölümcül kanserlerdir. İlaveten kalın bağırsak, rektum, yemek borusu, mide kanserini önceden tahmin edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani yine longevity tıbbında yapay zekayı kullanarak, yapay zeka bize olağanüstü işler başarıyor. Bir beyin MR'ı alıp o beyin MR'ınızı yapay zekayı okutarak beyninizin bütün bölgelerinin kapasitelerini, açıklarını ve yeteneklerini sizin önünüze koyabiliyoruz. Hı hı. Diyoruz ki sizin amigdalanız problemli, prefrontal korteksiniz problemli, harika bir hipokampusunuz var, sizde bellek sorunu olmaz ama sizde çok kötü bir beyincik yapılanması var, siz 80-85 yaşında çok sık düşmeye başlayacaksınız, dengeniz bozulacak. Peki ne yapacağım hocam? Daha şimdiden 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında squat yapmaya, zıplamaya, hoplamaya, denge egzersizi yapmaya, bisiklete binmeye, yani trambolin zıplaması yapmaya, yani denge sağlayıcı kapasitenizi, kas gruplarınızı, kemik gruplarınızı güçlendirmeniz lazım. Yani baştan tekrar söyleyeyim, longevity tıbbı bir üst sınıf tıbbı değildir. Longevity tıbbı gerektiğinde biyoteknoloji, nanoteknoloji ve biyomoleküler medisinde yapay zekadan yararlanabilen, çok sayıda biyo belirteçle çalışan ama aynı zamanda sizi hastalanmaktan koruyan bir tıbbıdır. Ve normal yoktur artık longevity tıbbında, optimal vardır. Bu çok önemli bir ayrılık. Normal değil, optimal vardır. Bu şu demek, size bir rapor veriyoruz biz normalde, modern tıpta. Şekeriniz 80, 100 aralığı normal. %110 aralığı şüpheli, 110 üzerinde şeker hastası olma ihtimaliniz var. Peki benim 80 olan şekerim, bir sene önce bilmiyoruz ki, belki 85'ti. Belki 2 sene sonra 95 oldu. Benim 95'te de normal, 80'de mi normal diyeceğim? Osman niye 80'den 95'e çıktı?
1: Evet.
0: Normalin kendi içindeki anormale doğru gidiş varyasyonları da bizi çok ilgilendiriyor. Yani biz optimale bakıyoruz. Diyoruz ki bakın, sizin PSA değeriniz, prostat kanseri taramasında kullanıyoruz, 2.1'miş, şimdi 3.5. Bu prostat kanseri demek değil ama prostat kanseri yolculuğu başlamış demek. O zaman biz size bir cell-free DNA testi yapalım. Eğer prostat hücrelerinizde, hücresiz DNA'larda yüksek sinyalizasyon yakalarsak, sizde prostat kanseri başlangıcı yola çıkmış anlamına geliyor, evet, diyebiliyoruz.
1: Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Evet. Kısa bir ara efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de, podcast platformlarında.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programı devam ediyor efendim. Longevity kliniğindeyiz dedik. Osman hocamızdan longevity ile ilgili tüm detayları dinlemeye devam edeceğiz. Siz hep söylersiniz, check-up dönemi bitti, check-forward dönemi başladı. Evet. Aslında bunu longevity ile ilişkilendirebiliriz herhalde, öyle değil mi?
0: Evet. Çünkü check-up'la biz hastalık teşhis etmek istiyoruz. Teşhis ettiğimiz hastalığı tedavi etmek ve tedavimizin sonucunu görmek istiyoruz. Ama biz check-up yaptığımız zaman geleceği göremiyoruz. Check-up bugünü ve dünü gösteriyor. Hı hı. Yani siz sadece dikiz aynasından geriye bakıyorsunuz. Ama bizim biraz daha ileri görme amacımız var longevity tıbbında. Onun için de biz yeni yaklaşımda artık check-up'la beraber mutlaka şu şu şu şu testleri yapalım. Dolayısıyla bu check-up'ı check forward'a dönüştürelim diyoruz. Yani ben sizin ileride kalp hastası olacağınızı tahmin edebileyim. Sürprizsiz kardiyoloji, no surprise kardiyoloji. Ben ileride sizin kanser hastası olabileceğinizi tahmin edebileyim. Ve ona göre sizi yönlendireyim. Sizin ileride katarakt olacağınızı, sarı nokta hastalığına yakalanacağınızı, Parkinson olacağınızı, Alzheimer olacağınızı tahmin edebileyim. Çünkü elimde böyle yetenekler var ve ben bu yetenekleri kullanayım. Daha önce yoktu bunlar. Ben daha önce bir Alzheimer'ı anlayabilmek için o kişinin belinden su alıyordum. Orada bir takım moleküllere bakıyordum ve o moleküllere bakarak size Alzheimer teşhisi koyuyordum ya da Alzheimer başlangıcı diyordum. Şimdi bunu kanda da görebiliyorum ve size ben daha önce belden su almak dediğim zaman hayır diyordunuz. Çünkü gerçekten riskli ve ağırlı bir iş. Ama kan vermek çok kolay. Dolayısıyla ben sizin madem ki aldığımız kandan PTA217'ye bakarak, glial fibriller asitik proteine bakarak ben sizin Alzheimer testinizi kurabileceksem ben artık check-up yapmayayım. Check forward yapayım. Aynı şey kalp içinde söz konusu. Aynı şey gözleriniz de söz konusu. Aynı şey kanser içinde söz konusu. Aldığınız 5 cc kanı yapay zeka destekli hücresiz DNA taramalarıyla biraz önce söylediğim gibi prostat kanserinden kalın bağırsak kanserine, mide kanserinden yemek borusu kanserine, pankreas kanserinden ki en tehlikeli kanserdir. Teşhis koyduğunuz andan itibaren 5 yıllık yaşama şansı %15 civarında diyor kanser uzmanları. Osman ben pankreas kanserini çok erken yakalamak zorundayım. Kanser olmuşsunuz, Allah'tan metastasınız yok dediğimiz zaman bile yaşam süresi çok kısa. Evet. Yumurtalık kanseri en beyazı çok geç haber veriyor. Çok geç haberimiz oluyor. Dolayısıyla ben madem ki böyle bir şeyden haberim var, haberim olabilecek, yapabileyim. Ne yapıyorsunuz? Aldığınız kanda biz bu sayede akciğerinde 0.5 milim 0.5-0.7 milim civarındayken yani daha bir santim olmadan akciğer kanserini yakaladığımız hastalar var. Ve bunların hiçbir yaşam riskleri yok. Hiçbir gelecek riskleri yok. Ameliyatları çok kolay. Ve ne metastazla uğraşacaklar ne başka bir şey. Veya kalın bağırsağındaki polip var. Polip nedeniyle kanser hazırına girdiği anda polibi yakalayabiliyoruz. O polibi çıkarıp attığınız zaman kolon kanseri diye bir şey yok. Ama birinde yakalandığı zaman biz sizi erken yakaladık deyip kalın bağırsağının bir kısmını kesip ucuca bağlıyoruz. Hatta bir kısmını bağırsağın dışında bir süre tutuyoruz. Ondan sonra bağlıyoruz. Dolayısıyla check forward tıbbın geleceğidir. Proaktif tıptır. Geleceği okuyan tıptır. Benim tabirimle no surprise medicine. Yani sürprizsiz tıptır. Eğer ileride kalp hastası olacak olan bir kişi, kalp hastası olduktan sonra ben onu 15 senedir takip ediyorken sen de stent takacak düzeyde bir kalp plağı var dersem o sadece hastanın ayıbı değil hekimin de ayıbıdır artık. Çünkü biz bunu önceden okuyabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Hı hı. Hatta o plan sanal tomografi çektiğimiz zaman kalbinize yapay zekayı okutarak ne zaman kopacağını size söyleme şansımız bile var. Dolayısıyla birlikte çalışırsak longevite tıbbı bunu bize söylüyor. Bu ayrı bir tıp değil. Burada çalışan ayrı doktorlar yok. Burada da aile uzmanları var, endokrin uzmanları var, metabolizm uzmanları var. Kalp söz konusu olduğunda kardiyologlar, menopoz söz konusu olduğunda jinekologlar, kanser söz konusu olduğu zaman onkologlar, beyin söz konusu olduğu zaman bellek, Parkinson, nörologlar bir ekip çalışması, bir tim çalışması halinde çalışıyorlar.
1: Ama buna artı olarak işte teknolojiden ve yapay zekadan çok daha faydalanılıyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Mesela az önce bahsettiğiniz aletler, bununla birlikte hiperbarik oksijen mesela terapileri var. Biz bunu merak ediyoruz. Neye yarıyor?
0: Hiperbarik oksijen, longevite tıbbının son zamanlarda çok kullandığı bir alan. Çünkü hiperbarik oksijen bizim yüksek basınçla ılımlı düzeyde oksijeni vücuda bir kişiye tek başına steril ortamda, güvenli ortamda, mikropsu ortamında vermemiz halinde o kişinin bağışıklığı güçleniyor. O kişinin vücudunun kolajen üretimi, kemik dokusunun sağlamlığı artıyor ama her şeyden önce belleği, çünkü beyin oksijensiz yapamaz, beyin şekersiz yapamaz, beyin şeker ve oksijen bulamazsa kaybolur. Beyin çok oksijeni bulduğu zaman belleği daha kolay onarma şansı buluyor. Ve yapılan araştırmalara göre eğer hiperbarik oksijenin düzgün metodolojik ve güçlü bir aletle belli bir sayıda seansı düzen uygularsanız ılımlı bilişsel bozuklukta %25 gerileme sağlayabiliyorsunuz. Bu muazzam bir rakam.
1: Çok, evet.
0: Çünkü bunun üzerine egzersiz koyacaksınız, beslemeyi koyacaksınız, destekleri koyacaksınız ve belki de ilaçları koyacaksınız.
1: Evet. Kırmızı ışık terapisi tabii çok farklı alanlarda zannediyorum.
0: O da farklı bir tedavi şekli. Evet.
1: O ne, hangi alanlarda işe yarıyor?
0: Şöyle, yaşlanma sürecinde bizim hızlı yaşlanmamızın temel işaretlerinden ve nedenlerinden birisi enerji kaybı. Yaşlanmak enerji kaybı demek. Yaşlanmak yorgunluk demek. Yaşlanmak bedenin kendini enerji bulamadığı için yeteri kadar tamir edememesi demek. Tamir edebilmesi için hücrelerin enerji üretmesi lazım. Hücrelerin enerji üreten organcıklarının adı mitokondriler. Ben çok sık anlatıyorum size.
1: Evet.
0: Mitokondrilerin enerji üretiminde hassas enzimleri sitokrom C dediğimiz enzim sistemi. Eğer bir insana belli bir süreyle yaklaşık olarak 630-840 nanomikron, nanometre arasında kırmızı ışık gönderirseniz vücuduna, o kırmızı ışık deri altından vücuduna nüfuz ederek bütün sistemdeki mitokondrileri canlandırıyor. Ve mitokondrilerin daha çok sitokrom C aktivasyonuyla bizim enerji moleküllerimiz olan, mermilerimiz olan, pillerimiz olan ATP üretimini arttırıyor. Peki ne yapıyor hocam bu? Daha çok kolajen ürettiriyor, daha çok kemik sağlığı, daha çok kas sağlığı sağlıyor, daha çok enerji sağlıyor. Fibromiyalji gibi ağrılı hastalıkların tedavisi de muazzam bize bir avantaj sağlıyor. Bu sadece tabii hiperbarik oksijen, kırmızı ışık değil, ozon terapi de bunun içine giriyor. Sauna terapileri, kriyoterapi dediğimiz soğuk terapiler. Yani insan vücudu hormez sistemden hoşlanıyor Burcu Hanım. Hormez de şu demek, hani bizim geleneğimizde çok vardır. Beni öldürmeyen yara beni güçlendirir. Gerçekten vücut böyle çalışıyor. Eğer siz vücudu tolere edebileceği kadar stresle baş başa tek arka arkaya bırakırsanız, yani bir soğuğa bir sıcağa bırakırsanız, soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa geçerken kendini korumak amacıyla bütün hayati moleküllerini devreye sokuyor ölmemek için.
1: Evet.
0: İşte o ölmemek için devreye soktuğu moleküller sizi 3 değil, 5 değil, 10 yıl gençleştirebiliyor. Buna hormetik terapiler diyoruz. Yürürken koşmaya başlayıp durduğunuz zaman vücut birdenbire sizin ya bir hayvanı yakalamak ya da bir hayvandan, yırtıcı hayvandan kaçtığınızı düşünmek durumunda kalıyor ve bütün hayatınızı kurtaracak maddeleri sisteme sokuyor.
1: Şimdi cilt sağlığı çok merak edilen bir konu, özellikle biz hanımlar için. Ama siz hep erkeklerin de artık bu cilt sağlığına ne kadar önem verdiğini söylersiniz. Cilt sağlığı ile ilgili teknolojide yeni gelişmeler var mı?
0: Cilt sağlığı aslında beden sağlığının göstergesi olduğu için bizim için çok önemli. Yani kadınlar haklı olarak tabii ki gençlik ve güzelliklerini kaybetmeyen erkeklere göre daha fazla hassaslar, ama biraz önce söylediğiniz gibi erkekler de son dönemde özellikle metroseksüel erkek diye bir kavram çıktı, ama metroseksüel olmayan üzümlük her erkek bakımlı ve dikkatli olmak istiyor. Ama biz cilt sağlığını, cilt yaşı tayinini çok basit ya da çok yüksek teknolojilerle yapabiliyoruz. Hatta cilt yaşınızı söyleyebiliyoruz. Örneğin bizim kullandığımız bir yapay zeka destekli fotoplatismografi ile Magic Mirror dediğimiz bir özel aynada cilt yaşınızı daha kliniğe girdiğiniz anda verebiliyoruz. Ama söyleyelim, bu aynaların çoğu yakında neredeyse AVM'lerin girişinde ya da evinizdeki aynalarda bile olacak. Biz mesela cilt yaşı ölçmek istediğimiz zaman size, benim yazılarımda da var, çok söylerim. Elinizin üstüne bakın. Yaklaşık olarak bir 2-3 dakika böyle bekleyin. Bırakın. Ne kadar zamanda o kırışıklığın düzelip düzelmeyeceğine bakın. Eğer kırışıklığınız...
1: Bir saniye miydi bu?
0: Eğer yaklaşık olarak bir saniyede geri dönüyorsa ben hala 18-20 yaşındayım. Erken bir çocuğum diyebilirsiniz. Bir saniyede önce dönmüşse. 2 ila 3 saniyede dönüşmüşse yaklaşık 40-50 yaş aralığındasınız. 3-4 saniye ise bir 60 yaş üstü. Eğer 4 saniyeyi geçmişse ben bir kozmetik dermatoloğa gideyim, bu cilt yaşımdaki problemi bir çözmeye çalışayım diye düşünmenizde fayda var. Ama cilt gerçekten yaşlanmanın önemli aynalarından birisi. Çünkü cildi yaşlandıran temel faktör güneş. Ve sadece güneşten korunmak bile önemli bir cilt yaşlanmasının önleyici faktör. İkinci önemli faktör de sağlığa zararlı sigara. Her şeyden önce cilde zararlı. Ama siz, ben biraz daha ileri olarak cildimindeki yaşı ölmek istiyorum derseniz, X-Ray'dir denen bir cihazla bunu biz gayet kolay size gösterebiliyoruz. Magic Mirror'dan daha değerli ve daha net gösteriyor.
1: Burada
0: çünkü
1: ne
0: bu cihaz,
1: öğreniyoruz?
0: Bu cihaz bizim cildimizin iç kısmı dış kısmına göre daha bizim cildimiz. Dış kısmı güneşten etkilenen kısmı. Bu nedenle biz burada kolunuzu sıvayabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Sıvadıktan sonra bu cihazın üzerine saat değmeyecek şekilde koyduğunuz zaman, hı-hı, bu cildinizin iç kısmından bu cihaz sizin estrogen'dir. Yavaş yavaş cildinizin o bölümündeki şekerlenme oranını ölçmeye başlıyor. Yavaş yavaş ölçecek ve o ölçmeye başladığı rakam %100'e geldiği zaman, ekrana bastığımız zaman biz sizin cilt yaşınızın sarı, kırmızı ya da yeşilde olma oranına göre bilgisayara bağlı bu cihaz. Aynı zamanda yine, evet, Bluetooth'la. Tabii siz çektiniz bu arada, belki ne olur ne olmaz diye bir şey çıkabilir diye.
1: Evet hocam. Evet. Bir tedirginlik oldu.
0: Doğru. Ama sonra tekrar ölçeceğiz ve kimseye söylemeyiz onu.
1: Tamam.
0: Bu H-Rater'lar. Bu ne ölçüyor? Şimdi bizim vücudumuzu yaşlandıran, hepsi söylerim, 3 şey var. Bir tanesi glikasyon, hı-hı, şekerlenme. Birisi inflamasyon, iltihaplandırma. Birisi de oksidasyon, paslanma. Glikasyon, şekerlenme en tehlikeli olanlardan birisi. Biz hem glikan eş dediğimiz bir testle sizin glikasyon yaşınızı, şekerlenme yaşınızı ölçebiliyoruz. Hem de bu glikasyonu buradan cildinizin şekerlenmesinden de ölçebiliyoruz. Bu glikasyon düzeyinize göre bu alet sizin sadece cilt yaşınızı değil, cildinizin altındaki damarların damar yaşını da ölçebiliyor. Yani teknoloji olan işte bu alet Bluetooth'la bilgisayara bağlı. Bilgisayarda yapay zeka var ve bu arada aldığı değerleri önceden okuduğu 1-1,5 milyon verinin içinden seçerek sizinle ilgili veri üretiyor.
1: İnanılmaz. Evet.
0: Yani geleceğin tıbbı mühendislik tıbbı haline dönüşme, evet, yolunda. Mühendislikle işbirliği yapıyor. Ben bunu 1991-92 yılında ilk defa Süleyman Bey'den bu yönde bir uyarı aldığımda öğrenmiştim. Demişti ki sizin sorununuz tıbbı analitik düşünemiyorsunuz. Tıp mesleği analitik düşünmeyi öğretmek zorunda. Siz ezber üzerine öğreniyorsunuz. Usta çırak usulü öğreniyorsunuz ama analiz yapmıyorsunuz. Biz analitik tıbbı mutlaka sisteme sokmak zorundayız ama yeni yaklaşım bizi buna mecbur kılacak. Yani eğer biz bu aletleri kullanacaksak zaten analitik düşünmek zorundayız. Yani biz sadece kolesterol düşürerek damarlarımızı koruyamayacağımızı, uyku olmazsa, beslenme olmazsa, aktivite olmazsa işe yaramayacağını artık biliyoruz. Sigara içmek sağlığa zararlı, kolesterol düşürür sağlığına zararlı, yetmiyor. Hiç sigara içmeyen, kolesterol normal olan kişilerde kalp krizi geçiriyorlar. Evet. Ve biz biliyoruz ki sapasağlam insanlar ani huzursuzluklar karşısında bellekleri bozulabiliyor. Ben geçen gün bir programda söyledim. Bu ara en çok gördüğümüz bellek kaybını yaşlılarda maalesef Hatay'da görüyoruz. Adıyaman'da görüyoruz. Diyarbakır'da görüyoruz. Kahramanmaraş'ta görüyoruz. Pandemide çoğu yaşlı hak etmedikleri ölçüde erken dönemde bellek kaybına uğradılar. Dolayısıyla longevity tıbbı size hayat tıbbını sunuyor. Ve bizim 2000'li yıllarda Yaşasın Hayat kitabı ben yayınladığım zaman sloganımız şuydu. Genetik miras kader değildir. Hepimiz genetik miras kader zannediyorduk. Benim babam 55 yaşında ölmüştü kalpten. Ben de öleceğim. Ölmezsin kardeşim. Eğer Rabbimizin bize verdiği aklı ve bilimi kullanırsak 65'te görürsün, 75'te görürsün, 85'te, belki 95'te, 105'te. Ama marifet o hastalığa yakalanmadan oraya gelebilmek ve son ömrünün 2-3 yılında birkaç hastalıkla hayata veda etmek. Kimse bu dünyaya çivi çakma mutluluğu ya da mutsuzluğu belli değil, onun mutluluk mutsuzluk olduğu, bana göre mutluluk değil, hakkında yakalayamayacak ama bu hayattan baş edik, göğsünü gere gere gitme imkanımız var. Ne diyor Osman Hoca? Görerek, düşünerek ve yürüyerek hayata veda edin. Evet. Kimseye yük olmayın. İşinizi, gücünüzü kendiniz yapabilin. Görebilin, yürüyebilin ve düşünebilin.
1: Kısa bir ara verelim müsaadenizle. Devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Diyarosu,
10: sağlık,
9: yemek tarihi,
10: doğa,
9: gıda,
10: spor,
9: gezi,
10: kültür, sanat,
9: belgesel,
10: dünya,
9: moda,
10: polisiye roman,
9: masal.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor efendim. Peki nasıl bir longevity planı yapmalıyız ve tabii nereden başlamalıyız? Bunun için yaş önemli mi?
2: Yaş önemli değil ama ne kadar erken başlarsanız o kadar şanslısınız. Yani eğer benim tabirimi 30-40 yaş aralığı altın fırsat, 40-50 yaş aralığı gümüş fırsat, elinden sonrası köprüden sonraki son çıkış. Evet. Köprüden önceki son çıkış. Dolayısıyla tabii 70'e de başlayabilirsiniz. 3-5 yıl eklersiniz ama 30'da başlarsınız 10 yıl, 20'de başlarsınız 20 yıl eklersiniz ömrünüze. Mümkün olduğu kadar erken başlamanızda fayda var. Bu bir hayat masası. Bu masanın tekrarlayayım. Hayat masasının 4 ayağı var. Hı hı. Bir ayağında ne yediğiniz, içtiğiniz, beslenmeniz. Bir ayağında nasıl uyuduğunuz, ne kadar uyuduğunuz, uykunuz. Bir ayağında egzersiz yapıp yapmadığınız ve ne yoğunlukta, ne gibi egzersizler yaptığınız. Bir ayağında da huzurlu musunuz, değil misiniz? Stresli misiniz, değil misiniz? Bu var. Bu dört ayağın hangisinin ön planda olacağı kişiye ve yaşa göre değişir. 80 yaşında birisi için önemli olan bu ayakta tabii ki egzersiz ve uykudur. Ne yediği değildir. O saatten sonra yediğinden içtiğinden pek bir şey olmaz. Ama 18 yaşındaki bir çocuğa egzersiz yap demenize izin yok. Zaten yerinde tutamazsınız. Evet. Her yaşın kendine göre planlaması var. Bir de kişiye göre var. Ama bu dört masanın üzerinde çok önemli bir şey gerektiğini öğrendik şimdi. Bugünün en önemli dersi de olsun. O masanın üzerindeki çiçek sosyal ilişkilerdir. Eğer sosyal ilişkiniz yoksa, yalnızsanız, yalnızlaşmışsanız, eşinizle, dostunuzla, işinizle, ailenizle, hemşehrilerinizle, ülkenizle, manevi inançlarınızla, manevi dünyanızla yeterli iletişimi sağlayacak zenginliği yakalayamamışsanız, bu dörtlü sağlam da olsa yalnızlaşırsınız ve yine yalnızlık sigara içmek kadar insan ömrünü kısaltan bir faktör. Bu çok yeni bir bilgi.
1: Evet.
2: İki şey çok yeni. Bir, sandalyesi yeni sigaradır. Yalnızlık yeni sigaradır. Yalnızlaşmayın ve sağlığa zararlı ama ömre zararlı olduğu için sigaradan uzak durun.
1: Yine çok merak ettiğimiz longevity konusunu bize yine detaylı bir şekilde anlattınız. Ağzınıza sağlık. Yeni bilgiler öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Saatler sabah 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran Cuma günü, yerse İsviçre olacak. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi.
1: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımını, tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydetti. Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçteki gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı da dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği de takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz, dedi. Avrupa'dan da olumlu tepkiler geldi. İlk tepkileri NTV Brüksel temsilcisi Güldener Solumut aktardı.
2: Aslında E4 ülkeleri, yani İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortak açıklamaları var. Özellikle bu ortak açıklamalarda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yer alması önemli. Çünkü bu 3 ülke E3 ülkesi olarak biliniyor. İtalya dahil olduğu için E4 ülkesi olarak adlandırılıyor ve bunlar ortak olarak bir açıklamada bulundular ve 5 önemli mesajları var. Bunlardan bir tanesi İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. İkinci önemli açıklamaları ise özellikle bir an önce artık İran'a yönelik olarak sağlanacak olan ateşkes ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak bu programın kaldırılması ve İran'ın elindeki nükleer zenginleştirmiş maddelerin kademeli olarak güvenli bir uluslararası bölgeye tahsis edildikten sonra İran'a yönelik olarak yaptırımların da kademeli olarak kalkması gerektiğini. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve Boğaz'ın güvenliğinde sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar ve İran'ın da adım adım nükleer programından vazgeçtiğine yönelik olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluluğun gözetiminde elindeki var olan nükleer zenginleştirilmiş maddeninden de kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bir başka önemli unsur ise Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bu hususla da ilgili olarak koşulsuz açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bir an önce Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem Fransa'nın hem İngiltere, Almanya ve İtalya'nın gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse İran'la sağlanacak olan anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı her tür adımı atmaya hazır olduklarını, bu anlaşmanın Lübnan ayağının da bulunduğunu hatırlatıyorlar ve Lübnan'ın da mutlaka hem toprak bütünlüğü hem de egemenliğine de mutlaka saygı gösterilmesi gerektiğini, dolayısıyla da son derece güçlü bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bir açıklaması var. Emmanuel Macron, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması akaryakıt konusunda ve dünya ticareti konusunda yaşanan engellerin de bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Cuma günü İsviçre'nin muhtemelen ya Cenevre kentinde ya da Cenevre'ye yakın bir yerde Amerika Birleşik Devletleri, İran yetkililerin kah elektronik ortamda imzanın sağlanması, ardından da 60 gün içerisinde İran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçmesi, programdan kademeli olarak ayrılması ve elindeki nükleer maddelerin Uluslararası Atom Enerjisi'nin gözetiminde bir ülkeye ya da bir kuruluşa verilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. Dünya ve Avrupa Birliği bu açıdan bütün memnuniyet verici açıklamalarını dile getiriyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da bu anlaşmadan Avrupa Birliği'nin son derece memnuniyet duyduğunu, Boğaz'ın bir an önce açılması ve özellikle seyri sefer seyirinde yapılması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda da bir açıklama gerçekleştirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü öncesi kutlamalar başladı. ABD Başkanı Donald Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutluyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu ve Trump da izleyiciler arasındaydı. Kafes dövüşü maçları için Beyaz Saray'ın güney çimliği, dev bir aydınlatma kubbesi ve sekizgen bir sahnenin etrafına kurulan tribünlerle adeta geçici bir arenaya dönüştürüldü. Etkinlik için 4500 kişilik bir tribün oluşturuldu. Biletlerin 300'ü ücretsiz olarak askeri personele ayrıldı. Ancak Trump'ın davetliler listesindeki ünlü Hollywood yıldızlarının tepki göstererek katılım göstermemesi dikkat çekti. Davetiyeyi geri çeviren ünlüler arasında Dwayne Johnson, Adam Sandler ve Jared Leto gibi isimler vardı. Etkinliğin yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı tahmin edildi. ABD ile İran arasındaki konuşulacak önemli konu başlıklarından biri de Hürmüz Boğazı. Peki Boğaz neden önemli? İşte yanıt.
3: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Denizi arasında yer alıyor. Boğazın bir yakasında Umman, diğer yakasında İran bulunuyor. En dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Petrol ticaretinin 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, Asya ülkelerine ham petrol ticaretinin önemli bölümünü buradan ihraç ediyor. Dünyanın en büyük likit doğalgaz ihracatçılarından biri olan Katar, ticaretinin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamakla görevli. İran yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti ancak hiçbir zaman kapatmadı. 1973'te İsrail ile Mısır arasındaki savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri İsrail'in batılı destekçilerine petrol ambargosu uygulamıştı. O dönemde batılı ülkeler Körfez ülkelerinin en büyük petrol ihracatçısıydı. Bugünlerde OPEC'in en büyük müşterisini Asya ülkeleri oluşturuyor. Hürmüz Boğazı 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda da gündemden düşmedi. İki taraf birbirinin petrol ticaretini engellemek için hamleler yaptı. Hürmüz'deki gerilim tanker savaşı olarak tarihe geçti.
0: ABD ile İran arasındaki savaş 107 gün boyunca yalnızca sahada değil, iletişim ve propaganda alanında da sürdü. İki taraf da kendi mesajlarını en fazla kişiye ulaştırarak dünya kamuoyunu kendi saflarına çekmeye çalıştı. Bu konuyla ilgili bir parantezimiz var sırada.
4: Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Washington yönetimini tiye alıyorlar. Güncel konular hakkında saatler içinde Lego tarzı animasyonlar üretiyorlar. Ortaya çıkan animasyonlar İranlı siyasiler tarafından bile paylaşılıyor. İran, ABD'ye karşı propaganda savaşında yeni bir yolu deniyor ve uzmanlara göre başarılı da oluyor. Görüntülerdeki animasyonları hazırlayan ekip Explosive Media adını kullanıyor.
5: ABD-İran arasındaki savaşta içerik olarak üretilen yapay zeka videoları dikkat çekiyor. Trump'ın konuşmasının hemen ardından Lego tarzında hazırlanan bu animasyonların hızlı bir şekilde yayınlandığını ve sosyal medyada milyonlara ulaştığını görüyoruz.
4: NTV muhabiri Ali Çabuk Tahran'da Explosive Media üyesiyle görüştü. Güvenlik nedeniyle yüzünü ve ismini gizleyen üye Lego fikrinin nasıl çıktığını anlattı.
6: Biz genç bir ekibiz ve çoğumuz ABD Başkanı Trump'ın vurduğu üniversitelerde okuyan öğrencileriz. Lego fikri ilk kez İsrail'le yaşanan 12 günlük savaşın son günlerinde ortaya çıktı. Ancak ateşkes ilan edilmişti. İkinci savaş başladığında hızlıca harekete geçtik ve ilk Lego animasyonumuzu yaptık. Bu animasyon dünya genelinde oldukça ilgi gördü.
4: Videoların hızlı bir şekilde üretilerek güncel olayları yakalaması dünya kamuoyunu şaşırtıyor. Wired Media'nın dezenformasyon ve online ekstremizm muhabiri David Gilbert da hız konusuna işaret etti.
7: Bence hız burada kilit unsur. Sahada olup bitenlere gerçek zamanlı olarak tepki veriyorlar. Herhangi bir gelişmeyle ilgili videoyu günler değil saatler içinde hazırlayıp yayınlayabiliyorlar.
6: İçerikleri bu kadar hızlı yapabilmemizin nedeni yapay zekanın ve Lego tarzı çalışmanın bir özelliği. Bu tarzın avantajı gerçeği abartmaya ihtiyaç duymamasıdır. Bir kişiyi Lego biçiminde oluşturabilirsiniz. Birebir benzemesi, yüz hatlarının aynen kopyalanması gerekmez. Ama yine de o kişi olduğu anlaşılır. Dolayısıyla hızımız önceden hazırlanmış fikirlerimize, Amerikan kültürü ve hassas noktaları üzerine yaptığımız araştırmalara, Lego tarzının sunduğu avantajlara ve yapay zeka kullanımına dayanmakta.
4: İranlı gençlerin ürettiği animasyonlar Tahran yönetiminin en üst kademesi tarafından da benimseniyor. İran yönetiminin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Yaşları 19 ila 25 arasında değişen yaklaşık 10 kişilik Explosive Media ekibi bağımsız olduğunu iddia ediyor. Kimseden talimat almadıklarını söylüyor, yalnızca sosyal medya hesaplarından bağış kabul ettiklerini belirtiyor.
7: Üretici grup olan Explosive Media ile İran hükümeti arasındaki koordinasyonun tam olarak hangi seviyede olduğundan emin olmasak da, Tahran yönetiminin bu durumdan haberdar olduğu, buna onay verdiği ve bunun iyi bir şey olduğunu düşündüğü açık. Şunun farkındalar, bir yandan asla teslim olmama ve Amerika'ya ölüm gibi geleneksel mesajlarını vermeye devam edebilirler. Ancak bu animasyonlarla belki de daha önce İran'ın bakış açısına hiç kulak vermemiş kişilere de ulaşmayı başarabilirler.
4: Milyonlarca kişiye ulaşan Explosive Media'nın YouTube kanalı, kanalda platform kurallarına aykırı içerik yayınladığı gerekçesiyle kapatıldı. Ancak farklı sosyal medya mecralarından videolarını yayınlamayı sürdürüyorlar. Uzmanlar İran'ın teknolojik imkanları psikolojik harp silahına dönüştürmeyi başardığını söylüyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündem notları geliyor ekranlara.
1: Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritasıyla sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerinde değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın ailesine babalarının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
2: Merhabalar, başımız sağ olsun.
3: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa ile telefonda görüştü.
2: Sabrınızı artırsın abla inşallah.
3: Allah razı olsun sizden. Bütün şeye katlandınız. Çok teşekkür ederim.
2: Kerkük'e selam inşallah.
3: Aleyküm selam.
2: Selamlar.
3: Allah razı olsun senin. Ömrün uzun olsun. Yani çok teşekkür ederim. Sen ben, siz bizim babanız, babamsın babam.
2: Rabbim yar yardımcımız olsun.
3: Allah Allah razı olsun Cumhurbaşkanı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Elinden öptüm. Elinden öptüm.
2: Sağ ol. Allah'a emanet ol.
3: Allah razı olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Başkanım.
2: Sağ ol.
5: Efendim saygılarımızı arz ediyoruz.
4: Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletmesinin ardından sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı. Vali Ağa, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, başta ailem ve Kerkük halkımız adına şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesi Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlandı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatarak soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda oynanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine alınmasının önerileceğini söyleyen Slovenyalı parlamentere bu sözlerle tepki gösterdi. Çelik, Vladimir Prebilic'in sömürge komiseri uslubu kullandığını belirtti.
6: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için bir siyasi utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
1: AK Parti sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi.
6: Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir.
1: Çelik, İsrail saldırılarını hatırlatarak Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır dedi. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur ifadelerini de kullandı.
0: İngiltere, güney kıyıları açıklarında Rus petrolü taşıyan bir tankere müdahale etti. İngilizler, Rusya'nın gölge filosuna ilk kez operasyon yaptı. Ayrıntıları da NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
5: Birleşik Krallık güçleri Manş Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere ilk defa müdahale ettiler. Tabii operasyon sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi. Başbakan Keir Starmer Rusya'ya büyük bir darbe indirdiklerini ifade etti yapmış olduğu açıklamada. Hedefte Simitros adlı yaptırımlı petrol tankeri vardı. Kamerun bandıralı bir tanker bu ve Rusya'nın gölge filosunun parçası olduğu iddiasıyla Birleşik Krallık güçleri tarafından durduruldu. Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Operasyonun 6 saat sürdüğünü söyledi. Gemiye Kraliyet Deniz Piyadeleri, komandolar, Ulusal Suç Ajansı'ndan özel eğitimli kolluk görevlilerinin çıktığını bildirdiler. Ki operasyonda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de destek amaçlı bulunduğu ifade edildi. Deniz Hava Grubu'ndan yine Merlin, Wildcat gibi helikopterlerin destek verdiğini ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı P-8 Deniz Karakol Uçağı'nın da operasyonda yer aldığı ifade edildi ki yine Deniz Kuvvetleri'nden Shetland ve Ledbury isimli gemiler de görev aldılar bu operasyonda. Tabii tankerin Birleşik Krallık'ın güney kıyılarında durdurulduğu ifade edildi ve hemen yakındaki bir limana çekildi ve soruşturma süresince de gözetim altında olacağı yetkililer tarafından açıklandı. Başbakan Keir Starmer bu gölge filoyu uzun süredir takip ettikleri halde durdurma operasyonlarını yapmadığı için eleştiriliyordu. Starmer da başarılı bir operasyon olduğunu söyledi bunun ve Rusya'ya bir darbe daha indirdiklerini vurguladı ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlere de izin vermeyeceklerini bu operasyonun hatırlattığını söyledi. Kısa bir süre önce yeni savunma bakanına atamıştı Dan Jarvis. O da bir açıklama yaptı. Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için Rusya'nın gölge filosuna bel bağladığına dikkat çekti ve Putin'in yasa dışı savaşına vurulan bir darbe dedi bu operasyon için. Tabii Rusya petrol ihracatına yönelik olarak uluslararası yaptırımları aşmak için mülkiyet yapıları belirsiz olan tankerlerden oluşan bir gölge filoyu kullanıyor iddiası vardı. Avrupa özellikle bunu sıklıkla dile getiriyordu ki Savunma Bakanlığı 700'den fazla gemiden oluştuğunu söylüyor bu filonun. Ki Birleşik Krallık zaten bu filodaki gemilerin 600 kadarına da zaten yaptırım uyguladığını daha önce açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde buna dikkat çekmişti. Tabii bu yaptırımlar söz konusu gemilerin Birleşik Krallık limanlarına girmesini yasaklıyor. Bu da çok önemli bir diğer noktaydı. Şimdi hükümet amacın Rusya'nın petrol gemilerini, gelirlerini hedef almak ve Ukrayna'daki savaş makinesinin de finansmanını kesmek amacıyla bu adımları attığını söylüyor. Tabii Birleşik Krallık'ın yapmış olduğu operasyona hemen ilk tepki de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski minnettarlığını dile getirdi, teşekkür etti bu operasyon için ve Avrupa ülkelerine de bir çağrı yaptı. Yasal değişiklikler yaparak hepsinin bu ve benzeri adımları atmaları gerektiğini söyledi. Sürecin barışa evrilebilmesi açısından. Bir önemli diğer nokta bu ayın başlarında Fransa'da Rusya'nın bu gölge filosuna ait bir gemiyi durdurmuştu. O operasyona Birleşik Krallık destek vermişti. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona da Fransa'nın destek verdiği anlaşılıyor. Birleşik Krallık tarafından yapılan operasyona Fransa'nın da destek verdiği anlaşılıyor. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Şunu da hemen vurgulamak gerekiyor. E3 ülkeleri Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa bir format değişikliği yaparak E3 artı Ukrayna şeklinde zirveler de yapmışlardı. Yaklaşan G7 zirvesi var. Onun hemen öncesinde Ukrayna'nın yanında duran ve Rusya'ya karşı yaptırımların da artırılacağı kararlılığını sergileyen bir Avrupa görüntüsü ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. İşte tam da böyle bir dönemde bu operasyonun gerçekleştirilmiş olması son derece manidar olarak yorumlanıyor. Özellikle Rusya'nın durdurulması için bu tür adımların hayati olduğuna da dikkat çekiliyor.
0: G7 liderleri Fransa'da toplanacak. Zirvede ekonomik konuların yanı sıra İran ve Ukrayna savaşları da ele alınacak. Başlıklardan biri olacak. Zirveye ilişkin beklentileri NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
7: G7'ye şu anda Fransa, bu yıl boyunca Fransa dönem başkanlığı yapıyor. Her dönem başkanı gibi liderler zirvesi de Fransa topraklarında düzenleniyor. Bu yılki zirve Fransa'nın İsviçre sınırında Alp Dağları'nın eteklerinde Leman Gölü'nün kıyısındaki Evian-Leben kentinde düzenlenecek. Şimdi bu yılki zirveye tabii G7 ülkeleri yani Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışında Fransa başka ülkeler de davet etti. Çünkü Fransızlar bu zirveyi, bu seferki zirveyi jeoekonomik zirve olarak tanımlıyorlar. Çünkü küresel savaşlar var, savaşlar var, krizler var. Bu krizlerin neden olduğu ekonomik krizler var. İşte bunların hepsinin bir arada başka aktörlerle de beraber konuşulmasını istiyorlar ki bu G7 ülkelerinin yanı sıra Fransa bu zirveye Ukrayna lideri Zelenski'yi özellikle davet etti. Zelenski ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Donald Trump'ın doğum gününü kutlamak için ve bu görüşme sonrasında Ukrayna cephesinden yapılan açıklamada Donald Trump ile Zelenski'nin yarın veya salı günü burada Evian'da ikili bir görüşme yapacakları da açıklanmış durumda. Bunun dışında Fransızlar bu zirveye burada tabii Orta Doğu'daki krizi, İran'daki savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi de dikkate alarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır'ın liderlerini de çağırdılar. Bunlara ek olarak Kenya, Hindistan ve Güney Kore'nin liderleri de buraya davet edildi. Özellikle makroekonomik dengesizlikler konusu gündemde olacak burada. Bir de 1970'li yıllardan bu yana G7 zirveleri düzenlenir. O zirvelerden, o tarihlerden bu yana ilk defa bir G7 zirvesinde kanserle mücadele konusu da masaya yatırılacak. O konuda alınacak kararlar da merakla bekleniyor. Bu zirvede bütün dünyanın gözleri, sadece zirveyi düzenleyenlerin değil, bütün dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta olacak. Donald Trump'ın burada yapacağı olası açıklamalarda olacak. Biliyorsunuz her an açıklamalar yapıyor. Özellikle şu anda İran'la ilgili olarak. İran'la ilgili belki burada sürpriz bir gelişme de olabilir deniyor. İran'la ilgili biliyorsunuz her gün en azından 3-4 mesaj birden gelmeye başladı Donald Trump cephesinden. Dolayısıyla burada söyleyecekleri çok çok önemli. Bir de geçtiğimiz yıl G7 zirvesini tam ortasında Kanada'ya protesto amacıyla terk etmişti. İşte öyle bir senaryoyu mutlaka Fransızlar engellemeye çalışıyorlar. Bu yönde kapalı kapılar ardında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğü Fransızlar tarafından. Özellikle çarşamba akşamı Versay'da bir yemek düzenlenecek olmasının nedeni de Donald Trump'ı burada tutmak. İran savaşı başladığından bu yana Batı ittifakı kendi içinde yüz yüze ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortakları ilk defa bir araya gelecekler. Yüz yüze görüşme fırsatı bulacaklar. Bu açıdan da burada yapılacak bu 3 günlük G7 zirvesinin, liderler zirvesinin önemli olduğunun altı özellikle vurgulanmakta.
0: Geçen salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay imzasıyla gönderilen yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşulların dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Yazıda Senato salonu zemin katının 817 kişi, Senato salonu balkon katının 390 kişi, büyük grup toplantı salonunun 630 kişi, küçük grup toplantı salonunun ise 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hakkını aramanın kişinin yalnızca kendisine değil, topluma karşı da bir görevi olduğunu söyledi. Dervişoğlu, iyilik için adalet, Türk Hukuk Çalıştayı kapanış programında konuştu.
8: Hakkını talep etmek, bir bireyin salt kendine karşı değil, topluma karşı da görevidir. Hukuk devleti, vatandaşın hakkını talep edebildiği, bu talebin meşru ve işler mekanizmalar aracılığıyla karşılandığı düzendir. Kurumsal dengenin işlediği dönemlerde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme hızı kısıtlı özgürlüklerin olduğu dönemlerle kıyaslandığında belirgin biçimde daha yüksektir. Kamuoyuyla paylaşacağımız Türk Hukuku Vizyon Belgesi'nin ön değişi olan rapor bu çalıştayın ilk somut meyvesidir. Bu belge yalnızca akademik bir referans metni olarak rafta beklemeyecek, Türkiye'nin yaklaşan siyasi döneminde anayasa tartışmaları, seçim hukuku reformu ve yargı bağımsızlığı meselelerinde referans noktası olacaktır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadelenin öneminin giderek arttığını söyledi. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor, dedi. Duran, içeriklerin çok hızlı yayıldığını, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini söyledi. Unutmayalım, önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır şeklinde bir mesaj paylaştı. A milli takımın 24

0: Tüm yurtta yoğun ilgi vardı. Avustralya'da oynanan ilk maç için birçok noktada dev ekranlar kuruldu. Antalya karşıdaki 2000 yıllık Antipelos Antik Tiyatrosu kalabalıktı. Taraftarlar karşılaşma öncesi marş ve şarkılarla eğlendi. Yaklaşık 5000 futbol sever karşılaşmayı Antik Tiyatro'dan takip etti.
1: İsmail sıyrıldı! İsmail sakatlık dışarıda!
0: İzmir'de ise Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Bursa'da da hem kent merkezinde hem de ilçelerde dev ekranlar saatler öncesinden hazırdı. Çok sayıda kişi maç öncesi bir araya geldi. 24 yıl sonra ilk karşılaşma heyecanla izlendi. Hatay ve Sivas'ta ise maç sırasında yağmur yağıyordu. Çok sayıda kişi yağışa rağmen alanı terk etmedi, maç yağmur altında izlendi. Kimi şemsiyelerle korunurken, kimileri de yağmura aldırış etmeden maçı izlemeye devam etti.
2: Kariyer gollerinden birini atacaktık.
0: Türkiye'nin dört bir noktasında 81'inde tüm futbol severler sabah 7'de ekran başındaydı. Kırmızı beyaz bayraklarda meydanı dolduran taraftarlar karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.
3: Grup maçlarındaki ilk maçını Avustralya'ya karşı kaybeden Ay Yıldızlıların Paraguay'la yapacağı ikinci maç hayati önem kazandı. Milliler cumartesi sabah Güney Amerika ülkesiyle kader maçına çıkacak. Peki maçtan sonra nasıl bir hava vardı? NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz aktardı.
4: Evet, şu anda Vancouver'dayız. Türk milli takımı 3 saat sonra buradan ayrılacak ve kamp yaptığı Amerika'nın Arizona eyaletine gidecek ve Phoenix'te kampına devam edecek. Cuma günü ise orada ikinci maçını yapacak. Orada Santa Clara'ya geçecekler. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafe orası da. Ve Paraguay ile oynayacak. Paraguay maçı aslında Türkiye için kader maçı olacak. Çünkü bu maçı kazandıkları zaman belki en iyi üçüncüler arasında, belki ikinciler arasında girmek için modunu sürdürme ihtimali olacak. Aslında Türkiye için güzel başlamıştı. Kentte binlerce Türk vardı ve uzun bir Türk yürüyüşü yapıldı. Bu yürüyüşün sonunda stada gelindiğinde burada Kanadalılar, Vancouver'lılar da bu kadar büyük bir konvoyu açıkçası beklemiyorlardı. Gerçekten ev sahibi gibiydi Türkiye ve statta da yaklaşık 1/3'ü Türklerle doluydu ve büyük bir coşku vardı. Ancak bu coşku sahaya yansımadı. Ne yazık ki Türkiye Avustralya'nın katı defansını geçemedi ve maçı 2-0 kaybetti hızlı hücumlarla. Sonrasında ise Avustralyalıların büyük bir coşkusu vardı. BC Place stadından çıkan Avustralyalılar bizim şu anda bulunduğumuz yerde hemen yan sokakta bu Dünya Kupası'nda 7 maç oynanacağı süre boyunca taraftarların çeşitli eğlencelere katılabilecekleri alan var. Oraya geldiler ve sabahın ilk saatlerine kadar burada büyük bir coşkuyla bu galibiyeti kutladılar. Aslında bu grubun favorileri Türkiye'ydi ama Avustralya kazandı. Hatta şöyle yorumlar da yapıldı. Biliyorsunuz rugby ile Amerikan futboluyla bizim bildiğimiz futbolu ayırmak için soccer kelimesini kullanıyorlar buralarda. Dolayısıyla da Amerika maçını kazandı, Avustralya maçını kazandı ve soccer 2, futbol 0 şeklinde yorumlar yapıldı. Yani Paraguay ile Türkiye kaybetti, Avustralya ile Amerika kazandı. Dolayısıyla da böyle yorumlar da yapıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası'nın ilk sürprizlerinden birine imza attığı söyleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye grubunda favori olarak gösteriliyordu ama gerçekler öyle gerçekleşmedi ve milli takım ilk maçını kaybetti. Biz şu anda Vancouver'da Türkiye'nin de topu var ve buraya gelenler sadece maç saatini beklemiyor. Maç saatine kadar çeşitli alanlarda vakit geçirebiliyorlar. İşte bu toplarla hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Hemen yan tarafta kendi dileklerini yazabilecekleri alanlar var. 4 farklı zaman diliminde, 3 ülkede, 9 şehirde ve tam 16 statta oynanıyor maçlar. Dolayısıyla da bu maçlar için farklı zaman dilimlerinde günün her saatinde bu bölgelerde Dünya Kupası maçı seyretmek mümkün. Bu nedenle de önemli keyif alınıyor. Ancak buralarda futbol çok tanınan bir spor değil. Yani Amerikan Ligi'ne bağlı burası da. Buranın White Caps diye, Beyaz Şapkalılar diye bir takımı var. Ve ancak o takımın maçlarını takip ediyorlar. Lionel Messi Inter Miami'de oynuyor. O da zaman zaman maçlar için buraya geliyor. Dolayısıyla da daha çok dünyada popüler olan figürler buraya geldiğinde aslında futbol büyük bir eğlenceye dönüşüyor. Onun dışında futbola çok

0: fazla ilgi yok. Örneğin dün akşam NBA Basketbol Ligi'nde New York Knicks'in 53 yıl sonra ilk şampiyonluğu kazanması açıkçası Dünya Kupası maçlarından çok daha fazla ilgi çekti. Özellikle Brezilya Pas maçı vardı. O maç da New Jersey'deydi, yani New York'a çok yakındı. Ama yine de herkesin gözü televizyonda ve Madison Square Garden'daydı. Çünkü New York Knicks'in maçı Dünya Kupası'ndan çok daha önemliydi. Bu maç boyunca konuşulan önemli şeylerden bir tanesi su molası, epey bir tartışma konusu. 22. dakikada verilen, hani futbolcuların sağlığı için bunun yapıldığı, havaların çok sıcak olduğu söyleniyor. Ama insanları biraz böyle futboldan koparıyor gibi bir tavrı da var. Çünkü 3 dakikalık bir alanda ben dışarı çıktığımda biraz da gözlem için baktığımda tuvalete koşanlar, çeşitli alışveriş yapanlar vardı ve maç başladığında birçok kişi hala stadın dışındaydı. Dolayısıyla belki anonslar yapmak gerekebilir. Jürgen Klopp bununla ilgili bir açıklama yaptı. Su molasının bir saçmalık olduğunu söyledi. Aslında sponsorların daha çok reklam yayınlayabilmesi için insan sağlığının, su ihtiyacının altın bir kaplamayla futbol severlere sunulduğunu iddia etti ve buna eleştiri getirdi. Açıkçası biraz böyle seyrederken ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Su molasında sanki basketboldaki mola gibiydi ve daha çok takımların birbirlerine taktik aldıkları bir mola gibiydi. Türk milli maçı da öyle oldu. Türkiye ilk 7 golü yedikten 5 dakika sonra su molası vardı. Su molasından sonra Montella'nın verdiği taktiklerle biraz daha toparlanmış göründü takım devre arasına kadar. Aynı şey Brezilya-Fas maçında da yaşandı.
1: İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattında yürütülen sinyalizasyon ve altyapı çalışmaları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Çalışmalar Gayrettepe Halkalı metro hattının son etabının hizmete alınması için yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın 14-18 Haziran tarihleri arasında kapalı olacağını, çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacağını duyurdu. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açacağı yeni havalimanına zirve için gelecek NATO liderlerinin uçakları inecek.
2: Pist uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği 42 metreden 60 metreye yükseltildi. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ayda yenilenerek Ankara Havalimanı oldu.
3: Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlık duraklarından biri de Etimesgut'ta bulunan askeri havalimanı. Sivil havalimanına dönüştürülen bu havalimanında artık çalışmalar da sona gelindi. Açılışı yapılacak ve liderlerin uçakları buraya inecek.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Ankara Havalimanı çevre bağlantı yollarının da hazır olduğunu söyledi. 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık dedi. Bölgede akıcı trafik sağlamak için çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçit inşa edildiğini de belirtti. Yüksek hızlı tren hattı üzerine de özel teknoloji köprü inşa edildi. Uradoğlu, ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesinin Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle yerleştirildiğini belirtti.
1: TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Peki başvuru nasıl yapılacak, ödeme planı nasıl olacak?
2: TOKİ 64 ilde 20 bin konutu satışa sunacak. Başvurucularda gelir durumu, ikametgah şartı aranmayacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Açık satış kampanyası için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Kurasız satışlar başvuru önceliğine göre yapılacak. Süreç 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş, kendisi ya da eşi üzerine kayıtlı evi olmayanlar katılabiliyor. Gelir durumu ve projenin yapıldığı ilde ikamet etme gibi zorunluluk aranmayacak. 2+1 ve 3+1 olarak satılacak konutların fiyatları evin bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. en düşük ev bedeli 2.100.000 lira. Taksit başlangıç rakamı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Alıcılara 3 ayrı ödeme yöntemi de sunulacak. Ev bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %50 oranında peşinat verenlere %8'lik bir indirim yapılacak ve 72 aya kadar vade sunulacak. Üçüncü ödeme yöntemi ise %25 peşinat ve bir yıl sonra ikinci %25'lik peşinatı ödeme olacak. Bu yöntemi tercih edenlere 60 ay vade imkanı sağlanacak. Altıyl'de TOKİ tanıtım merkezi kuruldu. Konutların teslimatı sözleşme tarihinden 48 ay sonra sağlanacak.
1: Hakkari'de bir uzman çavuş eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Ardından kendi hayatına da son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan cinayet zanlısı hastanede. Antalya'da ise öğretmen çiftin çatışması yine aynı şekilde cinayetle son buldu. Bir coğrafya öğretmeni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü.
2: Kayınpederinin evini silahla bastı. Aileden 4 kişiyi öldürdü. Daha sonra kendi hayatına da son vermek isteyen uzman çavuş ağır yaralandı. Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. Uzman çavuş M.G. kayınpederinin evine gitti. Önce eşi, baldızı, kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurdu. Ardından aynı silahla hayatına son vermek istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği evin çevresinde ve hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Bir cinayet haberi de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden geldi. İddiaya göre Arapça öğretmeni Aslan Öztürk tayin istemişti. Bu nedenle coğrafya öğretmeni eşi Orhan Bey ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Aslan Öztürk'ün babası Cafer Tayyar Öztürk de dahil oldu. Genç kadın olaya şahit olan 3 çocuğuna odalarına gitmediğini söyledi. O sırada Orhan Bey pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine 5 el ateş etti. Ardından evin kapısını kilitledi. Zanlı polisin ikna çabası sonucu teslim oldu. Aslan Öztürk ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Bültenin başında da bahsettiğimiz İran-ABD anlaşmasını Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan aktardı. Murat Aslan'ın bu görüşleriyle de bülteni noktalıyoruz.
4: Öncelikle bu bir barış anlaşması değil veya bir anlaşma değil, bir muhtıra. Dolayısıyla bir çatışma süreci yaşandı. Buna savaş diyen de var, demeyen de var. Amerikan cenahı buna savaş demedi. Biraz da iç hukuklarından kaynaklandı. Ama geldiğimiz aşamada 60 günlük bir ateşkes ve bu süreç içerisinde teknik komisyonlar oluşturmak suretiyle uzlaşılması gereken hususlarda ilave görüşlerin yapılması söz konusu olacak. Tabii böyle bir durum 60 günün sonunda ne olacağı konusunda genellikle tereddütler yaratır. Ancak eğer iki taraf böyle bir uzlaşıyı imza altına alacaksa 19 Haziran'da anlaşmazlık olmasa, anlaşmazlık devam etse dahi muhtemelen bu çatışma bir donmuş çatışmaya dönüşür. Eğer anlaşma imzalanırsa o takdirde mesele uzlaşı içerisinde bir sürece, başka bir sürece tabi tutulur. Şimdi bu noktada en önemli husus bence nükleer program. Çünkü Trump'ın son yaptığı açıklamada özellikle nükleere yönelik bir vurgu var. Ancak bu konu teknik çalışmalara bırakılmış. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle nükleer meseleyle ilgili bu 60 gün içerisinde biz sürekli değerlendirmeler veya pazarlık süreçlerine yönelik haberler duymaya başlayacağız. Ben etki bağlamında özellikle piyasaların rahatladığını ifade etmek isterim. Çünkü bu savaşa eğer böyle uzun bir ara veriliyor ve nihayetinde kötü ihtimalle çatışma donacak, iyi ihtimalle bir uzlaşı ortaya çıkacaksa piyasalar şu andan itibaren enerji akışının sağlanması tekrar Körfez'den, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gibi bu haberleri satın almaya başlayacaktır. Ve bugün pazar büyük bir ihtimalle Trump'ın bu kadar ısrarcı olmasının nedeni de yarın piyasaların rahatlamış bir şekilde haftaya başlaması olacaktır. Bu tüm cephelerde ifadesi bence önemli. Çünkü bu İsrail'i kapsayacaktır büyük bir ihtimalle. Metni tam olarak belli değil mi bu muhtıranın, ama tüm cephelerden kasıt Lübnan'ı da içermesi. Şimdi böyle bir durumda Amerikan-İsrail ilişkilerinin böyle bir çatışmasızlık durumuna etkisi ne olacağı konusunda tereddütler olabilir. Çünkü bugün itibariyle Lübnan'da yapmış olduğu askeri operasyonların İranlılar tarafından tepkiyle karşılanmış olması bence önemli bir sinyal. Ve Trump'ın verdiği mesaj da İsrail'leri biraz köşeye sıkıştıracak nitelikte. Benim anladığım kadarıyla teknik nedenlerden dolayı, çünkü Amerikan Başkanı'nın biliyorsunuz bir Orta Doğu'da bazı ziyaretleri olacak. Başkan Yardımcısı'nın da keza bir program var. 19 Haziran muhtemelen bu programlardan kaynaklanıyor tarih olarak. Perşembe, düzeltiyorum, Cuma gününe denk geliyor. Bu 5 günlük süreç, evet, tam olarak anlaşma sağlanamamış olduğu için tarafların askeri herhangi bir eylemi, manevrası, ateşkesi engelleyebilir mi? Bu noktada İsrail'in yapabileceği bir sürü seçenek, gerçekleştirebileceği seçenekler var. Ama ben şu aşamaya geldikten sonra ne Amerikan ne İran cenahının misilleme ve mütekabiliye çerçevesinde misilleme veya meşru müdafaa haricinde bir askeri seçeneği ön plana çıkaracağını sanmıyorum. Ama İsrail açısından durum öyle değil. Orada uç noktada radikal bir siyaset şu an için gündemde. Seçim öncesinde seçmeni ikna edebilmek adına, özellikle radikal seçmeni ikna edebilmek adına İran'a yönelik tahrikler İsrailler tarafından asimetrik veya düzensiz veya hibrit yöntemlerle icra edilebilir. Bugün şu saate kadar bu sürecin belki de tek kazananı İsrail'di. Amerikalılar işin aslı, gerek siyasi olarak gerek askeri ve ekonomik olarak İran karşısında zor durumlar yaşadı. İran zaten kolu kanadı kırıldı. Evet, dik durmaya çalıştı ama bir zafer elde etmekten uzak, her ne kadar zafer elde ettiklerini iddia etseler de. Şu andan itibaren de İsrail bu savaşın belki de tek yenileni konumunda olacak. Neden? Birincisi, İran'a yönelik Amerikan ablukasının kaldırılması. Bu anlaşmayla birlikte eğer fonlar serbest bırakılırsa veya dondurulmuş İran varlıkları serbest bırakılırsa, üstüne nükleer meselede İran'ı da tatmin edecek bir çıkış yolu bulunursa, İsrail o savaşın başında tayin etmiş olduğu o dört amacı gerçekleştirememiş olacak. Hele bir de tüm cephelerde ifadesi nedeniyle Lübnan'da İran'ın hareket serbestisi kısıtlanırsa Amerikalılar tarafından, o takdirde İsrail belki biraz Litani Nehri ve daha güneyine çekilme konusunda nazlanabilir, toprakları bırakmak istemeyebilir ama Amerikalılarla gerginlik yaşayacaktır öyle bir durumda. Bu nedenle ben İsrail'in şu saat itibariyle kötü durum senaryoları ne olabilir sorusuna cevap arayacak güvenlik kabinesi toplantıları yapmaya başlayacağını değerlendiriyor. Lübnan'da tek bir aktör, tek bir taraf yok. Öncelikle empati kurarak eğer ifade etmek gerekirse, Lübnan'daki mevcut iktidar, hükümet, devlet başkanı, parlamento ayrı ayrı etnik ve mezhebi grupların elinde. Bu nedenle bu anlaşma neticesinde muhtemelen Lübnan devlet başkanı bir Hristiyan olarak rahatlamıştır. Çünkü İsrail ile İran arasında, Hizbullah arasında kalmış bir görüntü sergiliyordu. Hizbullah'la hiçbir şekilde uzlaşamayan Başbakan Selami büyük bir ihtimalle rahatlamıştır. Çünkü Hizbullah'ın da frenlenmesi söz konusu olacak bu anlaşma neticesinde. Hizbullah ise burada İran'la kader birliği yapmış bir görüntü sergiliyor. Büyük bir ihtimalle Amerikalılar ve Amerikalıların zorlamasıyla, bilemiyorum, belli değil. İsrailler eğer bir sessizlik sürecine girerse Hizbullah da İran gibi bir zafer söylemi üretebilecek. Ancak burada İran'ın kazanımına dikkat etmek lazım. İran Lübnan'ı dahil ederek aslında Lübnan üzerindeki nüfuzunu artırmış oldu. Hizbullah'ı kanatları altına almış oldu. Bu nedenle Lübnan'daki iç dengelerde İran doğrudan bir aktör haline geldi. Ancak zafiyet nedir burada? İran'ın Lübnan'a doğrudan erişimi artık sıkıntılı. Çünkü Irak ve Suriye istikameti kapalı, deniz yolu kapalı, hava yolu bağlamında belki sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla Hizbullah İran'dan beklediği desteği, somut desteği büyük bir ihtimalle istediği düzeyde alamayabilir. Bu nedenle Lübnan meselesi bence parantez içerisine alınmalı ve bu mutabakat zaptından sonra İsrail örnek vermek gerekirse ne yapacak ona dikkat etmek lazım. Neden? Eğer ola ki saldırılar devam ederse İsrail cenahında Hizbullah misilleme yapacaktır. İran misilleme yapacaktır ama şu noktadan itibaren İran'ın doğrudan İsrail'e yapacağı misilleme Amerikalılar tarafından artık engellenmeyecektir veya mukabelede bulunmayacak. Neden? Çünkü İsrail'e Lübnan'a saldırmaması, Hizbullah'a müdahale etmemesi telkininde bulunuyor. Bu savaşın bir galibi, bir zafer kazananı yok. Ne Amerikalılar ne İranlılar zafer kazanmadı. Kendi toplumunu motive etmek adına siyasiler bu nevi söylemleri tabii ki seslendirebilir. Şöyle ifade edeyim. Zaten çok çok kötü durumda olan tüm hava kuvvetleri şu an yok edildi. Deniz kuvvetleri yok edildi. Somut bağlamda kabiliyetler dikkate alındığında altyapısında büyük bir hasar var ve ekonomisi gerçekten çökmek üzere. Şimdi eğer İran'ın kendini savunma kabiliyetine odaklanırsanız somut kabiliyeti roket, füze ve insansız hava araçları sistemlerinden ibaret. Dolayısıyla askeri bağlamda bir zafer kazandı demek bence İran açısından pek mümkün değil. Ancak siyasi açıdan aslında bir başarı hikayesi var. Bu kadar savaşta somut kabiliyet kaybetmişken, kaybetmemiş gibi davranıp, el yükseltip müthiş bir blöf yapmayı müteakip, ablukayı tamamen kaldırtma, bazı dondurulmuş İran fonlarının veya varlıklarının serbest bırakılması eğer gündeme geldiyse bence diplomatik veya siyasi bağlamda zafer demeyelim ama bir başarı hikayesi yaratıldı. Çünkü sürekli dayak yiyen bir kişinin karşı tarafa istediğini dayatması gibi bir durum var şu an. Bu nedenle İranlılar evet diplomasiyi gerçekten çok iyi kurnaz bir şekilde aktif hale getirdiler. Tabii burada bence Amerikalıların zayıf noktalarını veya bu savaşın İran lehine dönebilmesi için İran'ın elindeki askeri veya siyasi değil ama jeopolitik, coğrafi kaldıraçları kullandığını ifade etmek lazım. Hürmüz bunlardan birincisi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
5: Hava durumu. Neden?
7: bazı durumlarda ilacın çiğnenmesini, bazı durumlarda direkt yutulmasını, bazı durumlarda da dil altına alınmasını önerir. Genellikle kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarında kullanıldığını bildiğimiz bu ilaçlar neden dil altından alınır? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar anlatıyor.
8: Tabii olay kalp krizi olunca mümkün olan en erken safhada hastaya bir şeyler yapmak istiyorsunuz ya da tedavi etmek istiyorsunuz ya da tansiyon çok yükselmiş, işin kötüye gitmesini engelliyorsunuz ve aslında hızlı bir tedavi seçeneği arıyorsunuz. Hastanın bulunduğu ortamda, her zaman hastanede değildir. Hastanede böyle bir durum yaşandığı zaman biz tabii ki toplar damardan bir giriş oluyor. Bizim bir venöz giriş yolumuz oluyor ve hastalara bu serum tedavileri, serum içerisinde tedaviler uyguluyoruz. Tansiyonu bu şekilde düşürüyoruz, göğüs ağrısını azaltmaya çalışıyoruz. Amacımız hızlı etki. Toplar damarı içerisinde bir ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı etki edebiliyor. Hasta tabii hastane ortamında değil, dış ortamda veya böyle bir damar yolu yoksa mümkün olan en hızlı şekilde uygulanan ilaçlar dil altı ilaçlar. Yani siz dilinizin altına aldığınız zaman, ağız içerisine aldığınız zaman bu ilaçlar ağızdan emilmeye başlayıp etkileri daha erken görünmeye başlanıyor. Diğer ilaçların birçoğu, bu dil altı özelliğine sahip olmayan ilaçların birçoğu midede çözülmeye başlar, bağırsakta çözülmeye başlar ve etki etmeleri için en azından bir yarım saatlik, 45 dakikalık, bazen de bir saatlik sürelere ihtiyaç vardır. Ama dil altı haplar alınır alınmaz hemen emilmeye başlar ve 1-2 dakika içerisinde tansiyon düşürücü etki oluşturmaya başlar. İşte o kalp ağrısını geçirme özelliği olan ilaçlarda bunlar bu etkiyi göstermeye başlar. Tabii her ilacın böyle bir özelliği yok. Her ilaç dil altı fonksiyonu göstermez. İlaçlar az önce bahsettiğim gibi film kaplıdır, bazıları midede, bazıları bağırsakta çözülür. Ama bizim daha çok bildiğimiz bu nitrat dediğimiz özellikle tansiyonu düşüren, göğüs ağrısını azaltan ilaçlar ve yine hastalar işte çiğneyerek yutarlar. Kapropril denilen bir molekül vardır içerisinde tansiyon için kullandığımız ilaçlar. Bu ilaçlardaki temel neden daha erken müdahale, daha erken kana dolaşımına geçerek tedaviyi bir an önce yapmasıdır. Ve gerektiği zaman da dil altı ilaçları bizler de hastane içerisinde de kullanırız, dışarıda da öneririz. Her ilaç dil altından kullanılmaz, her ilaç dil altından alınmaz. İlaçların kendine ait özellikleri vardır ve çözüldükleri yerler vardır. Yani dil altından kullanmaya çalışırsanız bir ilacı hiçbir etki göstermeyebilir. Çünkü film kaplıdır ilaçlar, mideden korunarak geçmesi gerekir, bağırsaktan emilmesi gereken ilaç var, midede emilmeye başlayan ilaç var. Bu nedenle her ilacı suda eritmeyin, her ilacı çiğneyerek yutmaya çalışmayın. İlacın özelliğini bozarsınız. Bu ilk önerim olsun. Bir önerim de her zaman tansiyonum yükseldi, göğüs ağrım oldu, dil altı ilaç alayım, dil altı ilaç alayım. Bu da her zaman tavsiyemiz değildir. Özellikle biz tavsiyede bulunuruz, hastaya öneririz, kullanacağı sayıyı söyleriz. Yani sürekli dil altı ilaç alması. Çünkü bu dil altında kullanılan ilaçlar hızlı etki ederler az önce söylediğim gibi ve tam tersine çok ciddi bir tansiyon düşürücü özellikleri olabilir. Hasta ciddi bir tansiyon düşüklüğü yaşayabilir. Bu nedenle özellikle doktor tavsiyesine uyularak dil altı ilaçlarında kullanılması çok büyük gereklilik.
7: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'daydı.
5: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatler 6 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran yerde İsviçre olarak seçildi. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar da geldi.
1: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, "Çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı." dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiği kaydeden Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum dedi. İran-ABD anlaşmasına Avrupa'dan ilk olumlu tepkiler geldi. Bu tepkileri NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
2: Aslında E4 ülkeleri yani İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortak açıklamaları var. Özellikle bu ortak açıklamalarda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yer alması önemli. Çünkü bu üç ülke E3 ülkesi olarak biliniyor. İtalya dahil olduğu için E4 ülkesi olarak adlandırılıyor. Ve bunlar ortak olarak bir açıklamada bulundular ve 5 önemli mesajları var. Bunlardan bir tanesi İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. İkinci önemli açıklamaları ise özellikle bir an önce artık İran'a yönelik olarak sağlanacak olan ateşkes ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak bu programın kaldırılması ve İran'ın elindeki nükleer zenginleştirmiş maddelerin kademeli olarak güvenli bir uluslararası bölgeye tahsis edildikten sonra İran'a yönelik olarak yaptırımların da kademeli olarak kalkması gerektiğini. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve Boğaz'ın güvenliğinde sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar ve İran'ın da adım adım nükleer programından vazgeçtiğine yönelik olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluluğun gözetiminde elindeki var olan nükleer zenginleştirilmiş maddeninden de kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bir başka önemli unsur ise Hürmüz Boğaz'ın açılması. Bu hususla da ilgili olarak koşulsuz açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bir an önce Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem Fransa'nın hem İngiltere, Almanya ve İtalya'nın gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse İran'la sağlanacak olan anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı her tür adımı atmaya hazır olduklarını, bu anlaşmanın Lübnan ayağının da bulunduğunu hatırlatıyorlar ve Lübnan'da mutlaka hem toprak bütünlüğü hem de egemenliğine de mutlaka saygı gösterilmesi gerektiğini, dolayısıyla da son derece güçlü bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bir açıklaması var. Emmanuel Macron, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması akaryakıt konusunda ve dünya ticareti konusunda yaşanan engellerin de bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Cuma günü İsviçre'nin muhtemelen ya Cenevre kentinde ya da Cenevre'ye yakın bir yerde Amerika Birleşik Devletleri, İran yetkililerin kah elektronik ortamda imzanın sağlanması, ardından da 60 gün içerisinde İran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçmesi, programdan kademeli olarak ayrılması ve elindeki nükleer maddelerin Uluslararası Atom Enerjisi'nin gözetiminde bir ülkeye ya da bir kuruluşa verilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. Dünya ve Avrupa Birliği bu açıdan bütün memnuniyet verici açıklamalarını dile getiriyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da bu anlaşmadan Avrupa Birliği'nin son derece memnuniyet duyduğunu, Boğaz'ın bir an önce açılması ve özellikle seyri sefer seyirinde yapılması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda da bir açıklama gerçekleştirdi.
0: İran milli futbol takımının konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı. İran yönetimi yanlılarıyla Pehlevi destekçileri karşı karşıya geldi. İran milli takımı yoğun güvenlik önlemleri altında otelden ayrıldı. Yeni Zelanda maçı için Los Angeles'a giden İran milli takımının konakladığı otelin önünde toplanan bir grup İran'ı protesto etti. Göstericilerin ellerinde İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra ABD ve İsrail bayrakları vardı. İran milli futbol takımına yönelik terörist sloganları atan İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi destekçisi gösteriler daha sonra otelin önüne gelen İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartıştı. İran'la Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası mücadelesi maçı yarın Türkiye saatiyle 04'te oynanacak. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü öncesi kutlamalar başladı. ABD Başkanı Donald Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutlayacak. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu ve Trump da izleyiciler arasındaydı. Kafes dövüşü maçları için Beyaz Saray'ın güney çimliği, dev bir aydınlatma kubbesi ve sekizgen bir sahnenin etrafına kurulan tribünlerle geçici bir arenaya dönüştürüldü. Etkinlik için 4500 kişilik bir tribün oluşturuldu. Biletlerin 300'ü ücretsiz olarak askeri personele ayrıldı. Ancak Trump'ın davetliler listesindeki ünlü Hollywood yıldızlarını tepki amacıyla katılım göstermemesi de dikkat çekti. Etkinliğin yaklaşık 60 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor. ABD ile İran arasındaki anlaşma maddelerinden biri olan Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Sorunun yanıtı haberimizde.
3: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Denizi arasında yer alıyor. Boğazın bir yakasında Umman, diğer yakasında İran bulunuyor. En dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Petrol ticaretinin 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, Asya ülkelerine ham petrol ticaretinin önemli bölümünü buradan ihraç ediyor. Dünyanın en büyük likit doğalgaz ihracatçılarından biri olan Katar, ticaretinin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamakla görevli. İran yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti ancak hiçbir zaman kapatmadı. 1973'te İsrail ile Mısır arasındaki savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri İsrail'in batılı destekçilerine petrol ambargosu uygulamıştı. O dönemde batılı ülkeler Körfez ülkelerinin en büyük petrol ihracatçısıydı. Bugünlerde OPEC'in en büyük müşterisini Asya ülkeleri oluşturuyor. Hürmüz Boğazı 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda da gündemden düşmedi. İki taraf birbirinin petrol ticaretini engellemek için hamleler yaptı. Hürmüz'deki gerilim tanker savaşı olarak tarihe geçti.
0: G7 liderleri Fransa'da toplanacak. Zirvede ekonomik konuların yanı sıra İran ve Ukrayna savaşları da ele alınacak başlıklardan biri olacak. Zirveye ilişkin beklentileri ve ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
4: G7'ye şu anda Fransa, bu yıl boyunca Fransa dönem başkanlığı yapıyor. Her dönem başkanı gibi liderler zirvesi de Fransa topraklarında düzenleniyor. Bu yılki zirve Fransa'nın İsviçre sınırında Alp Dağları'nın eteklerinde Leman Gölü'nün kıyısındaki Evian-Leben kentinde düzenlenecek. Şimdi bu yılki zirveye tabii G7 ülkeleri yani Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışında Fransa başka ülkeler de davet etti. Çünkü Fransızlar bu zirveyi, bu seferki zirveyi jeoekonomik zirve olarak tanımlıyorlar. Çünkü küresel savaşlar var, savaşlar var, krizler var. Bu krizlerin neden olduğu ekonomik krizler var. İşte bunların hepsinin bir arada başka aktörlerle de beraber konuşulmasını istiyorlar ki bu G7 ülkelerinin yanı sıra Fransa bu zirveye Ukrayna lideri Zelenski'yi özellikle davet etti. Zelenski ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Donald Trump'ın doğum gününü kutlamak için ve bu görüşme sonrasında Ukrayna cephesinden yapılan açıklamada Donald Trump ile Zelenski'nin yarın veya salı günü burada Evian'da ikili bir görüşme yapacakları da açıklanmış durumda. Bunun dışında Fransızlar bu zirveye burada tabii Orta Doğu'daki krizi, İran'daki savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi de dikkate alarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır'ın liderlerini de çağırdılar. Bunlara ek olarak Kenya, Hindistan ve Güney Kore'nin liderleri de buraya davet edildi. Özellikle makroekonomik dengesizlikler konusu gündemde olacak burada. Bir de 1970'li yıllardan bu yana G7 zirveleri düzenlenir. O zirvelerden, o tarihlerden bu yana ilk defa bir G7 zirvesinde kanserle mücadele konusu da masaya yatırılacak. O konuda alınacak kararlar da merakla bekleniyor. Bu zirvede bütün dünyanın gözleri, sadece zirveyi düzenleyenlerin değil, bütün dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta olacak. Donald Trump'ın burada yapacağı olası açıklamalarda olacak. Biliyorsunuz her an açıklamalar yapıyor. Özellikle şu anda İran'la ilgili olarak. İran'la ilgili belki burada sürpriz bir gelişme de olabilir deniyor. İran'la ilgili biliyorsunuz her gün en azından 3-4 mesaj birden gelmeye başladı Donald Trump cephesinden. Dolayısıyla burada söyleyecekleri çok çok önemli. Bir de geçtiğimiz yıl G7 zirvesini tam ortasında Kanada'ya protesto amacıyla terk etmişti. İşte öyle bir senaryoyu mutlaka Fransızlar engellemeye çalışıyorlar. Bu yönde kapalı kapılar ardında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğü Fransızlar tarafından. Özellikle çarşamba akşamı Versay'da bir yemek düzenlenecek olmasının nedeni de Donald Trump'ı burada tutmak. İran savaşı başladığından bu yana Batı ittifakı kendi içinde yüz yüze ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortakları ilk defa bir araya gelecekler. Yüz yüze görüşme fırsatı bulacaklar. Bu açıdan da burada yapılacak bu 3 günlük G7 zirvesinin, liderler zirvesinin önemli olduğunun altı özellikle vurgulanmakta.
0: İngiltere, güney kıyıları açıklarında Rus petrolü taşıyan bir tankere müdahale etti. İngilizler, Rusya'nın gölge filosuna ilk kez operasyon yaptı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.
5: Birleşik Krallık güçleri Manş Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere ilk defa müdahale ettiler. Tabii operasyon sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi. Başbakan Keir Starmer Rusya'ya büyük bir darbe indirdiklerini ifade etti yapmış olduğu açıklamada. Hedefte Simitros adlı yaptırımlı petrol tankeri vardı. Kamerun bandıralı bir tanker bu ve Rusya'nın gölge filosunun parçası olduğu iddiasıyla Birleşik Krallık güçleri tarafından durduruldu. Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Operasyonun 6 saat sürdüğünü söyledi. Gemiye Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandolar Ulusal Suç Ajansı'ndan özel eğitimli kolluk görevlilerinin çıktığını bildirdiler. Ki operasyonda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de destek amaçlı bulunduğu ifade edildi. Deniz Hava Grubu'ndan yine Merlin Wildcat gibi helikopterlerin destek verdiğini ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı P-8 Deniz Karakol Uçağı'nın da operasyonda yer aldığı ifade edildi ki yine Deniz Kuvvetleri'nden Shetland ve Ledbury isimli gemiler de görev aldılar bu operasyonda. Tabii tankerin Birleşik Krallık'ın güney kıyılarında durdurulduğu ifade edildi ve hemen yakındaki bir limana çekildi ve soruşturma süresince de gözetim altında olacağı yetkililer tarafından açıklandı. Başbakan Keir Starmer bu gölge filoyu uzun süredir takip ettikleri halde durdurma operasyonlarını yapmadığı için eleştiriliyordu. Starmer da başarılı bir operasyon olduğunu söyledi bunun ve Rusya'ya bir darbe daha indirdiklerini vurguladı ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını besleyenlere de izin vermeyeceklerini bu operasyonun hatırlattığını söyledi. Kısa bir süre önce yeni savunma bakanına atamıştı Dan Jarvis. O da bir açıklama yaptı. Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için Rusya'nın gölge filosuna bel bağladığına dikkat çekti ve Putin'in yasa dışı savaşına vurulan bir darbe dedi bu operasyon için. Tabii Rusya petrol ihracatına yönelik olarak uluslararası yaptırımları aşmak için mülkiyet yapıları belirsiz olan tankerlerden oluşan bir gölge filoyu kullanıyor iddiası vardı. Avrupa özellikle bunu sıklıkla dile getiriyordu ki Savunma Bakanlığı 700'den fazla gemiden oluştuğunu söylüyor bu filonun. Ki Birleşik Krallık zaten bu filodaki gemilerin 600 kadarına da zaten yaptırım uyguladığını daha önce açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde buna dikkat çekmişti. Tabii bu yaptırımlar söz konusu gemilerin Birleşik Krallık limanlarına girmesini yasaklıyor. Bu da çok önemli bir diğer noktaydı. Şimdi hükümet amacın Rusya'nın petrol gemilerini gelirlerini hedef almak ve Ukrayna'daki savaş makinesinin de finansmanını kesmek amacıyla bu adımları attığını söylüyor. Tabii Birleşik Krallık'ın yapmış olduğu operasyona hemen ilk tepki de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski minnettarlığını dile getirdi. Teşekkür etti bu operasyon için ve Avrupa ülkelerine de bir çağrı yaptı. Yasal değişiklikler yaparak hepsinin bu ve benzeri adımları atmaları gerektiğini söyledi. Sürecin barışa evrilebilmesi açısından. Bir önemli diğer nokta bu ayın başlarında Fransa'da Rusya'nın bu gölge filosuna ait bir gemiyi durdurmuştu. O operasyona Birleşik Krallık destek vermişti. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona da Fransa'nın destek verdiği anlaşılıyor. Birleşik Krallık tarafından yapılan operasyona Fransa'nın da destek verdiği anlaşılıyor. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Şunu da hemen vurgulamak gerekiyor. E3 ülkeleri Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa bir format değişikliği yaparak E3 artı Ukrayna şeklinde zirveler de yapmışlardı. Yaklaşan G7 zirvesi var. Onun hemen öncesinde Ukrayna'nın yanında duran ve Rusya'ya karşı yaptırımların da artırılacağı kararlılığını sergileyen bir Avrupa görüntüsü ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. İşte tam da böyle bir dönemde bu operasyonun gerçekleştirilmiş olması son derece manidar olarak yorumlanıyor. Özellikle Rusya'nın durdurulması için bu tür adımların hayati olduğuna da dikkat çekiliyor.
0: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabah erken saatlerde tüm yurtta meydanlardan izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Antalya'daki 2000 yıllık antik kentte de milli maç heyecanı vardı.
6: Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bir araya geldi. Milli takımın Dünya Kupası maçı tüm yurtta coşkuyla izlendi. A milli futbol takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na tüm yurtta yoğun ilgi vardı. Avustralya ile oynanan ilk maç için birçok noktada dev ekranlar kuruldu. Antalya Kaş'taki 2000 yıllık Antipedos Antik Tiyatrosu kalabalıktı. Taraftarlar karşılaşma öncesi marş ve şarkılarda eğlendi. Yaklaşık 5000 futbol sever karşılaşmayı antik tiyatrodan takip etti.
7: İsmail sıyrıldı! İsmail sekat dışarıda!
6: İzmir'de ise Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Bursa'da da hem kent merkezinde hem de ilçelerde dev ekranlar saatler öncesinden hazırdı. Çok sayıda kişi maç öncesi bir araya geldi. 24 yıl sonra ilk karşılaşma heyecanla izlendi. Hatay ve Sivas'ta ise maç sırasında yağmur yağıyordu. Çok sayıda kişi yağışa rağmen alanı terk etmedi, maç yağmur altında izlendi. Kimi şemsiyelerle korunurken, kimileri de yağmura aldırış etmeden maçı izlemeye devam etti.
8: Kariyer gollerinden birini atacaktık.
6: Türkiye'nin dört bir noktasında 81'inde tüm futbol severler sabah 7'de ekran başındaydı. Kırmızı beyaz bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.
0: Meclis Genel Kurulu, emniyet ve ulaştırma alanında düzenlemelerin olduğu kanun teklifinin görüşmelerine bu hafta devam edecek.
6: Meclis Genel Kurulu, birçok kanunda değişiklik içeren torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idari hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırıları sonrası konuyu araştırmak için kurulan komisyon çalışmalarını sürdürecek.
0: TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başlıyor. 20 bin konut kurasız olarak satışa sunulacak. Peki şartlar neler? Haberimizde.
6: TOKİ 64 ilde 20 bin konutu satışa sunacak. Başvurucularda gelir durumu, ikametgah şartı aranmayacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Açık satış kampanyası için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Kurasız satışlar başvuru önceliğine göre yapılacak. Süreç 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş, kendisi ya da eşi üzerine kayıtlı evi olmayanlar katılabiliyor. Gelir durumu ve projenin yapıldığı ilde ikamet etme gibi zorunluluk aranmayacak. 2+1 ve 3+1 olarak satılacak konutların fiyatları evin bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. En düşük ev bedeli 2 milyon 100 bin lira. Taksit başlangıç rakamı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Alıcılara 3 ayrı ödeme yöntemi de sunulacak. Ev bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %7 oranında peşinat verenlere %8'lik bir indirim yapılacak ve 72 aya kadar vade sunulacak. Üçüncü ödeme yöntemi ise %25 peşinat ve bir yıl sonra ikinci %25'lik peşinatı ödeme olacak. Bu yöntemi tercih edenlere 60 ay vade imkanı sağlanacak. 6 ilde TOKİ tanıtım merkezi kuruldu. Konutların teslimatı sözleşme tarihinden 48 ay sonra sağlanacak.
0: LGS maratonu sona erdi. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda şimdi gözler hem soruların zorluk düzeyinde hem de 10 Temmuz'da açıklanacak olan sonuçlarda.
9: Bu sınav 2018'de yapılmaya başlandı. Bu 9. uygulama yılıydı. İlk yapıldığında 18 tam yapan öğrenci vardı. Bir sonraki yıl 2019'da 565 tam yapan öğrenci vardı. Yani yıllara göre o kadar çok dalgalanma var ki. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı ister istemez Bunun bu durumun altında kalıyor demeyelim de bu durum onu tedirgin ediyor. Mesela geçen yıl 719 tam yapan öğrencinin çıkması sorular kolaydı ifadesinin hani yayılmasına neden oldu. Sanırım ki bu bir baskı yarattı. Ve 3 test az önce de arz ettiğiniz gibi matematik, Türkçe ve fen bilimleri 4-5 soru. Yani Türkiye'de 4-5 soru, matematikte 4-5 soru, fen bilimleri biraz daha makul düzeydeydi. Din kültüründe bir soru. Bunlar bayağı öğrencileri zorlamakla birlikte zaman sıkıntısı da yarattı. Yani bu saydığımız testlerde tam yapan öğrenci sayısının geçtiğimiz yıl kadar olacağını sanmıyorum. Üstelik de yetiştirebilen öğrenciler, yani bu soruları hakikaten süresi zarfında yetiştirebilen öğrencileri neredeyse tam yapmış gibi kabul etmemiz gerekecek. Yani dedi ki matematikteki sözlük sayısı, yani matematik testi için şu ifadeyi kullanabiliriz. Kamufle edilmiş Türkçe testiydi. Yani matematik tamamıyla kamufle edilmiş Türkçe testine dönüşmüş. Yani tabii ki matematikte mantık soruları olacak, tabii ki akıl yürütme olacak ama olay artık bunlardan çıkmış. Olay tamamen Türkçe'ye evrilmiş ve okuduğunu anlama, anladığını yorumlama, işte mantık mantısı kurma, olay buna evrilmiş. Yani sayısal alanda, ikinci oturumda matematik testinden başlayan çözüme öğrenciler hakikaten büyük sıkıntı yaşadılar. Yani bu 4-5 soruyla mücadele eden öğrenciler, birazcık da hani hırs yapan öğrenciler, fen bilimlerinin sayısından almaya başladılar. Aynı şey sözel oturumda, ilk oturumda Türkçe testinden başlayan öğrenciler de aynı sıkıntıyı yaşadılar. Çünkü orada da 4-5 soru hakikaten tekrar tekrar okunması gereken sorular olarak karşımıza çıktı. Başka bir soru daha var aslında esasında. Şimdi yıl içinde iyi niyetli tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular, örnek sınavlar öğrencilere yayınlıyor. Güzel. Ama bunu savunmasını şöyle yapabiliriz. Bunlar sadece örnek sorularda, hani öğrencilere sınava hazırlanmak amacıyla örnek verdiğimiz sorularda deyip buradan şey yapabilirsiniz, bir akıl yürütme çıkartabilirsiniz. Hadi şu da var, bu örnek soruların gerçek sınavla ne kadar örtüştüler? Çoğu ebeveyn, hatta çoğu öğretmen rehber olarak, kılavuz olarak ister istemez iyi niyetle dahi olsa bu örnek soruları temel olarak alın. Fakat ön sorulara baktığımızda örnek soruları ne kadar, yani çok fazla örtüşmedi. 4-5 soru örtüştü. Peki diğer matematikteki 15 soru. Ne bileyim işte Türkçedeki 15 soru. Bunlar örtüşmedi. Ha burada bizim artık bu sınav 2018'den beri yapılıyor. Artık bunun pek bir örneği kalmadı. Yani demek ki burada bu yönlendirmeye doğru gitti. Bu iyi niyetle yapılan örnek soru yayılımı, daha önceden verilen bu örnekler yönlendirmeye gitti ister istemez. Şimdi bu sorularla örnekler karşılaştırıldığı zaman bunun pek bir yapıldığını görmüyoruz. Esasında örtüştüğünü görmüyoruz. Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıl gibi 719 birincinin çıkacağını, yani tam yapan öğrencinin çıkacağını ben çok sanmıyorum. Bilhassa matematikte ve Türkçe'de bu sıkıntı kendisini gösterecek. Ama öbür taraftan şunu söylemekte de yarar var. Tabii ki 1 milyon öğrencinin katıldığı, neticede 200 bin, 205 bin dolayında öğrencinin alınacağı bir sınavda tabii ki 4-5 soru testler basında seçici olacaktır. Buna bir şey demiyoruz, tabii ki olacaktır. Ama bu seçici soruların süre yönetimi nasıl olacak? Yani hakikaten matematik, danışı matematik olan kişilerin dahi çok kısa sürede, yani 2-3 dakikada çözebileceği sorular değil bunlar. Kaldı ki ortaokul öğrencilerinden söz ediyoruz. Belki çözeceklerdir ama süre var burada, sınırı var. O süre zarfında bu çocuklar bunu çözebilecekler mi? Bu çok büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıktı.
0: İstanbul'da iki çocuk minibüs çalıp şehirde tur attı. Polis operasyonuyla yakalanan ikilinin toplamda 17 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
10: Minibüse girip düz kontakla çalıştırdılar, ardından İstanbul turu attılar. Suça sürüklenen iki çocuğun macerası cezaevinde bitti.
11: Buraya başka bir H100 arabayla yaklaşıyorlar. O arabadan inip bizim arabayı kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar.
10: Sarıyer Ayazağ mahallesinde yaşanan oto hırsızlığı olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 13 ve 16 yaşında olan iki çocuk gece saat 23 sıralarında sokakta park halinde duran minibüse bagajdan girdi. Kontağına makas sokarak çalıştırdı. Ehliyeti bulunmayan çocuklar aracı yaklaşık 42 kilometre sürerek Arnavutköy'e gitti. Kullandıkları aracı orada bırakarak yine aynı yöntemle başka bir minibüsü çalıştırıp çaldılar. İki çocuk çaldıkları ikinci minibüsle de Sarıyer'e döndü. Minibüsle dolaşan çocukları polis drone'la takibe aldı. Araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan çocuklardan birinin 7, diğerinin ise 10 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayıtların çoğunluğunun oto hırsızlığı olduğu görüldü. İki çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Çalınan araçlar sahiplerine iade edildi.
0: İstanbul Kağıthane'de bir sürücünün köpeğini motosiklete bağlayarak caddede uzun süre koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Yakalanan kişiye para cezası kesildi. İstanbul Seyrantepe'de bir sürücünün köpeği motosiklete bağlı halde aracın peşinden

0: Kadının başına 12 dikiş atıldı. Saldırgansa daha sonra tutuklandı.
1: Engelli kızı için yaptırmak istediği rampaya komşusu karşı çıktı. Kadına körekle saldırdı. Komşusuna ölüm tehditleri savuran saldırgan tutuklandı.
2: Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana aynı öyle yapar. Ben hani büyük yetkilerden rica ediyorum. Çıkmasın, gereken cezayı yesin.
1: Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için belediyeden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti. Belediye ekipleri rampa için bölgede çalışma başlattı. Ancak komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi rampa yapılmasına karşı çıktı, ekiplere müdahale etti. E.B. ile aralarında tartışma çıkınca Mehmet Kaçar kadına kürekle saldırdı.
2: Küfürlerle bana belediye düz gitti. Ben de koşarak gittim. O hemen vurdu. Önceden de hani kaç defa beni böyle tehdit ettiler. Ben karakola gittim. Ölümle beni tehdit ettiler. Seni öldüreceğim. Bu sokağı sana zindan edeceğim. Sen burada seni yaşatmam.
1: Yaralanan kadının başına 12 dikiş atıldı. Saldırgan komşuysa tutuklandı.
3: Bu basit yaralama. Yani basit bir suç değil. Basit yaralama suçu değil. Bu tamamen bizim için kasten öldürmeye teşebbüs dosyasıdır.
1: Daha önce de ölümle tehdit edildiğini söyleyen E.B., saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Afyonkarahisar'da başıboş bir köpek kadına saldırdı. Çevredekiler köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da uzun süre başarılı olamadı. Saldırıya uğrayan kadın kol ve bacaklarından bakın nasıl yaralandı.
1: Tekmelerde, sandalyelerde köpeği engellemeye çalıştılar. Ancak uzun süre başaramadılar. Köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
4: Eğer o gün orada olmasaydık kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
1: Görüntüler Afyonkarahisar'ın Dağskırı ilçesinde kaydedildi. 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla birlikte dinlenme tesisine gitti. Kadın o sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kızı hemen içeri koşup yardım istedi. Dışarı çıkan iki kişi kadını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Ancak tüm uğraşlara rağmen köpeği uzaklaştıramadılar.
4: Bir köpeğin kadına saldığını görür görmez hemen o anki refleksle dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
1: Bir süre sonra kadın köpekten kurtulmayı başardı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak köpek ekiplerin tesise girmesine de izin vermedi. İçeri girerek kadına saldırmaya çalıştı. Dakikalar sonra köpek kontrol altına alınınca kol ve bacaklarından yaralanan kadın da hastaneye kaldırıldı.
0: Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evler su altında kaldı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı.
5: Aha düştü. Aha düştü. Aha düştü.
1: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yollar dere yatağına döndü. Görüntüler Manisa'nın Sadidi ilçesinde. Şiddetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Demir yolu hattının su altında kalması nedeniyle tren seferlerinde bir süre ara verildi. Burası da Yozgat. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Valilik tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı. Kırşehir'de şehir merkezinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü.
5: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü.
1: Motosikletiyle sele kapılan yaşlı adam çevredekiler tarafından kurtarıldı. Özellikle Terme Caddesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Ekipler güvenlik nedeniyle bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Birçok ev ve araç zarar gördü.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretleri başladı. Yaz aylarına özel olarak hayata geçirilen bu uygulamayla dileyen ziyaretçiler Topkapı Sarayı'nın tarihi atmosferine özel aydınlatmaları eşliğinde tanıklık edebiliyor.

0: Tarihi Yarımada'da güneş battı, ışıklar yandı ve Topkapı Sarayı'nın kapıları bir kez daha ziyaretçilere açıldı. Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği Topkapı Sarayı 1924'te müzeye çevrildi. Yıllar içinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi haline geldi. Sarayda ilk kez 2 yıl önce başlayan gece ziyaretleri bir kez daha gerçekleşiyor. Yaz aylarına özel olarak başlatılan bu uygulama için Topkapı Sarayı'nda gece rotası oluşturuldu. Tarihi atmosferi yansıtmak üzere bazı noktalara özel aydınlatmalar yerleştirildi. Geçen yıllardan farklı olarak yeni açılan Harem-i Hümayun'da Kara Ağalar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de gece rotasına eklendi. Gece gezilerinde ayrıca sarayın en çok ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Bölümü ve Harem-i Hümayun'da görülebiliyor. Sarayın teraslarından da İstanbul manzarası izlenebiliyor. Topkapı Sarayı gece ziyaretleri 13 Eylül tarihine kadar her cumartesi akşamı gerçekleşecek. Özel alınan biletle girilecek etkinlik 20.30'da başlıyor ve 2 saat sürüyor.
1: Bu haberimizde dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'yi biraz yakından tanıyacağız.
2: Çalışma alanı tuval değil, sokağın kendisi olan bir sanatçı. Londra sokakları, duvarlar, terk edilmiş binalar. Her bir eserine ayrı bir hikaye, ayrı bir görüş aktardı. Dünya, Banksy'nin eserlerini konuşsa da gerçek kimliği henüz bilinmiyor. Banksy, 1999 yılında yaptığı The Mild Mild West adlı eseriyle ilk çıkışını yakaladı. Ardından gelen Girl with Balloon eseri ikonik çalışmalarından biri haline geldi. Eserin uyarlaması 2018'de açık artırmada satıldığı an kendini imha etti. Bu an sanat tarihinin unutulmaz performanslarından biri oldu. Gazze'de savaşın yıkımını, acıyı ve bölgedeki yaşamı ironik ve hüzünlü bir dille dünyaya anlattı. No Ball Games, Flower Thrower ve Game Changer gibi pek çok eseriyle dünyaya adını duyurdu. Şimdi ise Londra'nın merkezine yerleştirdiği yeni eseri ziyaretçilerin ilgi odağı.
3: Londra'da bir gecede ortaya çıktı bu eser. Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin son çalışması. Birleşik Krallık'ın başkentinde, Westminster'ın kalbinde, polisin, istihbaratın hiç boş bırakmadığı bir yer burası. Waterloo Place, işte heykel tam buraya yerleştirildi. Manidar bu açıdan çünkü sembolik açıdan da dikkat çeken bir yer Waterloo Place. Britanya'nın imparatorluk geçmişini temsil ediyor ve askeri anıtlar yer alıyor burada. Bazı sanat yorumcuları Banksy'nin çalışmasını İngiliz emperyalizmine ve kör milliyetçiliğe eleştiri şeklinde yorumladı. Bu dev heykel yalnızca bir Banksy eseri değil, Britanya'nın kendi geçmişiyle ilişkisini yeniden tartışmaya açan siyasi bir sanat müdahalesi olarak da değerlendiriliyor.
2: Banksy, politikadan dünya sorunlarına, şiddetten barışa uzanan temalarıyla sokakları birer düşünce alanına çevirdi. Eserlerinin yanı sıra başka bir başarısı da kim olduğuna dair soruları yıllardır cevapsız bırakması.
4: Dünyanın duvarları onun dilini konuşuyor. Milyon dolarlık işlere imza atıyor, o işler rekor fiyatlara alıcı buluyor. Yaptığı eserleri anında imha etmekten de çekinmiyor. Nesillerin tanıdığı o isim Banksy gerçekten biliniyor mu? Bristol doğumlu, orta yaşlı bir erkek olduğu iddialar arasında. Genel kanıda erkek olduğu yönünde. Sokak sanatında gizli olma kavramını kadın grafiti sanatçısı Lady Pink yanıtladı.
5: Bazı insanlar sokak sanatını macera, heyecan, öfke ya da asi ruhlarını dışarı vurmak için yapar. Gençken bazı insanlar için bunu yapmak şart. Pek çok başka sebep de var tabii. İnsanlar çifte hayat yaşamak için farklı bir isim alır. Çoğu kişi senin normal bir genç olduğunu düşünür ama geceleri şehrin her yerini boyamak için kendi hayatını riske atarak dışarı çıkarsın ve bunu kimse bilmez, sessiz kalmalısın. Ve bu aslında diğer tüm grafiti sanatçılarının bir kuralıdır. Kimsenin gerçek ismini bilmezsin, nerede yaşadıklarını bilmezsin. Çünkü eğer o bilgiyle yakalanırsan seni darmadağın ederler. Bu işler böyledir, bu biraz farklı bir dünya. Banksy'yi tanıyan insanlar tanıyorum ve bunları yapan bir ekibi olduğuna ve harika bir mizah anlayışı olduğuna inanıyorum. Bazen başarısız olursun ya da işin berbat görünür çünkü ortalık çok karanlıktır ve stres çok yüksektir. İşte grafiti dünyası budur, bir yeraltı dünyasıdır.
2: Türkiye'de de gençler Banksy'nin eserlerini yakından takip ediyor.
6: Erkek olduğunu düşünüyorum. Hatta en son Londra'da bir eserini yerleştirdi. En son onu gördüm.
7: Bana erkek gibi geliyor. Bilmiyorum, öyle hissediyorum diyelim.
8: Kadın olmalısının erkek olduğunu düşünüyorum. Şiddet olayını çok fazla işliyor.
6: Bence erkek ya. Öyle andırıyor resimleri.
2: Banksy kimliğini açıklayacak mı? Yoksa anonimliği sanatının en güçlü imzası olarak kalmaya devam mı edecek?

0: Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları bugünden itibaren kapılarını ziyarete açıyor. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek.
1: Yaz geldi, İstanbullular için artık denize girme mevsimi. Yani güneşin o sıcağı, kavurucu sıcaktan kurtulmak için kendilerini attıkları plajlardan birindeyiz. Florya'dayız. Arkamda 3 tane yayın konuğum var. Kadın can kurtaranlar. Onlara soru soracağım. Onlar önce bize nasıl bir hazırlık yaptıklarını, ardından can kurtaranlar olarak neler yaşadıklarını bizlere anlatacaklar. Şimdi öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bir yandan İstanbullular da merak ediyor. Bayraklar, hangi bayraklar hangi plajlara veriliyor, niçin bayraklarla birlikte bir tanımlama, bir ayrıştırma yapılıyor, hemen onu can kurtaranımıza soralım.
2: Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
3: Merhaba, hoş buldum. İsmim Bilge. 3 ana bayraktan bahsedeceğim öncelikle. Sarı kırmızı bayrak, can kurtaran görevde, denize girmek güvenli. Kırmızı bayrak, can kurtaran görevde değil, denize girmek tehlikeli ve yasak. Sarı bayrak ise can kurtaran yine görevde fakat denize girmek tehlikeli. Yüksek dalgalar olabilir, deniz kirliliği olabilir. Sarı kırmızı bayrağın altında sergileniyor sarı bayrak da aynı şekilde. Şu an kırmızı bayrak çünkü plajımız henüz açık değil.
1: Yarın itibariyle açılacak. Şimdi bir yandan da can kurtaranlar olarak sarı kırmızı renkler giyiyoruz. Neden sarı ve kırmızı renkler tercih ediliyor?
4: Sarı kırmızı renkleri tercih etmemizin sebebi kırmızı halkımızın dikkatini çekmek için ve daha çok göz önünde bulunup bizi daha rahat görebilmeleri için. Sarı renk de ufukta kaybolan en son renk olduğu için sarı tercih ediyoruz.
1: Sezon başladığında sizler de görev yerlerinize geçiyorsunuz ama kışın ne yapıyorsunuz?
5: Kışın havuzlarımızda tekrar hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü boğulmak sadece denizde olan bir durum değil. Ayrıca havuzlarda da gerçekleşebilecek bir durum olduğu için havuzlarımızda hizmet vermeye devam ediyoruz can kurtaranlar olarak.
1: Peki kadın can kurtaranlar olarak yaşadığınız zorluklar neler?
5: Cüsse olarak birazcık aşağı alınıyoruz. Ama önemli olan cüsse değil, önemli olan teknik görmek ve müdahale edebilmek. Kadınların gücü önemli çünkü kadınlar istediği her şeyi başarabilecek güçteler.
1: Olası bir olumsuzlukta diyelim, bir boğulma durumunda bu ilk yardım nasıl başlıyor? Sizin can kurtarma durumlar nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor aslında? Nerede sonuçlanıyor?
4: İlk başta biz vakayı gördüğümüzde direkt olarak torpilimizi alıp sahaya iniyoruz. Aynı zamanda buddy'mizde, yani çalışma arkadaşımızda jet'e haber veriyor. Jet ve buddy desteğiyle vakayı alıyoruz. Daha sonra karaya çıkartıyoruz. O sırada sağlık kuruluşları aranmış oluyor. Plajlarımızda ambulanslarımız mevcut. Daha sonra ambulansa sevk ediyoruz ve oradan da hastaneye gidiyor.
1: Peki can kurtaranlar olarak şöyle bir kulede bizi sürekli izliyorsunuz. Zor oluyor mu burada beklemek?
4: Güneş çok fazla yorduğu için deniz ve güneş bazen zor olabiliyor. Ama her şey halkımızın güvenliği için. Çünkü bizim işimiz ilk önce önlem almak. Önlem alabilmemiz için de görmemiz gerekiyor. Deniz içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman biz müdahale ediyoruz.
6: İstanbul'umuzda 11 ilçe, 50 plajımız, 600 can kurtarma, 15 ambulans ve 60 sağlık personeliyle hizmetinizdeyiz İstanbul'un. İstanbul'un arası güzel bir şekilde plajlarına gelebilirler, güvenli bir şekilde gelebilirler.
1: Sezon ne zaman başladı, ne zaman bitecek onu da?
6: 1 Haziran itibariyle başladı, 28 Eylül'de sezonumuz bitecek. İstanbullulara güzel günler diliyoruz, sağlıklı günler diliyoruz. Plajlarda güzelce, sağlıklı bir şekilde denize girebilirler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a savaş açma gerekçelerinden biri İran'ın nükleer programıydı. Ama İran'a ilk nükleer teknolojiyi sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisiydi. Peki İran'ın nükleer programı nasıl kuruldu? İran'ın nükleer tarihinde hangi önemli dönemeçler var? Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
7: Determination to help solve the fearful
8: Atoms for Peace, yani barış için atom.
7: Its entire heart and mind to find the way by which the Marine.
8: Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower'ın 8 Aralık 1953'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da yaptığı konuşmanın başlığı buydu. Bu konuşmayla başlayan girişimle Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını teşvik etmeyi ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Bu girişim 1957'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulmasına da zemin hazırladı. İşte bu girişim çerçevesinde 1957'de Amerika Birleşik Devletleri İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile nükleer işbirliği anlaşmasına imza attı. 1967'de İran'ın ilk araştırma reaktörü faaliyete geçti. 1973'te Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güney Afrika ve Batı Almanya nükleer anlaşmaya imza attı. 1974'te bir Batı Alman firması İran'ın güneydoğusunda Buşehir şehri yakınlarında ülkenin ilk nükleer santralinin inşasına başladı. O dönemde İran Şahı Pehlevi ülkesinin nükleer silaha sahip olacağını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamasından geri adım attı. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından yeni yönetim nükleer santralle ilgili yapılan anlaşmayı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan uranyum zenginleştirmesi anlaşması da askıya alındı. Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin nükleer programı dağıtmasıyla nükleer uzmanların çoğu İran'ı terk etti. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin basılmasıyla Tahran ve Washington arasındaki işbirliği tamamen askıya alındı. 1980-1988 İran-Irak Savaşı Hümeyni'nin yeniden nükleer programa yönelmesine yol açtı. Bu şehir nükleer santralinin tamamlanması için Almanlarla işbirliğinin yolları arandı. ...4 Haziran 1989'da Hümeyni'nin ölmesiyle yerine Ayetullah Ali Hamane'ye geçti. 1995'te İran bu şehir araştırma reaktörünün tamamlanabilmesi için Rusya ile anlaşmaya vardı. Gecikmelerin ardından 2010 yılında reaktörün inşası nihayet tamamlandı. 1996'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, İran'a nükleer silahlara sahip olmaya çalıştığı gerekçesiyle ambargo uygulama kararı aldı. 1999'da dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, devrimden sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu. Hatemi ve Suudi Arabistan Kralı Fahd, İsrail'in nükleer programı ile ilgili endişelerini dile getirdi. ...2003'te Amerika Birleşik Devletleri kitle imha silahlarını gerekçe göstererek Irak'ı işgal etti. İran'ın nükleer programını yeniden askıya alması istendi. İran lideri Hamaney de nükleer silahın İslamiyet'te yasak olduğunu söyledi. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'da yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum izlerine rastlandığını belirterek Tahran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına uymamakla suçladı. 2004'te İran, Fransa, Almanya ve İngiltere ile uzlaşarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının ek protokolüne imza attı. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya aldı. 2005'te Mahmut Ahmadinejad'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran yaptırım tehditlerine karşın nükleer programına hız verdi. Arak'ta ağır su reaktörünün inşasına başlandı. Bir yıl sonra nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'a yaptırım kararı çıktı. İran'a nükleer materyal ve balistik füze yapımında kullanılan parçaların satışı yasaklandı. Uranyum zenginleştirme programını durdurmayı kabul etmediği için İran'la batılı ülkeler arasındaki müzakereler 2008'de çıkmaza girdi. 8 Nisan 2009'da Rusya ve Çin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'la nükleer müzakerelere yeniden başladı. İran aynı yılın Kasım ayında uluslararası denetçilerin yeni inşa ettiği nükleer tesisleri girişine izin verdi. 2010'da dönemin ABD Başkanı George W. Bush, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planlarını veto etti. Ancak aynı yıl İran'ın Natanz nükleer tesisi siber saldırılarının hedefi oldu. Mayıs 2010'da İran, Türkiye ve Brezilya ile zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak batılı ülkeler 10 maddelik bu anlaşmayı reddetti. 2011'de ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın İran'la İstanbul'da yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı. Aynı yılın Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın gizli uranyum zenginleştirme programı olduğuna dair bir rapor yayımladı. İran raporun gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 14 Temmuz 2015'te ise bu kez anlaşma haberi geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya, Viyana'da İran'la anlaşmaya vardı. Anlaşma, nükleer programını kısıtlaması karşılığında İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Anlaşma uyarınca İran, zenginleştirilmiş uranyum miktarını %3,67 ile sınırlandıracaktı. Bu oranın nükleer silah yapımı için gerekli olan %90'ın çok altında olduğuna dikkat çekiliyordu. Ancak 2018'de Donald Trump nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. İran'a ambargoları yeniden uygulamaya başladı. Trump ikinci döneminde ise İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlattı. Ancak müzakereler sürerken İsrail Haziran 2025'te nükleer ve balistik programının oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek İran'a hava saldırıları başlattı. İran'ın nükleer, balistik ve askeri tesislerini hedef aldı. 12 gün süren savaşın son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri de çatışmalara dahil oldu. B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. İran'ın nükleer programı Haziran 2025'ten önce de yıllarca İsrail sabotajlarının hedefi oldu. Nükleer bilim insanlarına suikastler ve nükleer tesislere siber saldırılar düzenlendi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: NTV Radyo.

0: Fatih Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Doğa takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
2: Doğa takvimi.
4: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
5: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
4: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
6: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
7: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
8: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
9: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
10: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
11: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
4: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: İstanbul yol durumu.
13: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %35'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 7.
14: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
13: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Dünya bu haberi bekliyordu. Amerika ile İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın da deniz ablukasını hemen kaldıracağını söyledi. İran'da Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içinde kontrol edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmaya dair bir açıklama yaptı. Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Amerika ve İran'ın anlaşmasına dünya ülkeleri de olumlu tepkiler verdi. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülkeden yanıt geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve bölgesel ekonomik büyümeyi artırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, anlaşma için Amerika ve İran'ı tebrik etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada ise İran'ın nükleer konusunda geri adım atması karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğini vurguladı. Amerika ile İran anlaştı, petrol fiyatı düştü. Savaş sürecinde 120 dolara kadar yükselen Brent petrolün fiyatı ilk saatlerde 4.2 düşerek 83.70 dolara kadar geriledi. Altının onsu da %2,49'luk artışla 4.324 dolara yükseldi. Bugün Ankara'da kabine toplantısı var. Ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatarak soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı yeni havalimanına zirve için gelecek NATO liderlerinin uçakları da inecek. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın 14-18 Haziran tarihleri arasında kapalı olacağını, çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacağını duyurdu. Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü öncesi kutlamalar başladı. Amerikan Başkanı Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutluyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu ve Trump da izleyiciler arasındaydı. Milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabah erken saatlerde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Antalya'daki 2000 yıllık antik kentte de milli maç heyecanı vardı. Maçı 2-0 Avustralya kazandı. Ay Yıldızlıların cumartesi günü Paraguay'la yapacağı ikinci maç hayati önem taşıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao'yu farklı geçti. Panzerler E grubu ilk maçında karşılaştığı rakibini 7-1 yendi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
13: Sabahla başlıyoruz bugünün gazetelerine bakmaya. Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı diyor bugün Sabah manşetten. Başkentin dünyaya açılan yeni kapısı bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerine inşa edilen Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete açacak. Modern bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanı, başkentin uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek ve diplomatik misyonlar açısından da stratejik bir rol üstlenecek. Tarihi açılışta İstanbul'dan havalanacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, yeni meydana iniş yapan ilk uçak olacak diyor bugün Sabah gazetesi. Anlaşma sağlandı, imzalar 19 Haziran'da bir diğer başlık. Amerika ile İran görüşmelerinde beklenen açıklama geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif anlaşmaya varıldı. İmzalar 19 Haziran'da Cenevre'de dedi. Herkesi kutlayan Başkan Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ablukanın derhal kaldırılacağını söyledi diyor Sabah bugün. Hürriyet gazetesi de sonunda anlaştılar manşetiyle duyuruyor haberi. Bir diğer başlık, cenaze töreni 5 gün sürecek. 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamane'in cenaze töreni belli oldu. İlk tören 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da Meşhed'de törenler yapılacak. Hamane'yi 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek diyor bugün Hürriyet gazetesi. CHP'de kritik hafta başlıyor. CHP, Özel ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında sert mücadelenin yaşanacağı bir haftaya giriyor. Kurultay, grup görevlendirmeler ve ihraçlarda kritik gelişmeler yaşanabilir diyor bugün Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesi işte Türk milleti diyor manşetinden. Amiri futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi diyor Milliyet bugün. Kabinenin gündemi Orta Doğu bir diğer başlık. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alırken İran-Amerika hattındaki ateşkes görüşmelerindeki ilerleme ve Türkiye'nin barış çabalarına katkıları değerlendirilecek. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak deniliyor. Bugün Milliyet gazetesinde yer alıyor bu haberde. 20 bin konut kampanyası başlıyor. TOKİ'nin 64 ilde vatandaşlara ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak manşetinde korumasız TL'nin sonucu başlığını görüyoruz. Türkiye ekonomisi son 3 yılda doların TL karşısında %131, avronun ise %148 artması nedeniyle üretimden enflasyona kadar birçok alanda ağır tahribata maruz kaldı diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet'in manşetinde atama planına karşı iki seçenek başlığını görüyoruz. CHP'de bugün toplanacak Meclis CHP Grup Başkanlığı Grup Yönetimi Kurulu, yarınki grup toplantısında kürsüde kimin konuşacağını belirleyecek. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık 1000 delegenin imzasını çarşamba gününe kadar CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Akşamın manşetinde yeni kabus, ejderha nefesi başlığını görüyoruz. Sıvılaştırılmış azotla hazırlanan ve ejderha nefesi diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaştı. Uzmanlar uyardı. Dünyada akıma dönüşen ejderha nefesi artık Türkiye'de. Üstelik sağlıksız koşullarda hazırlanan bu zararlı atıştırmalıklar parklarda, meydanlarda ve alışveriş merkezlerinde salgın gibi yayılıyor. Doçent Doktor Yakup Çağ, sıvı azot ağız, yutak ve yemek borusunda soğuk yanıklarına, hatta acil cerrahi müdahale gerektiren mide delinmelerine neden olabilir. Aileler dikkatli olmalı diyor. Bugün akşam gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Postaya da bakalım, tayin dehşeti manşetini görüyoruz. Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz tayinini Bursa'ya aldıran din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak'la kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü kahvaltıda çocuklarının gözleri önünde öldürdü diyor Posta gazetesi. Bu manşette çıkıyor. Bugün gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
15: NTV Radyo.
16: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
17: Maç takvimi.
12: Dünya Kupası'nda yeni günde 4 maç var. İlk maç son Avrupa şampiyonu İspanya ile turnuvaya ilk kez katılan Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. H grubu mücadelesi saat 19'da başlayacak. Saat 22'de ise gözlerimiz G grubundaki Belçika-Mısır maçında olacak. Ardından gece 1'de Suudi Arabistan-Uruguay ve sabah 4'teki İran-Yeni Zelanda mücadelesiyle Dünya Kupası'nda gün tamamlanacak.
17: Maç takvimi.
16: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
15: NTV Radyo.
18: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
19: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir Dursun Bey yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Kastamonu Tosya yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
20: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
21: Arvento, Arvento.
22: Mobile Systems.
15: Reklam.
23: Sen de katıl derim, katılın evim.
15: NTV Radyo.
24: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
25: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
26: Borusan Next.
27: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
28: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
29: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
30: Bankam, bank, kartım hadi.
31: Baba bu ne bayramı?
32: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: NTV Radyo.

0: Murat Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi. İran'la Amerika arasında iki ileri bir geri şeklinde yürütülen müzakere süreci olumlu sonuçlandı. İki ülke arasında nihai metin üzerinde uzlaşı sağlanıldığı duyuruldu. Trump'tan da yeni açıklamalar geldi. Şimdi ayrıntıları alacağız ve güm dönmez her sözden.
4: Trump'ın tabii biz anlaşmaya çok yakındık dediğini duymuştuk son aylarda, 40 kere bunu tekrar etmişti ama bu kez farklı bir tablo vardı. Şimdi artık hem arabulucu Pakistan açıkladığı, ABD Başkanı Donald Trump doğruladığı, İran'dan da teyit geldi. Dolayısıyla anlaşma, yani çerçeve anlaşması diyelim, tabii devamını daha sonra konuşacağız ama çerçeve anlaşması şu an için tamam gibi ama imzalar tabii 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. Bu imza töreninde peki Amerika adına kim olacak? ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Fox News'a yaptığı açıklamada kendisinin gidebileceğini söyledi ya da ABD Başkanı da Trump da orada bulunabilir dedi. Gizli servis protokollerine göre hem başkanın hem başkan yardımcısının aynı anda yurt dışında bulunmasına pek sıcak bakılmıyor. ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre sonra G7 zirvesine katılmak üzere Fransa için yola çıkacak. Acaba kendisi mi katılır İsviçre'de yapılacak imza törenine, yoksa J.D. Vance'i mi gönderir, orasını göreceğiz. Şimdi bundan sonrasında bu hafta içerisinde, yani imzalar atılana kadar arabulucuların katılımıyla bir takım toplantılar düzenlenecek. Bir dizi toplantı olacak bu hafta. Bunlar İran'la Amerika arasında sonraya bırakılan konular. Biraz sonra ayrıntılarına gireceğiz. Bunlar için teknik hazırlıkların ve imza töreni içinde hazırlıkların yapılmasını öngörecek. Şimdi İki tarafta, yani Amerika'da, İran'da bu çerçeve anlaşması tam olarak neyi içeriyor? Biz henüz resmi bir metin görmedik. İran dedi ki imzalar atıldıktan sonra bu metin paylaşılacak, açıklanacak. Ama tarafların yaptığı açıklamaların bazı ortak paydaları var. Bunlara bakalım. Bir kere Lübnan'ı kapsıyor anlaşma. Bu Tahran'ın çok talep ettiği bir konuydu. Dolayısıyla Tahran açısından bu bir kazanım. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusu. Trump o kısmına daha sonradan açıklık getirdi. Resmi olarak anlaşma imzalandıktan sonra Hürmüz Boğazı açılacak. Amerika bunun karşılığında uzun süredir uyguladığı, İran limanlarında uyguladığı ablukayı kaldıracak ki bu daha önce 30 gün içerisinde kaldırılacağı konuşuluyordu Amerika'nın, ama bunun eş zamanlı olacağını söyledi Trump. Bu da dolayısıyla Amerika tarafından bir değişiklik olmuş oldu. Ateşkes 60 günlüğüne uzatılacak ve bu esnada da işte o sonraya bırakılan konular görüşülecek. Bu nedir? İran'ın nükleer programı ve bir de İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusu. Şimdi bu para meselesi çok tartışma yaratmıştı müzakere süreci boyunca. İran tarafı, İran haber ajanslarında hala 12 milyar dolarlık İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağı ifade ediliyor koşulsuz olarak, anlaşma yürürlüğe girer girmez. Fakat üst düzey Amerikalı yetkililer şunu söylemeye devam ediyorlar: bu performansa dayalı bir anlaşma olacak. Yani İran ne kadar anlaşmaya uyarsa o kadar ekonomik fayda sağlayacak. Dolayısıyla İranlılar taahhütlerini yerine getirmeden, uygulamadan dondurulmuş varlıklar serbest bırakılmayacak.
5: Şimdi Begüm, şunu da sormak isterim. Hep bu biz açılışlara bahsettik. Aslında sokaktaki insanın, yani yurdumuzda da farklı yerlerde de, elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela ekonomi, yani nasıl olacak diye. Trump'a bunu zorlayan, yani bu anlaşmaya zorlayan sebepler orada nasıl konuşuluyor? Bir de bu anlaşmadan sonra ne yazılıp çiziliyor bu konuda? Çünkü özellikle işte pompaya yansıyan akaryakıtla ilgili sıkıntı Amerika'da da kendisini göstermeye başlamıştı.
4: Evet, ekonomi kısmıyla başlayalım. Şimdi ilk tabii petrol piyasalarına etkisini gördük anlaşma açıklandıktan sonra. Petrol fiyatlarında %3.8'lik bir düşüş yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmayı duyururken dedi ki dünyanın gemileri hemen motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın dedi. Ama Hürmüz Boğazı'nda o petrol trafiğinin eski haline dönmesinin bir miktar daha zaman alacağı konuşuluyor. Yani en azından savaş öncesi döneme, savaş öncesi miktara belki dönmesinin zaman alacağı konuşuluyor. Çünkü hem sevkiyat gemicilik şirketleri hem de sigorta şirketleri bir kere bu anlaşmaya acaba uyuluyor mu? Yani bunu bir kere bundan emin olmak isteyecekler. Dolayısıyla biraz daha zaman lazım. Petrol sevkiyatını nasıl etkiliyor bu anlaşma? Ne derecede ya da olumlu etkiliyor? Ne derece savaş öncesi döneme dönülüyor? Onu izlemek gerekecek. Diğer mesele, yani Amerikan iç siyasetinde bu anlaşma nasıl konuşuluyor, nasıl tepkiler var? Aslında İran Savaşı'nın belki başlangıcı bakımından başka bir ülkenin Amerikan dış politikasına etkisini görmek bakımından enteresan oldu. Bir de savaşın aslında etkisini gözlemlerken iç ve dış siyaset arasındaki çizginin ne kadar bulanıklaştığını da görmüş olduk. Çünkü Amerika'da yaklaşan ara seçim, kongre seçimi özellikle bu İran Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik süreci çok etkilediğini söylemek mümkün. Ekonomiye etkisi oldu, petrol fiyatlarına etkisi oldu. Her ne kadar bu ABD Başkanı Donald Trump'a her sorulduğunda ben seçmenin görüşünü İran Savaşı bağlamında çok önemsemiyorum dese de bu bir faktör oldu. Çünkü sadece demokratlar değil, cumhuriyetçiler de bu eleştirileri çok gündeme getirdiler. Şimdi her iki taraf tabii ki bu anlaşmayı kendi kamuoyuna bir zafer olarak satmaya çalışıyor. Ama şunu söyleyelim, en dikenli konular bir kere sonraya kaldı. Yani bu 60 günlük süre içerisinde İran'ın nükleer programı görüşülecek. Bu para meselesi, biraz önce bahsettiğimiz konu görüşülecek. Şimdi anlaşmanın metni yayınlanmadı ama Trump New York Times'a verdiği röportajda kısa bir süre önce İran'ın henüz vermediği tavizler üzerinden bunu bir zafer olarak anlatmaya çalışıyor. Özellikle de nükleer program bağlamında. Şimdi mesela Obama döneminde imzalanan bir önceki 2015 yılındaki anlaşmayla kıyaslıyor. İran nükleer silah geliştiremeyecek ya da satın alamayacak diye. Oysa zaten bu İran'ın 1970'te kabul etmiş olduğu bir şey ve Obama döneminde imzalanan anlaşmayla da uranyum zenginleştirme limitine uyuyordu. Trump çekildikten sonra anlaşmadan İran uranyum zenginleştirme seviyesini yükseltti. Dolayısıyla gelinen noktada mesela kongreden tepkileri biraz aktaralım. Çok aslında fazla ses çıkmadı bu anlaşmanın ilk duyurulmasından sonra. Çıkan sesler de biraz parti çizgisinde denilebilir. Demokratlar diyorlar ki bunu bir zafer olarak sunmayın çünkü bizi sorumsuz bir şekilde savaşa sürüklediniz. Sonunda da 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın çok da ötesine gitmeyen bir şey çıktı ortaya diyor. Bazı cumhuriyetçiler Trump'ın müzakere taktiklerinden övgüyle söz ediyor. Bazı cumhuriyetçilerse, ki bunlardan bir tanesi de Senatör Graham, o şunun altını çiziyor. Tabii ki bu müzakere sürecini, 60 günlük süreci yakından takip edeceğiz ama yasalarımız gereği İran'la yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesi için kongreye getirilmesi gerekiyor. Ben bu nihai ürün, ortaya çıkacak nihai ürünü gözden geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ve diyor, şurası aslında önemli, anlaşmanın mimarı Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve onun müzakere ortaklarının bu anlaşmanın nihai şekli kongreye sunulurken de bu sürecin parçası olmalarını önemsiyorum diyor. Dolayısıyla bu 60 günlük sürede nükleer anlaşma müzakere edilirken bunun kongrede, kongrenin onayından geçmesi sürecini dikkatle takip etmek gerekecek. Evet, anlaşma haberi ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. doğum gününde geldi ama bir yandan da statükonun tesis edilmesinin çok da ötesine geçilemedi yorumu yapılıyor.
3: Begüm Dönmez Ersöz Washington'dan aktardı. Süreçte Türkiye'nin de rolü büyük, arabuluculuk rolü vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasının yürekten temenni ettiğini kaydetti. Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. İran-Amerika anlaşmasına Avrupa'dan gelen tepkiler de olumlu. İlk tepkileri NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
2: Aslında E4 ülkeleri, yani İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortak açıklamaları var. Özellikle bu ortak açıklamalarda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yer alması önemli. Çünkü bu üç ülke E3 ülkesi olarak biliniyor. İtalya dahil olduğu için E4 ülkesi olarak adlandırılıyor ve bunlar ortak olarak bir açıklamada bulundular ve 5 önemli mesajları var. Bunlardan bir tanesi İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. İkinci önemli açıklamaları ise özellikle bir an önce artık İran'a yönelik olarak sağlanacak olan ateşkes ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak bu programın kaldırılması ve İran'ın elindeki nükleer zenginleştirilmiş maddelerin kademeli olarak güvenli bir uluslararası bölgeye tahsis edildikten sonra İran'a yönelik olarak yaptırımların da kademeli olarak kalkması gerektiğini. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve Boğaz'ın güvenliğinde sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar ve İran'ın da adım adım nükleer programından vazgeçtiğine yönelik olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluluğun gözetiminde elindeki var olan nükleer zenginleştirilmiş maddeninden de kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bir başka önemli unsur ise Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bu hususla da ilgili olarak koşulsuz açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bir an önce Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem Fransa'nın, hem İngiltere, Almanya ve İtalya'nın, gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse İran'la sağlanacak olan anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı her tür adımı atmaya hazır olduklarını, bu anlaşmanın Lübnan ayağının da bulunduğunu hatırlatıyorlar ve Lübnan'ın da mutlaka hem toprak bütünlüğü hem de egemenliğine de mutlaka saygı gösterilmesi gerektiğini, dolayısıyla da son derece güçlü bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bir açıklaması var. Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması akaryakıt konusunda ve dünya ticareti konusunda yaşanan engellerin de bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Cuma günü İsviçre'nin muhtemelen ya Cenevre kentinde ya da Cenevre'ye yakın bir yerde Amerika Birleşik Devletleri, İran yetkililerin kah elektronik ortamda imzanın sağlanması, ardından da 60 gün içerisinde İran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçmesi, programdan kademeli olarak ayrılması ve elindeki nükleer maddelerin Uluslararası Atom Enerjisi'nin gözetiminde bir ülkeye ya da bir kuruluşa verilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. Dünya ve Avrupa Birliği bu açıdan bütün memnuniyet verici açıklamalarını dile getiriyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da bu anlaşmadan Avrupa Birliği'nin son derece memnuniyet duyduğunu, Boğaz'ın bir an önce açılması ve özellikle seyri sefer seyirinde yapılması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda da bir açıklama gerçekleştirdi.
3: NTV Brüksel temsilcisi Güldenel Son Umut'un notları da bu şekildeydi. Şimdi bu anlaşmadan ne anlıyoruz konusuna yakından bakacağız. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, Osman Girgin'in sorularını yanıtlıyor. NTV ile ortak yayına geçiyoruz.
6: 14 maddeyi öğrenebilirsek kimin zafer ilan edeceğini, kimin hangi sahiple zafer ilan edeceğini de öğrenme şansımız olacak. Belli ki iki tarafın da zafer ilan edeceği bir orta yol bulunmuş. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Hani iki tarafta bir şekilde. Burada asıl mesele, mesela hiç vekil güçlerden bahsedilmiyor ya da İran'ın füze envanterinden bahsedilmiyor. Yani ortaya çıkan, sızan, basına yansıyan, işte tarafların yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bunlar yok. Yani daha çok işte Amerika tarafı nükleeri söylüyor, işte önümüzün açılmasını söylüyor. İran tarafı yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş

0: Tabii Lübnan, yani Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesi muhtemelen İsrail için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olmuş olabilir. Çünkü İsrail hem bölgede büyük bir saldırganlık gösteriyor, hem de 28 Şubat'ta bu savaş başladıktan sonra 2 Mart'ta bu işte oldu bittiye getirip Lübnan'ın güneyine saldırmıştı. Hatırlarsan İtalya'nın nehrine kadar da işgal etti. Yerleşim yerlerini yerle bir etti ve yaklaşık 3600 kişi de hayatını kaybetti. Şimdi bugün de bombalamış olmalarına rağmen burada da ateşkesin ilan edildiği söyleniyor. Hani ne kısa uygulanacak o ayrı bir tartışma konusu. Örneğin Gazze'de Ekim ayından beri ateşkesi var ama 900 kişi hayatını kaybetti. Yine böyle ateşkesi ilan edip vurmaya, öldürmeye devam edecekler mi ona bakılacak ama savaşın taraflarından biri olan İsrail'in hem masada olmaması hem de talep ettiği şeylerin gerçekleşmemiş olması ki İsrail burada rejimin de devrilmesini istiyordu hatırlarsan. Hatta bunun için Kürt grupların silahlandırılması, işte ortaya çıkacak kaotik ortamda kurtarıcı gibi Ahmedinejad'ın devleti devralması, İran devletin devralması gibi senaryolar bile konuşulmuştu. Bunların hiçbiri gerçekleşmemiş oluyor. Dolayısıyla Netanyahu'yu seçimde ciddi sıkıntılar bekliyor diyebiliriz. Yani İsrail için bu açıdan önemli. Ama tabii bu 14 maddeyi tam olarak görmeden, detayları görmeden, yani İslamabad mutabakat metnini görmeden peşin hükümlü olmamak da gerekiyor. Ama şu ana kadar sızan bilgilerde tablo bu şekilde.
1: Ya şimdi 14 maddeyi görmeden yine belli olmayacak bu, ama yine de soracağım bu soruyu. Çünkü yani kamuoyunun genel endişesi, benim de öyle, o yüzden soruyorum. Lübnan. Şimdi bütün cepheler kapsanıyor diye daha önce de söylendi, şimdi de söyleniyor ama dün İsrail yine vurdu. Trump hatta konuştu işte Netanyahu'yla. Çok kızdım. Ama eğer biz zaten nükleer kapasitesini de bitirdik, olmasaydı siz de yok olacaktınız vesaire gibi bazı açıklamaları var. Trumpça dediğim benim. Lübnan hakikaten bu işin içinden çıkacak mı, ya da İsrail'in bozma riski var mı 19 Haziran'a kadar, Cuma'ya kadar?
0: Yani elbette olabilir ama burada Trump'ın kararlılığı görünüyor. Trump geçen hafta da hatırlarsan Lübnan'ı vurduğunda işte ben olmasam seni hapse atarlardı, herkes İsrail'den senin yüzünden nefret ediyor şeklinde bazı söylemlerde bulunmuştu Netanyahu'ya, basına sızmıştı, yalanlanamadı. Dolayısıyla da onun benzeri açıklamaları yapmış oldu. Dolayısıyla aslında İsrail vuruyor, Trump kınıyor ama herkes yoluna devam ediyor gibi bir tablo var. Burada İran'ın tavrı önemli. İran Lübnan olmadan olmaz demişti. Dolayısıyla da belli ki Lübnan konusunda bir taviz kopardı ki bu anlaşmanın olduğunu onlar da kabul ettiler. Bence bu tarafı önemli. Çünkü Lübnan meselesine özellikle İran tarafı bir şekilde bloke ediyordu ve Lübnan'da bir ateşkes olmadan olmaz diyordu. Bu aslında simgesel olarak da İran'ın vekil güçlere verdiği desteğin, çünkü Lübnan'da Hizbullah'a destek veriyor, verdiği desteğin bir anlamı, bölgedeki kullandığı güçler açısından önemliydi. Yani Hizbullah'a destek verdiğini söylüyor. Husiler de geçen haftalarda biliyorsun Babıl Mende bir kapatma tehdidinde bulunmuştu. İki önemli grup. Ayrıca Irak'ta Hashi Shaabi aynı şekilde zaman zaman çeşitli saldırılarda bulunuyor. Hamas'a da Sünni olsa da İran cephesiyle birlikte anıldığı için Hamas da şu ana kadar Gazze'de silah bırakmış değil. Hatta İsrail'in Gazze'ye de yakın zamanda yeniden operasyon başlatacağı konuşuluyor. Eğer burada bu İran anlaşmasından İsrail istediğini elde edemezse yeniden Gazze'ye saldırarak, Gazze'de ateşkesi bozarak belki dikkatleri o yöne çekme konusunda da bir niyeti olabilir.
1: Peki şunu da sormak isterim. Bunu Cuma'dan sonrasına, diyelim ki Cuma'ya kadar her şey yolunda gitti ve bu anlaşma imzalandı. Yani bu anlaşmanın imzalanması için zaten seninle de konuştuk, başka yorumcularla da bu konuyu konuştuk. İki taraf da mecbur kaldı diye, yani artık barışmak zorundalar diye. Ama 19 Haziran'dan sonra ne olacak iki taraf açısından da? Trump yüzünü nereye çevirecek? Farklı bir nokta mı olacak, yoksa seçim çalışmalarından mı başlar? Diğer taraftan komşumuz İran. İçeride zaten bu savaş başlamadan önce de pek çok tartışmadan söz ediyorduk bildiğin gibi. Nasıl bir hamle yapacaklar kendi iç kamuoyularına yönelik?
0: Aslında asıl iş 19 Haziran'dan sonra başlıyor. Çünkü 19 Haziran'da en azından savaşın durduğunu kabul etmiş olacaklar ve müzakere yeniden başlayacak. İran açısından baktığımız zaman İran iki defa müzakere masasında vuruldu. Biliyorsun bunu da konuşmuştuk. Ama bu sefer bu 60 günlük periyot çok daha önemli olacak. Çünkü 60 günün sonunda

0: eğer bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması isteniyor. Daha önce mesela 12 gün süren geçen yılki savaşta Trump savaş bitti dedi. İran'da bir tane füze fırlattı Katar'daki üsse El Ubeyde ve bir şekilde savaş durmuştu. Ve sonrasında ne zaman başlayacağı ile ilgili hep böyle bir tedirginlik vardı ve nitekim 28 Şubat'ta 6 ay sonra tekrar başladı. Bu sefer bunu garanti altına almak istiyor İran. Yani Amerika'nın bir daha kendisine saldırmaması. İşte bu 60 günlük süreçte ne olacak ona bakmak lazım. Katar heyeti Tahran'dan döndü Doha'ya ve basına sızan haberlere göre yarından itibaren Katar'da iki taraf bu müzakere sürecinin nasıl devam edeceği, hangi konuların nasıl ele alınacağı. Mesela biz şunu bile bilmiyoruz. Bir masanın iki tarafına oturup karşılıklı mı görüşecekler? Dolaylı yoldan mı görüşecekler? İşte ne bileyim sosyal medya enstrümanlarıyla mı görüşecekler? Yani birbirine WhatsApp mı atacaklar? Bunu bilmiyoruz. WhatsApp'tan mesaj mı atacaklar? Bunu bilmiyoruz. Biliyorsun dolaylı görüşmeler olduğu zaman işte çeşitli kağıtlar karşılıklı gidiyor geliyor. Sonrasında da bir anlaşmaya vardıklarını söylüyorlar. Ayrıca İran tarafının şöyle bir zorluğu da var. İran tarafı olası bir saldırı ihtimaline karşı yönetimdeki isimleri çok gizli tutuyor. Telekomünikasyon araçlarını kullanmıyorlar. Dolayısıyla da eski usulle ulak kullanarak bir şekilde haberleşiyorlar. Dolayısıyla da masada karar alınan bilgilerin, kararların onaylanması, mesela Müşteba Hamene'in onaylaması, işte diğer karar verici onaylaması meselesinin nasıl yürüyeceği de işte bu Doha'daki toplantılarda ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu 60 gün içerisinde tabii İsrail nasıl bir tavır alacak? Mesela İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ederse müzakere yapmaya gerek var mı yok mu meselelerinde konuşulması gerekecektir. Ayrıca vekil güçlere yönelik saldırıları da dikkate almak lazım. İşte biraz önce söylediğim Gazze'ye yönelik saldırının hedefi aslında Hamas olacaktır. Dolayısıyla da burada nasıl bir tavır alınacak? Yani Cuma günü bir eşik atlanmış oluyor. Bir önemli kilometre taşı konulmuş oluyor. Ama asıl iş ondan sonraki 60 günde başlıyor. Zaten dikkat edersen Hürmüz'ün açılması da bu anlaşmadan sonra yavaş yavaş başlayacak bir süreç gibi duruyor. Öyle hemen olmayacak. Hatta burada İran'ın sızan bazı haber ajanslarına İran'da İran'ın şartlarıyla Hürmüz'ün açılacağı söyleniyor. Mesela İran'ın şartları neler? Trump'sa ücretsiz olarak açılacağını söyledi. Yani bu ücretsiz nasıl bir şey? Yani oraya bir para istiyordu biliyorsun. Hatta bazı gemilerden 2 milyon dolar karşılığı kripto para talep etmişti İran. Dolayısıyla da hala bulanık noktalar var. Hala belirsiz alanlar var. Ama eğer bir 19 Haziran'a sağ salim ulaşırsak ve taraflar bir metne imza atarsa mutabakat metnine sonrasındaki müzakereler aslında yeni bir evreye gelecek. Ama muhtemeldir ki dünyanın en azından şu andaki tabloda derin bir nefes aldığı bir anı biz 19 Haziran'da göreceğiz.
1: NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'ın yorumlarını NTV ile ortak yayında dinledik.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Florya arasında, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
7: Bazı sektörler
4: sadece öğretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikan siyah edebiyatının en önemli temsilcilerinden James Baldwin'in Kimseler Bilmez Adımı isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Bülent Doğan çevirmiş. Önce Baldwin'in hayatını kısaca hatırlayalım. James Baldwin 1924 yılında New York'un Zenci Mahallesi Harlem'de doğdu. Bir kölenin torunuydu. Yoksul bir ailede büyüyen Baldwin biyolojik babasını hiç tanımadı. Üvey babası ise muhafazakar bir vaizdi. James Baldwin liseden sonra vaizliğin yanı sıra geçimini sağlayacak ufak tefek işlerde çalıştı. Yazmaya ilgisini bu yıllarda fark etti. 1944'te tanıştığı siyah yazar Richard Wright'ın desteğiyle zamanının tümünü yazmaya ayırdı. Baldwin için hayat kolay değildi. 1950'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nde hem zenci hem eşcinseldi. 1956 yılında yayımlanan Giovanni'nin Odası isimli romanı eşcinsel edebiyatının önemli bir eseri olarak kabul edilir. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni terk eden James Baldwin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde yaşadı. Aktör ve tiyatro yönetmeni Engin Cezar'ın yakın arkadaşı olan Baldwin'in 1962'de yayınlanan Bir Başka Ülke romanını İstanbul'da Engin Cezar, Gülriz Sururi çiftinin evinde tamamladığı söylenir. 1987'de Fransa'da ölen James Baldwin'in söz ettiklerimizin yanı sıra Türkçe'de yayımlanmış eserlerinden bazıları Ben Senin Zencin Değilim, Sokağın Dili Olsa, Ne Zaman Gitti Tren ve Bundan Sonrası Ateş. James Baldwin bilhassa romanlarıyla tanınsa da denemelerinin de romanlarından aşağı kalır yanı olmadığını, bu türe müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla yaklaştığını belirtmek gerekiyor. Zira Baldwin otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşmayı becerebilen bir yazardı. İşte bugün bahsini ettiğimiz Kimseler Bilmez Adımı Baldwin'in benzersiz denemelerinden oluşuyor. Harlem ve Amerikan güneyinden Paris'e, Faulkner ve Richard Wright'tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman'a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye hem duyguya hakkını veren bir yazar Baldwin. Tanıtım metninde onun denemeleri belirli bir tarihsel bağlamda kök salmış olsa da günümüze de seslenmeyi, kışkırtıcı ve evrensel kalmayı başarıyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Doğa her yıl suyu, toprağı, ormanı ve enerjisiyle insanlığa bir bütçe veriyor. Ama bu bütçe yıl bitmeden tüketiliyor. Dünya Limit Aşımı Günü tam da bu noktayı gösteriyor. Türkiye için Limit Aşım Günü bu yıl 6 Haziran oldu. Peki bu durumun nedenleri ne? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'a sorduk.
1: Şimdi bunu şöyle anlatalım. Yani ben çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında biz Konya Kapalı Havzası için bir kuraklık eylem planı yapıyorduk Tarım Bakanlığı için. Orada dedik ki şu anda Konya Kapalı Havzası'nda 90 bin tane su kuyusu var ve bu kuyulardan sadece 10 bin tanesi ruhsatlı. Ne kadar su çekildiğini bilmemiz lazım dedik. Aynı zamanda Konya'da o sırada yeraltı suyu 30-35 metreden çıkıyordu ve 6 tane obruk vardı. Ve dedik ki 10 sene içerisinde eğer bu kontrol altına alınmayacak olursa obrukların sayısı çıldırabilir. Yeraltı suyu da 350 metreden çıkar. 2026'ya geldiğimizde aynen bu dediğimiz oluyor. Konya özelinde bir örnek verdim ama geri kalan kesimlere baktığımızda tarımı yeraltı suyuyla yapıyoruz. Şehirleri yeraltı suyuyla besliyoruz ve yeraltı suyu pek çok noktada yenilenebilir bir kaynak değil bizim açımızdan. Yani onu bir defa kullandınız mı o gitti. Ancak işte birkaç yüz senede ya da birkaç bin senede yerine gelebilir. O nedenle biz esasında o suyu diyelim pancar üretmeye ya da mısır üretmeye değil buğday üretmeye kullanmış olsaydık o su bize belki 100 sene gidecekti. Biz şeker pancarı ya da mısır üreterek o suyu 100 değil 10 senede bitirdik. Demek istediğimiz bu. Yani gelecekte kullanmamız gereken bir takım şeyleri çok ağır problemler olursa gelecekte kullanacağımız o ağır problemler olmadan bugün kullanmış olduk. Bu pek çok alanda geçerli. Yani kullandığımız tarım ilacından, gübreden, kullandığımız madenlerden, kullandığımız su kaynaklarından nereye giderseniz gidin aynı şeyler var. Bunları alt alta koyduğumuzda 6 Haziran 2026'da doğanın bize 2026'da kullanmamız için verdiği kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani gelecekten çocuklarımızın kaynaklarından çalmış oluyoruz. Benim her zaman en dikkatimi çeken bize nispeten benzer gerek coğrafya gerek yapı olarak bakıldığında benzer sayabileceğimiz Uruguay. Aralık ayında Uruguay'ın kaynakları tüketme zamanı. Yani dolayısıyla dünyanın kaynaklarını tüketmeden de yaşanabiliyor.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
3: Reklam.
10: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
11: mutluluk. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
12: ol. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
14: Fironuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
15: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
18: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
19: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.

0: Eldaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece. Her
1: mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
4: Systems. Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Haber turuyla başlayalım. Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi. Amerika ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın da deniz ablukasını hemen kaldırılacağını söyledi. İran'da Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içinde kontrol edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmaya dair bir açıklama yaptı. Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Amerika ve İran'ın anlaşmasına dünya ülkeleri de olumlu tepkiler verdi. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülkeden yanıt geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve bölgesel ekonomik büyümeyi artırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşma için Amerika ve İran'ı tebrik etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamadaysa İran'ın nükleer konusunda geri adım atması karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğini vurguladı. Amerika ile İran anlaştı, petrol fiyatı düştü. Savaş sürecinde 120 dolara kadar yükselen Brent petrolün fiyatı ilk saatlerde 4.2 düşerek 83.70 dolara kadar geriledi. Altının onsuda %2,62'lik artışla 4.329 dolara kadar çıktı. Bugün başkentte kabine toplantısı var. Ana gündem başlığı Amerika ve İran arasında varılan mutabakat. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatarak soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitesini hatırlatan bir yazı gönderdi. Yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı yeni havalimanına zirve için gelecek NATO liderlerinin uçakları da inecek. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın 14-18 Haziran tarihleri arasında kapalı olacağını, çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacağını duyurdu. Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü öncesi kutlamalar başladı. Amerikan Başkanı Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutluyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu ve Trump da izleyiciler arasındaydı. Amerika takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabah erken saatlerde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Maçı 2-0 Avustralya kazandı. Ay Yıldızların cumartesi günü Paraguay ile yapacağı ikinci maç hayati önem kazandı. 4 kez dünya şampiyonu olan Almanya tarihinde ilk kez dünya kupasına katılan Curaçao'yu farklı geçti. Panzerler E grubu ilk maçında karşılaştığı rakibini 7-1 yendi.
0: NTV Radyo. Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Jeopolitik gelişmelerin ekopolitik akış ve dinamiği tamamen kontrol altında şekillendirdiği bir düzlemde veya süreçte şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Öyle ya, 100 günü geride bırakan Körfez Savaşı ile ilgili olarak uzun süredir gündemde olan bir nihai mutabakat, taraflar arasında bir sözleşme, anlaşma imzalanması meselesinde nihayet bir takvim ortaya çıktı. Aslında Başkan Trump'ın sosyal medya mesajına bakılırsa bu iş çoktan hallolmuş durumda. Trump Social Truth platformunda yaptığı açıklamada anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ediyorum ibaresiyle başladı. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasına tam yetki verdiğini ve eş zamanı olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı ablukanın derhal kaldırılmasını onayladığını ilan ediyor. Ve şöyle bir ibareyle tamamlıyor. Dünyadaki gemiler, motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın. Tabii Trump'ın bu gibi mesajları daha evvel de benzer şekilde tekrarlanmış ama bir sonuç alınamamıştı. Fakat bu kez Başkan Yardımcısı J.D. Vance de anlaşmanın bu hafta sonu Cuma günü imzalanacağını ve o tarih itibariyle de Hürmüz Boğazı'nda trafiğin rutin akışına döneceğini ifade ediyor. Tabii bunun için önümüzdeki günlerde bugünden başlayarak önce mayınların temizlenmesi gerekiyor. Bu haberleri piyasa önceden satın aldığı petrol fiyatlarında önemli bir düşüş görüldü. Petrol uzunca bir süreden sonra ilk defa 87 dolarları test etti. Hatırlanacağı gibi Körfez Savaşı'nda bir ara çok kısa bir süre kalsa da 126 dolarlar test edilmişti ama hatırlanacağı üzere 2022'deki Ukrayna-Rusya çatışmasında 136 dolarlık manşetler görmüştük. 100 küsür gün evvel, yani savaş başlamadan evvel de petrol fiyatları 75 dolarların üzerine tutunmaya çalışıyordu. Yüksek bir baskı vardı. Anlaşılıyor ki hal ve durum bu şekliyle olgunlaşırsa petrol fiyatlarında öyle 150-200 dolar gibi felaket senaryolarını bir tarafa bırakın. Sene ortalamasının 85 ila 88 dolar civarında ortaya çıkacağı öngörülüyor. Tabii hasarlar veya ek faturalar ülkeler tarafından çoktan üstlenmiş durumda. Şimdi temel mesele, acaba bu kuvveden fiile geçecek mi? Bunun arka planında neler var? Hakikaten nihayet ve sonunda acaba bu anlaşmaya, mutabakata imza koyulacak mı? Tabii son dakikada Katar'ın devreye girdiği o anlaşılıyor. Katar kartı önemli bir rol oynamış. Katar'da tek başına hareket etmeyeceğine göre herhalde Amerika ile koordineli olarak çalıştığını ifade ediyoruz. İran sözcüsü açıklamada özellikle Katar ve Pakistan'a vurgu yaptı. Gene 1600 yıllardan beri dost yaşadı ve gene dost olarak kalmasında kendisi için en büyük payda bulunan Türkiye'nin adını anmadığını da önemli bir dipnot olarak bildirelim. Ve özellikle Lübnan meselesi de olduğu için ve İsrail kuvvetleri hala Lübnan'da varlıklarını korudukları için bu anlaşmanın gene yumuşak karnı acaba Lübnan meselesi mi bilinmiyor. Bu konuda tabii arka plan okumalarında İsrail'le çok yakın ilişki içerisinde olan Amerikalı kudretli senatör South Carolina'dan Lindsey Graham endişe ve tereddütlerini bildirdi. Yakından takip etmek lazım. Şimdi 19 Haziran Cuma gününe herkes kilitlenmiş durumda. Altın bir parça yukarı yönlü bir prim yaptı ama bu hafta tabii çok daha önemli gelişmeler var. Japonya Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Büyük bir ihtimalle 0.25'lik bir faiz artışı bekleniliyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası perdeyi açmış ve 33 ay sonra ilk defa faiz artışını gerçekleştirmişti. Bu Japonya'nın artışıyla beraber gösterge faizinin sadece %1 seviyesine yükselmesi bekleniliyor. Yani diğer ekonomilerdeki durum bizde biliyorsunuz %37 olarak kaldı ama gerçekte %40 olarak uygulanıyor. Tabii çarşamba ve perşembe günleri de salı ve çarşamba günleri de çarşamba açıklanmak üzere Fed kararı var. Fed'in pas geçmesi konusunda bir mutabakat var. Beklenti mutabakatı var ama özellikle bundan sonraki hal ve vaziyeti yeni başkan Kevin Warsh'un sözlerinde sorulara verdiği cevaplarda ve metinde aranacak. Özellikle Fed üyelerinin bundan sonraki beklentilerini gösteren nokta grafiği her zamankinden çok değer taşıyor. Tabii geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden en önemli haber hiç şüphesiz tarihin en büyük halka arıza operasyonu SpaceX'in fiilen borsada açılmasıydı. Bilindiği üzere $135 kıymetle, açılış kıymetiyle ve $1.77 trilyon bir şirket kıymetiyle $75 milyar bir ihraç gerçekleştirildi. İlk saatler içerisinde yani işlem günü kapanmadan aynı ihracın halka arzın yapıldığı aynı gün içerisinde %20 civarında bir prim yapan hisseden bahsediyoruz. Böylece 16 yıl evvel gene aynı şahsın Elon Musk'ın dünyanın ilk dolar trilyoneri unvanını kazanan Elon Musk'ın bir elektrikli otomotiv firmasının 16 yıl evvel 1000 liralık hisse senedi bugün $400 bin seviyesinde. O beklentileri SpaceX karşılar mı bilinmiyor ama şu anda gidişat memnuniyeti ifade ediyor. Nitekim %20'lik bir değer kazancı gerçekten önemli bir kazanıma işaret ediyor. Tabii SpaceX içerisinde Grok gibi önemli bir yapay zeka meselesini de barındırıyor. Anthropic ve OpenAI gibi diğer sistemin veya sektörün en büyük oyuncuları da çok yakın bir tarihte halka arz sırasına girdiklerini ve bu konuda karar aldıklarını açıkladılar. Uzunca bir süredir sadece para alan hemen tabiri caizse ve karşılığını ödeme konusunda bir takım şüpheler yani yatırımın geri dönüşü konusunda şüpheler olan yapay zeka sektörü bakalım nasıl bir cevap verecek bunu da hep birlikte göreceğiz. Tarihin en büyük halka arzı da böylece geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş oldu. O halde bu hafta Merkez Bankalarının günü Japonya ve özellikle Fed ve ondan sonra tabii özellikle beklenilen bir gelişme. Artık piyasalar Cuma gününe yoğunlaşmış durumda, odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı, altın ve gümüşte yukarı yönlü bir gidişat şimdiden filiz veriyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kızılarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. Siyonist sapkına antisemitizm kalkanı manşetini görüyoruz Sabah gazetesinde. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı diyor Sabah bugün manşetten. Başkentin dünyaya açılan yeni kapısı bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerine inşa edilen Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete açacak. Modern bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanı, başkentin uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek ve diplomatik misyonlar açısından da stratejik bir rol üstlenecek. Tarihi açılışta İstanbul'dan havalanacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, yeni meydana iniş yapan ilk uçak olacak diyor bugün Sabah. Anlaşma sağlandı, imzalar 19 Haziran'da bir diğer başlık. Amerika ile İran görüşmelerinde beklenen açıklama geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif anlaşmaya varıldı. İmzalar 19 Haziran'da Cenevre'de dedi. Herkesi kutlayan Başkan Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ablukanın derhal kaldırılacağını söyledi diyor bugün Sabah gazetesi. Hürriyet'e bakalım, sonunda anlaştılar manşetiyle duyuruyor Hürriyet gazetesi de bu haberi. Bir diğer başlık, cenaze töreni 5 gün sürecek. 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni belli oldu. İlk tören 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da Meşhed'de törenler yapılacak. Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek diyor bugün Hürriyet. CHP'de kritik hafta başlıyor. CHP, Özel ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında sert mücadelenin yaşanacağı bir haftaya giriyor. Kurultay, grup görevlendirmeler ve ihraçlarda kritik gelişmeler yaşanabilir. Kulislere göre Özel ekibi olağanüstü kurultay çağrısı için 1000'e yakın delegeden imza aldı. Kılıçdaroğlu cephesi imzaların muhatabı mahkeme deme eğiliminde. Özel cephesi imzalardan sonuç alamazsa mahkemeden çağrı heyeti isteyebilir. Grupta kimin konuşacağına ilişkin mücadele de devam ediyor. MYK'da yeni ihraç ve görevlendirmeler olabilir diyor bugün Hürriyet. Milliyet'in manşetinde işte Türk milleti başlığını görüyoruz. A Milli Futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi diyor bugün Milliyet manşetten. Bir diğer başlık yine kabinenin gündemi Orta Doğu Milliyet gazetesinden. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alırken İran, Amerika hattındaki ateşkes görüşmelerindeki ilerleme ve Türkiye'nin barış çabalarına katkıları değerlendirilecek. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak diyor bugün Milliyet gazetesi. 20 bin konut kampanyası başlıyor. TOKİ'nin 64 ilde vatandaşlara ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek deniliyor Milliyet'te. Yeni Şafak gazetesi korumasız seyreğinin sonucu manşetiyle çıkıyor. Türkiye ekonomisi son 3 yılda doların TL karşısında %131, avronun ise %148 artması nedeniyle üretimden enflasyona kadar birçok alanda ağır tahribata maruz kaldı deniliyor Yeni Şafak'ın manşetinde. Cumhuriyet'in manşeti atama planına karşı iki seçenek başlığı. CHP'de bugün toplanacak meclis, CHP grup başkanlığı, grup yönetim kurulu yarınki grup toplantısında kürsüde kimin konuşacağını belirleyecek. Seçilmiş genel başkan Özgür Özel'e yakın isimler partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık 1000 delegenin imzasını çarşamba gününe kadar CHP genel merkezine teslim edecek diyor Cumhuriyet bugün. Akşamın manşetinde yeni kabus ejderha nefesi başlığını görüyoruz. Sıvılaştırılmış azotla hazırlanan ve ejderha nefesi diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaştı. Uzmanlar uyardı. Dünyada akıma dönüşen ejderha nefesi artık Türkiye'de. Üstelik sağlıksız koşullarda hazırlanan bu zararlı atıştırmalıklar parklarda, meydanlarda ve alışveriş merkezlerinde salgın gibi yayılıyor. Doçent Doktor Yakup Çağ, sıvı azot, ağız, yutak ve yemek borusunda soğuk yanıklarına, hatta acil cerrahi müdahale gereken mide delinmelerine neden olabilir. Aileler dikkatli olmalı diye uyardı diyor bugün akşam manşetten. Postaya da bakalım. Manşette tayin dehşeti başlığını görüyoruz. Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz tayinini Bursa'ya aldıran din kültürü öğretmeni eşi Aslan Öztürk Bulak'la kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü kahvaltıda çocuklarının gözleri önünde öldürdü diyor. Bugün Posta gazetesi de bu manşetle çıkıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 13.938 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.27, Euro 53.54'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.329 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.437, çeyrek altın 10.916 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte hava güneşli, Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. İstanbul 28, Bursa 31 derece olacak bugün. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Ankara 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. İzmir 32 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Antalya 28 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Doğu Anadolu'da Erzurum, Arvan, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa sözlüğü.
5: Bugün S harfindeyiz. Kupa sözlüğünde günün sözcüğü son dans. Futbol tarihinin bir dönemini açan, tarih yazan ve artık kapatmaya hazırlananlara ayırıyoruz bu bölümü. Bu isimler tribünleri hem büyüleyecek hem de hüzne boğacak. Son dans kaçınılmaz vedaların adı. İki efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 6. Dünya Kupalarına katılıyor ve bu alandaki rekorun sahibi oluyor. Hırvatistan'ın amirali Luka Modric, Almanya'nın duvarı Manuel Neuer, Brezilya'nın süperstarı Neymar bıraktıkları muhteşem mirasa bir yenisini ve belki de sonuncusunu ekleyecek diğer öne çıkan isimler. Onlar bu kupada zamanın akışına karşı kariyerlerinin son sayfalarını en iyi şekilde kapatmak için sahadalar. Bir devrin bitişini izlerken içimiz buruk ama bu muazzam son dansa şahitlik ettiğimiz için çok şanslıyız.
4: Kupa sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
14: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran, yerse İsviçre. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi.
2: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, "Çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı." dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar, ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Amerika ve İran arasında varılan mutabakata dair bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı bölgede sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Mutabakatı tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu değerlendirmelerde bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temeli kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Amerika ve İran'ın anlaşmasına dünya ülkeleri de olumlu tepkiler verdi. Başta arabulucular olmak üzere birçok ülkeden yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Arabuluculardan Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve bölgesel ekonomik büyümeyi artırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşma için Amerika ve İran'ı tebrik etti. Çatışmanın barış içinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada ise İran'ın nükleer konusunda geri adım atması karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi. Şimdi konuya daha yakından bakacağız ve bir uzman yorumu alacağız. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin NTV'ye konuk oldu. Kulak veriyoruz.
3: Trump da görüyor. Muhtemelen bu anlaşmaya dair Trump'ın uykularını kaçıran en önemli konu Netanyahu'nun yeni bir saldırı başlatabileceği ve bunun anlaşma sürecini sabote edebileceği. Şöyle bir gerçeklik var. Trump her ne kadar barışa muhtaçsa Netanyahu da bu süreçte savaşa muhtaç. Trump'ın tehditleri Netanyahu için geçerli. Hatta kendisini işte hapse atılmaktan kurtardığıyla ilgili de birkaç sefer bu gerçeği yüzüne vurmuştu. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. İsrail siyaseti ve hatta toplumun büyük bir kısmı kısmı öyle, maalesef öyle bir noktaya geldi ki Netanyahu'nun olmadığı ortamda daha iyisi gelir mi? Yoksa yeni gelen isim daha saldırgan bir politikaya girişir mi? Ya da hali hazırda Netanyahu'nun politikalarını aynı şekilde sürdürür mü? Bu yüksek bir ihtimal. Yani Netanyahu gittiğinde yerine sağduyulu, uluslararası hukuka saygılı, başka ülkelere saldırmayan, Filistin'i işgal etmeyen bir devlet başkanı gelmeyecek İsrail'de. Bu da ister istemez Trump adına bir açmaz ortaya çıkartıyor. Tabii İsrail tarafı sürekli olarak bu anlaşmanın bir parçası olmadıklarını dile getiriyor. Belki resmi olarak kabineden böyle bir ifade gelmedi ama medya, aşırı sağcı medya özellikle bu sürece çok sert yaklaşıyor. Hatta Bakan İsrail Katz da bununla ilgili işgal ettiğimiz topraklardan da çekinmeyeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Müzakereler başlayacağına dair haber ilk ilan edildiği saatlerde İsrail tarafının tutumu aslında net. Bu noktada muhtemelen Lübnan'daki arayışlarını sürdürecekler, yayılmacı, saldırgan ve işgalci arayışlarını. Ama bu süreç anlaşmayı ne kadar sabote edecek, İran'ın tutumu bu noktada belirleyici olabilir. Tabii Trump'ın da İsrail tarafı üzerinde bir baskı kurma arayışına devam edeceğini ve en azından Lübnan'daki saldırıları durdurmak için efor sarf edeceğini de tahmin etmek çok zor değil. Hatta işte bu anlaşma tarihi duyurulduğu süreçte bile İsrail'in Lübnan'daki bazı operasyonlarının devam ettiği haberleri yansımıştı medyaya. Bu noktada İran bir karşılık vermedi. Hatta Trump'ın da bu karşılık vermemesi, sağduyulu davranışı dolayısıyla İran'a işte bir hediye vereceği, bir taviz vereceği yönünde de bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Tabii bir anlaşma metni var. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran tarafı bu anlaşmaya dair iyi niyetle yaklaşıyorlar gibi görünüyor en azından şu aşamada. Ama tabii İsrail tarafı için bu noktada süreç ayrışıyor.
1: Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'in yorumları bu şekildeydi. Bir tarafta barış görüşmeleri varken bir tarafta çatışma sürüyor. Rusya gece boyu Ukrayna'nın

0: Derim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündem notlarına bakalım.
1: Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritasıyla sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslak metnindeki ifadelere tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine konulması önerisine bakanımızı bu şekilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatarak soykırımı destekleyenlere yaptırım kararı alın ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dilde hedef göstermek kimsenin haddi değildir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda oynanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptırım listesine alınmasının önerileceğini söyleyen Slovenyalı parlamentere bu sözlerle tepki gösterdi. Çelik, Vladimir Prebilic'in sömürge komiseri uslubu kullandığını belirtti.
2: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için bir siyasi utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
1: AK Parti sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz dedi.
2: Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir.
1: Çelik, İsrail saldırılarını hatırlatarak Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır dedi. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur ifadeleri de kullandı.
0: Geçtiğimiz salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Ata imzasıyla gönderilen yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Yazıda Senato salonu zemin katının 817 kişi, Senato salonu balkon katının 390 kişi, büyük grup toplantı salonunun 630 kişi, küçük grup toplantı salonununsa 352 kişi kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır denildi. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Şehidin cenazesi memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.
1: Kades ihbarına gitti, uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın henüz 17 gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Şehidin 5 yaşındaki kızı bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
3: Babam melek oldu, gitti ve oradan bizi hep koruyacak biliyor musun?
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş Gökhan Ye iş yerine gittiği eski eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın telefonundaki Kades uygulamasından yardım butonuna bastı. Kısa süre sonra polis memuru Tayfun Baş bölgedeydi. Gökhan Ye polisi görünce silahla ateş açtı. Kurşunlar polis Tayfun Baş'a ve saldırganın eski eşine isabet etti. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ve eski eşinin tedavisi sürüyor. Şehit polis Tayfun Baş,

0: 32 yaşındaydı, evli ve iki çocuk babasıydı. İkinci çocuğu henüz 17 gün önce dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ayseren, peluş oyuncağıyla birlikte tabutun yanından ayrılmadı. Tayfun Baş'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.
1: TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda öncelik sırası önemli. Peki başvuru nasıl yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
0: TOKİ 64 ilde 20 bin konutu satışa sunacak. Başvurucularda gelir durumu, ikametgah şartı aranmayacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Açık satış kampanyası için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Kurasız satışlar başvuru önceliğine göre yapılacak. Süreç 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş, kendisi ya da eşi üzerine kayıtlı evi olmayanlar katılabiliyor. Gelir durumu ve projenin yapıldığı ilde ikamet etme gibi zorunluluk aranmayacak. 2+1 ve 3+1 olarak satılacak konutların fiyatları evin bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. En düşük ev bedeli 2 milyon 100 bin lira. Taksit başlangıç rakamı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Alıcılara 3 ayrı ödeme yöntemi de sunulacak. Ev bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %7 oranında peşinat verenlere %8'lik bir indirim yapılacak ve 72 aya kadar vade sunulacak. Üçüncü ödeme yöntemi ise %25 peşinat ve bir yıl sonra ikinci %25'lik peşinatı ödeme olacak. Bu yöntemi tercih edenlere 60 ay vade imkanı sağlanacak. 6 ilde TOKİ tanıtım merkezi kuruldu. Konutların teslimatı sözleşme tarihinden 48 ay sonra sağlanacak.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %67'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Florya arasında. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
2: Reklam.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Şansa kalmaz işimiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na puansız başlayan Türkiye, grubundaki ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay maçı için hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlı takım konakladığı Arizona'da basına kapalı şekilde antrenman yaptı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan idman tam takım olarak gerçekleşti. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06'da yapılacak. Karşılaşmaya San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla sürecek. G ve H gruplarında oynanacak ilk maçların programı şöyle. Saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise G grubu maçında Belçika ile Mısır puan mücadelesi verecek. Gece saatlerine denk gelen maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan Uruguay, saat 4'te de İran Yeni Zelanda eşleşmeleri oynanacak. Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 88-80 kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. New York Knicks yarım asır sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı. Final serisinde San Antonio Spurs'u 94-90 yenen Knicks, seriyi 4-1 kazanarak kupayı kaldırdı. 1973'ten sonra NBA'in zirvesine çıkan takımlarının şampiyonluğunu ilk kez gören çoğu taraftar büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk maçına 45 sayıyla damga vuran Jalen Brunson en değerli oyuncu seçildi. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan maçta filenin efeleri ev sahibini 3-2 yenmeyi başardı. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşı karşıya gelecek. Türk açık deniz yüzme tarihinde önemli bir başarıya İtalya'da imza atıldı. 18 yaşındaki Eda Savcıgil, açık deniz yüzme yarışında parkuru birinci tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Genç yüzücü İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayarak dalgalı denizde Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Eda Savcıgil bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. İngiliz sürücü Hamilton, Ferrari'de ilk kariyerindeki ise 106. galibiyetini elde etti. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: NTV Radyo.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
10: Merhabalar. Yaz geldi mi, Haziran geldi mi artık yaz meyvelerinin de en güzelleri tezgahlara düşmüş demektir. Şimdi yaz meyveleri deyince ne anlıyoruz? Aslında baharın güzel meyvelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesela dut. Beyaz dut yok olmak üzere tezgahlarda artık son demlerini yaşıyor. Çileğin tabii en güzelleri çoktan çıktı. Ama mesela can eriğini ele alırsak can eriği artık pembeleşmeye başlamak üzere. Hala piyasada can eriği bulunuyor, yeşil yeşil kütür kütür, ama bir süre sonra artık onları bulamayacağız. Bahar meyveleri deyince aklımıza yeni dünyada gelsin. Hala ağaçlarda görüyorum, tezgahlarda da var, ama bir süre sonra artık onu da bulamayacağız. Şimdi peki bu ilkbahar meyvelerinin sonu, yaz meyvelerinin başlangıcı derken kayısı devreye girdi, kiraz yavaş yavaş bollaşıyor, şeftali kendini göstermeye başladı. O zaman ne yapalım? Güzel bir meyve salatası. Aslında çeşitli ülkelerde çeşitli meyve salatası kültürleri var ve meyve salatası bir anlamda yaz meyvelerinin hepsinin bir arada olduğu en güzel, en hafif tatlı biçimi. Şimdi meyve salatası deyince işin içine üzüm de girebilir, kış meyveleri de girebilir, armut girer, elma girer. Aslında dediğim gibi her kültürün de kendine göre bir meyve salatası var. Mesela İtalya'da meyve salatasına Macedonya derler. Macedonya niye? Makedonya'dan adını almış. Çok kültürlü, farklı etnik grupların bir arada olduğu karmaşık yapısından ötürü bütün renklerin, bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir salata olarak Makedonya ismi meyve salatasına yakıştırılmış. Ama burada meyve salatası Amerika'da da mesela fruit cocktail, yani meyve kokteyli olarak bir dönem çok moda olmuş. Hatta 1940'larda falan, 48'de mesela konserve meyve salataları var. Şimdi konserve meyve salatası da olur mu diyeceksiniz. Oluyor, bal gibi de oluyor. İçine ananas da giriyor, üzüm de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Tabii meyveler o nefasetini kaybediyor. Taze taze meyve lezzeti olmuyor ama onun da kendine göre bir yapısı var. Amerika'da konserve meyveler bayağı bir sanayi olmuş zamanında. Bir kere özellikle ananas. Ananasın hala konservesiz çok revaçtadır. Ama mesela şeftalinin de yarım yarım, bütün bir güneş gibi böyle çok güzel konservesi olurdu. Ama tamamen başkalaşıyor. Mesela ben tuhaf bir şekilde konserve şeftaliyi de severim. Ama onu bambaşka bir şey olarak yemek lazım. Tazesiyle alakası bile yok. Birazcık da meyve salatasında lezzet dengelerine bakmak lazım. Meyve salatası deyince her şeyin karman çorman bir arada olduğu bir meyve salatasına ben hayır diyorum. Birbirine çok yakışan ikililer, üçlüler var. İşte onları bir arada yakalayınca da gerçekten bambaşka oluyor. Mesela sadece bir çilekli salatası yapabilirsiniz. O da meyve salatası olabilir. İçine böyle diğer orman meyvelerinden koyabilirsiniz. Ama mesela o sadece çileğin, özellikle de araya nane yaprakları koyarsanız o kadar güzel, ferah bir tadı olacaktır ki yanına başka bir meyve girmesine gerek bile yok. Evet, bu hafta meyve salatalarına bakıyoruz. Dünyadan örneklerle ve lezzet kombinasyonlarıyla takipte kalın, hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Marmara genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sert kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz'de Lodos'la birlikte nem oranı yükseldi. Sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'nun doğusundaysa beklenen sağanak yağışların sebep olabileceği ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasında fayda var.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum Mecitözü yolunun 8-10. Kilometrelerinde ve Aydın Denizli Otoyolu'nun 11-16. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
17: Reklam.
18: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: NTV Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Her mevsimde her havada
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerika ile İran savaşının sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran, yerse İsviçre olarak belirlendi. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi. O açıklamalarla başlayalım.
3: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, "Çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı." dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar, ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için $300 milyar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın $24 milyar dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgede sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına dair ayrıntıları Ankara'dan Özden Erkuş'tan dinleyelim.
4: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı açıklamasında tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadesine de yer verdi açıklamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir uyarı da vardı. O güne kadar, yani imzaların atılacağı cuma gününe kadar gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sonucun alınmasında ABD ve İran liderliklerinin başta olmak üzere müstesna ara buluculuk faaliyetleri gayretleri için Pakistan'a da teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Ayrıca Katar'ın, Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladığı desteğin de takdirle kendisi tarafından karşılandığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye olarak bölgedeki barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı açıklamasında. Hakan Fidan bu süreçte yoğun diplomatik trafik sürdürmüştü. O da bu kararın ardından yine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Hakan Fidan bu kararı, bu mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadesini kullandı açıklamasında. Yine Hakan Fidan bu önemli adım atan taraflarla arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutluyoruz dedi. Onun da sürecin sabote edilmesine ilişkin endişelerini dile getirdiğini hatırlatalım. Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çiziyorum ifadesini de kullandığı açıklamasında.
2: Özden Erkuş Ankara'dan gelen tepkileri aktardı. Arabuluculardan Katar Dışişleri Bakanlığı Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve bölgesel ekonomik büyümeyi artırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres anlaşma için Amerika ve İran'ı tebrik etti. Çatışmanın barış içinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini altını çizdi. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamadaysa İran'ın nükleer konusunda geri adım atması karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğinin altı çizildi. Amerika İran'la anlaştı. Petrol fiyatı düştü. Savaş sürecinde 120 dolara kadar yükselen Brent petrolün fiyatı ilk saatlerde 4.2 düşerek 83.70 dolara kadar geriledi. Ons altında güne 4.276 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4.266 dolar, en yüksekte 4.335 dolar seviyesini gördü. Gram altın güne 6.361 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6.348 lira, en yüksekte 6.450 lira seviyesini gördü. Bugün başkentte kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem notlarına bakalım.
5: Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritası da sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerinde değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
2: Geçtiğimiz salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay imzasıyla gönderilen yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Yazıda Senato salonu zemin katının 817 kişi, Senato salonu balkon katının 390 kişi, büyük grup toplantı salonunun 630 kişi, küçük grup toplantı salonunun ise 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı. Maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır denildi. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı yeni havalimanına zirve için gelecek NATO liderlerinin uçakları da inecek.
5: Pist uzunluğu 2.470 metreden 3.000 metreye, genişliği 42 metreden 60 metreye yükseltildi. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ayda yenilenerek Ankara Havalimanı oldu.
6: Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlık duraklarından biri de Etimesgut'ta bulunan askeri havalimanı. Sivil havalimanına dönüştürülen bu havalimanında artık çalışmalar da sona gelindi. Açılışı yapılacak ve liderlerin uçakları buraya inecek.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı çevre bağlantı yollarının da hazır olduğunu söyledi. 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık dedi. Bölgede akıcı trafik sağlamak için çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçit inşa edildiğini de belirtti. Yüksek hızlı tren hattı üzerine de özel teknoloji köprü inşa edildi. Uraloğlu, ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesinin Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle yerleştirildiğini belirtti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 13.938 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.26, Euro 53.75'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.311 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.401, çeyrek altın 10.855 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar.
1: NTV Radyo. Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir Dursun Bey yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Kastamonu Tosya yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Tek reklam.
6: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
5: Tek reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na puansız başlayan Türkiye... ...grubundaki ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay maçı için hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlı takım konakladığı Arizona'da basına kapalı şekilde antrenman yaptı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan idman tam takım olarak gerçekleşti. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06'da yapılacak. Karşılaşmaya San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla sürecek. G ve H gruplarında oynanacak ilk maçların programı şöyle. Saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise G grubu maçında Belçika ile Mısır puan mücadelesi verecek. Gece saatlerine denk gelen maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan Uruguay, saat 4'te de İran Yeni Zelanda eşleşmeleri oynanacak. Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gein bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 88-80 kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. New York Knicks yarım asır sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı. Final serisinde San Antonio Spurs'u 94-90 yenen Knicks, seriyi 4-1 kazanarak kupayı kaldırdı. 1973'ten sonra NBA'in zirvesine çıkan takımlarının şampiyonluğunu ilk kez gören çoğu taraftar büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk maçına 45 sayıyla damga vuran Jalen Brunson en değerli oyuncu seçildi. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan maçta filenin efeleri ev sahibini 3-2 yenmeyi başardı. Ay Yıldızlar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşı karşıya gelecek. Türk açık deniz yüzme tarihinde önemli bir başarıya İtalya'da imza atıldı. 18 yaşındaki Eda Savcıgil, açık deniz yüzme yarışında parkuru birinci tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Genç yüzücü İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayarak dalgalı denizde Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Eda Savcıgil bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. İngiliz sürücü Hamilton, Ferrari'de ilk kariyerindeki ise 106. galibiyetini elde etti. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'siyle sürecek.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: sene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
3: Bu kez hafta çatışma ya da savaş haberleriyle değil, anlaşma haberiyle başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran, yer ise İsviçre olarak belirlendi. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi. Önce haberimize bakalım, ardından bu durumun ekonomilere ve piyasalara yansımasını konuşacağız.
4: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar, ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için $300 milyar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın $24 milyar dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
3: Evet, ayrıntılar böyle. Piyasalar tarafına bakarsak tam bir barış rallisi yaşandığını söylemek mümkün. Sabah itibariyle önce Asya borsaları açıldı ve başta Japonya olmak üzere tüm endekslerde sert bir yükseliş var. Amerika'da vadeli işlemlere bakıldığında da yine endekslerde pozitif bir görünüm olduğunu görüyoruz. Tabii savaş ve barış deyince biz aslında tam 107 gündür öncelikle petrol fiyatını takip ediyoruz. Çok önemli ekonomiler için ve bir yandan da tabii altın fiyatlarına da bakılıyor elbette. Çünkü merkez bankalarının rezervlerinin önemli bir kısmı da altın. İki parametre ekonomileri en çok etkileyen iki başlık olarak öne çıkıyor. Öncelikle tabii gözler yine bu gelişmede petrole ve altına çevrildi. Oradan başlayalım. Petrolde sert bir düşüş oldu ve hemen son fiyata bakalım. Brent petrol $82.92 şu anda ama $80 kadar gerilediğini söyleyelim. Şu an 83'e yakın ama bu haliyle bile önceki kapanışının %3,6 altında, yani Brent petrolde sert bir aşağıya hareket söz konusu. Bu arada tabii petrolle birlikte doğalgaz fiyatlarında da bir düşüş var. Doğalgaz fiyatlarındaki hızlı düşüşle birlikte hemen onun da yüzdesine bakalım. %5 civarında bir gerileme olduğunu görüyoruz doğalgaz fiyatlarında. Şimdi petrolü takip ediyoruz çünkü en sert hareketler aşağı ya da yukarı burada oluyor. Ve altın dedik, ons altın barış anlaşmasıyla birlikte hızlı yükseldi. Çünkü savaş Maliyet artışı demekti, maliyet artışı enflasyon demekti ve yükselen enflasyonda şimdi faiz artırımlarını tekrar dünyada gündeme getirdi. İşte altını baskılayan önemli nedenlerden bir tanesinin en azından şimdilik kaydıyla ortadan kalkması altına hızlı bir yükseliş getirdi. Günlük %2'yi geçen bir artış takip ediyoruz. Ons cephesinde 4300 doların üzerinde bir seyir hakim, %2,3 yukarıda. BIST yüz endeksi 13.938 puandan haftaya başlayacak, onu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta cuma günü gelen güçlü alımlarla 14.000 puan seviyesi denendi ama tam sınırda tamamlandı. Bugün tabii ki bu pozitif hava borsanın açılışına da yansıyacaktır. Onu da zaten yayın içerisinde göreceğiz ve açılış rakamını sizlere aktaracağız. Dolar 46 lira 27 kuruştan güne başlıyor. Euro 53 lira 75 kuruş. Aslında bu 107 gün boyunca belki de en stabil giden piyasa döviz piyasası oldu. Orada Merkez Bankası'nın kontrolü devam ediyor ve genelde küçük adımlı yükselişlerle fiyatların buraya geldiğini gördük. Savaşa bağlı herhangi bir dalgalanma döviz kurlarında yaşanmadı. İçeride altın fiyatlarına da bakalım, nasıl başlıyoruz güne. Gram altın, ons altındaki yükselişle birlikte 6408 liraya geldi. %2'nin üzerinde değer artışı var. Geçen hafta 6000 liranın altı da görülmüştü. Çeyrek altında da 10516'yı görüyoruz. Benzer oranda bir artış var. 10500'e yakın civarda seviyede işlemler devam ediyor. Evet, piyasalardaki son durumu da bu şekilde aktardıktan sonra hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'le birlikte Dinçer Kurt da bizlerle birlikte olacak. Hemen dönelim konuklarımıza. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt. Onu da hemen ben bir ekleme olarak ifade edeyim. Şimdi Seltem Hanım'la başlayalım. Piyasaların beklediği bir haber. Aslında belki de bir süredir daha çok iyimser tarafta ve bir anlaşma haberini her an bekleyen ve fiyatlamaya çok hazır bir piyasa görüyorduk. Şimdi İran-ABD arasında bir anlaşma var. Müzakereler devam edecek. İki tarafta aslında birbirinin şartlarını tam olarak doğruluyor değil. Biraz orada da bir tereddüt var ama işin önemli bir kısmı, krizin önemli bir kısmı çözüldü diyebiliriz ya da büyük bir adım atılmış oldu en azından diyebiliriz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Evet, bu haber piyasalara uzun zamandır beklediği aslında bir gerçekleşmeyi sunmuş oldu. Sürekli bir oynaklık vardı piyasada politika yapıcıların açıklamalarına paralel olarak ama sizin de ifade ettiğiniz gibi haftaya biraz daha olumlu bir yerden açılış yapabildi en azından piyasalar. Bu tabii hala risklerin tamamen ortadan kalktığını göstermiyor ama olumlu bir adım. Zaten petrol piyasasında, petrol fiyatlarında bu adımın daha önceden fiyatlanmaya başladığını görüyorduk. Dolayısıyla bu fiyatlanan aslında beklenti biraz gerçekleşmeye dönmüş oldu. Tabii savaşın başladığı dönemde petrol fiyatları yaklaşık 70 dolarlar civarındaydı. Buraya dönülmesi biraz zaman alacak gibi. Öncelikle zaten bu anlaşmanın bir netleşmesi ve nihai haline gelmesi gerekiyor. Tüm detaylarının bilinmesiyle birlikte. Dolayısıyla piyasalar ilk etapta tabii ki olumlu bir haber olarak bir olumlu fiyatlamalar gösterdiler ama dediğim gibi riskler hala ortadan kalkmış değil. Petrol fiyatları tarafında önceki aylarda gördüğümüz, özellikle Mayıs ayında gördüğümüz 100 dolarların üzerinden aşağılara 80 dolarlara kadar geldik. Yani 83 dolarda şu anda Brent tipi petrol fiyatı. Buradan daha aşağı gelmesi için dediğim gibi hem biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık, yani 7-8 haftalık bir süre demek. Öte yandan altın tarafında da tabii ki piyasalar açısından enflasyonist risklerin azalacağına ilişkin beklentilerle bir toparlanma gördük. Şimdi biliyorsunuz bu hafta hem Amerika Merkez Bankası'nın hem Japonya Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası'nın toplantıları var. Mutlaka bu haberleri değerlendirmelerini alacaklardır. Eğer nihai haline gelebilirse ve eğer gerçekten Hürmüz Boğazı açılırsa ve petrol piyasaya ulaşamayan petrol akımları piyasaya dönerse, o zaman hem enflasyonist baskılarda azalma olacaktır hem de enflasyon beklentilerinde bir azalma olacağı için geçtiğimiz hafta gördüğümüz Amerika'daki kuvvetli istihdam rakamlarının Fed faiz artıracak şeklindeki piyasada oluşturduğu beklenti biraz daha aşağı gelebilir. Yani Fed'in faiz artacağına ilişkin beklentiler, Fed belki çok hızlı bir şekilde faiz düşürmeyebilir ama en azından faiz artırma ihtimali piyasanın gündeminden kalkacaktır şeklinde gelmesi beklenir. Bu da tabii ki dönüp altına destek verecektir. Fakat altın tarafında şunu da unutmamak lazım. Mevsimsel olarak şu anda çok kuvvetli bir fiziksel talep yok. ETF'lerden geçtiğimiz aylarda çıkışlar oldu. Burada tabii önemli olan hem güvenli liman arayışı hem merkez bankalarının talebi. Bunlar fiziksel olarak altın talebini destekliyordu. Buradaki riskler daha çok

0: Sen de söylediğin gibi enflasyon korkusunu tekrar dünyada gündeme getirince enerji maliyetlerindeki artış, faiz artırımlarını konuşur olmuştuk. Buradan bir dönüş var mı, olacak mı, onu da tekrar soracağım ama şimdi Dinçer Bey'e tekrar döneyim. Piyasalarda adeta bir barış rallisi takip ediyoruz gibi görünüyor. Asya borsaları pozitif açıldı, işte altın yükseliyor, petrol düşüyor. Bugün ve sonrası için piyasalarda neler bekleriz? Bu devam eder mi, bu coşku?
1: Tabii ki aslında şu an ekranıma baktığımda yani Borsa İstanbul'da bir önce olarak takip ettiğimiz vadeli işlem ve opsiyon piyasasında da bir hafif bir ralli var. Şu anda erken açılışla birlikte %3,5 yukarıdayız genel endekste vadeli de. Ki bu açılışın, pozitif açılışın devamında Borsa İstanbul 100 endeksinde ve sektörler olarak öncelikle bankacılık endeksi olmak üzere sanayi endeksinde olsun, gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksinde olsun genele yayılan bir yükseliş göreceğimizi düşünüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarına çok ciddi bir para akışı var. Orada hem Güney Kore tarafında Kospi'de ciddi bir yükseliş görüyoruz. %5'in üzerine çıkıyor zaman zaman. İşte Tokyo'da yine pozitif bir hava. Yani genel olarak Asya piyasaları şu anda işlem geçiyor ve oldukça pozitif. Ve yurt dışında da ABD vadelilerde de oldukça pozitif bir hava görüyoruz. Petrol fiyatları evet aşağı geliyor, altın fiyatları yukarı gidiyor. Fakat yani benim şu anda izlemlediğim en azından Brent petrolün 80 doların altına inmemesi biraz daha piyasalar İsrail'den de bir açıklama bekliyor. Yani bunu anlıyorum çünkü biz petrol fiyatında 80 dolarlarda daha önce de yukarı yönlü tepkiler aldığını görmüştük. Onun için burada traderların özellikle petrolde bir yukarı yönlü işlem açma bölgesi olarak düşünebiliriz 80 dolara. Fakat 80 doların altında bir petrol fiyatı gördüğümüzde ons altındaki ve yurt içindeki gram altındaki asıl yükselişi o zaman görürüz diye düşünüyoruz ki işte yurt içinde de yine bu rally ile birlikte son dönemde işte ons altın ve borsalar arasındaki korelasyon da çok arttı. Borsalardaki rally ile altındaki rally de yukarı yönlü olacaktır. Gram altın tarafında evet bizi 7500-8000'lere doğru götürecek bir barış anlaşması olabilir bu. Fakat İsrail de bu barışa katılmadığı sürece ve oradaki işte petrol tankerlerinin geçişinin hızını vesaire piyasa anlayıp da daha çok olumlu olmadığı sürece altın fiyatlarının daha yukarılara gitmesi de biraz güç gözüküyor. Sertab Hanım da çok iyi hani açıkladığı gibi özellikle tüm yatırımcı çeşidinde altından bir uzaklaşma var. Yani hem küresel merkez bankaların alımlarının yavaşladığını görüyoruz. Hem evet ETF'lerdeki metrik ton cinsinden özellikle kasalarda tutulan fiziki altınların azaldığını görüyoruz. Hem de biraz daha spekülatif pozisyon diyebileceğimiz, burada CFTC'nin her hafta açıkladığı vadeli fiyatlardaki ticari olmayan long kontratlar yani yukarı yönlü pozisyonlarda çok ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. 2 yıl öncesine dönmüş durumda. Yani onun için altındaki alım iştahı biraz azalmış durumda. Evet bir Kasım'da ara seçim var ve bu ara seçime giderken petrol fiyatlarını Trump'ın düşürmek zorunda olduğunu biliyoruz aslında. Çünkü bir bütçe meselesi var ki Trump'ın burada temsilciler meclisini Kasım ayında kaybetmemesi gerekiyor. Onun için petrol fiyatları aşağıda olacaksa ve yeni aday gösterdiği Fed'in başkanı, yeni başkanı ilk toplantısına da çarşamba günü akşam Türkiye saatiyle 9'da başlayacak ve bir Fed kararı alacağız. Burada daha fazla faiz artırımı da öngörmüyoruz. Her ne kadar zaten %2'lik ABD enflasyonuna çok uzakken, %4,2'lik bir yıllık ABD enflasyonu varken faiz artırmayan bir Fed muhtemelen daha çok faiz indiriminden yana olacaktır bu süreçte. Ve bunlar da altın fiyatını aslında yukarıda tutacak unsurlar. Şimdi çok fazla altını yukarıda tutacak ve aslında baskılayacak unsur var. Bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde biz TL cinsinde 8000 ile 6000 arasında, 6000 TL, 8000 TL arasında uzun sürecek bir yatay git gel bekliyoruz aslında. Bunu söyleyebilirim. Ons altında da 5600 bir zirveydi ve buranın geçilmesinin özellikle bu yıl çok güç olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda tabii ki Fed'in faiz indirimiyle bu rakamlar geçilebilir. Fakat altın tarafında panik olunmamalı ve uzun bir süre yatay bir konsolidasyon düşünülmeli diye düşünüyorum. Petrol tarafında da dediğim gibi eğer İsrail'in katıldığı bir anlaşma, bir pozitif tepki görmezsek ve 80 doların altında bir petrol fiyatı görmezsek buralarda da temkinli olunmalı. Borsadaki coşkuya da çok fazla kapılmamak gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Onun için İsrail kanadından gelecek açıklamaları bekliyoruz biz de.

0: Şöyle anladım, yanlış anlamadıysam, yani bu rally ile birlikte bazı enstrümanlar içinde aslında bir satış fırsatı da yatırımcılara sunuluyor olabilir. Bu yönde mi değerlendirmelerini istersin yatırımcıların?
1: Bir satış olarak yorumlamayalım da şöyle yorumlayalım. Mesela portföydeki Borsa İstanbul ağırlığını ya da yurt dışı hisse senedi ağırlığını, altın ağırlığını artırmak için temkinli olunmalı. Yani evet, şu anda bir yukarı hareket olacak, portföy ağırlığı artırılmalı. Fakat İsrail'den açıklama gelmediği sürece çok agresif alımlarda olunmamalı diyelim.
0: Peki. Şimdi evet, olası bir takım maddeler var. Yani iki tarafın anlaşması konusunda bazı maddeler kamuoyunun gündemine düştü. İşte Hürmüz Boğazı 30 gün içinde açılacak. İran'a yönelik yaptırımlar askıya alınacak. İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı bırakılacak. İran ekonomisi için finansman planları uygulanacak ve İran'da nükleer geliştirmeme taahhüdü verecek gibi. Ama her iki tarafta farklı maddeler üzerinde duruyor ve birbirini yalanlıyor. Bu konuda da söylediğin gibi biraz daha belki netliğe ihtiyaç var. Öncelikle 19 Haziran'da o imzaların atılmasına ve daha net bir planın dünya kamuoyuna açıklanmasına, duyurulmasına ihtiyaç var gibi gözüküyor. Tekrar Seltem Hanım'a döneyim. Şimdi tabii ki petrol fiyatlarının geldiği seviyeler bir enflasyon maliyeti getirdi. Burada acaba ikincil etkiler olur mu? Bunlar konuşuldu ama merkez bankaları biraz daha savaşın sonunda yaklaştığından herhalde hareketle pas geçmeyi tercih ettiler faiz kararlarında. Şimdi o beklenen anlaşma geldi ama o enflasyonist etkilerin önümüzdeki aylara ve rakamlara yansıması nasıl olacak? Burada düşüş tam olarak hangi şartlar sağlandıktan sonra başlar?
2: Şöyle, tabii fiyatlardaki yükseliş hali hazırda imalat sanayini çoktan etkilemeye başladı. Bunu biz yurt içinde de gördük, yurt dışında da gördük. Demin de konuşulduğu gibi Amerika'daki manşet enflasyon %4'ün üzerine çıktı ve çok hızlı bir şekilde çıktı. Benzin fiyatlarındaki yıllık artış %40'a yaklaştı. Enerji fiyatlarındaki artış %30'da oldu ki Amerika aslında enerji konusunda kendi ihtiyacını yurt içinden karşılayabilen bir ülke. Ama böyle de olsanız yurt dışındaki, yani küresel ekonomideki koşullardan tamamen izole kalamıyorsunuz. Yurt içinde biz petrol fiyat, yani rafine petrol ürünlerinde %100'lerin üzerinde fiyat artışları gördük. Dolayısıyla bunlar bir kere imalat sanayinin üretim maliyetlerine girdi. Üretici fiyatlarındaki artış tabii ki tüketici fiyatlarına da yansıdı. Bu tabii her ülke açısından değişik değerlendirilebilir. Örneğin Türkiye'de sıkı finansal koşullar olduğu için firmaların, özellikle daha rekabetçi ortamda faaliyet gösteren sektörlerdeki firmaların fiyatlama kuvvetlerinin azaldığını görüyoruz. Yani maliyetlerdeki artışı talep koşulları çok canlı olduğu dönemlerdeki gibi birebir yansıtma imkanı bulamadılar. Bu da karlılıklarda düşüş getirdi. Ama Amerika'da ya da Avrupa'da durum biraz daha farklı. Bunun enflasyon beklentilerindeki tabii ki bu son gelişme, eğer nihai hale ve kesin hale gelirse, enflasyon beklentilerinde bir aşağı düşüş özellikle piyasa tarafında çok hızlı bir şekilde görebiliriz. Ama fiziksel tarafta, yani üretim tarafında bu maliyetlerin devreden çıkması için birkaç ay gerekecektir diye düşünüyorum. Ben her sektörün kendi üretim süreçleri farklı. Dolayısıyla çok ortalama bir gün ya da ay sayısı vermek doğru olmayacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sene Nisan ayında Amerika'da açıklanan ek gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkileri daha yeni yeni sönümleniyor. Dolayısıyla bu belki bir fikir verebilir bize. Enflasyon eğer Hürmüz Boğazı açılırsa, ablukalar kalkarsa ve enerji fiyatları hızla ve petrokimya ürünleri, özellikle yani petrolden rafine edilmiş ürünlerin fiyatları düşerse, o zaman tabii ki önümüzdeki aylarda 3. 4. çeyrekte fiyat seviyelerinin normalleşmeye başladığını görebiliriz enflasyon tarafında. Ama bunun öncesinde tabii ki merkez bankaları, örneğin bizim gibi ülkelerde enflasyon, yani yurt dışından gelen enflasyon şoku nedeniyle daha sıkı para politikası izlemek durumunda kalan, gelişmekte olan ülkelerde tekrardan bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Amerika'da ya da gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının daha hızlı bir şekilde ben gündemden çıkacağını değerlendiriyorum. Çünkü %4'lük enflasyon Amerika Merkez Bankası'nın kendi hedefinin iki katı. Dolayısıyla biraz daha enerji fiyatlarından kaynaklı baskıların aşağı geldiğini görmek isteyeceklerdir.
0: Yani faiz indirimleri önce artık bütün merkez bankaları için kalktı masadan diyebilir miyiz? Faiz artırımları, yanlış söylediğim.
2: Faiz artırımları eğer bu anlaşma bu şekliyle nihai hale gelirse, o zaman biz 28 Şubat yani savaşın çıktığı dönemden önceki döneme geri gidebiliriz. Tabii ki biraz enflasyon açısından zarar görmüş vaziyette de olsa ve tekrardan merkez bankaları o dönemde de hatırlarsınız faiz artırımları hiç gündemde yoktu. Evet. Fed'den kaç faiz indirime gelir diye konuşuyorduk. O döneme en azından geri dönebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, artırım en azından olabilir. Olasılığı masadan kalkmış olur ki tekrar buradan Dinçer Bey'e döneyim. İşte bu artırım ihtimalinin masadan kalkması yatırım tercihlerini de belirler. Peki öyle bir atmosferde, iklimde hangi enstrümanlara yatırım yapmak daha doğru olur? Yani bir barış ortamında ve faiz artırımının artık masadan kalktığı, yavaş yavaş yılın 3. ve 4. çeyreğine doğru indirimlerin tekrar konuşulabileceği bir atmosferde.
1: Evet, şimdi faiz aslında risksiz bir getiri olarak bahsedersek tabii karşılığında da riskli getirilerin burada ön plana çıktığını görebiliriz, riskli varlıkların. Burada tabii kıymetli metaller, özellikle gümüş tarafının altına göre mesela ön planda olduğunu görebiliriz. Platin, palladium gibi daha da aslında spekülatif değerlendirebileceğimiz varlıkların burada altına yönelik, gümüş yönelik daha da fazla değerlendiğini görebiliriz. Tabii hisse senedi piyasası da çok ön plana çıkıyor. Burada evet, eğer biz de bir dezenflasyon programı uyguluyoruz, eğer faiz indirimleri daha çok masada olacaksa, daha çok konuşulacaksa, bizde de borsa tarafı ve altın tarafı burada çok fazla ön plana çıkabilir diye düşünüyorum ki şunu düşünmek lazım. Aslında Mart'ın hemen başında, Şubat'ın sonunda bu başlayan savaştan önce biz Borsa İstanbul'da örneğin 11 binlerden çok hızlı bir şekilde 14.500'e bir gidiş gördük ve burada yerli yatırımcıdan ziyade yurt dışı yatırımcının alımları söz konusuydu. Yani çok ciddi bir yabancı ilgisi vardı Borsa İstanbul'a yönelik ve biz bu normalleşmeden sonra, enerji fiyatlarının geri gelmesinden sonra bu ilginin devam etmesini bekleriz yine Borsa İstanbul'a. O yüzden evet, Borsa İstanbul çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Bir de sizin de bahsettiğiniz gibi aslında dünyada çok fazla Merkez Bankası faiz kararı aldı ve bazıları artırıma gitti. Özellikle bizim hani ihracat ortağımız diyebileceğimiz, ihracat pazarımızın en yükseğini kaplayan Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gördük. Bu aslında bizim için negatif bir durum. Fakat dönüp baktığımızda içeride, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bekleyerek ne kadar doğru bir adım attığını görüyoruz. Yani burada evet, bir politika faizimiz, bir hafta vadeli repo %37 iken biz fonlamayı %40'dan yapıyoruz şu anda. Fakat bu adımın atmaması bizim daha hızlı normalleşmeye gideceğimizi açıklar. Ve bu durumda da aslında yabancının ilgisi ve buraya olan iştahı açısından da pozitif unsurlar. Onun için ben Borsa İstanbul'u yani burada birinci sıraya koyabilirim. Kıymetli metallerin de önüne koyabilirim. Çünkü yılbaşında bu savaş yokken ki ilginin devam edeceğini beklediğimden dolayı. Fakat burada biraz daha alt kırılımlar, sektörler çok önemli. Nerelere aslında yatırım yapacağımız. Çünkü yani örnek vermek gerekirse işte beyaz eşya sektörüne bakıyoruz, otomotiv sektörüne bakıyoruz. Bugün otomotiv verileri geliyor. Yani ihracat %10 azalmış, üretim %20 azalmış. Buradaki yani biraz daha gidişatı iyi olan sektörlere, faiz indiriminden daha çok yararlanabilecek sektörlere ilgiyi artırmak lazım. Buradaki ağırlıkları artırmak lazım. İşte bankacılık endeksi eğer bir faiz indirimi olacaksa net faiz marjında yükselecekler ki biz aslında bu yıl çok uzun bir süre sonra öz sermaye karlılığında olacağını düşünüyorduk bankaların. Eğer faiz indirimleri devam ederse çok ciddi pozitif etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Yine işte sanayi gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi bir sürü sektörümüz burada faiz indirimlerinden yararlanabilir. Biraz daha bu taraflarda olmakta fayda var. Ve aslında bir diğer durum da eğer bir faiz indirimi olacaksa şu an tahvil tarafında da çok ciddi kazanımlar olabilir. Bunun için bu süreçte aslında DİPS tarafında, yani devlet iç borçlanma senetlerinde satıcılığı olan yabancının bu sefer TL varlıklarda tahvil tarafına da ilgisinin olduğunu göreceğizdir. Çünkü yüksek faizli tahvil almak bu sefer ilerleyen dönemde faizler düştüğünde tahvil fiyatının çok yukarıda kalmasını beraberinde getirecek. Onun için biz önümüzdeki haftalarda Merkez Bankası'nın yayınladığı bu haftalık menkul kıymet istatistiklerinde de bence çok ciddi bir şekilde hem menkul kıymet tarafına hem de devlet iç borçlanma senetleri tarafına yabancı tarafından ciddi alımların gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden şu anki konjektür bize TL varlıklarda biraz daha riskli tarafta olmayı, evet tahvilden de yararlanmayı fakat kıymetli metallerde de şu anda yukarı yönlü iştahlı olunmasını gerektiriyor bu son durum. Ama dediğim gibi İsrail kanadından net bir açıklama gelmeden ya da sizin bahsettiğiniz gibi 19 Haziran'daki o imzalar atılmadan biraz daha temkinli, çok agresif olmadan bu düşüncelerle ilerlemek gerekiyor.
0: Bu yüz küsür günde çünkü çok benzer süreçler yaşadık, öyle değil mi? Yani çok barışa kesinlikle yaklaşıldı, anlaşmaya yaklaşıldı denildi. Ateşkes çok kırılgandı, tekrar karşılıklı çatışmalar oldu. Yani bir gün söylenen olumlu bir cümlenin ertesi gün hızlıca olumsuza döndüğünü de görebildik. Piyasalar da çok afalladı açıkçası ama sonra biraz daha artık sonlara doğru o fiyatlamalardaki yukarı aşağı zikzak da biraz düştü aslında. Yani o şeyde piyasa hareketleri de biraz daha azaldı diyebiliriz. Şimdi tekrar Seltem Hanım'a dönmek istiyorum çünkü yıl sonu enflasyon hedeflerinin tutması açısından tam da şu noktada bu barış anlaşmasının gelmesi, petrolün tekrar bu seviyelere düşmesi oldukça önemli ama bu hedefler, tahminler hala geçerliliğini koruyor mu sizce? Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yılı %20'lerin ortalarında bir yerde tamamlayacağız demişti. Ne dersiniz yıl sonu için sizin öngörüleriniz ne yönde?
2: Şöyle, bizim tahminimiz %28 seviyesinde sene sonu enflasyonu olarak. Tabii burada bir olumlu gidişat görürsek, hızlı bir şekilde petrol fiyatları olabildiğince aşağı gelirse ve imalat sanayinin üretim maliyetleri en azından önümüzdeki birkaç aydan sonra tekrardan aşağı gelebilirse, çünkü bazı firmalar uzun vadeli alımlar yapabiliyorlar. Bunların dışında daha spot piyasadan yapılan alımlarla üretim maliyetleri aşağı gelebilirse, o zaman tabii ki reel sektörün enflasyon tahminlerinde de bir düşüş olacaktır diye ben değerlendiriyorum. Piyasa tarafındaki enflasyon beklentileri daha hızlı aşağı gelecektir. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon tahmini %26 seviyesinde zaten. En son enflasyon raporunda yukarı doğru güncellenmişti. Ben buradan bir çok ciddi bir sapma olmasını beklemem bu koşullar altında. Yani eğer bu anlaşma gerçekleşirse ve Hürmüz Boğazı açılırsa petrol fiyatları, enerji fiyatları, petrokimya fiyatları aşağı gelmeye başlarsa o zaman burada enflasyon beklentileri tarafına bir düşüş olacaktır. Enflasyon beklentilerindeki düşüş de tabii ki fiyatlamalar üzerinde etkili olabiliyor. Ama tabii geldiğimiz, kat ettiğimiz işte bu savaş döneminde de kalıcı bir artış olduğunu gördük fiyatlarda. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda imalat sanayinin maliyetleri nereye doğru evrilecek, bu önemli olacaktır. Ama sene sonu enflasyonu için daha olumlu bir çerçeve çizilebileceğini ben bu durumda düşünürüm. Tabii gübre fiyatları aracılığıyla gıda fiyatları üzerindeki baskının da gerileyecek olması mutlaka destek verecektir enflasyona, yurt içinden bahsediyorum. Zaten bizim en önemli iki kalemimiz enerji, gıda ve hizmetler tarafında. Hizmetler tarafında da bu enerjiden etkilenen gruplar var, ulaştırma grubu gibi. Buralarda fiyatlardaki artış hızının yavaşlaması tabii ki sene sonu enflasyon beklentilerini de ve gerçekleşmesini de düşürebilir.
0: Peki tahmininizin en azından sizin %28'de olduğunu söylediniz. O zaman %30'ların altında zaten bu barış kalıcı olursa mümkün gibi gözüküyor sizin değerlendirmelerinize göre. Tekrar piyasalardaki hareketliliğin devamı açısından son birer cümle alarak tamamlayayım. Evet, bugün coşkulu piyasalar, çok da normal ama bundan sonrası için özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar neler olabilir? Son birer cümleyle tamamlayalım. Seltem Hanım'dan alayım, sonra Dinçer Bey'le kapatalım.
2: Ben programın başından beri konuştuğumuz risklerin önemli olduğunu değerlendiriyorum. Nihai bir anlaşmayı gördükten sonra bu riskler tamamen bertaraf olacak mı, jeopolitik gerginlikler tarafında onu görmek lazım. Onun dışında eğer bu gerçekleşirse, yani bu anlaşma Hürmüzboğazı açılırsa, yaptırımlar kalkarsa çok daha farklı bir yere gidebiliriz küresel ekonomi olarak. O zaman yaptırımların kalkması hatta piyasalarda ekstra bir olumlu havada yaratabilir, ama şu anda biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Dinçer Bey.
1: Evet, ben de aslında katılıyorum Seltem Hanım'a. Onun için piyasalarda aslında rakamlara daha çok dikkat edilmesi gerektiği tarafındayım. Ons altın tarafında 4380 gibi bir rakam var. Yani kabaca 4400 dolar diyebiliriz. Buranın üzerine geçilmeden altın tarafında alım iştahının sınırlı kalması gerektiği düşüncesindeyim. Borsa İstanbul'da 15200'e kadar önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Eğer bir kar realizasyonuyla karşılaşacaksak bu 15200 civarında olacaktır. Olası geri çekilmelerde de hem bu savaş hem de mutlak toplan gibi kararlardan sonra 12400-12800 buraların aşağısına gelmedik. Onun için önümüzdeki günlerde olur da bir geri çekilme olursa Borsa İstanbul'da, buralarında bir alım olarak değerlendirilmesi gereken, portföylerdeki ağırlığın artması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Yine gümüş tarafı biraz daha oynak olacaktır ve bugünlerde getirisinin de ons altına göre yüksek olacağını düşünüyorum.
0: Evet, risk alınabilir bir dönem çünkü artık savaş bitti, ama yine de dikkatli ve temkinli olmakta fayda var şeklinde özetliyorum ben de bu düşünceleri ve çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt ve Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'le birlikte değerlendirdik piyasalardaki son durumu. Birazdan borsa açılacak. Borsanın açılışını göreceğiz. Öncesinde kısa bir ara.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
7: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile System.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: NTV Radyo.

0: Eldaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın beklediği bir haber vardı, o geldi. Onunla birlikte ve özetlerle birlikte bu saat dilimine başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran uzun süredir müzakere ediyordu ve nihayet o yılan hikayesine dönen müzakereler sonuçlandı. ABD ve İran anlaştı. Mutabakat zaptına imzalar Cuma günü İsviçre'de atılacak. Kim ne kazandı konuşacağız ama daha önemlisi Hürmüz Boğazı ne zaman açılacak aktaracağız. Kabine toplanıyor. Böyle kritik bir süreçte gündem elbette bölgedeki gelişmeler ama başka hangi başlıklar olacak aktaracağız. 64 ilde konut kampanyası başladı. 20 bin konut kuralsız satışa çıktı. Başvuru nasıl yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? Ayrıntılar bültende. İlk maç hüsrandı ama henüz her şey bitmiş değil. Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Milliler maç öncesi ve sonrası neler yaşadı? Bundan sonraki rota ne? Hepsinin ayrıntılarını paylaşacağız. Özetler bu şekildeydi. Ayrıntılara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran, yer İsviçre. Taraflardan anlaşmaya ilişkin açıklamalar da var. Neler yaşandı? Aktaralım.
1: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
0: Hemen bir Tahran'a gidelim. Tepkiler nedir? Neler konuşuluyor? Ayrıntıları alacağız. Ali Çabuk karşımızda. Ali, anlaşmayla birlikte kim hangi açıklamayı yaptı?
2: Garib Abadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısından bir değerlendirme var. Kendisi bir anlaşmanın imzalanacağını, daha doğrusu mutabakata varıldığını ve imzaların atılacağı bilgisini teyit etti. Cuma günü bu imzalar Cenevre'de atılacak. Mutabakat zaptı metninin tamamlandığı bilgisini paylaştı ve İslamabad mutabakatı olarak adlandırdı. Bu imza töreninin resmi olarak Cuma günü gerçekleşeceği bilgisini verdi. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi imzaların uzaktan elektronik bir şekilde atılacağını söylemişti. Bu ihtimal hala var tabii. Ancak Garib Abadi'nin açıklamasında tarafların Cenevre'de buluşacağı, bir araya geleceği anlıyoruz. Bu sırada tabii doğrulamaların yapılması gerekiyor. İran bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasını istiyor. Garib Abadi buraya işaret etti. ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakma konusundaki taahhütleri doğrulanacak ifadesini kullandı. Somut bir adım bekliyor Tahran yönetimi. Ancak galiba abadi anlaşmanın tamamlandığını, mutabakatın artık nihai hale geldiğini teyit etti ve Cuma günü Cenevre'de imzaların atılacağı bilgisini verdi. Daha doğrusu ve ardından 60 günlük bir süre öngörülüyor ve nükleer müzakerelerde önemli bir başlık olacak. Dün geceye dönecek olur isek Deniz, aslında savaşa geri dönme noktasında veya çatışmaların tekrar başlaması noktasında da gergin bir bekleyiş vardı. Çünkü İsrail Lübnan'ı vuruyordu. Gün içerisinde iki kez hedef alındı Lübnan İsrail tarafından ve İran'dan da bir misilleme bekleniyordu. Hatta İran basınına da yansıdı. Tahran yönetimi ülkenin batısında ülkenin batı hava sahasını kapattığı şekilde haberlerde, ancak İran Sivil Havacılık Kurumu bunu yalanladı. Ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Zulkadir'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti ve İran'ın füzeleri ateşleyeceği beklentileri vardı. İran'ın meydanların birliği çerçevesinde cevabının yakın olduğu bilgisini paylaşmıştı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve diğer cephelerle birlikte, yani Yemen'le birlikte İran'ın ilerleyen saatlerde tekrar Lübnan'a füzeleri, İsrail'e füzeleri ateşleyeceği noktasında beklentiler oluşmuştu. İran lideri Mustafa Hamene'nin danışmanı olan velayetinden de sıfır saati yaklaşıyor şeklinde bir tweet gelmişti, bir paylaşım yapmıştı. Beyrut'ta yanlış hesaplar yaptı İsrail ve İsrail için sıfır saati yaklaşıyor şeklinde bir açıklamaydı ve tüm bu açıklamalar İran'dan bir misilleme gelecek beklentisini artırmıştı. Tam bu sırada İran Meclis Başkanı ve müzakere heyetine de başkanlık eden Galibaf'tan bir açıklama geldi. Hem askeri kazanımlar hem de diplomasiye işaret, diplomasinin Lübnan'ın egemenliği içinde bir güvence olduğunu duyurdu. Galibaf'ın bu diplomasi vurgusu bu beklentileri düşürmüştü ve akabinde de Garibabadi'den, Dışişleri Bakan Yardımcısından anlaşmayı, mutabakatı teyit eden bir açıklama geldi ve taraflar Cenevre'de mutabakat zaptını imzalayacağını duyurdu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Benim.
0: Son tabloyu, Tahran'dan gelen yorumları Ali Çabuk aktardı. Tabii bu anlaşma Ali'nin de söylediği gibi İsviçre'de imzalanacak. Biraz aslında lojistik olarak bu tercih edilmiş bir karar. Çünkü Pakistan malum arabulucuydu ve o arabuluculuk görüşmeleri sürüyordu. İran'a çok yakın ama Amerika Birleşik Devletleri'ne çok uzak bir nokta olduğu için daha orta noktada bir karar kılındı. Zaten ihtimaller arasındaydı İsviçre imza töreni için. Şimdi tabii Avrupa'dan gelen tepkilere de bakmak gerekiyor bu çerçevede. İlk tepkileri de NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersoy Umut aktardı. Ondan gelen yorumları dinleyelim.
3: Aslında E4 ülkeleri, yani İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortak açıklamaları var. Özellikle bu ortak açıklamalarda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yer alması önemli. Çünkü bu üç ülke E3 ülkesi olarak biliniyor. İtalya dahil olduğu için E4 ülkesi olarak adlandırılıyor. Ve bunlar ortak olarak bir açıklamada bulundular ve 5 önemli mesajları var. Bunlardan bir tanesi İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. İkinci önemli açıklamaları ise özellikle bir an önce artık İran'a yönelik olarak sağlanacak olan ateşkes ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak bu programın kaldırılması ve İran'ın elindeki nükleer zenginleştirmiş maddelerin kademeli olarak güvenli bir uluslararası bölgeye tahsis edildikten sonra İran'a yönelik olarak yaptırımların da kademeli olarak kalkması gerektiğini. Aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve Boğaz'ın güvenliğinde sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar ve İran'ın da adım adım nükleer programından vazgeçtiğine yönelik olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluluğun gözetiminde elindeki var olan nükleer zenginleştirilmiş maddeninden de kurtulması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bir başka önemli unsur ise Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bu hususla da ilgili olarak koşulsuz açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiriyorlar ve bir an önce Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem Fransa'nın, hem İngiltere, Almanya ve İtalya'nın, gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse İran'la sağlanacak olan anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı her tür adımı atmaya hazır olduklarını, bu anlaşmanın Lübnan ayağının da bulunduğunu hatırlatıyorlar ve Lübnan'da mutlaka hem toprak bütünlüğü hem de egemenliğine de mutlaka saygı gösterilmesi gerektiğini, dolayısıyla da son derece güçlü bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bir açıklaması var. Emmanuel Macron, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyor ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması, akaryakıt konusunda ve dünya ticareti konusunda yaşanan engellerin de bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Cuma günü İsviçre'nin muhtemelen ya Cenevre kentinde ya da Cenevre'ye yakın bir yerde Amerika Birleşik Devletleri, İran yetkililerin kah elektronik ortamda imzanın sağlanması, ardından da 60 gün içerisinde İran'ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçmesi, programdan kademeli olarak ayrılması ve elindeki nükleer maddelerin Uluslararası Atom Enerjisi'nin gözetiminde bir ülkeye ya da bir kuruluşa verilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. Dünya ve Avrupa Birliği bu açıdan bütün memnuniyet verici açıklamalarını dile getiriyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da bu anlaşmadan Avrupa Birliği'nin son derece memnuniyet duyduğunu, Boğaz'ın bir an önce açılması ve özellikle seyri sefer seyirinde yapılması konusunda, güvenliğin sağlanması konusunda da bir açıklama gerçekleştirdi.
0: Hürmüz Boğazı İran Savaşı'nda son derece kritik bir konumdaydı. Adeta en önemli cephesi haline geldi. Neden bu kadar önemliydi? Petrol ticareti için ne ifade ediyor? Aslında aylardır dünya sonuçlarını yaşıyor ama bir kez daha hatırlatalım, yakından bakalım.
4: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Denizi arasında yer alıyor. Boğazın bir yakasında Umman, diğer yakasında İran bulunuyor. En dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Petrol ticaretinin 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, Asya ülkelerine ham petrol ticaretinin önemli bölümünü buradan ihraç ediyor. Dünyanın en büyük likit doğalgaz ihracatçılarından biri olan Katar, ticaretinin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamakla görevli. İran, yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti, ancak hiçbir zaman kapatmadı. 1973'te İsrail ile Mısır arasındaki savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, İsrail'in batılı destekçilerine petrol ambargosu uygulamıştı. O dönemde batılı ülkeler Körfez ülkelerinin en büyük petrol ihracatçısıydı. Bugünlerde OPEC'in en büyük müşterisini Asya ülkeleri oluşturuyor. Hürmüz Boğazı 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda da gündemden düşmedi. İki taraf birbirinin petrol ticaretini engellemek için hamleler yaptı. Hürmüz'deki gerilim tanker savaşı olarak tarihe geçti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde neler var? Ayrıntılarına bakalım.
5: Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritası da sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerinde değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son duruma bakalım. Malum kurultay tartışmaları devam ediyor mutlak mutlağın kararından sonra. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Bir de tabii yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine grup toplantısı var. Geçen hafta bir kriz yaşanmıştı. Ziyaretçi alınmamış, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla birlikte iki ayrı grup toplantısı olmuştu. Bakalım bu hafta ne olacak? Uğraş Bingöl'den alacağız tüm detayları. Uğraş, yarın nasıl bir tablo göreceğiz? Delege imzaları ile ilgili olarak süreç nasıl işleyecek? Notlar sende.
6: Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Hem genel merkezin hem de meclis grubunda, hem Kılıçdaroğlu'nda hem Özgür Özel'de karşılıklı adımlar nasıl olacak, neler yapacaklar? Bu da yakından takip ediyor olacağız. Ama şunu söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel delegelere çağrı yapmıştı olağanüstü kurultay için. 1 Haziran'da başlamıştı o çağrıda ve şu anda 15 günü geride bıraktık ve yaklaşık 1000'e yakın imza toplandı. O imza genel merkeze verecek. Aslında bu hamleye karşı Kılıçdaroğlu cephesinden daha önce defalarca açıklama yapılmıştı. Mahkeme kararına dikkat çekilerek bir tedbir kararı olduğunu ve delege yoluyla olağanüstü kurultay toplanamayacağını söylemişlerdi. Özgür Özel de yine daha geniş kapsamda, daha geniş perspektifte baktığımızda yeni parti iddiaları da oldukça gündemde. Özellikle son bir haftadır tartışmalar bununla da ilgili arttı. Yeni parti tartışmasında şu ana kadar Özgür Özel ve ekibi sıcak bakmıyorlar. Ama şunu söylemek mümkün. Ta 20 Temmuz tarihine kadar Yargıtay'dan bir karar çıkması halinde, olumlu ya da olumsuz, ona göre yeniden hamleler belirlenecek. Ama şu dakika itibariyle iç hukuk yollarının tamamını tüketmek istiyor Özgür Özel ve ekibi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 9 milletvekili, ikisi grup başkan vekili partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yeni haftada da bazı iddialar gündemde. Onlardan en önemlisi Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarının görevden alınacağı yönünde duyumlar var. Yine iki grup başkan vekili görevden alınmıştı. Geçen hafta grup toplantısının ardından hatırlanacağı üzere tartışmalar, meclis önünde arbedeler yaşanmıştı. İki grup başkan vekili alındı ama yine Özgür Özel'e yakın Murat Emir grup başkan vekilliğini sürdürüyor. Yine Özgür Özel'in grup başkanlığı devam ediyor. Bu noktada da yarın grup toplantısını kimin yapacağı ya da yapılıp yapılmayacağı noktasında da henüz bir netlik yok. Yeni atamalar yapabilir, yaparsa kimleri yapabilir grup toplantısına ilişkin. Bu da bugünün gündemleri arasında yer alabilir. Çünkü her salı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı oluyor saat 13.30'da. Karşılıklı hamleler gelmeye başlayacak yine bu hafta itibariyle. Az önce de bahsettiğim gibi eğer Kılıçdaroğlu ekibi yeni grup başkan vekili atarsa meclise, Özgür Özel ekibinin de başka bir iç disiplin yollarına yönelik bazı hamleleri olacak. Onlardan biri de meclis grup disipline sevk etmesi noktasında, eğer atamalar 35 kişinin milletvekili imzasıyla boşa düşürülebilir, bu hamleler üzerinde çalışılıyor. Evet, en önemli gündem maddelerinden biri. Özgür Özel şimdi ilk hamlesi olağanüstü kurultaya ilişkin 1000 imzayı ne zaman verecek? Bu hafta içinde vermesini bekliyoruz ama verileceğine yönelik bazı bilgiler var. Yarın grup toplantısını kim yapacak? Yeni atamalar olacak mı? Gün boyu gözler yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak.
0: CHP'deki son durumla ilgili bilgileri Uğraş Bingöl aktardı. Tabii Uğraş da söyledi. Yarın yine önemli olacak grup toplantısında kürsü meselesi. Bunun öncesinde tabii yaşanan gerginliğin ardından geçen haftaki meclis yönetimi yeni bir adım attı ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Ata imzasıyla gönderildi bu yazı. Maksimum ziyaretçi sayıları şöyle, kapasiteleri şöyle sıralandı. Senato salonu zemin katı 817 kişi, senato salonu balkon katı 390 kişi, büyük grup toplantı salonu 630 kişi, küçük toplantı salonu da 352 kişilik kapasiteye sahip. Yazıda bunlar hatırlatıldı. Maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır denildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'yla başkan yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. Bilirkişi raporunda park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması dolayısıyla 21 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtilmişti. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la arasındaki mutabakatı konuşacağız. Anlaşmada resmi imzalar 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Üzerine biraz konuşalım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi günler.
0: Epey zorlu bir müzakere süreci oldu. Şöyle bir anlaşmanın geneline baktığınız zaman kim istediğini ne kadar almış diye düşünüyorsunuz?
7: 27 Şubat gününe gidersek bence ABD istediği anlaşmanın daha, yani şu andaki anlaşmadan daha iyisini alabilirdi. Fakat Trump şöyle bir hedefle gitti, hatırlarsanız 4 hedefle gitti İran'a. İran'da rejim değişikliği hedefi, İran'ın balistik füze kapasitesinin sınırlandırılması, İran'ın vekil güçleriyle ilişkilerinin kesilmesi ve İran'ın nükleerinin elinden alınması gündemiyle gitti. Fakat 4'te 0 elde etti. 4'te 0'ın yanında bir de Hürmüz kartını İran'a verdi ve İran sahada Hürmüz etkinliğini o kadar etkili bir şekilde kullandı ki balistik füze kapasitesine paralel bir şekilde sahada istediği koşulları bir şekilde ABD'ye vermedi ve ABD'ye masada bir şekilde bir dayatmada bulundu ve gördüğümüz kadarıyla İran'ın koşulları önemli bir şekilde karşılanmış gibi duruyor. Ancak bu anlaşmayı zaten kırılgan yapan da biraz da bu. Yani ABD ve İsrail istediği sonucu tam olarak elde etmediği için bu anlaşma zemini bir şekilde kırılgan duruyor. Ve bundan sonraki süreçte de bence bu kırılgan zemin üzerinden tekrar savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek.
0: Peki. Şimdi aslında 4 temel başlık dediniz. Bir de üstüne Hürmüz kartını İran'ın eline verdi dediniz. Bu 4 temel başlıktan gidelim. Evet, savaş başladığında belki hedef İran'da rejimi değiştirebilmekte olmadı. Balistik füze kapasitesi, vekil güçler ve nükleer meseleler anladığımız o ki bundan sonraki süreçte tartışılmaya devam edilecek. Yani müzakere konuları aslında bunlar olacak. İlk etapta Hürmüz'ün açılması önemli olacak. Amerika ablukasını kaldırmayı düşünmüyordu ya da en azından bunun için zorluyordu tam manasıyla Hürmüz açılana kadar. İran o boğazın kontrolünü bir şekilde sağlamayı bıraktıktan sonra diyelim. Baktığınız zaman şu anda Amerika ablukası da tamamen çekilmiş durumda. Sanki burada da İran istediğini almış gibi. Doğru mu anlıyoruz?
7: Evet, ve hatta İran artık, yani ABD'nin mesela İran'a en büyük hediyesi İran'ın Hürmüz'ü milli bir boğaz olarak kullanma ihtimalinin oluşması. Yani normalde İran'da aklı başında hiç kimse İran'ın Hürmüz kartını bu kadar etkili kullanacağına dair bir senaryoyu 27 Şubat'ta sunsaydı kabul etmezdi. Ve İran Hürmüz'ü bundan sonraki süreçte de bence milli boğaz olarak kullanacağını toplanacak ve istediği an kesme, oradaki akışı kesme keyfiyetine erişecek ve her kriz durumunda İran muhtemelen bu krizi etkili bir şekilde kullanacak gibi duruyor. Zaten İran'ın bu savaştaki en büyük başarılarından biri de bu. Yani İran bir şekilde Hürmüz kartını her şeyin önüne geçirerek bir şekilde masada istediğini aldı. Mesela İran iki şey hiçbir şekilde tartışmaya açtırmadı. Bir, balistik füze kapasitesini, ikincisi vekil güçleriyle olan ilişkilerini ve her ikisini de bu anlaşma sonucunda koruduğunu bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla İran bundan sonraki süreçte de belli ki bunu koruyacak ve bu anlaşma zemini bir şekilde nükleer mesele üzerinden gidecek ve İran nükleer meselede belli tavizler vermeye zaten her zamanki gibi ülkeydi. Normalde İran başından beri nükleer bomba yapmayacağına dair teminatı zaten veriyordu. Ülkedeki nükleer tesislerin uluslararası denetime açık olmasını zaten bir şekilde kabul etmişti. Yani Trump 2015 anlaşması, ki bunu yırtıp attı daha iyi bir anlaşma neticesine ulaşmak için, 2015 anlaşmasından daha iyi bir anlaşma elde edememiş gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte de bence bu Trump'ın biraz başını ağrıtacak gibi.
0: Şimdi nükleer meseleyi bundan sonraki süreçte daha ağırlıklı konuşacağız gibi duruyor. Böyle bakıldığı zaman nükleerde bomba yapmak konusunda zaten İran'ın hiçbir zaman bu yönde resmi bir deklarasyonu olmamıştı. Acaba sıfırlanabilecek mi nükleer programı? Amerika bu taleple masaya oturmuştu. Anladığımız o ki oradan başlamayacak müzakereler, daha farklı boyutuyla işte kapasitesinin azaltılması ya da işte mevcut stoğun seyreltilmesi gibi pek çok formül. Neleri göreceğiz biz? Neleri konuşacak iki taraf önümüzdeki süreçte?
7: Yani bir kere İran kendi ulusal gururuna zarar verecek herhangi bir anlaşma metnine belli ki imzayı atmayacak. Mesela İran elindeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyumu bir şekilde ABD'ye vermeyecek. Yani bunu kendisine hakaret olarak görecektir.
0: Ancak, başka bir ülkeye verir mi?
7: Olabilir. Orada yani İran'ın bence bu konuda seçeneklerini ben açık olduğunu düşünüyorum. Yani en azından İran'ın bu bağlamda taviz verebileceğini düşünüyorum. Yani nükleer zaten İran'ın İran biraz nükleer meseleyi biraz da ulusal gurur çerçevesinde değerlendiriyor. Bir de ekonomiyi çeşitlendirme bağlamında değerlendiriyor. Yani 1979 devrimi yapıldığında şöyle bir kriz ortaya çıkmıştı. İran bütün ekonomisi petrole bağımlıydı ve İran bir şekilde bu ekonomiyi çeşitlendirme ihtiyacı kapsamında nükleer meseleye yöneldi. Nükleer meselenin sonraki süreçine de ulusal gurur eklendi ve aslında nükleer meselede bu kadar hani ambargo yönmesini gerektirecek bir durum yoktu aslında. İran bu kadar ısrar etmeyebilirdi. Ancak işin içine milli gurur girince hikaye biraz böyle bu perspektifte genişledi. Bir de işin bir yöne bakarsak 1967'de nükleer zenginleştirme anlaşması kapsamında aslında İran'ın böyle bir hakkı var. Sadece İran'ın değil, bu anlaşma çerçevesine imza atan herkesin nükleer geliştirme, zenginleştirme hakkı var. İran bir şekilde bu hakkı korumak isteyecektir ve bundan sonraki süreçte de bu haktan asla vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ancak bomba meselesinde net bir tavır koyacağını biliyoruz. Yani İran bundan sonraki süreçte de bomba yapmayacağına dair bir teminat muhakkak verecektir.
0: Bir önemli nokta daha, İran'ın bu müzakerelerdeki en temel taleplerinden biriydi. Hem yaptırımlar hem de donmuş varlıklar, hatta belki daha tersi önce donmuş varlıkların serbest bırakılması, ki Körfez'de önemli bir miktar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bankalarında önemli miktarlar var. Dolayısıyla bunlara dair ne biliyoruz önümüzdeki süreçle ilgili olarak?
7: Şimdi şöyle bir gelişme vardı. Normalde bir anlaşma çerçevesi çıktı, oluşmaya başladığından beri hep aynı iddiadaydık. Yani ABD ve İran arasındaki olası bir anlaşmanın çerçevesi 2015'ten farklı olamaz. 2015 çerçevesi neydi? İran nükleer bomba yapmayacağının teminatını verir. Nükleer enerji tesislerini, Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimini açar, elindeki uranyumu seyreltir. Karşılığında da ABD ambargoları kaldırır ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakır. Bunun dışında bir anlaşma çerçevesinin teknik anlamda uygulanamayacağına dair zaten iddialarımız mevcuttu. Nitekim zaten bu kapsama gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu bir sürü teknik husus var. Mesela 25 milyar doların serbest bırakılması pat diye böyle bir para akışının sağlanması anlamına gelmeyebilir. Çünkü İran'ın zaten uluslararası sistemde Swift kodu aracılığıyla bir herhangi bir işlem yapma imkanı yok. Bunu üçüncü ülkeler üzerinden yapma ihtimali var. Veya takas yoluyla bir şekilde bu veya üçüncü ülke finans kuruluşları üzerinden bir şekilde böyle bir şey açılabilir. Bir de İran şeyi sanki almış gibi duruyor. Doğrudan savaş tazminatı değil de savaş tazminatı yerine bir şekilde bu dondurulmuş mallar meselesini bir şekilde almış gibi diyor. Ve ABD de bir şekilde savaş tazminatı verip yani hikayede yenilmiş gibi görünmek yerine dondurulmuş malları serbest bırakarak bir şekilde İran'ın istediğini vermiş gibi oluyor.
0: Şimdi bir taraftan da vekil güçler meselesi en kritik konu. Son olarak onu sorayım size. Özellikle Lübnan birinci tur müzakerelerin başından itibaren bir mesele oldu. Saldırıların oraya da dönük saldırıların, İsrail saldırılarının durmasını istedi İran tarafı. Bugün gelinen noktada acaba Lübnan ayağı da bu anlamda ateşkese dahil olabilecek mi gerçekten? Bu önemli. Beklentiniz nedir? Çünkü İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenlediğine dair şu dakikalarda da bilgiler geçiyor. Anadolu Ajansı bilgisi. Dolayısıyla ne dersiniz acaba?
7: Şimdi şöyle bir denklem düşünün. İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini aktarırken hep vekil güçlerin İran faydasına çalıştığından bahsediyor. İşte Haçlı Şabi'den, Husilerden ve Hizbullah'tan. Ancak gün geldiğinde bu vekil güçlerin de İran'dan bir beklentisi oluşacaktır. Nitekim Hizbullah'ın bu zor durumda İran'dan bir beklentisi vardı ve eğer İran Hizbullah'ı bu şekilde koruyacak bir kapsama imza atmasaydı veya koruyacak bir denklemi bu kadar ısrarlı bir şekilde durmasaydı bundan sonraki süreçte Hizbullah İran denetiminden çıkma ihtimali vardı. Dolayısıyla burada bir siyasal bir zorunluluk oluştu ve İran bir şekilde Lübnan'ı bence anlaşma çerçevesine dahil etti. Fakat buradaki denklem bu Trump denkleminden bahsediyoruz. İsrail tabii ki bildiğini yapacaktır. İsrail bu anlaşmada bir arzi durum yaratarak muhakkak bu anlaşmanın olmaması için veya anlaşmanın bir şekilde işte mutlak butlanla sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. Ve İsrail'in hedefi öncelikle Lübnan'da Golan Tepelerine benzer, Suriye'deki Golan Tepelerine benzer bir süreç yaratmak ve bundan sonraki süreçte de mümkünse o 10 kilometrelik veya 40 kilometrelik alanı gazeleştirerek istediği alan tahkimini yapmak olacaktır. Yani bence bu anlaşmanın önündeki en büyük engel İsrail ve ben Kasım seçimlerinden sonra ABD ve İsrail'in tekrar İran'ı vuracağına dair neredeyse eminim.
0: Bu notunuzu da düşelim. O tarihten sonra da hatırlatırız. Genel olarak beklenti de bu yönde zaten. Doktor Muhammed Berdibek, teşekkür ediyoruz. Anlaşmayı bizim için yorumladınız. Sağ olun. Biz de teşekkürler. Biz de konuğumuzla birlikte bu saat dilimini noktalamış olduk. Birazdan Doğru Tercih programı olacak. Görüşmek dileğiyle.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: birlikte bulacaksın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Marmara genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sert kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz'de lodosla birlikte nem oranı yükseldi. Sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'nun doğusundaysa beklenen sağanak yağışların sebep olabileceği ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasında fayda var.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
3: Milyonlarca futbol severin Kuzey Amerika'ya akın ettiği Dünya Kupası öncesi uzmanlar, Orta Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınının organizasyonu bir süper yayıcıya dönüşmesinden endişe ediyor. Bölgede virüs bulaşmış olma ihtimali bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2000'den fazla temaslı kişinin olması uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Salgının merkez üssü konumundaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti de turnuvada mücadele edecek 48 takımdan biri. Ülke milli takımının birçok taraftarının takımlarını desteklemek için Kuzey Amerika'ya seyahat etmesi bekleniyor. Peki endişeler haklı çıkar mı? Ebola'nın bir salgına dönüşme ihtimali var mı? Dünya Kupası'nın başladığı bu hafta biz de bu konuyu ele alıyoruz. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
3: Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki salgının yayılma hızının mevcut müdahale kapasitesini aştığını duyurdu. Şu ana kadar Kongo ve Uganda'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yine sağlık yetkilileri binlerce insanın virüslü biriyle temas ettiğinden habersiz şekilde günlük hayatına devam ettiğini vurguluyor. Tabii önlemler de alındı ama ne dersiniz, büyük bir risk olabilir mi?
4: Şimdi aslında bunu anlayabilmek için virüsün bulaşma dinamiklerini iyi bilmek lazım. Öncelikle virüs 2 ila 21 günlük bir kuluçka periyodundan sonra hastalık yapıyor. Bulaşması için hasta olan kişilerin diğer insanlara bulaştırması gerekir. Nasıl? Solunum yoluyla bulaşmıyor örneğin. Ama kişilerin vücut sıvılarıyla, yani kan, tükürük gibi yollarla çok yakın temas sonucunda ancak bulaşabilir. Solunum yoluyla bulaşmıyor olması büyük bir avantaj. Çok fazla yayılmaması için. Öncelikle bunu uyarmış olalım, bunu bildirmiş olalım. Bir hastalık eğer solunumla bulaşıyorsa o zaman kontrolü çok daha zor. Fakat burada vücut sıvısına temas dediğim şey çok sınırlayıcı. Yani kan olacak, kanayan bir hasta olacak. O kanayan hastayla kim temas eder? Ancak sağlık çalışanı ya da çok yakınındaki insanlar olabilir. Fakat diğer yandan kuluçka süresi de 21 gün olduğu için bu sefer diyelim işte seyahatlerde giden insanlar Dünya Kupası'nda olduğu gibi hastalığı orada ortaya çıkabilir. Yani gittiği yerde hastalık ortaya çıkabilir. Bu da paniğin başka bir nedeni. Yani o yüzden karantina sürecini ancak geçirdikten sonra o kişiler kuluçka süresi de 21 gün olduğu için belki en az 2 hafta karantinada kalmak durumunda kalıyorlar. Bu işleri karıştırıyor gerçekten. Ancak Dünya Kupası gibi ya da başka yerlerde uygun karantinalar alındıktan sonra bulaşma ihtimali riski çok yüksek değil. Yani buradan böyle bir pandemi vesaire zaten çıkmayacaktır. Ebola'nın bir türü bu. Bundibio virüs denen bir virüs. Ve bu genelde Afrika'ya sınırlı. Afrika'nın ötesine ortaya çıkan bir odak yok. Dolayısıyla sınırlama önlem

0: önlemleriyle yani bunu çevreleme, sınırlama bu sorunu lokalde, yerelde tutmak mümkün.
1: Hocam şimdi vücut sıvıları dediniz, kan dediniz ama işte tükürük de olabilir, değil mi? Ter
0: Tabii,
1: olabilir mi
0: tabii,
1: mesela?
0: tabii olur,
1: Bunlarla
0: tabii.
1: temas
0: Hatta
1: halinde de bulaş oluyor yani.
0: semen de olur. Yani cinsel yolla da bulaşır sonuçta ama işte bunlar tabii sınırlı insana bulaşabilecek şeyler. Hani birden böyle bir topluluk içinde herkese bulaşabilecek bir durum değil. Solunumun öyle bir farkı var.
1: Şimdi İtalya'da Covid salgınından biliyoruz, değil mi? O futbol
0: Tabii.
1: maçından kaynaklanmıştı İtalya'da.
0: Tabii.
1: Aşısı olan bir virüs mü peki?
0: Aşısı, şimdi bu Ebola başlığı altında görüyoruz. Zaire ve Sudan versiyonları var. Bu en son Bundik Bio denilen, gene bir lokal isimden alıyor adını. Bunun aşılar buna etkili değil. Yani Sudan ve Zaire tipine aşı geliştirilmişti aslında, uygulanıyordu. Ama burada çok etkili olmadığı söyleniyor. Tedavi de yok, net bir tedavisi de yok. O ölüm oranı %20 gibi. Hastalar daha çok Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, toplam şu an kesinleşmiş tanı olarak 500 küsür hasta var. Bunun işte yüzde yakını öldü. Yani %20'ye yakın, %17-20 gibi bir ölüm oranı var. Yüksek bir ölüm oranı tabii bu. Yani oldukça yüksek. Diğer hastalıklarda olmayacak kadar yüksek bir ölüm oranı ve tedavi de olmadığı için kanamalarla hasta bir hafta içinde, 10 gün içinde kanıya kanıya kaybedilmesi çok da dramatik bir tablo ortaya koyuyor.
1: İç kanama
0: Buradan
1: gibi bir şey mi oldu? Nasıl bir kanamadan bahsediyoruz hocam?
0: her türlü, yani kan sistemi bozulduğu için
1: Hı.
0: kimi insan en zayıf yerinden, yani mide problemi varsa mideden kanayabilir.
1: Hı.
0: Veya burundan, ağızdan, diş etlerinden, ondan sonra vajinal kanama olabilir. Makattan, her yerden kanama olabilir
1: Hı
0: sonuçta.
1: hı hı. Diyelim ki virüs kapıldı. Nasıl belirtileri var?
0: Şimdi ilk etapta yine böyle bir halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı gibi yoğun kas ağrısı olur ilk 3-5 gün ama daha sonra herkeste de olmamak şartıyla bazı kimselerde karaciğer daha etkileneceği için orada kanamalar başlar. Dediğim gibi her yerden kanama oluşabilir ve toplam bu sürede 10 gün içerisinde kişiyi öldürebilir gerçekten. En dramatik virüslerden bir tanesi. Aslında bizdeki, Türkiye'de şu anda olan Kırım Kongo kanamalı ateşine çok benzerdir tablo. Ama Ebola Türkiye'de hiçbir zaman görülmedi tabii ki. Sadece Afrika'ya sınırlı dediğim gibi. Ama Afrika'nın koşulları da bir daha kötü olduğu için de ölüm oranı yüksek. Mesela Dünya Sağlık Örgütü çağrı yapıyor şu an. İhtiyaçlar var. Tıbbi açıdan kan desteği için örneğin ihtiyaç var. Mutlak bir tedavi olmadığı için, bir ilaç tedavisi olmadığı için kanama varsa hastaya kan verilmesi gerekiyor mesela.
1: Hı
0: Kan
1: hı.
0: ürünleri ya da.
1: Hı.
0: O kan ürünlerini verebilecek durumda olmayabiliyorlar. İşte o sıkıntı, ama Türkiye'de öyle bir derdimiz yok tabii. Türkiye çok karşılaştıracak bir ülke değil tabii oradaki koşullarla.
1: Hı.
0: Dolayısıyla bizim Türkiye'de Kırım Kongo'da ölüm oranımız %5 mesela. Oldukça iyi denebilir. Yine de yüksek ama böyle bir hastalık için çok makul. Oysa Afrika'da bu hastalıktan %20 şu anda ölüm oranı.
1: %20 ölüm oranı, diğer hastalığı kapanlara da kan desteği veriliyor, değil mi?
0: Tabii.
1: Belirtiler
0: Tabii.
1: hafifletilmeye çalışılıyor. Zannediyorum, değil mi?
0: Aynen.
1: Tedavi süreci böyle devam
0: Tabii
1: ediyor.
0: tabii. Destek tedavi diyoruz buna. Yani destekliyoruz. Hani kanı eksikse kan ürünlerinden hangisi eksikse onu yerine koyma, kanamayı durdurmaya yönelik
1: Hı.
0: şeyler filan gibi.
1: Peki bu süreç ne kadar devam ediyor hocam?
0: Bu bir hasta için eğer başlamışsa, hastalık başlamışsa 10 günde biter bu iş, 10-15 günde. Yani kişi iyi oluyorsa, başına ek olarak başka bir sorun açılmadığı zaman
1: Hı.
0: taburcu edilebilir, çıkar, yoksa kaybedilebilir. İki ihtimal var. Yani gerçekten dramatik. Ve bu esnada yardımcı olan sağlık çalışanı da enfekte olma ihtimali çok yüksek. Buna maruz kalan, işte o vücut sıvılarıyla uğraştıkları için çalışanlarımız. Çok sayıda hekim ve hemşire kaybedildi geçmiş yıllarda.
1: Hı.
0: Ve Ebola'nın en büyük salgını 2014-2016 arasında yaşandı. 2 yıl sürdü. O 2 yıllık süreçte yüzlerce doktor öldü Afrika'da. Çok acıdır o anlamda. O zaman tabii çok daha fazla kayıp olmuştu. Yani 10 bine yakın insan kayboldu o
1: Hı.
0: yıllarda.
1: Hı. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Olası bir vaka tespit edildiğinde sağlık protokolleri nasıl işliyor böyle organizasyonlarda?
0: Temel şey karantina, izolasyona alınacaktır. Yani burada organizasyonu yapan biliyorsunuz Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Bu 3 ülke şeyi yayınladılar, önlemlerini koydular ortaya. Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle ya da öncülüğünde. Dolayısıyla işlemler çok belli. Eğer öyle bir şüpheli vaka olduğu anda hemen o kişiyi izole ederler. İzole edip karantinaya alırlar. Hani sporcu ne olursa olsun. Hatta belli yerlerde spor karşılaşmaları için Kongo ekibini almamışlar vesaire, haklı olarak. Hani karantinaya tabi tutmuşlar ve bu karantinanın süresi 21 gün olmak durumunda. Çünkü kuluçka süresi 21 gün. Benzer şekilde Kongo'dan gelecek ya da Uganda'dan gelecek sporcular karantinaya tabi tutulacaklar sınırlarda. Ya da onlar bir şekilde hükümetler aracılığıyla, sağlık bakanlıkları aracılığıyla anlaşarak uluslararası regülasyonları uygulamak durumundalar.
1: Şimdi havalimanlarında şöyle görüntüler vardı, işte ateş ölçerlerle bakılıyordu. Bu tarz erken uyarı ya da hızlı tanı sistemleri ya da işte bunun bir testi var mı mesela? Hani biz Covid'de PCR testi yapıyorduk ve olup olmadığımızı anlıyorduk. Böyle bir hızlı tanı sistemi var mı?
0: Ancak kandan yapılan yine PCR. PCR bir yöntemin ismiydi zaten. O yöntemle yani virüsün RNA'sına genetik materyalini tespit edecek sistem tabii var. Erken tanı sistemleri. Bunlar uygulanıyor zaten. Kandan bakılabilir ya da vücut sıvılarından yine bakılabilir ama özellikle kan bu durumda. Hani Covid'de solunumda geçtiği için biliyorsunuz genizden alınıyordu vesaire, burundan alınıyordu. Bu öyle bir şey olamaz. Ama kandan alınmak durumunda ve periyodik olarak bakılabilir, şüpheli olanlara bakılabilir. Testler evet ama bunu anlamak çok kolay değil. Covid deneyiminden de biliyoruz. Hani bir yolcu şeyi geçiyor, kim halsizdir, kim değildir. Ya da ateş böyle çok bariz olmayabilir, çok yüksek olmayabilir. Ya da ateştir de başka bir hastalığı vardır filan. Bu kolay bir şey değil aslında. O dönemde de hatırlarsınız Covid'in ilk çıktığında onları kullandık. Kapıdan hani ateş ölçmeler şunlar bunlar. Sonra terk etmek durumunda kaldık açıkçası. Çok da verimli olmadı bir saatten sonra. Kontrolü oldukça zor şeylerdi.
1: Peki yani diyorsunuz ki bir risk gözükmüyor, salgına dönüşebilecek bir risk gözükmüyor ve önleyici tabii. Tedbirde karantina.
0: Tabii tabii yani ben burada büyük bir risk görmüyorum. Mesele sorun Afrika'nın sorunu şu anda. Elbette o da bizim sorunumuz olarak görüyoruz. Biz çok yakından izliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile bizim Koç Üniversitesi İş Bankası Araştırma Merkezimizde bizim hastamız yok kesinlikle ama dünyada diğer merkezlerle bağlantılı olduğumuz için çok yakından izliyoruz. Çünkü belki bize oradan bir hasta gelir, belki bir şey olur ya da başka bir hastaneye ne yapılması gerektiğini hızlıca hazır olmalıyız gibi hissediyoruz. Bizim mesleğimiz bu.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Ebola'yı konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül'dü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doktor bana doğruyu söyledi. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: FIFA 2026 Dünya Kupası'na puansız başlayan Türkiye, grubundaki ikinci maçında grup sonuncusu Paraguay ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı takım bu maçın hazırlıklarına konakladığı Arizona'da basına kapalı şekilde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan idman tam takım olarak gerçekleşti. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da yapılacak. Karşılaşmaya San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu ev sahipliği yapacak. Öte yandan A Milli takımın yarın yapacağı akşam antrenmanı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu normal programa sonradan eklenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Hacı Osmanoğlu'nun basın toplantısı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla sürecek. G ve H grubunda oynanacak ilk maçların programı şöyle. Saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise G grubu maçında Belçika ile Mısır puan mücadelesi verecek. Gece saatlerine denk gelen maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan Uruguay, saat 4'te de İran Yeni Zelanda eşleşmeleri oynanacak. İran milli futbol takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması Los Angeles'ta protestolara neden oldu. Mevcut İslam rejimi karşıtı İranlılar FIFA'ya çağrıda bulunarak ülkenin turnuvadan ihraç edilmesini istedi.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlılar Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Los Angeles'taki Sophie Stadyumu yakınında protesto gösterisi düzenledi. İran İslam Devrimi öncesi dönemde kullanılan bayraklar taşıyan protestocular FIFA'ya İran milli takımının Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulundu.
9: They need to give a red card to the Iranian regime's football federation.
10: Eğer FIFA'nın ilkeleri varsa İran rejiminin futbol federasyonuna kırmızı kart göstermelidir. Çünkü bu federasyon ABD'nin terör listesinde yer alan İran devrim muhafızları tarafından kontrol edilmektedir.
8: Protestocular İran rejiminin vatandaşlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü öne sürerek milli takımın Amerika Birleşik Devletleri'nde normal bir ülke görüntüsü çizmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
11: Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak listelenen devrim muhafızları ordusu, İranlı vatandaşlara işkence etmeyi sürdürürken onların buraya gelmesine ve dünyaya normal bir yüz sunmasına izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.
8: İran milli takımı ise Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde Meksika'nın Tijuana kentindeki kampından taraftarların coşkulu desteğiyle uğurlandı. Los Angeles'taki karşılaşma pazartesi salıya bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
7: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 88-80 kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan maçta filenin efeleri ev sahibini 3-2 yenmeyi başardı. Ay Yıldızlar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşı karşıya gelecek. Türk açık deniz yüzme tarihinde önemli bir başarıya İtalya'da imza atıldı. 18 yaşındaki Eda Savcıgil, açık deniz yüzme yarışında parkuru birinci tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
12: Dalgalı denize karşı mücadele verdi, rüzgara karşı koyarak yüzdü. 18 yaşındaki yüzücü açık deniz yüzme yarışında Capri Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
13: Savcıgil, Türkiye, first place.
12: Yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayarak Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Denizdeki zorlu koşullara rağmen Savcıgil, Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu.
14: Kadın erkek genel klasman birinciliğine sahip oldum ve aynı zamanda bu parkuru yüzen ilk Türk sporcuyum, bitiren. Çok mutluyum. Parkur keyifli değildi. Çok zordu. Çok dalga vardı. Çok akıntı vardı. Ama başardım. Çünkü teknemde çok sevgili antrenörüm bana mental olarak çok destek verdi.
15: Şu anda bitirmek üzere.
12: Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı.
16: Koşullar gerçekten çok zordu. Bu parkura göre bayağı bir dalgada mücadele ettik diyebilirim. Geçen seneye göre oldukça zordu. Hatta yarıda pek çok sporcu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.
12: Eda Savcıgil'in sıradaki hedefi dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Okyanus Yedilisi'ni birinci tamamlamak. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
17: reklam.
18: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
19: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
20: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
21: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
22: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
23: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
24: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
25: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
26: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saat 11. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın beklediği o mutabakat sağlandı. ABD ile İran arasında barış mutabakatının duyurulması Ankara'da da memnuniyetle karşılandı elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu haberin bölgeye huzur getirmesini temenni ediyorum dedi. Sabotajlara karşı da uyarı yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını bu ifadelerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı anlaşmanın duyurulmasından kısa süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.
4: Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
3: Erdoğan açıklamasında sürece katkıları nedeniyle arabulucu Pakistan'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Katar yönetimlerine de teşekkür etti. Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yazılı bir açıklama yaptı. Sürece sabote edilmemesi için tüm ülkeler sağduyulu olmalı dedi.
5: Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
2: Bir canlı bağlantı yapacağız. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Baran Bila'ya döneceğiz. Son notları alacağız. Nedir soruşturmaya dair son bilgiler Baran?
6: Operasyon Cuma günü düzenlenmişti ve gözaltına alınan 18 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz da bulunuyor. Suçlamaları özetlemek gerekirse bir takım mali menfaat girişimleri, usulsüzlük ve yolsuzluk gibi iddialar söz konusu. Peki ne gibi ayrıntılar var? İddiaya göre personel işe alım süreçlerinde öte yandan mühürleme, işletme devre, kiralama, İmar, ruhsat gibi işlemlerde pek çok farklı usulsüzlüğe karıştı. Gözaltına alınan isimler, suçlamalar bu yönde. Ayrıca bir bilirkişi raporuna, bir bilirkişi tespitine yer veriliyor soruşturma dosyasında. Bu rapora göre bir taşınmaza dikkat çekilmiş ve düşük bedelle satılarak 21 milyon liralık bir kamu zararı oluşturulduğu ileri sürülüyor. İşte bu doğrultuda başkanlık makamında ve belediyede de saatler boyunca aramalar gerçekleştirilmişti. Silivri Belediyesi bir açıklama geldi ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öne sürüldü. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi en büyük beklentimiz denildi. Hizmetler aralıksız olarak, kesintisiz olarak sürüyor şeklinde bir açıklamaydı ve şu an artık savcılık sorgusuna geçildiğini belirtebiliriz. 3 savcı ifade alma işlemlerini gerçekleştiriyor. Gözaltı sayısına bakarsak olağanüstü bir gelişme olmazsa saatler boyunca bu sorgunun sürmesini öngörüyoruz ve bunun neticesinde bir mahkemeye sevk, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk, adli kontrol veya serbest bırakma kararları gelebilir. Şu an tüm bunlar savcılığın vereceği karara bağlı Deniz Kilislioğlu.
2: Baran Bila'dan aldık notları. Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Ankara'ya gideceğiz. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası başladı. 20 bin konut kurasız satışa çıkıyor. Banka şubelerinden yapılabilecek başvurular peki nasıl olacak? NTV ekibinden Sibel Can'a soracağız. Ayrıntıları nasıl başvuruyor kişiler? Bu süreci nasıl işletiyorlar? Ödemeler nasıl olacak? Pek çok soru var. Bütün notlar sende Sibel.
7: Başvurular bugün başladı. Halk Bankası ya da Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak. Kura yok, sen de söyledin. Dolayısıyla başvuru sırası önemli olacak. İlk başvuranlar değerlendirmeye alınacak. Şimdi süreç bugün başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyaya katılım için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Eşinin ya da kendine ait bir eşine ya da kendine ait bir evinin olmaması gerekiyor. Yine gelir durumu ve projenin yapıldığı ilde ikamet şartı da aranmayacak bu kampanya için. 6 ilde TOKİ tanıtım merkezleri de kuruldu. Buralardan da konutlara ilişkin bilgi alınabilecek. 2+1 ve 3+1 evler için satışlar başladı. Evlerin büyüklüklerine göre ve bulundukları illere göre fiyatlar değişiyor. Ancak en düşük ev bedeli 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Taksit başlangıç rakamı ise 18 bin lira olarak kayda geçti, böyle belirlendi. Alıcılara 3 ayrı ödeme kolaylığı sağlanacak. Bunlardan ilki evini bedelini peşin ödeyenlere %25'lik bir indirim söz konusu olacak. %50 oranında peşinat verenlere de %8'lik bir indirim yapılacak. 72 aya kadar da vade uygulanabilecek. Üçüncü ödeme yönteminde ise %25'lik peşinata bir yıl sonra ikinci %25'lik peşinatı ödeme olarak yapılabilecek. Bu yöntemi tercih edenlere de 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.
2: Notları Sibel Can aktardı. Devam edelim. Beyaz et sektörüne haksız artış, fiyat artışı soruşturması yapılmıştı malum. Geçen haftadan kalan bir bilgi. Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıntılarına bakalım. İstanbul merkezdeydi soruşturmada. 13 şirketin fiyatlama süreçlerine etki ederek piyasa düzenini bozduğu öne sürülmüştü. Bu doğrultuda haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı iddia edildi ve söz konusu firmalara denetim kayyumu atanmıştı. İstanbul ve Ankara dahil 8 ilde baskınlar yapılmıştı ve çoğu CEO, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür gibi konumlarda bulunan 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri getirildi. Notu da aktarmış olalım. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Şehidin cenazesi memleketi Denizli'ye gönderildi. Son yolculuğa uğurlandı.
8: Şehadet getir. Sen zaten cennete gidiyorsun. Bak.
3: Kades ihbarına gitti. Uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın henüz 17 gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Şehidin 5 yaşındaki kızı bir an olsun babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
8: Babam melek oldu, gitti ve oradan bizi hep koruyacak, biliyor musunuz?
3: Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzman çavuş Gökhan Ye iş yerine gittiği eski eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın telefonundaki Kades uygulamasından yardım butonuna bastı. Kısa süre sonra polis memuru Tayfun Baş bölgedeydi. Gökhan Ye polisi görünce silahla ateş açtı. Kurşunlar polis Tayfun Baş'a ve saldırganın eski eşine isabet etti. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ve eski eşinin tedavisi sürüyor. Şehit polis Tayfun Baş 32 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. İkinci çocuğu henüz 17 gün önce dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 5 yaşındaki kızı Ayseren, peluş oyuncağıyla birlikte tabutun yanından ayrılmadı. Tayfun Baş'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.
2: Birçok kentte şiddetli yağış sele yol açtı. Manisa, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de evler su altında kaldı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı.
9: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha
3: düştü. Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yollar dere yatağına döndü. Görüntüler Manisa'nın Sadidi ilçesinden. Şiddetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Demir yolu hattının su altında kalması nedeniyle tren seferlerinde bir süre ara verildi. Burası da Yozgat. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Valilik tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarına hızla başlanacağını açıkladı. Kırşehir'de şehir merkezinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü.
9: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü.
3: Motosikletiyle sele kapılan yaşlı adam çevredekiler tarafından kurtarıldı. Özellikle Terme Caddesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Ekipler güvenlik nedeniyle bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Birçok ev ve araç zarar gördü.
2: Osmaniye'de şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı. Bir mahallenin yolu çöktü. Mahsur kalanlar halatla kurtarıldı. Görüntüler Düziçi ilçesinden. Sağanak sonrası yüksek kesimlerde sel ve heyelan oldu. Yeşildere mahallesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapattı. Bazı noktalarda ise yol çöktü. Heyelan sebebiyle bölgede ulaşım durdu. Çöken yolun bulunduğu yerde vatandaşlar ekipler tarafından halatla karşıya geçirildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma sürüyor. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları hastaneye kaldırdı. Kırım, Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez kurtarılamadı. Sivas'ta bir ay içinde kene yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Açık deniz yüzme tarihinde Türkiye açısından önemli bir başarıya imza atıldı. İtalya'da oldu bu olay. 18 yaşındaki Eda Savcıgil açık deniz yüzme yarışında parkuru birinci tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
10: Aferin haydi kızım.
11: Dalgalı denize karşı mücadele verdi, rüzgara karşı koyarak yüzdü. 18 yaşındaki yüzücü açık deniz yüzme yarışında Capri Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
12: Savcıgil Türkiye first place.
11: Yüzücü Eda Savcıgil İtalya'daki Capri adasından başlayarak Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Denizdeki zorlu koşullara rağmen Savcıgil Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu.
13: Kadın erkek genel klasman birinciliğine sahip oldum. Ve aynı zamanda bu parkuru yüzen ilk Türk sporcuyum, bitiren. Çok mutluyum. Parkur keyifli değildi. Çok zordu, çok dalga vardı, çok akıntı vardı. Ama başardım çünkü teknemde çok sevgili antrenörüm bana mental olarak çok destek verdi.
10: Şu anda bitirmek üzere.
11: Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı.
12: Türkiye.
10: Koşullar gerçekten çok zordu. Bu parkura göre bayağı bir dalgada mücadele ettik diyebilirim. Geçen seneye göre oldukça zordu. Hatta yarıda pek çok sporcu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.
11: Eda Savcıgil'in sıradaki hedefi dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Okyanus Yedilisi'ni birinci tamamlamak.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretleri başladı. Yaz aylarına özel olarak hayata geçirilen bu uygulamayla dileyen ziyaretçiler Topkapı Sarayı'nın tarihi atmosferine özel aydınlatmalar eşliğinde gezebiliyorlar.
14: Tarihi Yarımada'da güneş battı, ışıklar yandı ve Topkapı Sarayı'nın kapıları bir kez daha ziyaretçilere açıldı. Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği Topkapı Sarayı 1924'te müzeye çevrildi. Yıllar içinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi haline geldi. Sarayda ilk kez 2 yıl önce başlayan gece ziyaretleri bir kez daha gerçekleşiyor. Yaz aylarına özel olarak başlatılan bu uygulama için Topkapı Sarayı'nda gece rotası oluşturuldu. Tarihi atmosferi yansıtmak üzere bazı noktalara özel aydınlatmalar yerleştirildi. Geçen yıllardan farklı olarak yeni açılan Harem-i Hümayun'da Kara Ağalar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de gece rotasına eklendi. Gece gezilerinde ayrıca sarayın en çok ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Bölümü ve Harem-i Hümayun'da görülebiliyor. Sarayın teraslarından da İstanbul manzarası izlenebiliyor. Topkapı Sarayı gece ziyaretleri 13 Eylül tarihine kadar her cumartesi akşamı gerçekleşecek. Özel alınan biletle girilecek etkinlik 20.30'da başlıyor ve 2 saat sürüyor.
2: Bu haberle birlikte noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
16: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
15: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Reklam.
17: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
7: NTV Radyo.

0: Murat Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Doğa her yıl suyu, toprağı, ormanı ve enerjisiyle insanlığa bir bütçe veriyor. Ama bu bütçe yıl bitmeden tüketiliyor. Dünya Limit Aşımı Günü tam da bu noktayı gösteriyor. Türkiye için Limit Aşım Günü bu yıl 6 Haziran oldu. Peki bu durumun nedenleri ne? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'a sorduk.
5: Şimdi bunu şöyle anlatalım. Yani ben çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında biz Konya Kapalı Havzası için bir kuraklık eylem planı yapıyorduk Tarım Bakanlığı için. Orada dedik ki şu anda Konya Kapalı Havzası'nda 90 bin tane su kuyusu var ve bu kuyulardan sadece 10 bin tanesi ruhsatlı. Ne kadar su çekildiğini bilmemiz lazım dedik. Aynı zamanda Konya'da o sırada yeraltı suyu 30-35 metreden çıkıyordu ve 6 tane obruk vardı ve dedik ki 10 sene içerisinde eğer bu kontrol altına alınmayacak olursa oblukların sayısı çıldırabilir. Yeraltı suyu da 350 metreden çıkar. 2026'ya geldiğimizde aynen bu dediğimiz oluyor. Konya özelinde bir örnek verdim ama geri kalan kesimlere baktığımızda tarımı yeraltı suyuyla yapıyoruz. Şehirleri yeraltı suyuyla besliyoruz ve yeraltı suyu pek çok noktada yenilenebilir bir kaynak değil bizim açımızdan. Yani onu bir defa kullandınız mı o gitti. Ancak işte birkaç yüz senede ya da birkaç bin senede yerine gelebilir. O nedenle biz esasında o suyu diyelim pancar üretmeye ya da mısır üretmeye değil buğday üretmeye kullanmış olsaydık o su bize belki 100 sene gidecekti. Biz şeker pancarı ya da mısır üreterek o suyu 100 değil 10 senede bitirdik. Demek istediğimiz bu. Yani gelecekte kullanmamız gereken bir takım şeyleri çok ağır problemler olursa gelecekte kullanacağımız o ağır problemler olmadan bugün kullanmış olduk. Bu pek çok alanda geçerli. Yani kullandığımız tarım ilacından, gübreden, kullandığımız madenlerden, kullandığımız su kaynaklarından nereye giderseniz gidin aynı şeyler var. Bunları alt alta koyduğumuzda 6 Haziran 2026'da doğanın bize 2026'da kullanmamız için verdiği kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani gelecekten çocuklarımızın kaynaklarından çalmış oluyoruz. Benim her zaman en dikkatimi çeken bize nispeten benzer gerek coğrafya gerek yapı olarak bakıldığında benzer sayabileceğimiz Uruguay. Aralık ayında Uruguay'ın kaynakları tüketme zamanı. Yani dolayısıyla dünyanın kaynaklarını tüketmeden de yaşanabiliyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Marmara genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sert kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz'de Lodos'la birlikte nem oranı yükseldi. Sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise beklenen sağanak yağışların sebep olabileceği ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasında fayda var.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ekonomist, iş insanı, eski milletvekili ve yazar Cem Kozlu'nun Sandima Tableti isimli romanı Remzi Kitabevi'nden yayımlandı. Genç arkeolog Ela bir müzede çalışmaktadır. Milattan önce 2. bin yılın ortalarına tarihlenen ve Anadolu'nun kadim halklarından Luvilerin henüz tam çözülememiş dilinde yazılmış olan Sandima Tableti'nin çalınmak üzere olduğunu fark eder. Sandima tableti sıradan bir arkeolojik buluntu değildir. Deşifre edilirse insanlık tarihinin en köklü kabullerinden birini geçersiz kılabilecek sarsıcı bir gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ela'nın yolu gerçeğin peşinde gitme uğruna kariyerini kaybetmiş ünlü bir gazeteciyle kesişir. Güçlerini birleştirip olayın üzerine gittiklerinde karanlık bir planın içine çekildiklerini fark ederler. Karşılarında sıradan kaçakçılar değil, iyi organize olmuş, acımasız ve her yere sızabilen bir yapı vardır. Ve bu yapı, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi göze almıştır. Fransız yazar Gaspar Koenig'in ödüllü romanı Humus, Livera yayın evinden çıktı. Romanı dilimize Şirin Erkan Leytao çevirmiş. Arthur ve Kevin iki farklı dünyaya ait olsalar da solucanlar hakkındaki bir konferansta yolları kesişen iki ziraat öğrencisidir. Burjuva bir aileden gelen Arthur, ailesinden miras kalan arazide organik tarım yapmaya girişir. Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan Kevin ise büyük şehirdeki bir atık öğütme şirketinin ortağı olur. Arthur'u hayal kırıklığına uğratan kırsal kesimdeki insan ilişkilerinin katılığı iken, Kevin iş dünyasındaki sonsuz hırs ve yalanlar tarafından bozguna uğratılır. Tanıtım metninde Humus, büyük ideallere hırsla bağlanmanın ironik sonunu ve insanın büyüklendiği doğanın insan ideallerine ilişkin muazzam kayıtsızlığına ustaca işaret ediyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
9: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
10: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
11: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
1: Çocuk şarkılarından operaya.
12: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yapması, bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
1: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
13: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
1: Balede.
14: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
15: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
1: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
16: Merhabalar. Yaz geldi mi, Haziran geldi mi, artık yaz meyvelerinin de en güzelleri tezgahlara düşmüş demektir. Şimdi yaz meyveleri deyince ne anlıyoruz? Aslında baharın güzel meyvelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesela dut, beyaz dut yok olmak üzere tezgahlarda artık son demlerini yaşıyor. Çileğin tabii en güzelleri çoktan çıktı. Ama mesela can eriğini ele alırsak, can eriği artık pembeleşmeye başlamak üzere. Hala piyasada can eriği bulunuyor, yeşil yeşil, kütür kütür, ama bir süre sonra artık onları bulamayacağız. Bahar meyveleri deyince aklımıza Yeni Dünya'da gelsin. Hala ağaçlarda görüyorum, tezgahlarda da var, ama bir süre sonra artık onu da bulamayacağız. Şimdi peki bu ilkbahar meyvelerinin sonu, yaz meyvelerinin başlangıcı derken kayısı devreye girdi, kiraz yavaş yavaş bollaşıyor, şeftali kendini göstermeye başladı. O zaman ne yapalım? Güzel bir meyve salatası. Aslında çeşitli ülkelerde çeşitli meyve salatası kültürleri var. Ve meyve salatası bir anlamda yaz meyvelerinin hepsinin bir arada olduğu en güzel, en hafif tatlı biçimi. Şimdi meyve salatası deyince işin içine üzüm de girebilir, kış meyveleri de girebilir, armut girer, elma girer. Aslında dediğim gibi her kültüründe kendine göre bir meyve salatası var. Mesela İtalya'da meyve salatasına Macedonya derler. Macedonya niye? Makedonya'dan adını almış, çok kültürlü, farklı etnik grupların bir arada olduğu karmaşık yapısından ötürü bütün renklerin, bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir salata olarak Makedonya ismi meyve salatasına yakıştırılmış. Ama burada meyve salatası Amerika'da da mesela fruit cocktail, yani meyve kokteyli olarak bir dönem çok moda olmuş. Hatta 1940'larda falan, 48'de mesela konserve meyve salataları var. Şimdi konserve meyve salatası da olur mu diyeceksiniz. Oluyor, bal gibi de oluyor. İçine ananas da giriyor, üzüm de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Tabii meyveler o nefasetini kaybediyor. Taze taze meyve lezzeti olmuyor ama onun da kendine göre bir yapısı var. Amerika'da konserve meyveler bayağı bir sanayi olmuş zamanında. Bir kere özellikle ananas. Ananasın hala konservesiz çok revaçtadır. Ama mesela şeftalinin de yarım yarım, bütün bir güneş gibi böyle çok güzel konservesi olurdu. Ama tamamen başkalaşıyor. Mesela ben tuhaf bir şekilde konserve şeftaliyi de severim. Ama onu bambaşka bir şey olarak yemek lazım. Tazesiyle alakası bile yok. Birazcık da meyve salatasında lezzet dengelerine bakmak lazım. Meyve salatası deyince her şeyin karman çorman bir arada olduğu bir meyve salatasına ben hayır diyorum. Birbirine çok yakışan ikililer, üçlüler var. İşte onları bir arada yakalayınca da gerçekten bambaşka oluyor. Mesela sadece bir çilekli salatası yapabilirsiniz. O da meyve salatası olabilir. İçine böyle diğer orman meyvelerinden koyabilirsiniz. Ama mesela o sadece çileğin, özellikle de araya nane yaprakları koyarsanız o kadar güzel, ferah bir tadı olacaktır ki yanına başka bir meyve girmesine gerek bile yok. Evet, bu hafta meyve salatalarına bakıyoruz. Dünyadan örneklerle ve lezzet kombinasyonlarıyla takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
17: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: İyi günler sevgili dinleyiciler. Daha çok yabancı dillerden alıp kullandığımız kimi yiyeceklerin isimlerine bir göz atacağız bugün. İlki sandviç, sandviç, sandviç gibi söylenişlerine rastladığımız sandviç. Bu sözcük İngilizce'den. Meydan Larousse'da yazdığına göre çok düşkün olduğu kumarı yarıda bırakmamak için bir yandan oynayıp bir yandan da masasına getirdiği yağlı ekmeği yiyen sandviç kontu John Montagu'nun adından geliyormuş. İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk ve benzeri malzemeler konularak hazırlanan yiyecek. Söylenişi tam olarak sandviç. İkinci sözcüğümüz bisküvi. Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek, kuru bir tür pasta. Türlü yanlış söylenişlerinin içinde püsküvütün ön plana çıktığı bu sözcük Fransızca ve tam söylenişi bisküvi. Bisküvi. Peki kokoreç mi, kokoreç mi? Söylenişi konusunda karışıklık olan bir sözcük daha. Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan kuzu bağırsağından yiyecek. Çok benimsediğimiz bu yiyecek de ilginçtir, Yunanca kökenli. Bu sözcüğün de doğrusu kokoreç. Kokoreç. Çikolata deyip geçiverdiğimiz, kakaodan yapılan ve pek çoğumuzun aklını başından alan bu yiyeceğin doğrusu ne? O da İtalyancadan girmiş dilimize ve çikolata demişiz. Ama kimi kaynaklar çikolata şeklinde söylenmesini de kabul ediyor. Bir soru daha. Maydanoz mu, maydanoz mu? Tekrar ediyorum. Maydanoz mu, maydanoz mu? Bu sözcük de Yunanca'dan. Mideye pek yararlı olduğundan midenoaz da denir. Ve de söylenişi maydanoz değil, maydanoz biçimindedir. Maydanoz. Bir hatırlayalım mı bugünkü sözcüklerimizi? Sandviç, bisküvi, kokoreç, çikolata ve maydanoz. Yiyeceklerinizi dikkatle seçmeniz ve sağlıklı beslenmeniz dileğiyle iyi günler.
19: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
20: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Merhaba, Kupa günlüğüyle karşınızdayız. Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Artık 5. günü de geride bırakmak üzereyiz. 12 maç oynandı Dünya Kupası'nda ve dünkü maçlar biraz daha aslında güzel bir restoranda çok lezzetli bir yemek gibiydi. Başlangıç menüsünden ana yemeğe, tatlısına oldukça keyif veren bir günü geride bıraktık diyebiliriz. Bülent Timurlenk'le konuşacağız. Bilmiyorum doğru tarif edebildim mi?
1: Ettin. İyi haftalar diliyorum ama yani sabah aldığımız sonuçtan sonra iştaha kesilenlerdenim. O yüzden.
0: Doğru maalesef.
1: Ama evet, diğer maçlar güzeldi. Yani şurada 5. güne giriyoruz Dünya Kupası'nda. Maalesef en iyi futbolu oynayan takım bizim grubumuzda. Bugüne kadarki performanslar açısından baktığında galiba en verimsiz diyelim. Hadi kötü kelimesini kullanmayayım. Verimsiz futbolu oynayan da bizim milli takım olduğu için pazartesi biraz travmatik, biraz üzüntülü başladı ama çaresi var. İkinci maç, yani cumartesiyi tabii iple çekeceğiz.
0: Evet, milli takım yansımalarıyla konuşalım ki aslında çokça hayal kırıklığı yaşadık. Bu kadar hayal kırıklığı yaşamak normal ama bu kadar dramatikleştirmek doğru mu? Onun üzerine biraz konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası'nda özellikle bu tarz turnuvalarda bu tarz sonuçları görmek mümkün. Evet, beklentinin altında kaldı ne yazık ki skor. Bundan sonrası için ne öngörmek lazım?
1: Şimdi biraz Avrupa medyasına da baktım. Onlar da gecikmeli olarak bugün mesela gazeteler sayfalarında yer vermişler. Genel şöyle bir beklenti vardı. Bu takım Inter'li Hakan Çalhanoğlu'nun, Juventus'lu Kenan'ın takımı, Real Madrid'li Arda'nın takımı. Dolayısıyla böyle anons ediliyor ve böyle bir seviyedeki bir takım Avustralya'ya açılış maçında yenilirse bu büyük haber oluyor. Mesela İtalyan gazetelerinden bir tanesi lakabı uçak olan, gol sevincini uçak yapan Montella'nın uçuşu ertelendi diye atmış. Yani ertelendi sadece. Uçuş iptal olmadı. İkinci bir maç sonuçta bizim için yani ya kazanacağız ya kazanacağız karşılaşması. Tabii buradaki baskıyı şöyle söyleyebilirim. Çok normal. Çünkü artık bu etkileşim, yani dijital medya, sosyal medya, oyuncuların çektikleri yakın tarihli podcastler vesaire, bunlar güzel içeriklerdi. Her Dünya Kupası döneminde oyuncular reklamlarla da oynarlar. Ama bunların hepsi böyle bir maçın ardından insanlara sanki mağlubiyetin sebebiymiş.
0: Malzemeye dönüştü.
1: Sanki reklamları mağlup olduktan sonra çekmişler gibi bakılıyor o ekrana geldiği zaman. Tabii bu ruh halinden kurtulması gereken, ilk kurtulması gerekenler milli takım oyuncuları. Yani mümkün olduğu kadar sosyal medya kullanımını azaltıp o takım sohbetlerini daha fazlalaştırıp idmanlarda artık Montella'nın birinci maçtan çıkarması gereken dersleri çıkartıp, çünkü biz ne söylersek söyleyelim, yani işin değiştirme noktasında şu kadro çıksın, bu kadro çıksın istediğin kadar söyleyebilirsin kendi futbol doğrunu. Ama bunun karar vericisi Vincenzo Montella. Elbette o da çok üzgün. Onun da hayalleri var. Ve dediğim gibi bu 4 gün biraz böyle 8 gün gibi geçecek diyeyim sana. Yani Paraguay maçının. Ama tabii o gece biz sabaha karşı oynayacağız. Bizden 8 saat önce Amerika Avustralya ile oynayacak. Şimdi
0: doğru.
1: İlk maç performanslarına bakıyorum. Amerika'nın özellikle ilk 45 dakikada oynadığı futbol, takdir edersin ki hemen grubun ikinci maçını da kazanıp gruptan çıkan o dakika itibariyle ilk takım olmak isteyecekler. O Amerika kazandığı zaman mesela bizim bir şekilde Paraguay karşılaşması zaten kazanmaktan başka bir şey gelmiyor aklıma. Ama dediğim gibi yani turnuva öncesinde böylesine bir kadronun bir maç üzerinden de değerlendirmemek lazım. Gerçekten futbol böyle bir oyun. Mesela 2006 Dünya Kupası'nda da Portekiz'in İngiltere karşısında böyle 30 şutlu bir maçı var. İngiliz'in kazandığı. Liglerde de görüyoruz. Ama yani eninde sonunda cumartesi sabahı İtalyan teknik adam birkaç oyuncuyu değiştirecek. Yani bunu değiştirmeden de kaybederse, aynı kadroyla kaybederse, herkes ya öbür türlü olsaydıyla Dünya Kupası'nın kalanını geçirir.

0: Ama dediğim gibi tansiyon bence gereğinden fazla yüksek. Yani bizim futbola biraz bakış açımız bu. Maalesef. Yani bunu hani Akdeniz kimliği neyle açıklarsan açıkla. Ama böyle. Yani bunun aksi de düşünülemez. Ancak kime iş düşüyor onu söyleyeyim yani. Bana, sana, yani gerçekten medya mensuplarına cümleleri dikkatli seçmek lazım. Her şeyden ötesi kelimelerin üzerinde tepinmemek lazım. Yani bir şekilde hayat devam ediyor yani. İnşallah kazanırız Paraguay karşılaşmasını. Onlar kazanmak istemediler mi? Kazanmak futbolcular. Hayalleri yok muydu? Vardı. Ama biraz oyunun doğrularını hiçbir zaman Montella'dan daha iyi bilmeyeceğim ben. Ama bir maçın tansiyonunun içinde benim yapabileceğim değişiklikleri, belki de oranın, o duygusal zekanın oradaki yoğunluk, sahaya bakış açısı, o heyecanla beraber, o da seyircilerden birisi oldu. Böyle maçın özellikle 2-0'a gelirkenki dakikalarında, yani bir aksiyon bekliyorsun, bir değişiklik, bir şey bekliyorsun, ya da 2-0'dan sonra verdiği reaksiyonların kabul görmemesi. İşte bütün bunların hepsinin üzerini böyle bir tipeksle kapatmak için şu anda önümüzde Paraguay karşılaşması var. Yani normal şartlarda Amerika'nın ilk maçtaki oyunu, Avustralya'yı yenmeye yeter görüntü.
1: Bence çok önemli bir konuya temas ettin. Hani bize de iş düşüyor dedin ya, sen de yılların gazetecisin. Evet. Yıllardır medya sektöründesin. Yarın sabah İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Sayın Federasyon Başkanı'nın açıklamaları olacak sabah 5'te. Nasıl bir iletişim yapılmalı peki? Çünkü ben sadece bunun sahada olduğunu düşünmüyorum. Burada mental durumu da yönetmek lazım. Sence nasıl bir iletişim yapmalı federasyonun iletişim kanalı?
0: Ya kulağa hoş gelmeyebilir. Oradaki meslektaşlarımız açısından da sürekli olarak hani röportaj yapmak isterler vesaire. Ama ben federasyon başkanının da yapacağı açıklamada Paraguay karşılaşmasını kazanacağız inanıyorum'un dışında ortaya koyabileceği başka bir futbol ya da organizasyon gerçeği olduğunu düşünmüyorum. Hani herhangi bir organizasyon bozukluğundan muzdarip değiliz. Şu anda Kanada'dan Amerika'ya geçtik. Hava sıcaklığı daha sıcak olabilir Paraguay karşılaşmasında. Yani bakalım hani federasyon başkanı ne diyecek, ama sonuçta bir ülkenin federasyon başkanının biz de bu kupayı kazanmak istiyoruz demesi kadar normal bir şey yok. Yani herkes bunu söyleyebilir. Belki Croce'a, belki Haiti Federasyon Başkanı söylemeyebilir. Ama senin tarihinde bir üçüncülük var. O yüzden iletişimi azaltacaklarını düşünüyorum. Yani teknik kadro ve çıkacakları bir basın toplantısı var. Maçtan bir gün önce. Onun dışında da yani idmanlarda 15 dakikalık bölümlerde bile aslında oyuncuların vücut dillerinden, yüz ifadelerinden işlerin nasıl gittiğini anlayacak kadar tecrübeli arkadaşlarımız var. Sevgili Emin de orada, onları aktaracaktır bize hafta içinde. Ama tekrar söylüyorum, Dünya Kupası'nın öncesindeki kamp ve devamı yaklaşık oyuncularla beraber 50 kişilik bir kafile, bir tesisin içindesin ve mağlup olduğun zaman bu şey gibidir. Kulüp takımlarının deplasmandan dönüş uçağında çıt çıkmaz. Espri yapmak bile zordur yani. Anlatabilir mi yanındakine? Maalesef bu gerginlik, bu şey devam edecek. Ama gerçekten ben de Sayın Federasyon Başkanı neler diyeceğini ben de merak ediyorum.
1: Peki D grubunu bir ekrana verelim. Hatırlatmalarımızı yapalım. D grubunda kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağımızı vurguladık. Hepimiz farkındayız. Ancak bizden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya ile 19 Haziran saat 22'de Türkiye saatiyle oynayacağı bir mücadele var. Sonrasında biz 20 Haziran sabahı 6'da Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Şu ihtimalden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri kazanır, biz Paraguay'a yenilirsek maalesef dönmek zorunda kalacağız. Çünkü ilk kaybettiğimiz maçın etkisi burada ortaya çıkacak. Ancak elbette ki umarız bu senaryoyu konuşmuyor oluruz. Peki Bülent Timurlek, dünkü maçlara dönelim yavaş yavaş. Dün açılışta da anlattım. Bence futbol severler açısından lezzetli bir Dünya Kupası günüydü. 7-1'lik Curaçao maçı. Neler söylersin bu maçla ilgili? Ben çok cesur oynadıklarını düşünüyorum Curaçao'nun. Kadro kalitesine göre ve karşılarındaki panzerlere göre.
0: Ya onlar buraya temsile gelmişler. Bizim oyunculardaki baskı onlarda yok. Hı hı. Yani buradaki bu temsil açısından zaten kapanıp ne yapacaksın? Oyuncuların şeyi durum belli yani. Birçok oyuncu zaten Avrupa kıtası doğumlu. Buralarda yani oradaki yerelliklerden gelmiyorlar. Ama Almanların skor konusunda ne kadar acımasız olduğunu 2014 Dünya Kupası'ndaki evet. Brezilya maçından hatırlıyoruz. Yani yine 7 gol. Almanlar turnuvanın 4 yarı yani yarı final adayından bir tanesi mi? Kağıt üzerinde öyle görünmüyorlar. Ama bu ülkenin futbol kültürü, başlarındaki teknik adam ve oyuncu havuzu her şeyi yapabilir. Yani her Dünya Kupası, geçen Dünya Kupası'nda Fas'ın yaptığı gibi kendi sürprizlerini de barındırıyor. Mesela biz burada diyoruz ki Türkiye için hani eleştiriler çok. Üzüldük. Brezilya'da farklı mı sence?
1: Daha bile.
0: Yani orada da Carlo Ancelotti eleştiriliyor. Brezilya'da bir futbol ülkesi. Ama Almanlar çok rahat kazandı. Bir kere 60'ın üzerinde ceza sahasında topla buluşuyorsan. Bu biraz işte Dünya Kupası'nın yani 32'den 48 takıma çıkmasının kontenjanlar var ya Katar'daki kontenjanlar.
1: Birazdan konuşacağız.
0: Evet zaten. Birazdan konuşacağız onu. Avrupa kıtası ne yapmış mesela kontenjanda? Onun bir tezahürü. Başka bir skor bekleyemezsin. Yani tabii Kroçan'ın bir gol atmış olması bile ülke adına çok önemli yani. Yani
1: evet, ekran başında 5'i 6'yı yedikten sonra bile...
0: Biz daha ekran başında gol diye havaya fırlayamadık yani.
1: Doğru, doğru. Evet. 5'i 6'yı yedikten sonra bile taraftarları seviniyordu tribünde. Peki kontenjanlar geldi ekrana. Evet. Dünya Kupası'nda 48 takımlı bir düzende mücadele ediliyor. 2022 ile kıyaslandığında...
0: Hangi kıta avantaj sağladı diye bir evet. Bakalım. Dün bir şöyle bir yorum görmüştüm. Neredeyse dünyanın dörtte birinin katıldığı bir Dünya Kupası diye. Ama tabii kontenjanlara baktığın zaman kazananın aslında 5 ülkeden 8'e çıkan, yüzdesel olarak bakmamız lazım aslında. 5 ülkeden 9'a çıkan Afrika'nın daha bir dünyanın kupası olmuş. Sol tarafta Katar'da gördüğün gibi Avrupa 13 ülkeyle katılırken yani onun yarısı kadar kontenjana sahip bir kıta yok. Ama diğer taraftan mesela Güney Amerika elemelerinde sadece 10 takım vardır.
1: Doğru.
0: Yani 10 takımın 6'sı birden geliyor. Eskiden 4 takım geliyordu. Avrupa kıtasında ise 13 kontenjan 16'ya yükselmiş durumda. Aynı zamanda Kuzey Orta Amerika için de yaklaşık yani yaklaşık değil %100 bir tabii. Artış var. Ama genelde İtalyan İspanyol medyasına da baktığımda kimsenin 48 takımlı turnuvanın çok iyi bir fikir olduğunu söylemediğini görüyorum. Öyle söyleyebilirim sana. Yani bir noktada herkes turnuvanın grupta aşaması bittikten sonra başlayacağını heyecanın da futbol kalitesinin de başlayacağını söylüyor. Bu bilinen bir gerçek. İnşallah biz de orada oluruz yani.
1: Olmak zorundayız. Çok özledik. Bence hak ediyoruz da. Başarabileceğimizi düşünüyorum. E grubunda kaldık. Devam edelim. Fil dişi sahillerin Ekvador'la oynadığı bir mücadele vardı. Ve aynı zamanda puan durumu da gelsin ekrana. Orası da şekillendi çünkü. Elbette
0: sonda
1: ki
0: gelen
1: biraz...
0: bir gol.
1: Sonda evet
0: gelen.
1: Son dakikada Galatasaraylı Wilfried Tsingo'nun neredeyse sahanın tamamını kat ederek yaptığı asist ve Diallo'nun şık vuruşuyla fil dişi sahili maçı kazandı. Ki 4 direk var. Direkten dönen 4 top var. 3'ü Ekvador'a ait. Oldukça gitkeli yüksek. Evet belki gol sayısı azdı ama çok hareketli ve hızlı bir maç oynandığını ifade etmek lazım. İşte E grubunda da Almanya'nın dün oynadığı futbola baktığımızda en azından evet belki Kroosau diğerlerine göre çok daha zayıf bir ülke olabilir ama liderliği alacağı gözüküyor
0: Almanların,
1: diyebiliriz.
0: Almanların 9 puan yapması sürpriz değil. Hı hı. Zaten şu güne kadar, 5. güne kadar bence 2 tane sürpriz sonuç var. Bir tanesi İsviçre'nin Katar'ı yenememesi. Bence.
1: Doğru.
0: Onun dışında bir de bizim milli takımın doğru. Avustralya mağlubiyeti. Onun dışında genel beklentinin içinde skorlar çıktı. Mesela şöyle düşünebilir izleyiciler. Hani Brezilya-Fas karşılaşması orada Brezilya da kazanamadı diye ama son 2-3 yıla Dünya Kupası'ndan beri 22'den beri baktığınız zaman Brezilya-Fas maçının berabere bitmesi hiç sürpriz değil.
1: Doğru. Son dünya
0: Fas kazanırsa da Fas kazanırsa da sürpriz olmayacak bir sonuç. O yüzden burada stratejik maçı fil dişi almış durumda Ekvador'a karşı.
1: Doğru.
0: Yani en azından grup ikinciliği için zaten benim de tahminlerde Almanya'nın arkasına yerleştirdiğim takımdı.
1: Peki F grubuna bakalım. Yine dün iki güzel maç, bol gollü maç vardı ki benim merakla beklediğim maç açıkçası burada Hollanda-Japonya maçıydı.
0: Evet.
1: Vaat ettiklerini de yaşattı diyebiliriz. İsveç-Tunus karşısında 5-1 kazandı. Hollanda-Japonya mücadelesi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Orada da şu an için İsveç'in 3 puanla lider olduğunu görüyoruz ama bu grup bence birçok şeye gebe. Her şey her an değişebilir.
0: İsveç'te Tunus'a 2 gol atan Tunus asıllı oyuncu var.
1: Ayari. Evet.
0: Evet. Ve Tunus'un da şöyle bir özelliği var. Tunus'un sahaya çıkan 11'inin hiçbirisi Tunus doğumlu değil.
1: Evet. Fas'ta da
0: hepsi
1: aynı tablo var.
0: Göçmen çocukları, Avrupa'da doğmuş çocuklar böyle şeyde. O yüzden tabii çok farklı bir galibiyet. Bu Tunus'un çok fazla şansının da böyle şimdiden kalmayacağının göstergesi. Grup zaten Hollanda-Japonya ya da Japonya-Hollanda bitmeye müsait bir gruptu. Ama Santrofor havuzu olarak baktığın zaman da orada itiraz edebilecek bir üçüncü takım daha var açıkçası.
1: Evet.
0: Yani Santrofor'u çok olan ülkelerden neredeyse Santrofor'u ihraç edecek diyecek noktaya geliyorum. Bazı takımlara da böyle imrenerek bakıyorum. 2-3 tane pivot Santrofor var. Yedek kulübesinde vesaire oturtuyorlar. Mesela İspanyollar biliyorsun.
1: Tabii.
0: Sahte 9'da oynuyorlar ama mesela kulübelerindeki Borja Iglesias gibi bir adam bizim milli takım kadromuzda yok.
1: Doğru.
0: Yani işte her jenerasyonun böyle bir şey oluyor, açık noktası oluyor. Bir ara hiç iyi stoperlerimiz yokken sonra bir anda çok iyi stoperlere sahip olduğumuz bir dönem vardı. Hatırlarsın.
1: Evet, doğru.
0: Yani şimdi onların aslında büyük bir çoğunluğu da orada milli takımda yani. Çağlar, Kaan, Ayhan ama orada galiba abi şeyiyle, kontenjanıyla turnuvayı tamamlayacaklar.
1: Peki günün maçlarına bakalım. Son yaklaşık 2 dakikamız var. Onları da konuşmuş olalım. Tabii özellikle turnuvanın gelişinden, ilk gününden, hatta daha öncesine bile gidebiliriz. Kamp döneminden çok zorluklar yaşayan İran sahneye çıkacak. Bugünkü maçlardan ki saat 19'da H grubunda İspanya Yeşilburun'u konuk edecek. Saat 22'de G grubunda Belçika Mısır maçı var. H grubunda 1'de Suudi Arabistan, Uruguay ve sabaha karşı 4'te İran, Yeni Zelanda maçını izleyeceğiz. Yine G grubunda hangi maçı oturur izlersin?
0: Vallahi sırasıyla 3 maçı da izleyeceğim. Sanıyorum enerjim 4'teki İran, Zelanda maçına yetişmez ama şöyle söyleyeyim. İran Meksika'dan geçti. Bir günlüğüne Amerika'ya. Oradaki tansiyonu, haberciliği, yani oradan çıkacak haberleri merak ediyorum. Suudi Arabistan-Uruguay maçında Mustera yedek kaleci olmasına rağmen birinci kalecileri sakat olduğu için Suudi Arabistan'a karşı 40 yaşındaki Mustera sahaya çıkacak. Mustera'nın da şöyle bir özelliği var. Yani 40 yıl önce Meksika'daki turnuvada Arjantin'le Uruguay oynarken yani bir Uruguaylı ailenin çocuğu olarak Arjantin'de Buenos Aires'te dünyaya gelmiş. Tam da o gün. Ve şimdi 40 yaşında 130'un üzerinde milli olmuş bir oyuncu. Tabii turnuvanın en büyük iki favorisinden birisi benim gözümde Fransa ve İspanya. İspanya'nın da açılış maçına neler yapacağını, bir Almanya gibi farklı galibiyet alıp almayacak mı? Ama iyi bir oyunla, iştahlı bir oyunla İspanya'nın da başlamasını bekliyorum.
1: Peki Bülent Timurbak, çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: hafta boyunca yine Kupa Günlüğü programıyla karşınızda olacağız. Zaman zaman ben bu koltukta olacağım. Zaman zaman Şansın Tokyay ama Bülent Timurlenk Gediklisi programın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Kömbiye geçen, sıla da geçen.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
8: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
8: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. ABD ile İran savaşın bitirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar Cuma günü İsviçre'de atılacak.
2: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, "Çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı." dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar, ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
1: ABD ile İran arasındaki barış mutabakatının duyurulması Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu haberin bölgeye huzur getirmesini temenni ediyorum," dedi. Sabotajlara karşı uyarıda bulundu. Az önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın'ın mesajlarını NTV muhabiri Mustafa Berber'den alalım.
3: Ankara'da NATO Ankara Zirvesi İstihbarat Dayanıklılık Toplantısı'nda bir açılış konuşması gerçekleştirmişti Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve bu konuya ilişkin de bir değerlendirmede bulundu. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı dedi ve ekledi İbrahim Kalın. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz dedi çünkü bu sürecin devam edeceğini söyledi. Zira dedi önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak dedi. Bunun için temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz dedi. Bu sürece destek veren ülkelere de bir teşekkür vardı İbrahim Kalın'ın. Bu süreçte destek veren başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ve İsrail arasında uzun süredir devam eden çatışmaların ardından bir mutabakat söz konusu olacak mı derken dün akşam saatlerinde mutabakata varıldığına ilişkin bir haber gelmişti. Bu açıklamalar yapılmıştı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memnuniyetle karşıladık dedi ama temkinli bir bekleyişin içerisinde olunduğunu işaret etti. Önümüzdeki günlerde süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak dedi.
1: Ayrıntıları Mustafa Berber'den aldık. İran-ABD anlaşması Avrupa'da da olumlu karşılandı. İlk tepkileri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktarıyor.
4: Avrupa büyük bir dikkatle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri takip ediyordu. İran savaşına ilişkin olarak da enerji fiyatlarının artıyor olması Avrupa'da liderleri de hayli zor durumda bırakıyordu. Bu açıdan büyük bir memnuniyetle karşılandığını söylemek gerekiyor. Şimdi tabii Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan E4 ülkeleri İran'la varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ortak bir dille ifade ettiler. Avrupa'nın bu dört büyük ülkesi anlaşmayı bölgesel istikrarı yeniden sağlamak ve küresel ekonomiyi rahatlatmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söylediler. Tabii bizim bulunduğumuz Birleşik Krallık, Birleşik Krallık'ta Başbakan Keir Starmer'dan geldi ilk tepkiler aslında. İran'la varılan anlaşmayı savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi Starmer yapmış olduğu açıklamada. Şimdi E4 ülkeleri olarak bilinen bu ülkeler aslında önemli çünkü hemen hemen hepsi özellikle İran Savaşı sonrasında yaşanan krizler nedeniyle ülkelerinde zor durumda olan liderlerdi. O açıdan önemli ve bu ülkeler tarafından yayınlanan ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, İran, Pakistan, Katar ve sürece katkı sağlayan diğer tüm arabuluculara da bir teşekkür vardı. Tebrik ettiler bu süreçte ortaya koydukları performansı bu ülkelerin liderleri. Tabii anlaşmanın hızla uygulanması gerektiğine vurgu önemli. Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve kısıtlamasız biçimde yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor Avrupalı liderler. Valiyle de açıklamada İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiği mesajını da net bir şekilde bir kez daha yinelediler ki zaten bugüne kadar hep bunu savunuyordu bu ülkeler. Tabii Avrupa ülkeleri Tahran'ın nükleer programına ilişkin doğrulanabilir adımlar atması halinde yaptırımların kaldırılabileceğini de yine ifade etti ki bu son derece önemli İran açısından. Bu açıdan bir açık kapı bırakılmış oldu. Şimdi Başbakan Starmer, o da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı ve yine Pakistan ve Katar başta olmak üzere arabulucuları tebrik etti. Açıklamayla paralel olarak ve sürece katkı veren tüm tarafları kutladığını söyledi. Başbakan diyor ki uzun süredir gerilimin düşürülmesini savunuyorduk. Bu açıdan taraflar bu fırsatı değerlendirmeliler ve bölgede istikrarı sağlamalılar diyor ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün de yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ki Starmer'a göre bu gelişme aylardır hissedilen ekonomik baskıların da hafiflemesine yardımcı olacak. Starmer bunun hem Birleşik Krallık'taki aileler hem de dünya ekonomisi açısından da önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti bu kapsamda. Şimdi Londra anlaşmanın kalıcı bir barışa dönüşmesi için diplomatik çabalarını yoğunlaştırma hazırlığına girişti bile. Başbakan Starmer bu yönde mesajlar verdi ve Birleşik Krallık'ın ortaklarıyla yakın çalışarak süreci destekleyeceğini ve anlaşmanın uzun vadeli bir çözüme dönüşebilmesi için de çaba göstereceğini duyurdu. Ve Birleşik Krallık açısından ateşkes ya da anlaşmanın ilan edilmesi ilk adım. Fakat asıl önemli olan tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirerek bu diplomatik açılımı kalıcı bir istikrara dönüştürebilmeleri. Tabii Starmer ülke olarak bunun takipçisi olacakları mesajını net bir biçimde verdi. Birleşik Krallık cephesinden Starmer'ın mesajları böyleydi ama Avrupa geneline baktığımızda liderlerin genel olarak bu anlaşmadan memnun olduklarını görebiliyoruz ama hepsi temkinli ve hepsi bundan sonrası süreçte atılacak adımlara odaklanmış durumdalar. Avrupa'da diğer liderlerden ayrılan bir lider vardı. O da İspanya'nın lideriydi. Gözler dikkatler ondaydı. O da anlaşma sonrasında kısa bir açıklama yaptı. O da duyduğu memnuniyeti dile getirdi ama diğer liderlere göre çok daha temkinli bir tarafta durarak.
1: Gökhan Bozkurt'un notlarını dinledik. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada hangi başlıklar var ona bakalım.
5: Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak. NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek. Terör örgütünün kendini davetmesi, silah bırakma kararı alması, mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumda kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabinede beklenen yasal düzenlemeleri ilişkin yol haritasıyla sahadaki son duruma ilişkin istihbari verilerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durumda kabine gündeminde yer alacak.
1: Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul merkezli soruşturmada 13 şirketin fiyatlama süreçlerini etki ederek piyasa düzenini bozduğu öne sürülmüştü. Bu doğrultuda haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açıldığı iddia edildi. Firmalara denetim kayyumu atandı. İstanbul ve Ankara dahil 8 ilde baskınlar düzenlendi. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri getirildi. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanlara 108 milyon lira idari para cezası kesti. Yapılan açıklamada motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası adam kurtarılamadı. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Afyonkarahisar'da başıboş bir köpek kadına saldırdı. Çevredekiler köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da uzun süre başarılı olamadı. Saldırıya uğrayan kadın kol ve bacaklarından yaralandı.
5: Tekmelerde, sandalyelerde köpeği engellemeye çalıştılar. Ancak uzun süre başaramadılar. Köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
6: Eğer o gün orada olmasaydık kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
5: 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla birlikte dinlenme tesisine gitti. Kadın o sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kızı hemen içeri koşup yardım istedi. Dışarı çıkan iki kişi kadını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Ancak tüm uğraşlara rağmen köpeği uzaklaştıramadılar.
6: Bir köpeğin kadına saldığını görür görmez hemen o anki refleksle dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
5: Bir süre sonra kadın köpekten kurtulmayı başardı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak köpek ekiplerin tesise girmesine de izin vermedi. İçeri girerek kadına saldırmaya çalıştı. Dakikalar sonra köpek kontrol altına alınınca kol ve bacaklarından yaralanan kadın da hastaneye kaldırıldı.
1: Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. Yeni havalimanına zirve için gelecek NATO liderlerinin uçakları da inecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş aktaracak.
7: 8 aydır devam eden bir çalışmaydı deniz kilisli oldu. Bu süre zarfında önce yıllar boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle nakliye uçakları için kullandığı bir askeri havaalanı olan Etimesgut Havaalanı bir protokolle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ardından da yoğun mesai başladı. Birazdan da açılış yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu için İstanbul'daydı. Birazdan kabine toplantısı öncesinde Ankara'ya dönecek ama bu kez uçağıyla Esenboğa Havaalanı'na değil, ilk kez buraya Ankara Havalimanı'na inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan taşıyan uçak, bu konuyla ilgili de son hazırlıklar yapılmış durumda. Biraz da bu havaalanında yapılan değişikliklerden bahsedelim. Yani Ankara Havalimanı'nda ne gibi modernizasyonlar yapıldı? Önce hemen pistle başlayalım. 2450 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğinde bir piste sahipti. Bu pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli büyük uçaklarında inmesine imkan tanıyacak bir pist uzunluğuna ve genişliğine kavuşmuş oldu. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın aynı anda park edebileceği bir apron alanı da yine bu havalimanında oluşturulmuş durumda. Pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları gibi pek çok teknik seviyede de düzenleme, modernizasyon yapıldı Ankara Havalimanı'nın inşaatı çerçevesinde. Tabii tüm bunların yanı sıra bir de devlet konukevi inşa edildi. Bilindiği üzere sen de altını çizdin. Temmuz ayı başında, ilk haftasının sonunda NATO Liderler Zirvesi yapılacak ve NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları buraya Ankara'ya gelecekler. İşte onları karşılayacak olan devlet konuk evi de bu proje çerçevesinde inşa edildi. Onların uçakları da buraya gelecekler. Ardından da ilk durakları buradaki devlet konuk evi olacak. 4800 metrekare kapalı alana sahip. İçinde çok sayıda toplantı odası da var ve 310 araçlık bir de otopark inşa edildi. Bu devlet konuk evi için Türkiye'nin en büyük devlet konuk evi olduğunu da belirtmek gerekir. Tabii proje kapsamında 12.5 kilometrelik bağlantı yolları da şehirle havalimanı arasındaki bağlantı yollarının da inşa edildiğini belirtelim. Dediğimiz gibi açılış töreni saat 14'te gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu taşıyan uçağın buraya ulaşmasıyla birlikte sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tesiste bir inceleme yapacak. Ardından da burada bu törende bir konuşma yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı.
1: Özden Erkuş Ankara'dan bildirdi. Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk marketten alınan kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi ancak çocuk zehirlendi.
8: Bunu buradan çıkarmış, sos sanıp buradan kesip kekin üzerine dökerek yemiş.
5: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
8: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
5: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer, evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
8: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılsın istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Plajlar bugün itibariyle kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz belediyeye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek.
9: Yaz geldi, İstanbullular için artık denize girme mevsimi. Yani güneşin o sıcağı, kavurucu sıcaktan kurtulmak için kendilerini attıkları plajlardan birindeyiz. Florya'dayız. 3 tane yayın konuğum var. Kadın can kurtaranlar. Onlara soru soracağım. Onlar önce bize nasıl bir hazırlık yaptıklarını, ardından can kurtaranlar olarak neler yaşadıklarını bizlere anlatacaklar. Şimdi öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bir yandan İstanbullular da merak ediyor. Bayraklar, hangi bayraklar hangi plajlara veriliyor, niçin bayraklarla birlikte bir tanımlama, bir ayrıştırma yapılıyor, hemen onu can kurtaranımıza soralım.
10: Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
11: Merhaba, hoş buldum. İsmim Bilge. 3 ana bayraktan bahsedeceğim öncelikle. Sarı kırmızı bayrak, can kurtaran görevde denize girmek güvenli. Kırmızı bayrak, can kurtaran görevde değil, denize girmek tehlikeli ve yasak. Sarı bayrak ise can kurtaran yine görevde fakat denize girmek tehlikeli, yüksek dalgalar olabilir, deniz kirliliği olabilir. Sarı kırmızı bayrağın altında sergileniyor sarı bayrak da aynı şekilde.
9: Şimdi bir yandan da can kurtaranlar olarak sarı kırmızı renkler giyiyoruz. Neden sarı ve kırmızı renkler tercih ediliyor?
11: Sarı kırmızı renkleri tercih etmemizin sebebi kırmızı halkımızın dikkatini çekmek için ve daha çok göz önünde bulunup bizi daha rahat görebilmeleri için. Sarı renk de ufukta kaybolan en son renk olduğu için sarı tercih ediyoruz.
9: Sezon başladığında sizler de görev yerlerinize geçiyorsunuz ama kışın ne yapıyorsunuz?
12: Kışın havuzlarımızda tekrar hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü boğulmak sadece denizde olan bir durum değil. Ayrıca havuzlarda da gerçekleşebilecek bir durum olduğu için havuzlarımızda hizmet vermeye devam ediyoruz can kurtaranlar olarak.
9: Peki kadın can kurtaranlar olarak yaşadığınız zorluklar neler?
12: Cüsse olarak birazcık aşağı alınıyoruz. Ama önemli olan cüsse değil, önemli olan teknik görmek ve müdahale edebilmek. Kadınların gücü önemli çünkü kadınlar istediği her şeyi başarabilecek güçteler.
9: Olası bir olumsuzlukta diyelim, bir boğulma durumunda bu ilk yardım nasıl başlıyor? Sizin can kurtarma durumlar nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor aslında? Nerede sonuçlanıyor?
11: İlk başta biz vakayı gördüğümüzde direkt olarak torpilimizi alıp sahaya iniyoruz. Aynı zamanda buddy'mizde, yani çalışma arkadaşımızda jet'e haber veriyor. Jet ve buddy desteğiyle vakayı alıyoruz. Daha sonra karaya çıkartıyoruz. O sırada sağlık kuruluşları aranmış oluyor. Plajlarımızda ambulanslarımız mevcut. Daha sonra ambulansa sevk ediyoruz ve oradan da hastaneye gidiyor.
9: Peki can kurtaranlar olarak şöyle bir kulede bizi sürekli izliyorsunuz. Zor oluyor mu burada beklemek?
11: Güneş çok fazla yorduğu için deniz ve güneş bazen zor olabiliyor. Ama her şey halkımızın güvenliği için. Çünkü bizim işimiz ilk önce önlem almak. Önlem alabilmemiz için de görmemiz gerekiyor. Deniz içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman biz müdahale ediyoruz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
14: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Mobile Systems.
16: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
17: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
18: Lösev hayat verir.
19: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
20: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Kömbiye geçer, sulada geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'na puansız başlayan Türkiye, grubundaki ikinci maçında grup sonuncusu Paraguay ile karşılaşacak. Ay Yıldızlı takım bu maçın hazırlıklarına konakladığı Arizona'da basına kapalı şekilde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan idman tam takım olarak gerçekleşti. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da yapılacak. Karşılaşmaya San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu ev sahipliği yapacak. Öte yandan A Milli takımın yarın yapacağı akşam antrenmanı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, normal programa sonradan eklenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Hacı Osmanoğlu'nun basın toplantısı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşmayla sürecek. G ve H grubunda oynanacak ilk maçların programı şöyle. Saat 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları takımları karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise G grubu maçında Belçika ile Mısır puan mücadelesi verecek. Gece saatlerine denk gelen maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan Uruguay, saat 4'te de İran Yeni Zelanda eşleşmeleri oynanacak. İran milli futbol takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması Los Angeles'ta protestolara neden oldu. Mevcut İslam rejimi karşıtı İranlılar FIFA'ya çağrıda bulunarak ülkenin turnuvadan ihraç edilmesini istedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlılar Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Los Angeles'taki Sofi Stadyumu yakınında protesto gösterisi düzenledi. İran İslam Devrimi öncesi dönemde kullanılan bayraklar taşıyan protestocular FIFA'ya İran milli takımının Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulundu.
4: Eğer FIFA'nın ilkeleri varsa İran rejiminin futbol federasyonuna kırmızı kart göstermelidir. Çünkü bu federasyon ABD'nin terör listesinde yer alan İran devrim muhafızları tarafından kontrol edilmektedir.
3: Protestocular İran rejiminin vatandaşlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü öne sürerek milli takımın Amerika Birleşik Devletleri'nde normal bir ülke görüntüsü çizmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
5: Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak listelenen devrim muhafızları ordusu, İranlı vatandaşlara işkence etmeyi sürdürürken onların buraya gelmesine ve dünyaya normal bir yüz sunmasına izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.
3: İran milli takımı ise Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde Meksika'nın Tijuana kentindeki kampından taraftarların coşkulu desteğiyle uğurlandı. Los Angeles'taki karşılaşma pazartesi salıya bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
2: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain bugün karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 88-80 kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. A Milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan maçta filenin efeleri ev sahibini 3-2 yenmeyi başardı. Ay Yıldızlar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşı karşıya gelecek. Türk açık deniz yüzme tarihinde önemli bir başarıya İtalya'da imza atıldı. 18 yaşındaki Eda Savcıgil, açık deniz yüzme yarışında parkuru birinci tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
6: Dalgalı denize karşı mücadele verdi, rüzgara karşı koyarak yüzdü. 18 yaşındaki yüzücü açık deniz yüzme yarışında Capri Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
7: Savcıgil, Türkiye, first place.
6: Yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayarak Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Denizdeki zorlu koşullara rağmen Savcıgil, Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu.
8: Kadın erkek genel klasman birinciliğine sahip oldum ve aynı zamanda bu parkuru yüzen ilk Türk sporcuyum, bitiren. Çok mutluyum. Parkur keyifli değildi. Çok zordu. Çok dalga vardı. Çok akıntı vardı. Ama başardım. Çünkü teknemde çok sevgili antrenörüm bana mental olarak çok destek verdi.
9: Şu anda bitirmek üzere.
6: Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı.
0: Koşullar gerçekten çok zordu. Bu parkura göre bayağı bir dalgada mücadele ettik diyebilirim. Geçen seneye göre oldukça zordu. Hatta yarıda pek çok sporcu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.
6: Eda Savcıgil'in sıradaki hedefi dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Okyanus Yedilisi'ni birinci tamamlamak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: NTV Radyo.
10: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
11: Jeopolitik gelişmelerin ekopolitik akış ve dinamiği tamamen kontrol altında şekillendirdiği bir düzlemde veya süreçte şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Öyle ya, 100 günü geride bırakan Körfez Savaşı ile ilgili olarak uzun süredir gündemde olan bir nihai mutabakat, taraflar arasında bir sözleşme, anlaşma imzalanması meselesinde nihayet bir takvim ortaya çıktı. Aslında Başkan Trump'ın sosyal medya mesajına bakılırsa bu iş çoktan hallolmuş durumda. Trump Social Truth platformunda yaptığı açıklamada anlaşma artık tamamlanmıştır, herkesi tebrik ediyorum ibaresiyle başladı. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasına tam yetki verdiğini ve eş zamanı olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı ablukanın derhal kaldırılmasını onayladığını ilan ediyor. Ve şöyle bir ibareyle tamamlıyor: dünyadaki gemiler, motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın. Tabii Trump'ın bu gibi mesajları daha evvel de benzer şekilde tekrarlanmış ama bir sonuç alınamamıştı. Fakat bu kez Başkan Yardımcısı J.D. Vance de anlaşmanın bu hafta sonu Cuma günü imzalanacağını ve o tarih itibariyle de Hürmüz Boğazı'nda trafiğin rutin akışına döneceğini ifade ediyor. Tabii bunun için önümüzdeki günlerde, bugünden başlayarak önce mayınların temizlenmesi gerekiyor. Bu haberleri piyasa önceden satın aldığı petrol fiyatlarında önemli bir düşüş görüldü. Petrol uzunca bir süreden sonra ilk defa 87 dolarları test etti. Hatırlanacağı gibi Körfez Savaşı'nda bir ara çok kısa bir süre kalsa da 126 dolarlar test edilmişti. Ama hatırlanacağı üzere 2022'deki Ukrayna-Rusya çatışmasında 136 dolarlık manşetler görmüştük. 100 küsür gün evvel, yani savaş başlamadan evvel de petrol fiyatları 75 dolarların üzerine tutunmaya çalışıyordu. Yüksek bir baskı vardı. Anlaşılıyor ki hal ve durum bu şekliyle olgunlaşırsa petrol fiyatlarında öyle 150-200 dolar gibi felaket senaryolarını bir tarafa bırakın, sene ortalamasının 85 ila 88 dolar civarında ortaya çıkacağı öngörülüyor. Tabii hasarlar veya ek faturalar ülkeler tarafından çoktan üstlenmiş durumda. Şimdi temel mesele, acaba bu kuvveden fiile geçecek mi? Bunun arka planında neler var? Hakikaten nihayet ve sonunda acaba bu anlaşmaya, mutabakata imza koyulacak mı? Tabii son dakikada Katar'ın devreye girdiği o anlaşılıyor. Katar kartı önemli bir rol oynamış. Katar'da tek başına hareket etmeyeceğine göre herhalde Amerika ile koordineli olarak çalıştığını ifade ediyoruz. İran sözcüsü açıklamada özellikle Katar ve Pakistan'a vurgu yaptı. Gene 1600 yıllardan beri dost yaşadı ve gene dost olarak kalmasında kendisi için en büyük payda bulunan Türkiye'nin adını anmadığını da önemli bir dipnot olarak bildirelim. Ve özellikle Lübnan meselesi de olduğu için ve İsrail kuvvetleri hala Lübnan'da varlıklarını korudukları için bu anlaşmanın gene yumuşak karnı acaba Lübnan meselesi mi bilinmiyor. Bu konuda tabii arka plan okumalarında İsrail'le çok yakın ilişki içerisinde olan Amerikalı kudretli senatör South Carolina'dan Lindsey Graham endişe ve tereddütlerini bildirdi. Yakından takip etmek lazım. Şimdi 19 Haziran Cuma gününe herkes kilitlenmiş durumda. Altın bir parça yukarı yönlü bir prim yaptı ama bu hafta tabii çok daha önemli gelişmeler var. Japonya Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Büyük bir ihtimalle 0.25'lik bir faiz artışı bekleniliyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası perdeyi açmış ve 33 ay sonra ilk defa faiz artışını gerçekleştirmişti. Bu Japonya'nın artışıyla beraber gösterge faizinin sadece %1 seviyesine yükselmesi bekleniliyor. Yani diğer ekonomilerdeki durum bizde biliyorsunuz %37 olarak kaldı ama gerçekte %40 olarak uygulanıyor. Tabii salı ve çarşamba günleri de çarşamba açıklanmak üzere Fed kararı var. Fed'in pas geçmesi konusunda bir mutabakat var, beklenti mutabakatı var ama özellikle bundan sonraki hal ve vaziyeti yeni başkan Kevin Warsh'un sözlerinde, sorulara verdiği cevaplarda ve metinde aranacak. Özellikle Fed üyelerinin bundan sonraki beklentilerini gösteren nokta grafiği her zamankinden çok değer taşıyor. Tabii geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden en önemli haber hiç şüphesiz tarihin en büyük halka arıza operasyonu SpaceX'in fiilen borsada açılmasıydı. Bilindiği üzere $135 kıymetle, açılış kıymetiyle ve $1.77 trilyon bir şirket kıymetiyle $75 milyar bir ihraç gerçekleştirildi. İlk saatler içerisinde, yani işlem günü kapanmadan, aynı ihracın halka arzın yapıldığı aynı gün içerisinde %20 civarında bir prim yapan hisseden bahsediyoruz. Böylece 16 yıl evvel gene aynı şahsın, Elon Musk'ın, dünyanın ilk dolar trilyoneri unvanını kazanan Elon Musk'ın bir elektrikli otomotiv firmasının 16 yıl evvel 1000 liralık hisse senedi bugün $400 bin seviyesinde. O beklentileri SpaceX

0: Tarihin en büyük halka arzı da böylece geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş oldu. O halde bu hafta merkez bankalarının günü Japonya ve özellikle Fed ve ondan sonra tabii özellikle beklenilen bir gelişme. Artık piyasalar cuma gününe yoğunlaşmış durumda, odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı, altın ve gümüşte yukarı yönlü bir gidişat şimdiden filiz veriyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kızılarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

0: Piyasa ekranıyla yeniden karşınızdayız. Önce piyasalarla açacağız. Çünkü küresel piyasalarda geçici anlaşmanın coşkusu yaşanıyor. Petrol 83 doların altına indi. Altın fiyatları hızlı yükseldi. Hisse senetlerinde de pozitif hava hakim. Önce bir duruma bakalım, ardından son rakamları ekrana getireceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma piyasalara doping oldu. Altın yükseldi, petrol geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran geçici anlaşma konusunda mutabık kaldı. Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş izlendi. Brent petrol %5'i aşan gerilemeyi de 83 doların altına geldi. Petrolde böylece Mart ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.
2: Petrol fiyatları evet aşağı geliyor, altın fiyatları yukarı gidiyor, fakat yani benim şu anda izlemlediğim en azından Brent petrolün 80 doların altına inmemesi, biraz daha piyasalar İsrail'den de bir açıklama bekliyor. Yani bunu anlıyorum. Biz petrol fiyatında 80 dolarlarda daha önce de yukarı yönlü tepkiler aldığını görmüştük.
1: Altın fiyatlarında yükseliş hakim. Ons altın yeniden 4300 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta 6000 liranın altını gören gram altın 6400 lirayı geçti.
2: Gram altın tarafında evet bizi 7500-8000 lira doğru götürecek bir barış anlaşması olabilir bu. Fakat İsrail de bu barışa katılmadığı sürece ve oradaki işte petrol tankerlerinin geçişinin hızını vesaire piyasa anlayıp da daha çok olumlu olmadığı sürece altın fiyatlarının daha yukarılara gitmesi de biraz güç gözüküyor.
1: Hisse senedi piyasalarında da görünüm pozitif. Asya borsaları Japonya öncülüğünde hızlı yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri vadenler de anlaşmaya pozitif tepki verdi. İçeride Borsa İstanbul tarafında 14 bin puan aşıldı. Bankacılık endeksi güne %6,5 artışla başladı.
0: Evet, sabah bu coşkuyla başladı piyasalar. Aslında bir anlaşma var. Tarafların iddia ettiği maddeler üzerinde karşı tarafın onayı henüz tam olarak gözükmüyor. Yani belli değil. Çünkü İran'ın ortaya koyduğu bu kazanımları elde ettik ve şartlarımız şunlar metniyle Amerika Birleşik Devletleri'ninki şu an tam olarak örtüşmüyor. O yüzden nasıl sonuçlanacak, hangi maddeler anlaşmada ortaya konacak, bütün bunların görülmesi gerek ve tabii İsrail ne diyecek? Bu imzalar atılmadan piyasalar aslında pozitif ama yine de temkinli seyrini devam ettiriyor diyebiliriz. Çünkü 107 gün boyunca çok sert aşağı ve yukarı hareketler takip ettik piyasalarda. Bu da biraz temkinli olmayı gerektiriyor gibi gözüküyor. Son rakamlara bakalım. Borsada Asya piyasalarını takiben açılış elbette yukarı yönlü oldu. %3,5 civarında bir artışla, primle açıldı BIST 100 endeksi. Bankacılık

0: Endeksindeki artış da açılışta %6,5 civarındaydı. Şimdi baktığımızda %2,89'luk primle BIST 100 endeksi 14.341 puanda gözüküyor. Bankacılık endeksindeki değer artışı da şu an %5 civarında devam ediyor. Dolar ve Euro'da son durumda dolar 46 lira 27 kuruş yatay. Euro'da 53 lira 76 kuruşla birlikte %0,48'lik bir artış görüyoruz. Çünkü anlaşmayla birlikte dolar küresel olarak değer kaybetti ve önemli para birimleri Euro başta olmak üzere ve gelişen ülke para birimleri ardından dolara karşı değer kazandılar. Euro dolar paritesi 1.1609'a yükseldi. Altının onsu 4.338 dolarda %3'lük bir değer artışı hala korunuyor. Brent petrol 83 doların altında %4 civarında, önceki kapanışının altında 82,5 dolar civarında seyrediyor. Ve altındaki yükselişle birlikte içeride gram ve çeyrek fiyatlarında da benzer oranda, yani %3 civarında bir artış var. Gram altın 6.456 liraya gelirken çeyrekte 10.588 lirada işlemlere devam ediyor. Şimdi tabii 107 gün boyunca biz bir yandan tabii savaşın seyrini takip ederken en çok gözler Hürmüz Boğazı'ndaydı. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın anlaşma sonrasında yeniden açılması bekleniyor. Boğaz aylardır kapalı ve bölgedeki ticari faaliyetler önemli ölçüde aksamış durumda. Peki bu faaliyetler hemen eski haline dönebilir mi? Ne kadar zaman alır? Bu sürede fiyatlar iner mi? Enerji piyasalarında ne olur önümüzdeki süreçte? Tüm bunları Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara'ya soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Benel Hanım. Seyircilere de selamlar.
0: Şimdi eski geçiş aktivitesine ne zaman ulaşılır, bunu sorarak başlayalım. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan neredeyse bir günde geçen gemi sayısı son dönemde bir ayda geçen gemi sayısına eşitlenmişti. Ne zaman tekrar o eski canlılığına ve trafiğine kavuşur?
1: Bombalamalar ve benzeri savaş etkilerinin yol açtığı tahribatın tamir edilmesi gerekecek. Zaten yani boş durulmuyordur. Yani yükleme imkanları azalıyor. Üretim kısmından ziyade yükleme ve aktarma kısımlarında, yani lojistik kısmında aslında daha çok zarar gören yerler diye düşünülüyor. Tabii ki üretim birimlerinde, üretim kuyuları ne kadar hasar gördü, onlarda da hasar var. Yani bu biraz zaman istiyor açıkçası. Böyle hani şu kadar sürede tekrar eski halini alır demek biraz zor görünüyor. Çünkü yani iki bombayla ya da üç saldırıyla verdiğiniz hasarı üç günde telafi edemiyorsunuz. Ama işte bunun piyasalara etkisi asıl önemli olan, herhalde sizin izleyicilerin de herkesin de en çok merak ettiği şey. Evet, tamam, belli bir sürede, belli bir takvimde yerine gelecek, eski haline dönecektir ama bunun fiyatlara etkisi ne olur? Yani akaryakıt, petrol, enerji akışına etkisi ne olur? Şimdi bence aslında Hürmüz Boğazı'nın payı, küresel enerji lojistiğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen miktarın payı %20'ye yakın deniliyordu. Şimdi dünyada ciddi bir petrol arz, üretim fazlası, imkanı, potansiyeli hep oldu, ola geldi son yıllarda. Bu nedenle OPEC ve OPEC Plus denilen üretici ülke gruplarının sürekli üretimi daha azaltma, fiyatı kontrol altında tutabilmek için yaklaşık 20 yıldır sürekli üretimi azaltmak gibi dertleri, kaygıları oldu. İşte kimi Arap ülkeleri bunu talep ederken Rusya buna yanaşmadı ya da ne bileyim işte İranlılar hiç kimseyi dinlemeyip işte biz bildiğimizi yaparız, yani biz piyasadan veririz isteyenlere dedikleri dönemler oldu. Şimdi dolayısıyla aslında bir arz eksiği ya da böyle can havliyle tüketicilerin ya da talep tarafının petrolde ürün arayacağı bir ortam yok. Dolayısıyla aslında savaşın fiyatlar üzerindeki etkisi daha çok psikolojik denilebilir. Yani çok daha uzun vadede işte petrol ve akaryakıt altyapılarının bu işten, bu savaştan zarar görmesi ve çok uzun soluklu telafisi mümkün olmayan hasarlar verilirse ileride bu işler tekrar zor düzelir algısının verdiği etkiyle aslında biraz fazla artış kaydedildi. 110-120 dolarlara kadar yaklaştığını hatırlıyoruz. Bu yılbaşından önceki 55 dolarları düşünürsek aslında neredeyse 2 katın üzerinde artışlara yol açtığı söylenebilir. Çok daha uzun vadeli bir bakışta. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bugünden yarına eski haline dönmesi zor ama fiyatlar sadece Hürmüz Boğazı'nın kapasitesi ya da Hürmüz Boğazı'nın kapalılık oranından etkilenmiyor. Bunun çok daha ötesinde faktörler var. Bir de şöyle diyelim, Rusların dünya pazarlarına sunamadığı ya da sunmakta zorluk çektiği bir petrol var. Bu bileşik kaplar teorisi bu her zaman olduğu gibi burada da geçerli. Ruslar bir şekilde bu petrolü kullanıcısına ulaştırmak istedikleri zaman havuzdaki başka talep sahipleri bu havuzdan çekmiyorlar ya da bu havuzdan enerji çekmemeye başladıkları için sonuçta her ne kadar batı ambargosu altında olursa olsun Rus petrolünün pazara bir şekilde öyle ya da böyle girişi bütün dünyadaki talep arz talep dengeli üzerinde bir etkisi bulunuyor bunların. Yani Rus petrolü pazara çıkmak için can havliyle uğraşırken Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının beklentilerden çok daha az etkilemesi beklenirdi. Tahminlerden çok daha az etkilemesi beklenirdi fiyatları. Ama yani ben böyle bırakırsanız konuşmaya devam edeceğim. Yani benim
0: ben de şimdi araya şöyle sorular sıkıştırmak istiyorum. Çünkü İran artık kontrol bende ve Umman'da, buranın kontrolü diyor. Bu ne demek? Yani bir şeyler değişecek mi, onu soracağım. Tabii bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapısı da zarar gördü çatışmalarda, saldırılarda. Tam kapasiteye geri dönmek biraz sürer dediniz ama haftalarla mı ölçelim bunu, aylarla mı ölçelim?
1: Aylar. Haftalarla ölçemeyiz. Bence aylarla ölçelim.
0: Aylar.
1: Çünkü az önce de söylemeye çalıştım. Hani bir uçak saldırısı ya da bir füze saldırısıyla ortadan kaldırdığınız bir tesisi yeniden yerine koymak biraz daha uzun zaman alır. Yani yıkmak kolay, yapmak zordur derler ya genel bir laf. Hani burası için tam anlamıyla geçerli diyebiliriz bunu.
0: Peki bir cümleyle de hani İran'ın ve Umman'ın kontrol etmesi ne anlama geliyor, onu sorayım.
1: Doğrusunu isterseniz hani o konuda İsrail tarafından ve Amerika'dan ben bu konuya ilişkin başka açıklamalar gelmeden bununla ilgili bir şey söylemek zor. Çünkü yeterince bilgi sağlanmadan aslında herkes bir şekilde ne denir karanlıkta dövüşüyormuşçasına aslında tahminlerde bulunmaya çalışıyor insanlar. Ya da pek çok uzman hani şey koyarak, marj koyarak, yani tahminlerine marjlar koyarak aslında değerlendirmede bulunuyorlar. Dolayısıyla ben de hani enerji uzmanı sayılmam, bir enerji gazetecisiyim. Enerji alanında uzmanlaşmış bir gazeteci olarak gözlemlerime dayanarak söyleyebileceğim şey, artık oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığını yavaş yavaş geri çekeceği anlamına geliyor bu. En azından hani aktif olarak müdahaleye hazır kıta vaziyette beklemek yerine biraz daha uzakta, belki Hint Okyanusu'nda, belki Doğu Akdeniz'de beklemeyi tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Yani bu kontrolden kasıt da artık gemi trafiğinin en azından kontrollü bir şekilde, güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşebileceği anlamına geldiğini söylemek mümkün. Yani evet. Yine de bir marj bırakmak lazım bununla ilgili tabii.
0: Önemli bir aslında eşik aşılıyor gibi, bu imzalar atıldığında aşılmış olacak ama sonrası var elbette. Bunu da gayet net bir şekilde anlattınız. Aylar sürecek bir yeniden onarım, kapasiteye.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dönüş söz konusu. Çok teşekkürler. Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karay'la konuştuk. Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra ne kadar zamanda tekrar normale, eski haline, eski kapasitesine dönebilir diye. Bugün açıklanan birkaç veri var. Hızlıca onları da aktaralım. Bütçe geldi. Bütçe Mayıs ayında yaklaşık 298 milyar lira açık verdi. Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 384 milyar lira, gelirler 1 trilyon 86 milyar lira oldu. Bütçe açığı 298,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Mayıs ayında faiz dışı açıksa 169,3 milyar lira oldu. Ocak-Mayıs şeklinde ilk 5 aya baktığımızda 1 trilyon 57 milyar liralık bir açık var. Faiz dışı fazla ise 205 milyar lira. Dijital Teknokent ilk kez Balkanlar'da girişimci aradı. Balkanlara Köprü adlı program 6 hafta sürdü.
2: Balkanlar'da girişim projesi aranıyor. Dijital Teknokent, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ilk programını gerçekleştirdi. Balkanlara Köprü adlı program 6 hafta sürdü. Girişimciler, sektör paydaşlarına projelerini tanıttı. Programa sağlık teknolojilerinden fintech sektörüne, tekstilden gıdaya kadar 9 farklı alandan firma katıldı. Etkinlikte Kuzey Makedonya'dan 10, Arnavutluk'tan 2 ve Bosna Hersek'ten 1 girişim yer aldı.
3: Dijital Park Teknokent'in uluslararasılaşma vizyonu ve genişlemesi kapsamında burada başladığımız süreç ve hızlandırma programı ilk meyvelerini vermiş durumda. Bütün girişimcilerin yapay zekayı iş modellerine entegre ettiğini görmekten son derece mutluyuz.
2: Program süresince girişimciler bakış açısı, problem tanımlama, yatırımcı sunumu başlıklarında eğitimler aldı. İş planı oluşturma ve büyüme stratejileriyle ilgili konularda başlıklar arasındaydı. Mentorlar 1,5 ay boyunca her ekipte birebir çalıştı.
0: Sanayi üretimi rakamları da açıklandı. Hemen bakalım, Nisan ayında güçlü bir artış var. Yıllık bazda sanayi üretimi Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık artış %3,7, yıllık artış %6. Böylece sanayi üretimi Mart'ta İran Savaşı'nın da etkisiyle daraldıktan sonra Nisan ayında toparlanmış oldu. İmalat sanayi sektör endeksinde yıllık artış %6,8'i buldu. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Bankam.com Bank kartım hadi.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Eskildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Tek kişilik film makinesinden sinemaya.
7: Sinematografı Fransız Louis ve Auguste Lumière kardeşler buldu. Lumière kardeşler 1895 yılında dünyada ilk kez sinema perdesinde halka açık film gösterimi yaptılar ve sinema doğdu. 50 saniyelik filmlerden birinde istasyona yaklaşan bir tren gösteriliyordu. Seyirciler perdeden üzerlerine doğru gelen treni görünce öyle etkilendiler ki korkup kaçanlar oldu. Elbette Lumière'lerin de bir esin kaynağı vardı. Tarihin en üretken mucidi Thomas Alva Edison. Edison, 1891'de kinematograf olarak bilinen kamerayı ve izleme makinesini bulmuştu. Ama Edison'ın buluşunda projektör yoktu. Film, kutunun küçük deliğinden bakarak seyrediliyordu. Edison'ın bu öncül buluşu elektrikle çalışıyordu. Lumière'lerin ondan sonra bulduğu sinematografı çalıştırmak içinse elle çevirmek gerekiyordu. Bir rivayete göre, filmi projektörle sinema perdesine aktarma fikri aslında Edison'ın da aklına gelmişti. Ancak her seferinde sadece tek kişinin izleyebildiği kinetoskop satışının ticari açıdan kendisine daha faydalı olduğunu düşünmüştü. Zira Edison'a göre her şey gözlerini dört açarak bekleyene gelir. Ama kendisi beklemeyi hiç sevmiyordu. Fikirlerim çok, zamanımsa az. En çok 100 yıl kadar yaşayacağımı düşünüyorum, demişti. Edison'ın başarı üzerine söyledikleri de oldukça ilginç. Çalışmayacağından emin olduğum 1000 tane şey biliyorum.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yeni bir haftaya başladık. Hem içeride hem dışarıda gündem yoğun, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıyı vereceğiz. Bugün manşette ABD ve İran arasındaki anlaşma yazılı. Evet, nihayet anlaşıldı. İmza günü, yeri açıklandı ama neyin üzerinde anlaşıldığı muamma. Çünkü taraflardan farklı açıklamalar geliyor. Birinin anlaştık dediğine, diğeri hayır, metinde böyle bir ifade yok deniyor. İmzalar atılana kadar da anlaşılan böyle gidecek. Tabii atılabilirse o imzalar. Çünkü arada bir oyun bozan var. İsrail, Lübnan'da işgal ettiğim yerlerden çıkmam, saldırı olursa da vurarım ve vururum yaklaşımında. Lübnan sürecinin anlaşılan yumuşak karnı olacak. Bakalım neler yaşanacak. Ekrana taşıyacağız. Tabii Orta Doğu'daki her açıklama, her yeni durum piyasalara hemen yansıyor. Anlaşıldığı açıklamasına da tepki gecikmedi. Petrol fiyatları, altındaki durum, piyasalar son gelişmeyi nasıl okuyor? Kapalı çarşıda durum ne? Canlı bağlantıyla aktaracağız. Siyaset gündeminde ilk sıra elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Yeni ve hızlı bir haftaya girildi. Yarın grup toplantısı var. Yine kim konuşacak karmaşası mı izleyeceğiz? Bakacağız. Genel merkezin ihraçlara hız vereceği konuşuluyor. Özgür Özel ekibi de kurultay için delegelerden topladığı imzaları yarın genel merkeze iletecek. Bilek güreşinde son durum, bu haftanın gündemini belirleyecek yeni hamleler öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Orta Doğu'daki savaşta 107 gün sonra anlaşma geldi. İmza tarihi 19 Haziran. Anlaşmanın maddeleri tam olarak açıklanmadı. İlk değerlendirmeler basına yansıyan bilgiler üzerinden yapılıyor. İran'da konuşulanları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bize. Ankara tüm süreci çok yakından takip etti ve bu anlaşmayı da memnuniyetle karşıladı. Ankara'nın tepkisini de Özden Erkuş'tan alacağız. Ve elbette piyasalar... Anlaşmanın, barışın piyasalara yansımasını da Tuana Çiftçi Kapalı Çarşı'dan aktaracak bize. Önce Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımıza. Ali, varılan anlaşmayla ilgili İran tarafı neler söylüyor? Hangi maddeler var anlaşmada?
1: Ahmet, İran resmi haber ajansının attığı başlıkla istersen başlayalım. Çünkü süreci de gelinen noktayı da özetliyor aslında. İran şu başlığı atıyor: İslamabad mutabakatı sahadaki güç ve akıllı diplomasinin bir ürünüdür ve maksimum baskı politikası başarısızlığa uğramıştır. Yani bir zafer anlatısı. İran Devlet Televizyonu da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ilan ettiğinde mutabakatı, Devlet Televizyonu da açıkçası bir zafer yayını, bir kutlama yayını yapmıştı gece boyu ki İranlı yetkililerden de bu yönde açıklamalar gelmeye devam etti gün boyu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ilk olarak bu bilgiyi paylaştı, teyit etti. Cuma günü Cenevre'de tarafların bir araya geleceğini ve bu anlaşmanın, daha doğrusu mutabakatın imzalanacağı bilgisini paylaştı. Tabii belirsizlikler devam ediyor. Taraflar bir araya gelmeyebilir. Uzaktan elektronik imzalar da atılabilir. Çünkü bu yönde de yaklaşımlar vardı. Ancak taslak metni, mutabakata ilişkin maddeleri resmi olarak tabii bilmiyoruz. Hem ABD hem de İran basınında maddelere dair konuşulanlar var, basına yansıyanlar var. Ve resmi olarak taraflar imza atmadan tam olarak neye imza atıldığını bilemeyeceğiz gibi duruyor. Sen de söyledin açılışta, İsrail faktörü var. Dün gece gerilim aslında yüksekti. İsrail, Lübnan'a yönelik yine saldırılar gerçekleştirdi ki Dahiye bölgesi İran'ın kırmızı çizgi olarak belirlediği hattı. İran'dan sert açıklamalar gelmişti. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Zülkadir'den, yine Hameneyn danışmanı olan Velayeti'den artık sıfır noktasına geldik ve İsrail'e yanıt verilecek şeklinde açıklamalardı bunlar. Ve bir anda barış beklentisi oldu, ibre tersine döndü ve taraflar arasında mutabakata varıldığı açıklaması İran'dan da geldi. Fars Haber Ajansı'na mutabakata ilişkin bazı yansımalar var. Önemli konu başlığı Hürmüz Boğazı. Önceki yayınlarımızda da aslında belirtiyorduk. Lübnan ve Hürmüz iki önemli pazarlık konusu gibi duruyor. Son günlerde bu iki konu başlığı birbiriyle çok ilişkili bir hale gelmişti. Hürmüz Boğazı'nda statü tartışmaları ve belirsizliği hala devam ediyor. Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı kaynaklar Hürmüz Boğazı üzerinde İran ve Umman'ın egemenliğinin ABD tarafından tanındığı bilgisini paylaştılar. Bir denizcilik hizmeti bağlamında bir bedelin ödeneceği, bir geçiş ücretinin alınacağı şeklinde ve ABD'nin de bunu kabul ettiği ve maddeler arasında yer aldığı belirtildi. Ancak şu vurgu da yapılıyor: 60 gün boyunca İran geçiş ücreti almayacak deniyor. Yani ABD'nin talebi doğrultusunda İran'ın 60 günlük bir indirim sunduğu ve bu 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağı şeklinde bir ifade geçiyor Fars Haber Ajansı'nda. Ancak maddeler arasında, taslak metin içerisinde ABD'nin İran ve Umman'ın Boğaz üzerindeki egemenliği tanıdığı iddiası var. Tabii resmi olarak tarafların bunu ilan etmesini de bir taraftan bekleyeceğiz. Görmemiz gerekiyor. Şunu da belirtelim: yolun başlangıcı aslında müzakereler için. 60 gün sonrasında ABD-İran arasında müzakereler yeni başlayacak aslında Ahmet. Bu sadece savaşı sona erdirmek için yapılmış taraflar arasındaki bir ön mutabakat, kapsamlı bir anlaşma için henüz uzun bir yol var. Nükleer konu, uranyum konusu, bölgesel dış politikalar gibi birçok önemli konu başlığı var ve bu konu başlıkları daha ilerleyen aşamalarda taraflar arasında müzakere edilecek.
0: Şimdi baktığımızda Lübnan sürecin yumuşak karnı, Tahran ateşkes tüm cepheleri kapsıyor, yani Lübnan'ı da kapsayacak diyor ama İsrail'in itirazı var. İsrail'in pozisyonu nedir bu süreçte?
1: İsrail içerisinden farklı sesler yükseliyor tabii. Savunma Bakanı Katz'ın bir açıklaması oldu. Anlaşmaya bir taraf değiliz, bu mutabakata taraf değiliz ve Lübnan üzerindeki haklarımızı korumaya devam edeceğiz ve Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğiz şeklinde bir açıklama geldi Savunma Bakanı'ndan. İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'de oluşturulan güvenlik bölgelerindeki varlığını sürdüreceği yönünde bir politikayı izleyeceklerini söyledi Savunma Bakanı. Ben Giver Tevrat'tan bir alıntı yaparak Netanyahu'ya bir çağrı yaptı. Güçlü ve kararlı olun, korkmayın, cesaretinizi kaybetmeyin şeklinde hükümete bir çağrısı oldu Ben Giver'ın, ki o da bu ateşkes süreci ve anlaşmaya karşı bir pozisyonunu koruyor. Netanyahu'nun ilk yorumu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir koşulda İsrail'in Lübnan'daki hareket serbestliği kısıtlanmayacak ve kuzeydeki yerleşimcilerimizi, sakinlerimizi güvenliğe tehlikeye atacak bir adım atmayacağız ifadesini kullandı. Yani Lübnan'daki varlığını sürdüreceğini söylüyor İsrail. Bir diğer isim Netanyahu karşıtlığıyla bilinen askeri kanattan önemli bir isim ve siyasetçi Yair Golan'dan bir değerlendirme geldi. Netanyahu'yu hedef aldı. Bu sabah İsrail vatandaşları İsrail'in başının üzerinde yapılan ABD-İran anlaşması haberiyle güne başladı ifadesini kullandı ve Netanyahu'yu İran karşısında etkisiz kalmakla suçladı. Tek bir imzayla pilotlarımızın karşısında elde ettiğimiz tüm kazanımları tek bir imzayla kaybetmek üzerindeyiz diyerek Netanyahu'yu hedef aldı. Kısacası İsrail içerisinde de bu anlaşma, bu mutabakat biraz farklı sesleri yükseltmişe benziyor ve İsrail bu ateşkesi ve bu anlaşmaya taraf olmadığını ilan ediyor Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, evet, anlaştı öyle deniyor ama kafalar karışık. Çünkü taraflardan farklı farklı açıklamalar geliyor. Kim ne diyor? Gelin şöyle ayrıntılı bir şekilde bakalım. Bu sürecin en kilit noktalarından biri Hürmüz Boğazı ve elbette ki anlaşmada da yer bulan konulardan biri. Trump Hürmüz Boğazı ne olacak diye sorulduğunda anlaşmayla birlikte diyor ki Cuma günü imzalandığında anlaşma, Boğaz hemen açılacak. Kimsenin kontrolünde olmayacak. Geçişler tamamen ücretsiz olacak ki burada Tahran yönetiminin bir ücret talebi vardı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte de Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası derhal kaldırılacak. Bu Washington tarafının ya da doğrudan Trump'ın yaptığı açıklama Hürmüz Boğazı'na ilişkin. Peki İran devlet medyasında ne yazılıyor Hürmüz Boğazı ile ilgili? Deniyor ki hemen açılmayacak. 30 gün içinde İran'ın düzenlemeleri altında açılacak deniyor. Yani biz açacağız, geçişleri biz düzenleyeceğiz. Bizim verdiğimiz sırayla gemiler geçecek ve onların bir ücret talebi de var. Biz o parayı da alacağız diyorlar. İran tarafından Umman'la koordinasyonla kontrol edilecek deniyor. Hürmüz Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri ise kontrolsüz bir şekilde geçişler sağlanacak yaklaşımında. Lübnan yine bu sürecin yumuşak karnı. İsrail saldırdıkça İran buna tepki gösteriyor. Karşılıklı saldırılar oluyor. Haliyle de anlaşma tehlikeye giriyor. Lübnan konusunda Trump diyor ki İsrail'in son Beyrut saldırısına kızmış, tepki göstermiş. Bunu açıkladı. İsrail medyası Trump'ın Netanyahu'dan Lübnan'dan çekilmesini istediğini yazdı. Ama biraz sonra ekrana taşıyacağız İsrail tarafının yaklaşımını. Netanyahu diyor ki biz işgal ettiğimiz bölgelerden çıkmayacak. Peki Lübnan'da konusunda İran devlet medyası ne bilgiler geçmiş? Savaş Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacak diyor. İşte o aradaki oyun bozan İsrail bakalım bu süreci baltalayacak mı? Bir başka başlık nükleer program elbette. Trump diyor ki İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bunu zaten en başından beri söylüyor Trump. Nihai anlaşma sağlanamazsa yeniden saldıracağız. Yani nükleer konusunda Trump'ın açıklamalara bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir geri adım yok. Pakistanlı yetkililer ki arabuluculuk konusunda onlar da çok mesai harcadılar. Onların nükleer programa ilişkin yaklaşımı nükleer müzakereler 60 gün boyunca sürecek deniyor. Önce ateşkes yani bu anlaşma imzalanacak. Sonra 60 gün boyunca taraflar nükleer program üzerine müzakere edecek. İran tarafı ise yine İran devlet medyasına yansıyan bilgiler, açıklamalar İran nükleer silah üretmeme taahhüdünü yineleyecek. Aslında İran'da en başından beri biz barışçıl amaçlarla nükleer geliştiriyoruz, nükleer zenginleştirmesini yapıyoruz diyordu. Yine onlar da aynı pozisyonda. Burada tabii tarafların birbirini ikna etmesi önemli. Ve yaptırımlar yine önemli bir başlık. Trump diyor ki aşamada olarak kaldırılacak, nükleer müzakerelere göre şekillenecek bu süreç diyor. 60 günlük süreçte petrol satışı için geçici muafiyet tanınacak. Yine Trump'ın açıklaması ama bu açıklama yani ABD Başkanı'nın açıklaması Tahran'ı tatmin etmiyor. Yeterli değil Tahran açısından. İran devlet medyasına yansıyan yine bilgilere bakarsak Tahran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakılacak diyor. Trump diyor ki hayır, sürece göre bakacağız bu yaptırımların kaldırılmasını ama İran imza ile birlikte 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlık serbest bırakılacak ve bu paranın yarısı müzakereler başlamadan önce İran'ın erişimine açılacak diyor. Yani müzakereler ne zaman başlayacak? 60 gün sonra diyoruz. O aradaki 60 nükleer müzakereler 60 gün içerisinde açılacak diyor. Yine ABD ve müttefikleri bölgenin yeniden imarı için en az 300 milyar dolarlık bir plan sunacak. Bu yine Tahran tarafının yaptığı açıklama ya da İran'da konuşulanlar. İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımlar kaldırılacak. İran, Tahran yönetimi yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri buna ikna olur mu olmaz mı göreceğiz. Tabii karşılıklı açıklamalarla kafalar karışık dedik. Çünkü elimizde bir nihai metin yok. O nihai metinde herhalde Cuma günü imza töreninde göreceğiz. ABD medyası anlaşmanın duyurulmasından kısa süre önce Lübnan'a yönelik İsrail saldırısının ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdığını yazdı. Biraz önce aktarmıştık. ABD ile İran'ın anlaşmasına da İsrail'den tepkiler var. Anlaşma sonrası İsrail'den gelen o tepkilere bir bakalım.
2: Netanyahu niye saldırmak zorundaydı? Çok kızdım ve bunu ona bindirdim. Onun hiçbir muhakeme yeteneği yok. Anlaşmaya saatler kala Lübnan'a saldırdılar. İnanamadım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'e ve Netanyahu'ya olan tepkisini Amerika Birleşik Devletleri medyasına bu şekilde dile getirdi. İsrail Başbakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını iddia etti. Saldırıya ait kısa bir video paylaştı. İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarıyla konuyu görüştü. İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. İsrail'de siyasetçilerdense Lübnan konusunda geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalar var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değil, bağımsız bir devlettir dedi. Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha azına razı olmamalıyız. Savaşçılarımızın ele geçirip terör altyapısından temizlediği hiçbir bölgeden çekinmemeliyiz diyerek, Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekinmemeleri gerektiğini savundu. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan da benzer açıklamalar geldi. Katz, toprakların ve güvenlik bölgelerinin ele geçirilmesi, İsrail ordusunun savaş boyunca elde ettiği en büyük başarılardan biridir. Tüm baskılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız. Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İran İsrail'e saldırırsa biz de onlara saldırırız ifadelerini kullandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İsrail'in İran'da rejimi devirmek için kendi başına ve yaratıcı yollarla savaşı sürdürmesi gerektiğini savundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı Ankara memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memnuniyetle karşılıyorum, tahriklere karşı dikkatli olunmalı dedi. Ankara'dan yapılan açıklamaları Özden Erkuş aktaracak bize. Özden.
3: Tabii bu yeni gelişmeyle birlikte Ankara'dan çok sayıda yeni açıklama yapıldı ama en yenisiyle başlayalım. Daha doğrusu yeni bir görüşmeyle başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride bıraktığımız dakikalarda İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede Arakçı ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Hakan Fidan aracılığıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan da görüşmede yapılan varılan mutabakata ilişkin duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerinde olumlu bir neticeye ulaşmasına dair Türkiye'nin umudunu aktardı. Abbas Arakçı'ya ve mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde bir de uyarı yaptı Bakan Fidan. Ve Türkiye bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdürecek dedi. Abbas Arakçı ile İranlı mevkidaşıyla yaptığı sıcak görüşmenin, son görüşmenin ayrıntıları bu şekildeydi. Gün boyunca, daha doğrusu dün geceden itibaren Ankara'dan ard arda açıklamalar geldi. Onlardan elbette en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu mutabakatı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamı tesisine vesile olmasına yürekten temenni ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tıpkı Hakan Fidan gibi imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğine ilişkin bir de temennisini paylaştı. Yaptığı açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Mutabakatın hassasiyetle korunması gerekiyor. Tarafların sağduyulu, sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşıyor dedi yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mutabakatın ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülebileceğini göstermek açısından önemli olduğunu söyledi. MİT Başkanı Kalın'dan bir açıklama var. O da önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir sürecin yaşanacağını söyledi. Umarız bundan sonraki süreç Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir açıklama geldi. Ahmet, o da anlaşmanın kalıcı barışa katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti. Yani genel olarak Ankara varılan mutabakattan son derece memnun ama mutabakat sürecinin de sağduyulu ve sorumlu davranarak yürütülmesi gerektiği konusunda da Ankara'dan yapılan açıklamalarda bir hemfikirlik görüyoruz Ahmet.
0: Özden Erkuş aktardı. Piyasalarda da adeta bir barış rüzgarı esiyor. Altın yükseliyor, petrol düşüşte. Piyasalardaki son durumu Kapalı Çarşı'da bulunan Tuana Çiftçi aktaracak bize. Tuana.
4: Amerika, İran, İsrail arasındaki her gelişme doğrudan piyasayı da etkiliyor. Altın haftaya yüksek bir yükselişle başladı ve tabii kapalı çarşıda bu durumdan etkilendi. Şimdi kapalı çarşıdaki son durumu aktaralım. Amerika ve İranlı yetkililer anlaşma yapacağını duyurdu ve anlaşma yapmasını duyurmasının ardından da piyasada altında özellikle de sert bir yükseliş gerçekleşti. Şu anda kapalı çarşıda gram altın alış fiyatı 6.485 lira, satış fiyatı ise 6.561 liradan satılıyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikle de Perşembe günü gram altında sert bir düşüş yaşanmıştı. 6.072 liralara kadar düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından bugün itibariyle yeniden bir yükselişe geçti ve 6.484 liradan alışı 6.500 60 liradan da satışı gerçekleşiyor. Diğer altın fiyatlarına gelecek olursak eski yarım 21.045 liradan alınıyor ve 21.000 liradan da satılıyor. Yine aynı şekilde eski çeyrekte 10.000 liradan satılıyor. Tabii bu piyasalardaki gelişmeler altını özellikle de gram altını doğrudan etkiledi. Bakın eski çeyrek şu anda 6.623 lira. 10.000 lira. Bu piyasalardaki yükseliş nedeniyle makas da tabii daraldı. Çünkü şu an yatırımcılar gergin, bekliyorlar. Bu nedenle de fiyatlar arasındaki makaslarda daralmış durumda. Bakın eski yarım 21 bin lira, eski çeyrek 10 bin lira, yeni çeyrek 10.620 liradan satılıyor. Piyasalardaki bu hareketlilik nedeniyle de kapalı çarşıda aslında tablolardaki fiyatlar sık sık değişiyor. 5 lirayla 10 lira arasında oynuyor. Bankalar arası piyasada da 6.453 lira aslında hem bankalar arası piyasada hem kapalı çarşıda fiyatlar aşağı yukarı aynı. Tabii yatırımcılar gergin. Uzmanlar şöyle söylüyor. Şu an anlaşmanın akıbeti belli değil. Evet bir anlaşma yapıldı ama önümüzdeki günlerde ne olacağı belirsiz. Bu nedenle de yatırımcıların biraz daha beklemesi gerekiyor. Tabii acil nakite ihtiyacı olanların da bu dönemde bozdurabileceğini söylüyor ki biz buradaki esnaflarla da konuştuk. Bugün almaya ya da satmaya gelenler oldu mu şeklinde. Şöyle ki geçtiğimiz aylarda altın 7.000 liralara kadar çıkmıştı. O zaman buralarda kapalı çarşıda özellikle kuyruklar oluşmuştu. Ancak bugün aynı durum aynı şekilde değil. Çünkü yatırımcılar gergin. Bu nedenle de bugün nispeten bozdurmaya gelenlerin daha fazla olduğunu söylüyor buradaki esnaf. Toparlayacak olursak kapalı çarşıda durum bu şekilde. Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Tekrar kontrol ettiğimde gram altın şu an 6.482 liradan alınırken 6.558 liradan da satılıyor. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken ilerleyen günlerde gram altın yeniden yükselişe geçecek mi? İşte bu da bir soru işareti Ahmet Arpat.
0: Tuana Çiftçi aktardı. ABD-İran arasında anlaşmanın ilan edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'ya doğru yola çıktı. Trump Fransa'da G7 liderleriyle bir araya gelecek. Bir zirve düzenleniyor. Görüşmelerde hiç kuşkusuz İran ön planda olacak. Zirvenin düzenleneceği Evian-Leben kentine uzanalım. NTV temsilcisi Kayhan Karaca zirveyi takip eden isim NTV adına. Kayhan, Trump ne zaman oraya geliyor ve tabii İran dedik önemli başlıklardan biri. Liderler ne konuşacak İran'la ilgili?
5: Evet Ahmet Arpat, aslında dün gece açıklanan bu mutabakat zaptı öncesinde Fransızlar İran krizini ve Hürmüz Boğazı'nı özellikle ya da Orta Doğu'daki krizi gündem maddesi olarak zaten yazdırmışlardı. Her halükarda bu konu konuşulacaktı ama dün gece geç saatlerde açıklanan bu mutabakat zaptı ile beraber buradaki hava, atmosfer de olağanüstü değişmiş durumda ve senin de belirttiğin gibi büyük ölçüde bu konu özellikle bu geceki akşam yemeğinde gündeme gelecek. Gündeme hatta damgasını vuracak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu konuda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Donald Trump akşam saatlerinde buraya bekleniyor. Türkiye saatiyle 17.45 gibi gelmesi bekleniyor. En azından burada bize iletilen program o. Ama şunu söyleyeyim. Dün gece yarısı daha bugünkü zirveyi beklemeden G7'nin Avrupalı ortakları yani Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya ortak bir açıklama yaptılar. Bu açıklamada bu mutabakat zaptından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bölgesel istikrar ve küresel ekonomik istikrar için önemli bir fırsat olduğunun altını çiziyorlar. Ve bu sürece özellikle müzakere sürecine hem diplomatik hem siyasi planda destek vermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve kısıtlamasız açılması elzemdir diyorlar. Ticari trafiğe, güvenceye de hazır olduklarını söylüyorlar. Bunu birkaç hafta önce de zaten tekrarlamışlardı. İran'ın hiçbir surette nükleer silah edinmemesi gerektiğinin altı çiziliyor bu ortak açıklamada. Bir de tabii Lübnan konusu var. Lübnan'ın istikrarının da olağanüstü önemli olduğunu söylüyorlar. Şimdi tabii G7'nin Avrupa kanadı Ahmet Arpat burada bu husus çok önemli. Biliyorsunuz İran savaşı patlak verdiğinden bu yana bir başka savaş, Ukrayna savaşı ikinci planda kalmıştı. İşte bu ikinci planda kalan savaşı yeniden Donald Trump'ın gündemine getirmeye burada çalışacaklar. Burada yapılan yorumlar o yönde ki Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de yarın bunun için burada olacak Evyan'daki zirvede. Ahmet Arpat.
0: Kayhan Karaca aktardı. Dünyanın gözü Orta Doğu'dan gelen haberlere çevrilmişken Rusya'nın Ukrayna'ya... peki arkadaşlar iç siyasete mi geçiyoruz, dış politikayla mı devam ediyoruz? Peki Ukrayna ile devam edelim. Orta Doğu'dan Rusya'dan oluyor, Ukrayna'dan oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları da devam ediyor. Rus ordusu son olarak 70 füze ve 600'den fazla drone'la saldırdı. Hemen saldırı bölgesine dönelim. Deniz Berktay bizi bekliyor. Deniz, saldırılarda zarar gören Kiev'deki Meryem Ana Katedrali önünden yayın için hazır. Deniz, önce son durumu aktarır mısın?
6: Evet, biraz önce senin de bahsettiğin üzere Rusya dün gece ve bu sabah erken saatlerde Ukrayna genelini 600'dan fazla, 610 civarında kamikaze İHA, diğer taraftan da 70 civarında füze gönderdi. Dolayısıyla özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev çok yoğun bir füze saldırısına maruz kaldı. Şehirde çeşitli depoların vurulduğu bildiriliyor ve başkent Kiev'de en az 4 sivil şu ana kadarki açıklamalara göre hayatını kaybetmiş durumda. Ülkenin ikinci büyük kenti olan Harkov'da ise 4 sivil, 5 de itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ve bu arada dünkü ve bu sabah erken saatteki saldırılarda hasar gören yerlerden biri de Ortodoks dünyasının en büyük manastırı olan, yüz ölçüm bakımından en büyük manastırı olan Kiev Peçersk Manastırı. Hem Ruslar hem de Ukraynalılar açısından büyük önem taşıyor. Şu anda benim bulunduğum yer ve şu arkamda görmüş olduğunuz kilise manastırda bulunan çok sayıda kiliseden biri olan Meryem Ana Kilisesi. 1940'lı yıllarda havaya uçurulmuş, daha sonra 2000'li yıllarda eski haliyle yeniden yapılmış olan bir bu kilisenin çatısında bu saldırılar sırasında yangın çıktı ve dolayısıyla kilisenin de bir ölçüde hasar gördüğü bildiriliyor. Öbür taraftan tabii Ukrayna genelinde bu saldırı nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga Rusya'yı sert bir şekilde eleştirdi ve Rusların dini değerlere de hiçbir şekilde saygı duymadığını ifade etti. Benzer bir tepki özellikle Baltık ülkelerinin temsilcilerinden de geldi.
0: Deniz, peki son zamanlarda neden şiddetlendi savaş?
6: Birkaç etken sıralayabiliriz. Birincisi kara savaşlarına baktığımız zaman kara savaşlarında bir çıkmaza girildiğini görüyoruz. Çünkü Ruslar mesela bahar-yaz taarruzundan istedikleri sonucu elde edemediler. Ukrayna özellikle askerlerinin yetmediği yerlerde İHA'larla Rus ilerleyişini bir ölçüde de olsa durdurabiliyor. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları ve Ukrayna'nın geliştirdiği Flamingo füzeleri, ki bu arada Ruslar Ukrayna'da Flamingo füzelerinin bulunduğu bazı yerleri de vurduklarını iddia ediyorlar. Bu Ukrayna tarafından doğrulanmış değil. Flamingo füzeleriyle Ukrayna Rusya'ya çok ciddi zararlar vermeye başladı. Özellikle tabii kara savaşlarının tıkandığı dönemde hava savaşları, karşılıklı hava saldırıları epey arttı. Ve Ukrayna'nın Rusya'daki enerji tesislerine yönelik yaptığı hava saldırılarından sonra Rusya'nın da benzer bir şekilde bir misillemede bulunacağı bekleniyordu. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylarda hava savaşlarının ve karadaki çatışmaların şiddetinin daha da artması bekleniyor. Her ne kadar dün hem Rusya lideri hem de Ukrayna lideri Amerikan Başkanı Trump'ı arayıp bir şekilde Amerika'nın desteğini isteseler de şu anda tarafların müzakere konusundaki tavırlarının birbirinden tamamen zıt olduğunu, hala taban tabana zıt olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylar savaşın biraz daha yoğunlaşacağı bir dönem olacak.
0: Dönelim içeriye, siyasete. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Ayrıca yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı var. Geçen hafta kürsü krizi yaşanmıştı. Yarın için masada nasıl bir formül var? Ayrıntılara bakacağız. Uğraş Bingöl yayın için bizi bekliyor Uğraş. Bu hafta da grup toplantısında kriz yaşanacak mı? Tarafların hamleleri nasıl olacak?
7: Şu dakika itibariyle taraflar net bir karar almış değil Ahmet. Öncelikle onu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde Müslüm Sarı Partisi sözcüsü bu akşam saatlerinde grup toplantısında olup olmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Yine Özgür Özel kanadına baktığımızda onlar da mecliste saat 13.30'da yani ilerleyen dakikalarda grup başkan vekili Murat Emir kürsüye çıkacak ve kararlarını duyuracak. Aslında bazı milletvekillerinden grup toplantısı olacağına ilişkin değerlendirmeler geldi ama parti yönetimi ve Özgür Özel ekibi bu iddiaları şu an için yalanladı. Az önce de bahsettiğim gibi saat 13.30'da Murat Emir geçecek kameraların karşısına ve kararı duyuracak. Katılacağı üzere geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partililer meclis kapısı önünde grup toplantısı nedeniyle arbede yaşanmıştı. Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine, İtidal ve Sağduyu çağrısı üzerine Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yapacaktı. Şüphesiz ki bir perde arkası diplomasisi de sürüyordur taraflar arasında ama şu dakika itibariyle bir netlik yok. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları Özgür Özel'e yakın iki grup başkan vekilini disipline sevk etmişti. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır. Bugün onların da meclisteki grup odalarındaki isimleri silindi. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'e yakın isimler de parti meclisinde çekilerek ve parti meclisinin düşmesini yönünde bir hamle yapmıştım. Dediğim gibi taraflardan sürece ilişkin adımlar gelmeye devam ediyor ama Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın isimler ilerleyen dakikalarda bu kararı açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı da bugüne dikkat çekip akşam saatlerinde bir değerlendirme yapacaklarını söylemişti. Ama şu dakika itibariyle yarın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olacak mı, olmayacak mı, olacaksa kürsüde kim olacak, bu henüz netleşmiş değil.
0: Uğraş, şimdi geçen hafta yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantıları sonrası açıklanan ihraçlar, sonra parti meclisinde yaşanan süreç. Bir taraf için yani Özgür Özel için acaba ya da Özgür Özel ve ekibi için acaba Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapma imkanı acaba kalmıyor mu yorumlarını beraberinde getiriyor. Haliyle de yeni bir parti konuşuluyor. Nedir kulislere yansıyanlar yeni parti konusunda?
7: Ahmet, mutlak butlan kararı çıkmadan önce bile bizim A ve B planlarımız belli diyordu Özgür Özel. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra da bu tabii biraz daha resmileşti, biraz daha ciddileşti. Özgür Özel çeşitli programlarda yaptığı konuşmada felaket senaryomuz hazır. Bir parti zaten var, bir partiyi de kuracağız her ihtimale karşı açıklamasını yapmıştı. Ama şunu söylemek mümkün, Özgür Özel ve arkadaşları bütün hukuk yollarını deneyecekler. Bunun için sen de KAM'da az önce söylediğin gibi delege imzaları toplandı. Bugün ya da yarın, en geç çarşamba günü parti yönetimine sunacak olağanüstü kurultay talebiyle. Ama bu uzun süredir yaşanan bir tartışma. Olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin delege imzasının parti yönetimi yeterli olmadığını söylüyorlar. Çünkü mahkemedeki tedbir kararına, yani bu karar yetişmediği için, bu karar tedbirli olduğu için böyle bir yola başvuramayacaklarını, olağanüstü kurultay kararı alınamayacağını söylüyorlar. Tabii değişik hamleler de var bu noktada. Bu da Özgür Özel'in karşı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ekibinin karşılıklı adeta bir satranç hamlesi gibi sürüyor. Ama şunu söyleyelim, dikkat çeken bir tarih var. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlıyor. İşte Yargıtay bu tarihten önce bir karar verirse Özgür Özel ve arkadaşlarının hamlesi başka bir yönde olacağı konuşuluyor. Eğer 20 Temmuz'dan sonra kalırsa bu sürecin hızlanabileceği de konuşuluyor. Tabii bunların hepsi iddia, çünkü 20 Temmuz'da adli yıl başladıktan sonra sürecin bir şekilde aksayabileceğini düşünüyorlar. O yüzden bu nedenle henüz bir net karar yok, ama şunu söyleyelim, Özgür Özel ve arkadaşları sonuna kadar parti içinde şu dakika itibariyle kalmaya kararlı. Yapacakları hamleler ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yapacağı hamleler aslında bunun sonucunu gösterecek.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Manisa'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. Zanlı kendisini engellemek isteyen kızını da yaraladı. Saldırgan hakkında 4. kez uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı. Aksaray'da ise yine eşi tarafından saldırıya uğrayan bir kadın KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.
2: Hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı alınmıştı. Ancak konuşma bahanesiyle eve gitti. Eşini öldürüp kendisine engel olmak isteyen kızını darp etti. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Vedat Yılmaz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ulviye Yılmaz arasında tartışma çıktı. Zanlı 55 yaşındaki kadını tabancayla vurdu. Kendisini engellemek isteyen 18 yaşındaki kızını da silahın kabzasıyla darp etti. Yaralı anne

0: Sıcaklığının yükselmesiyle peş peşe boğulma haberleri geldi. Şırnak'ta bir genç derede akıntıya kapılan aile fertlerini kıyıya çıkarmayı başardı ancak kendisi hayatını kaybetti. Mersin'de bir çocuk, Eskişehir'de ise atıyla gölete giren bir kişi boğuldu. Diyarbakır'da da çayda sürüklenen iki kişiden biri kayboldu.
1: Ailesini kurtardı ancak kendisi akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Olay Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Vedat Çetin ailesiyle pikniğe gitmişti. Serinlemek için suya giren aile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Çetin suya atlayıp aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak onları kurtarırken kendisi akıntıya kapıldı. Balık adamlar tarafından kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Enes Muhammed de ailesiyle piknik yapıyordu. Derede yüzmek isteyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Suda arama yapan ekipler çocuğun cansız bedenini buldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ise 34 yaşındaki Enes Yasin Karacaoğlu atıyla Keskin göletine girdi. Onu uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göletten çıkarılan Enes Yasin Karacaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atın da öldüğü tespit edildi. Diyarbakır'dan da boğulma haberi geldi. Dice ilçesinde Sarıçam çayına giren iki kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Biri kurtarıldı, diğeri için aramalar sürüyor.
0: Osmaniye'de şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. Bir mahallenin yolu çöktü, mahsur kalanlar halatla kurtarıldı. Görüntüler Düziçi ilçesinden. Sağanak sonrası yüksek kesimlerde sel ve heyelan meydana geldi. Yeşildere mahallesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapattı. Bazı noktalarda ise yol çöktü. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım durdu. Çöken yolun bulunduğu yerde vatandaşlar ekipler tarafından halatla karşıya geçirildi. Yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Bugün başkentte yeni bir havalimanı açılacak. Etimesgut'ta yenilenen havalimanının adı Ankara Havalimanı olarak değiştirildi. Ayrıntılar Özden Erkuş'ta. Özden.
2: Şu an ekrandaki görüntüler Ankara'nın ikinci havalimanı, Ankara Havalimanı'ndan gelen görüntüler ve ekrandaki uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'dan Ankara'ya getiren can uçağı az önce Ankara Havalimanı'na indi ve havalimanında park etmeden önce de bu uçak için oluşturulan su takının altından geçti. Bilindiği üzere bu bir havacılık geleneği. Yeni açılan havalimanlarına ilk inen uçaklar su takının altından geçiriliyorlar iyi şans getirmesi için. İşte bu gelenek yerine getirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğu can uçağı şu anda yeni havaalanında park etmek üzere. Park ettiği nokta ise yine bu proje çerçevesinde inşa edilen devlet konuk evi. Devlet konuk evinin tam önüne park etmiş durumda şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı. 8 aylık bir projeydi Ahmet Arpat bu. 8 aydır devam eden bir projeydi. Burası uzun yıllar boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle nakliye uçakları açısından ana üst noktalarından bir tanesiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri nakliye uçakları buradan kalkar ve hem yurt içine hem de yurt dışına hava operasyonları bu şekilde gerçekleştirildi, taşıma operasyonları. Ancak 8 ay önce Milli Savunma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı ve bu havaalanı, askeri havaalanı Ankara Havalimanı olarak yeniden modernize edilmek üzere devredilmiş oldu. Ardından da hummalı bir çalışma başladı ve hem pistte hem bu havalimanı çevresindeki bağlantı yollarında hem de az önce görüntülerini sizlere aktardığımız bu havalimanı içerisinde bulunan terminalde çok önemli yenilemeler, değişiklikler yapıldı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inişini beklerken şu anda ekranlara gelen pistten biraz bahsetmek gerekiyor. Daha önce 2450 metre uzunluğunda ve

0: 42 metre genişliğinde bir piste sahipti. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki bütün nakliye uçaklarının rahatlıkla inip kalkabileceği bir genişliğe ve uzunluğa sahipti. Ancak geniş gövdeli yolcu uçaklarının, dev jumbo jetlerin iniş kalkış yapmasına uygun olmayan bir pist uzunluğu ve pist genişliği vardı buranın. İşte ilk olarak bu piste dönük bir çalışma gerçekleştirildi ve bu pist 3000 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe çıkarıldı ve böylece jumbo jetlerin, büyük gövdeli, geniş gövdeli uçakların da rahatlıkla iniş kalkış yapabileceği bir seviyeye yükseltilmiş oldu Ankara Havalimanı'nın pisti. Tabii sadece pist değil, aynı zamanda burada park halinde bulunabilecek uçakların da kapasitesi artırıldı. Onu da hemen belirtelim. 160 bin metrekarelik yeni bir apron alanı da inşa edildi bu yenileme işlemi çerçevesinde. Bu da 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği bir kapasiteye ulaşması anlamına geliyor Ankara Havalimanı'nın. Tabii sadece pist değil, bunun yanı sıra mevcut taksi yolları da geniş gövdeli uçakların manevra yapabilmesi, karada manevra yapabilmesi için genişletildi ve tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da ilave olarak inşa edildi. Pist güvenliği içinse pist sonu emniyet alanı, RESA olarak bilinen emniyet alanı da oluşturuldu. Bu çalışmalar çerçevesinde şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, uçaktan inmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son hazırlıklar yapılıyor. Birazdan tören kıtasını selamlayacak ve ardından da açılış törenine geçecek. Tabii pistten bahsettik. Pistin yanı sıra pistte son derece yüksek teknolojiye sahip bir takım yenilikler de yapıldı. Özellikle pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildi. Bu inşa sürecinde tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı da baştan sona yenilendi. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildi tüm bunlar. Şu anda uçağın park halinde olduğu noktanın hemen yanı başındaysa bir devlet konuk evi inşa edildi. Daha önce Etimesgut Askeri Havaalanı'nda terminal binası olarak kullanılan bir binaydı. O bina tamamen yıkıldı ve ardından da mimari yapısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni andıran yepyeni bir devlet konuk evi inşa edildi. 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evine ayrıca 310 araçlık bir de otopark eklendi. Hemen belirtelim, inşa edilen bu devlet konuk evi Türkiye'nin en büyük devlet konuk evi olarak da kayıtlara geçti. İstanbul'da ve Esenboğa Havaalanı'nda bulunan devlet konuk evlerinden çok daha büyük olduğunu belirtelim. İçerisinde çok sayıda toplantı salonu, ağırlama noktalarının olduğu bir konuk evinden bahsediyoruz. Bu 8 aylık süreçte oranın inşaatı da tamamlandı. Artık son hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Tabii burası şu açıdan son derece önemli. Bilindiği üzere Ankara Temmuz ayının ilk haftasının sonunda 7-8 Temmuz tarihlerinde çok önemli bir zirveye ev sahipliği edecek. NATO Liderler Zirvesi. Bu çerçevede NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları kendilerini taşıyan uçaklarla Ankara'ya gelecekler. İşte bu çerçevede ilk önemli mesaisini NATO zirvesinde vermesini bekliyoruz. Birazdan açılışı yapılacak Ankara Havalimanı'nın devlet ve hükümet başkanlarını taşıyan uçaklar. İşte şu anda tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın yaptığı gibi bu şekilde devlet konuk evinin önüne park edecekler. Burada ilk karşılamalar gerçekleşecek. Aralarında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının olduğu uçaklar işte buraya inecekler. İlk karşılama burada olacak. Yani Ankara'da ilk ağırlandıkları noktada devlet konuk evi olacak. Bu havaalanında hizmete girecek olan devlet konuk evi olacak. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ki hafta sonu İstanbul'daydı. İstanbul'da mesaisini sürdürmüştü. Bugün kabine toplantısı var Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. O toplantıya geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının açılışı için işte bu görüntüler eşliğinde Ankara'ya, yeni havalimanına ilk kez bu uçakla da iniş işini gerçekleştirmiş oldu. Dediğimiz gibi NATO zirvesinde çok yoğun bir mesai bekliyor olacak. Buradaki uluslararası uçuşlara uygun hale getirilen Ankara Hava Limanı'nı, bunun da altını çizmek gerekiyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının uçağı tıpkı şu anda olduğu gibi burada, ilk durakları burası olacak Ankara'da. Tabii şunun da altını çizmek gerekir. Bu tür inşaatlar bir yandan da beraberinde özellikle çevredeki trafiği etkilememesi açısından yoğun şekilde bağlantı yollarına da ihtiyaç duyuyor. Bu çerçevede proje kapsamında 12.5 kilometrelik yeni bağlantı yolunun da inşa edildiğini belirtmemiz gerekir. Ki bu bağlantı yolunun bölünmüş 3 kilometrelik bölümünde köprü ve alt geçitlerinde bulunduğunu belirtelim. Bu alt geçide Ankara Bulvarı alt geçidi, köprüye de Başkent Havacılık Köprüsü ismi verildi. Bu bağlantı yolları çerçevesinde işte şu anda da drone görüntüleri eşliğinde olduğunu tahmin ediyorum. Havaalanının genel görüntüleri de paylaşılmaya devam ediyor ve şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uçağın merdivenlerinden indiğini görüyorum. Birazdan açılışını gerçekleştireceği Ankara Uluslararası Havalimanı'na, ki havacılık anlamında ANK koduna sahip olacak. Bundan böyle buraya inecek uçuşların varış noktası ANK kısaltmasıyla tanımlanacak. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Ulaştırma Bakanı'nın da olduğu heyet tarafından karşılandı. Karşılama kıtasını selamlamasının ardındansa açılış törenine geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii Ankara'yı bilenler açısından bu bölgenin Ankara'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, halen inşaatı devam eden Yeni Dışişleri Bakanlığı binası, güvenlik bürokrasisinin merkezi haline gelecek Ay Yıldız Kompleksi ile aynı aksa olduğunu hatırlatmamız gerekir. Bu çerçevede özellikle bu kamu binalarına, kamu teşekküllerine yakınlığı açısından son derece önemli bir konumda olduğunu belirtelim. Keza Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de yaklaşık 6-7 kilometre mesafede çok kısa süre içerisinde ulaşılabilecek bir konumda yer alıyor Ankara Havalimanı. Bundan böyle uluslararası konukların, yabancı konukların, yabancı devlet başkanlarının, üst düzey isimlerin Ankara'da bu havalimanını kullanması planlanıyor. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine seyahatlerinde bu havalimanını kullanacağı belirtiliyor. Bunun da altını çizmek gerekir. Tabii özellikle Esenboğa hava alanında bir yandan protokol uçuşları devam ederken, bir taraftan sivil uçuşlarla ilgili trafiğin yoğun olması sebebiyle Esenboğa'daki o yoğunluğunda azaltılması planlanıyor. Bu havalimanının artık faaliyete geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle protokolü selamlıyor ve birazdan da incelemelerde bulunacak. Program akışından da kısaca bahsedelim. Burada gerçekleştirilecek programa ilişkinde bilgiler aktaralım sizlere. Bu açılış programı çerçevesinde önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bir konuşması olacak. Ardından buraya ilişkin bir video gösterimi yapılacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda. Ardından da tesislerin açılışı gerçekleştirilecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. İlk kez kullandığı bu havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek kabine toplantısına başkanlık etmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Özden Erkuş aktardı. Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankam, Tombank, kartıma gir. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para. Bankanın güzeli.
9: ETS yaz fırsatları başladı.
10: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
9: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Maç takvimi.
12: Dünya Kupası'nda yeni günde 4 maç var. İlk maç son Avrupa şampiyonu İspanya ile turnuvaya ilk kez katılan Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. H grubu mücadelesi saat 19'da başlayacak. Saat 22'de ise gözlerimiz G grubundaki Belçika-Mısır maçında olacak. Ardından gece 1'de Suudi Arabistan-Uruguay ve sabah 4'teki İran-Yeni Zelanda mücadelesiyle Dünya Kupası'nda gün tamamlanacak.
2: Maç takvimi.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Tek reklam.
13: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
2: Tek reklam.
14: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
15: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum-Mecitözü yolunun 8-10. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11-16. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
18: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
19: Baba bu ne bayramı?
20: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bankam.com bank kartıma gir. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: NTV Radyo.

0: Sabah Sildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Engelsiz.
3: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü...
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
3: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşmada resmi imzalar için tarih 19 Haziran, yerse İsviçre. Taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu açıklamalar geldi.
1: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için $300 milyar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın $24 milyar dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
0: ABD ile İran arasındaki barış mutabakatının duyurulması Ankara'da da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu haberin bölgeye huzur getirmesini temenni ediyorum dedi. Sabotajlara karşı uyarı da yaptı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını bu ifadelerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı anlaşmanın duyurulmasından kısa süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.
3: Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yazılı bir açıklama yaptı. Süreci sabote edilmemesi için tüm ülkeler sağduyulu olmalı dedi.
4: Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da anlaşmanın kalıcı barışa da katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine yoğun bir hafta olacak. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kurultayın toplanması için 900 delegenin imzasını çarşamba günü genel merkeze teslim edileceğini söyledi. Peki yarınki grup toplantısı için nasıl bir karar alındı? Son bilgileri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür.
5: Yarın için Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bir anlamda endişeli bir bekleyiş vardı. Çünkü geçen hafta da olduğu gibi kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu, Grup Başkanı Özgür Özel mi konuşacak sorusu soruluyordu. Ama sabah saatlerinden bu yana aslında durum kendini belli etmişti. Bu hafta grup toplantısı olmayacak gibiydi. Çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aldığımız bilgiler bu yöndeydi. Hem Özgür Özel de buradaki ekibi grup toplantısı yapmaya pek yanaşmıyor gibiydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi zarar verdiğini düşünüyor her iki tarafta. Bu noktada genel merkezden Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden bir yazı gelmedi meclis başkanlığına. Bu noktada Özgür Özel ve ekibi de bunu da değerlendirdiler. Saat 13.30'a kadar meclis başkanlığına grup yönetimi olarak başvurmak gerekiyor. Grup yapılacağına dair yazının meclis başkanlığına iletilmesi gerekiyor. İşte 13.30 saati beklendi ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir gelerek bir basın toplantısı düzenledi. İşte olduğu basın toplantısında genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmadığını memnuniyet duyuyoruz. Böyle bir yazı gelmedi. Bundan memnuniyet duyuyoruz dedi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i kastederek örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır ifadesini kullandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın grup toplantısı olmayacak. Böylece kim kürsüye çıkacak tartışması da yaşanmayacak. Murat Emir'in açıkladığı başka önemli konular da var. Delegelerden imza toplanıyordu. Artık onun süresi dolmak üzere 15 gün içinde o delegelerin imzalarının toplanması gerekiyordu ve bu imzaların da genel merkeze sunulması şarttı. Bu noktada o süre çarşamba günü doluyor. Çarşamba günü 900'e yakın delegenin imzasını genel merkeze, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini ifade etti CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Olağanüstü kurultay istiyorlar. Genel başkan seçimli olağanüstü kurultay istiyorlar. O delegelerin imzalarını çarşamba günü, noter tasdikli imzaları çarşamba günü genel merkeze ileteceklerini ifade etti. 20 Temmuz'dan önce Yargıtay'ın mutlaka karar vermesi gerektiğini söyledi Murat Emir. Dosyanın Yargıtay'da olduğunu da vurguladı. O da önemliydi. Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı atayabilir mi, atayamaz mı? Bu konuda tartışılıyor siyaset dünyasında. Murat Emir, genel başkan, grup başkan vekili atayamaz dedi. Bu tüzükte bunun yeri yok ifadesini kullandı. Murat Emir'in tabii sözleri bunlar. Grup başkan vekilleri seçimle gelir dedi. Her siyasi parti de bunu böyle uyguluyor dedi. Çünkü siyasi parti kanuna göre grup iç yönetmelikleri hazırlanır vurgusu yaptı. Peki yeni bir parti var mı? Bu konuya ilişkin de Murat Emir, biz baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun dışında bizim dışımızda sarf edilen sözlere inanmayın ifadesini kullandığı basın toplantısında. Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Moskova'ya gidiyor. Bakan Fidan mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi de planlanıyor. Görüşmelerde ticaret, enerji, güvenlik, konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik yollarla barış sağlanmasının önemini vurgulaması da bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyir güvenliği de masadaki başlıklardan olacak. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları hastaneye kaldırdı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez kurtarılamadı. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk marketten alınan kekik içinden çıkan nem tutucu spreyi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Ancak çocuk zehirlendi. Aile ürünlerdeki uyarıların yetersiz olduğunu söyledi.
6: Bunu buradan çıkarmış. Sos sanıp buradan kesip kekin üzerine dökerek yemiş.
2: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
6: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
2: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer, evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
6: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılsın istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
0: 2.425.000 aday 20 ve 21 Haziran'da üniversite sınavında ter dökecek. Peki sınava birkaç gün kala adaylar ne yapmalı? Uzmanlarla ve adaylarla konuştuk.
7: Lise eğitimleri boyunca emek verdiler, hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. Üniversite sınavına sayılı gün kaldı. 2 milyondan fazla aday 20 Haziran'da hedeflerine ulaşmak için sınavda ter dökecek.
8: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum gerektiği kadar.
9: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
7: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
10: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
11: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum. Konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
12: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
7: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
13: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek. Yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
7: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirileceğini duyurdu. Hükümet düzenlemeyi Noel'den önce parlamentodan geçirmeyi, yasağı ise 2027 ilkbaharında yürürlüğe koymayı hedefliyor. Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X yasak kapsamına alınacak. Ancak WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları bu düzenlemenin dışında tutulacak. Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini, zorbalığı kolaylaştırdığını ve bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığını söyledi. Başbakan, sosyal medyanın çocukların ödev yapmasını, kitap okumasını, arkadaşlarıyla vakit geçirmesini ve düzenli uyumasını engellediğini savundu. Başbakan Starmer, tam bir yasağın doğru tercih olduğu açık diyerek çocukların güvenliği ve mutluluğu konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları başladı. ABD Başkanı Trump da aynı zamanda 80. doğum gününü kutluyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü ringi kuruldu ve Trump da izleyiciler karşısındaydı. Beyaz Saray'ın güney çimliği kafes dövüşü maçları için geçici bir arenaya dönüştürüldü. Dev bir aydınlatma kubbesi ve sekizgen bir sahnenin etrafına 4500 kişilik bir tribün oluşturuldu. Biletlerin 300'ü ücretsiz olarak askeri personele ayrıldı. Ancak Trump'ın davetliler listesindeki ünlü Hollywood yıldızlarının tepki amacıyla katılım göstermemesi dikkat çekti. Daveti geri çeviren ünlüler arasında Dwayne Johnson, Adam Sandler ve Jared Leto gibi isimler de bulunuyor. Etkinliğin maliyetinin yaklaşık 60 milyon dolar olması bekleniyor. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi sosyal medyada yine bir video paylaştı ve her zamanki gibi bir dünya yıldızının şarkısını izinsiz kullandı.
14: Ariana Grande de Beyaz Saray'a yasak getiren isimler arasına katıldı. Beyaz Saray, ICE tarafından gerçekleştirilen gözaltıları gösteren bir sosyal medya videosunda fon müziği olarak Ariana Grande'nin Bye adlı şarkısını kullandı. Grande'den yanıt gecikmedi. Müziğimi bu barbarca saçmalıkta kullanmayın. Beyaz Saray yönetimi Grande'nin açıklamalarına resmi bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada bunu son bir kez daha söyleyeceğiz. Asıl barbarca, insanlık dışı ve iğrenç olan masum Amerikan vatandaşlarını yaralayan ve öldüren suçlu yasa dışı göçmenlerdir dendi. Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi daha önce de birçok ünlü ismin şarkısını videolarında izinsiz olarak kullandı. Beyaz Saray, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Taylor Swift, Kesha ve Jess Glynn gibi isimlerin şarkıları benzer resmi videolarda izinsiz kullanıldığı için tepkilerle karşılaştı.
0: Bursa'da ders kitaplarına ve belgesellere konu olan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leyleğin dostluğu uluslararası bir üne sahip. Yaren Leyleğin eşi Nazlı 5 yıldır Adem Yılmaz'ın kayığına uğramıyordu. Bu kez kayık ziyaretine o da katıldı. Ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
2: Kayığa konmaktan tereddüt ettiği için Nazlı adı verilmişti. Yaren Leyleğin eşi de sonunda Adem Yılmaz'ın kayığına misafir oldu. Bursa'nın eski Karaağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Deydek'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos ayında göç eden Yaren Deydek, Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Bursa'da kaldığı sürece sık sık Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor, vaktini onunla geçiriyor. Ancak bu kez eşi Nazlı da kayık ziyaretine katıldı. Nazlı Deydek'in 5 yıl aradan sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın misafir olması büyük heyecan yarattı.
15: Bu yıl daha mutlu oldum. Yani Nazlı'nın sandala gelmesi beni mutlu etti. Şansı yavrular da büyüdü. 5 tane yavrusunu biliyorsun. Yani yavrular da gelirse şaşmam yani.
2: Yaren Leylek uluslararası bir üne sahip. Hikayesi Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019 yılında Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgeselde Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel unvanıyla dönmüştü.
0: 12 yıllık aranın ardından Liseli Polisler serisine yeni bir film daha ekleniyor.
16: Not so slim shady. What's up, dude?
14: Channing Tatum, Jonah Hill ve Ice Cube'un başrolü paylaştığı komedi serisi Liseli Polisler hayranlarını sevindiren bir haber verdi.
16: Such a fool. You're really good at this.
14: 2012'de ve 2014'te iki filmle sinema severleri selamlayan serinin üçüncü filmi için görüşmeler sürüyor. İlk filmde liseli rolü yapan ajan ortaklar, ikinci filmde üniversiteye girmişti. Filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Rodney Rothman, senaryoyu Jonah Hill'la birlikte yazdı. Üçüncü filmde polis ikilinin ne yapacağı merak konusu. Özellikle ikinci filmin kapanış jeneriğinde tıp okulundan aşçılık akademisine, uzay görevlerinden dans stüdyolarına kadar pek çok farklı hayali görev izleyicinin gözleri önüne serilmişti. Gençlik komedisi türünde popüler bir seri olan Liseli Polisler gibi Hollywood'un başka sevilen ortakları da var. Cehennem Silahı, Bitirim İkili, Tango ve Cash ve Ateşli Aynasızlar gibi birçok yapımda yer alan polis ortaklar, beyaz perdenin unutulmaz yüzleri arasında.
0: Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
20: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
21: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
22: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
23: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
24: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
25: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
26: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
27: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
28: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
29: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
30: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
31: Marmara genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sert kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz'de Lodos'la birlikte nem oranı yükseldi. Sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'nun doğusundaysa beklenen sağanak yağışların sebep olabileceği ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasında fayda var.
30: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
32: Sonra sonra.
33: Herkes soru sorabilir.
34: Ne? Nasıl?
33: Niçin?
34: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
35: geçmişe dönmek de lazım.
34: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
35: Bu mesajın etkisi ne olacak?
34: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz mı? Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
32: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
36: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenen Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
37: Ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Planlama aşamasından inşa sürecine bu yatırımların hayata geçmesinde payı olan Ulaştırma Bakanlığımızı, Milli Savunma Bakanlığımızı Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Karayolları Genel Müdürlüklerimizi, yüklenici firmalarımızı, projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

İşçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, bu eserlerde emeği bulunan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 56-86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5000'i aşkın katılımcının iştirak ettiği Sıfır Atık Forumunu İstanbul'umuzda icra ettik. Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi Türkiye'de toplanacak. Kasım'da 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.sini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır. Değerli kardeşlerim, 9 günlük bayram tatili boyunca havalimanlarımızın tamamında 51.962 uçak trafiği gerçekleşti. 7.618.000 yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanımız 2.557 uçak trafiği ve 382.000 yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 4. havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Nereden nereye? Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yolları ile birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme levhaları uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarına göre modernize edildi. Diğer taraftan 4800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip devlet konuk evi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Kıymetli konuklar, bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlarımız başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. 140 metre uzunluğundaki başkent havacılık köprümüz yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanımızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bakanlıklarımızı,
kurumlarımızı, firmalarımızı, bu eserlerde alın teri olan her bir kardeşimi kutluyor. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

0: NTV Radyo. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve değerli protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
1: Ankara Havalimanı açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ekrana taşıdık. Özden Erkuş takip ediyor. Özden.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki isimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nda olduğu çok sayıda isim şu anda bu açılış törenini gerçekleştirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'dan Ankara'ya getiren uçak açılışı şu anda yapılmakta olan Ankara Havalimanı'na ilk inişi, ilk resmi inişi gerçekleştirmiş oldu. Bu iniş sırasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı bir su takıyla karşılandı. İki yangın söndürme aracının bir su takının altından geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı ardından da yine bu proje çerçevesinde inşaatı tamamlanan devlet konuk evinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasında ise şu anda bulunduğumuz salonda açılış töreni gerçekleştirildi. Tören çerçevesinde bir konuşan isim Yaşar Güler'di. Bildiğiniz üzere burası daha önce Etimesgut Askeri Havalimanı olarak, havaalanı olarak kullanılan bir alandı. Yaşar Güler geliştirilen altyapısı ve tesisleri yenilenen ve devlet konuk eviyle bu havalimanımız pek çok noktada stratejik ihtiyacımıza yanıt verecekleri ifadesini kullandı ve bu havalimanının NATO zirvesi süresince de konuk devlet, hükümet başkanları ve heyetlerin güvenli hızlı intikallerinde önemli rol üstleneceğini söyledi. Ardından da Adım Kadir Uzaroğlu, Altyapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı konuştu. Ankara'yı hem Türkiye'nin hem de küresel diplomasinin en önemli giriş kapılarından biri haline getiriyoruz bu projeyle ifadesini kullandı. Ankara Havalimanı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp geniş gövdeli uçakların kalkıp inebileceği uluslararası bir hava merkezine dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz ifadesini kullandı. Bazı eleştiriler olduğunu da hatırlattı Uraloğlu. Bu havaalanına neden ihtiyaç duyulduğu yönde bazı eleştirilerin olduğunu söyledi ama dünyada da sadece üç düzey uçuşlar için kullanılan sivil uçuşlara kapalı ama uluslararası uçuşların gerçekleştirilebileceği hava meydanlarının zaten mevcut olduğunu, bu konuda örnekler olduğunu söyledi. Ve Ankara Havalimanı'nda Türkiye'nin yoğun diplomatik trafiği nedeniyle Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir tesis olduğunu vurguladı. Bu havalimanının NATO zirvesine önemli katkısı sunacağını, ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eğitim uçuşlarına da NATO zirvesinin ardından ev sahipliği yapacağını söyledi Uraloğlu. 43 ülkenin devlet başkanını, hükümet başkanını NATO zirvesi öncesinde Ankara'daki bu tarihi hava trafiğini en uygun şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum ifadesini kullandı yaptığı konuşmada. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye geldi ki az önce hep birlikte izledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin son dönemde çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlattı ve 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi'nin de Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlattı. Bir yandan da özellikle Esenboğa Havaalanı'ndaki yolcu kapasitesinin yoğun yolcu sayısına örnekler verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava hem de kara yolu trafiğinde rahatlama olacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şimdi de açılış töreni öncesinde dualar edildi ve şimdi de birazdan da kurdele kesimi yapılacak ve bu kurdelenin kesilmesiyle birlikte de hem havalimanının açılışı gerçekleştirilecek hem de bu havalimanı yerleşkesi içerisinde bulunan Türkiye'nin en büyük devlet konuk evi buraya gelen devlet ve hükümet başkanlarının üst düzey heyet başkanlarının ağırlanacağı devlet konuk evinin de

açılışını bu şekilde gerçekleştirmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda burada törenini takip edenlere sesleniyor Cumhurbaşkanı ve Ankara'daki ikinci havalimanının açılışı işte bu kurbanın getirmesiyle gerçekleştirilmiş oldu. Dediğiniz gibi bu havalimanın özellikle NATO zirvesi çerçevesinde yoğun şekilde kullanılacak bir havalimanı olacak. NATO liderler zirvesine katılacak olan hükümetle devlet başkanları bu havalimanını kullanacaklar Ahmet.

0: NTV Radyo.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: En para, en para, bankanın güzeli.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe ile tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 14.46'yı gösteriyor. Sabah piyasalarda tam anlamıyla bir rally izlemiştik. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya vardığı, geçici de olsa bir anlaşmaya vardığı haberi üzerine tekrar piyasalar pozitife dönmüştü. Son rakamlara bakalım. Sabah borsada açılış zaten yukarı yönlüydü. Şu anda da %4 civarında primle BIST yüz endeksi 14.486 özür dilerim puana ulaştı. Dolar sabahki seviyesiyle tamamıyla aynı, 46 lira 27 kuruşta. Euro 53 lira 75 kuruşa yükseldi. Paritedeki artışla birlikte biraz euroda değer kazancı görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.16'nın üzerine attı. Petrol Brent'te hala 82 doların üzerinde, %4'e yakın bir düşüş gözüküyor. Önceki kapanışına göre bakıyoruz. Altının onsu 4.330 doların üzerinde devam ediyor. O da önceki kapanışının yaklaşık %3 üzerinde. İçeride gramda 6.447, çeyrekte de 10.572 lira seviyelerini görüyoruz. Yani aslında sabahki pozitifliğin öğleden sonra itibariyle de devam ettiğini söylemek mümkün. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS'de 225 baz puana kadar indi. O da 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesinde, yani 28 Şubat'ta savaş başlamıştı. Savaş öncesi seviyeye döndü diyebiliriz. Piyasalardaki son durum, rakamlar böyle. Hemen çok önemli bir başka konuyu konuşacağız. Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan 64 ilde 20 bin konut satışı kampanyası bugün başladı. Kampanyada kura çekilişi yok. Bankalardan başvuru yapılabiliyor. Diğer ayrıntıları öğrenmek üzere konuğumuz var. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk Ben Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi kimler başvurabiliyor diye sorayım. Başvuru sistemi nasıl? Anladığımız kadarıyla bankaya erken giden mi avantajlı oluyor? Tam olarak böyle mi durum?
2: Tam olarak öyle. Açık satış, gidiyorsunuz. Hangi gayrimenkulü seçtiyseniz ve o gayrimenkul hala satılmadıysa gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayıp peşinatınızı ödeyip işlemi aslında neticelendiriyorsunuz. Evinizin olmadığına dair kendi adınıza ve eşiniz adına ve daha önceden TOKİ'den herhangi bir başvuru sonucunda ev almadığınıza dair taahhütnameleri de imzalayarak aslında gayrimenkulle ilgili satış kısmını halledebiliyorsunuz.
1: Peki ilk eviniz olmak durumunda, üzerinize ev olmayacak. Peki yaşadığınız ilde mi başvurmak zorundasınız, yoksa diğer illerde de ev satın almak mümkün olabilecek mi?
2: Herhangi bir ikamet ya da gelir şartı yok Benel Hanım. Vatandaşların aslında herhangi bir gayrimenkulü TOKİ'nin sayfasından seçerek incelemeleri mümkün. Bu noktada tabii çok farklı ödeme alternatifleri ve vadeler var. Ama burada peşin alımlarda doğrudan ödeme yaparlarsa %25 bir indirim yapabiliyorlar. Gene ikinci alternatifte %50 peşinat ödeyenlere %8 indirim ve 72 aylık bir vadelendirme yapılıyor. Aynı zamanda üçüncü ödemede de %25'i peşin, %25'i aslında bir sene sonra ödenmek kaydıyla da 60 ay vade yapılıyor. Vatandaşlar özellikle bu proje seçiminde hemen teslim projeler mi, yoksa 48 ay vadeyle teslim edilecek projeler mi, bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü projelerin neredeyse 5'te 2'si hemen teslim, 5'te 3'ü ise aslında vadeli teslim edilecek projeler. Ve vadeli teslimlerde de şuna dikkat etmek lazım. Özellikle proje tesliminin aşamasında hala kira ödemeye vatandaş devam edecek ve kira bu tür ödemelerde bir memur maaş artışı gibi Ocak ve Temmuz ayında güncellenen artışlar söz konusu olacak. Hemen peşin alıp aslında hemen teslim edecek daireleri alanların da KDV ödemelerine dikkat etmeleri lazım. Çünkü projede bazı daireler %1, bazı daireler %10 KDV ile satılıyor.
1: Evet, aslında orada bir kafa karışıklığı vardı. Yani bunlar bitmiş konutlar mı? Hemen biz ödemeyi yapıp oturacak mıyız? Yoksa daha sonra mı teslim edilecek diye. Ama bir kez daha altını çizelim mi? 5'te 2'si hemen taşınılabilir durumda dediniz değil mi? Yanlış anlamadım.
2: Evet, doğru. 18 bin 831 konut var. Ağırlıklı 2+1 12 bine yakını. Bunlardan hemen teslim hazır olanlar var. Buradaki hemen teslimlerde vatandaş aslında 15 gün içinde gidip anahtarını teslim alıp dairesini teslim alıp kullanmaya başlayacak. Hatta aidat ödemelerine ve benzeri sorumlulukları da bu tarih itibariyle başlamış olacak. Hemen teslim olmayanlardaysa projesi başlamış, yapımı devam edenler var. Projesi henüz hiç yapılmamış ama süreçleri başlamış olanlar var. 48 ay vade öngörülüyor. 48 ay içinde teslim taahhütü veriliyor. Ama bunların içerisinde belki 10 ayda teslim edilenler de olacak. Belki gerçekten 40 aya kadar uzayan unsurlar da olacak. Onun için vatandaşlarımızın özellikle oturabilecek konutlar açısından bunu değerlendirdiğinde bu farka çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Aynı zamanda hemen teslim projelerin bir kısmında da ödemelerde sadece peşin ödeme alternatifi açık. Vadelendirme yapılmıyor. Onlar da mutlaka tablolardan doğru bir şekilde incelenmeli. Bankaya gittiğinizde de alternatifler olmalı ki elinizde satılan ya da satın alımı ile ilgili beklemediğiniz şart olanlar varsa onlar yerine farklı daireleri almak. Yoğun bir başvuru süreci de var gördüğümüz kadarıyla.
1: Çok kısa 30 saniye kampanyanın satış fiyatlarına ya da kiralara bir etkisi olur mu? 20 bin konut aslında belki düşük bir rakam gibi ama yine de bir etkisi olur mu diye sormak isterim.
2: Aslında projenin teslim edildiği bölgelerde konut arzına ve aslında mal sahibi olmaya olumlu katkıları var. Dediğiniz gibi kısmen aslında düşük oran ama TOKİ'nin bu kapsamdaki projeleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konut sahipliği adına ve bölgedeki kira fiyatları adına olumlu etkileri mutlaka var.
1: Peki. Çok teşekkürler efendim. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı'yla konuştuk. 20 bin konut satışı TOKİ'nin bugün itibariyle başladı. Finans Kafe'de burada sona eriyor. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: ...2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlılar Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Avustralya'ya 2-0 yenilen milliler Kanada'dan döndü. İlk taktik prova Türkiye saatiyle yarın sabah 5'te yapılacak. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışma öncesinde açıklama yapacak. Türkiye cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Almanya 2026 Dünya Kupası'na 7 golle başladı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan Curaçao'yu farklı mağlup ederken Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'nın taraftarları düzenleriyle yine fark yarattı.
8: Yeşil ışık yanınca kutlama yaptılar, kırmızı ışık yanınca dağıldılar. Japon taraftarlar futbol devi Hollanda ile 2-2 berabere kalınca meşhur Shibuya kavşağında toplandı. Tokyo'daki taraftarlar trafiği tıkamamak için 40 saniyede sevincini yaşarken Dallas'ta olan Japonlar da maç sonunda tribünleri temizledi. Futbolcuların da maç sonunda soyunma odasını düzenli bıraktıkları görüntüler dikkat çekerken F grubundaki diğer maçta İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti.
9: Biz de yok ederiz.
8: Almanya ise Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan 150 bin nüfuslu Curaçao'yu 7-1 yendi. Turnuva tarihindeki en düşük nüfuslu ülke olan Curaçao ise farklı yenilgiye rağmen Dünya Kupası'nda ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı. Almanya'nın yer aldığı E grubundaki diğer maçta ise Fildişi sahili son dakikada attığı golle Ekvador'u yendi. Amad Diallo'nun attığı golün asistini Galatasaraylı Singo yaptı.
7: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain ile karşılaşacak. Ataşehir'de oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İlk maçı deplasmanda kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe ise taraftar önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapattı. Filenin Efeleri Kanada'yı 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarını Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz sürücü Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ve Charles Leclerc son turlarda yaşadıkları arızaların ardından yarışı tamamlayamadı. Bu sonuçla şampiyonanın zirvesindeki fark 41 puana indi. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yenilendiğini, 8 ayda projenin tamamlandığını söyledi. Erdoğan, her eseri kötüleyenlere sesleniyorum, biz 23 yıldır bu ülke için çalışıyoruz dedi.
1: Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. İki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaştı. 107 gün sonra barış geldi. Cuma günü de anlaşma imzalanacak. Şimdi kim kazandı, kim kaybetti tartışması yapılıyor. Bir yandan da İran'ın nükleer programının ne olacağı merak ediliyor. Washington Post gazetesinde çıkan analizde mutabakatın nükleer anlaşmazlığı gideremediğine dikkat çekildi. Sadece savaş öncesi duruma dönüldüğü vurgulandı.
2: Trump, İran rejimini yıkmayı hedefledi. Sonuç olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmakla yetindi. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıyan Amerikan Washington Post gazetesi bu başlığı kullandı. Anlaşmanın masraflı savaşı sona erdireceğini ancak İran liderlerinin iktidarını koruyacağına dikkat çekindi. Aslında anlaşmayla savaş öncesindeki duruma geri dönüldüğünün altı çizildi. Savaşın başında devrilmesi hedeflenen İran rejiminin dünyanın en güçlü ordusunun saldırılarına karşı koymayı başardığı vurgulandı. İran rejiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji piyasalarını felce uğrattığı ve son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu karşı karşıya getirmeyi başardığına dikkat çekildi. Orta Doğu Enstitüsü'nün araştırmacılarından Brian Katulis, eğer bu anlaşma bildirildiği gibi hayata geçerse, İran'ın kontrolü acımasız bir rejimin elinde kalacak ve bu rejim bölgeyi tehdit etmek için kullandığı araçların çoğunu da elinde tutacak dedi. Katulis, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarının yanı sıra Lübnan, Irak ve Yemen'deki daha zayıf ama yine de tehlikeli bölgesel vekil güçler ağını koruyacağına dikkat çekti. Trump burada gerçek anlamda geri adım attı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmedim dedi. İran'ın mevcut liderliğinin uğraştıkları üçüncü grup olduğunu ve bunun şimdiye kadar karşılaştıkları en rasyonel grup olduğunu belirtti. Trump ve destekçileri savaşın büyük bir başarı olduğunu, üst düzey liderlerin birçoğunun ortadan kaldırıldığını, İran'ın zaten hasar görmüş nükleer programının daha da yok edildiğini ve konvansiyonel donanmasının imha edildiğini söylüyor. Trump'ın mutabakat saptığını bir zafer gibi göstereceğinin de altı çizildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşın ödenen bunca bedele değip değmeyeceğinin sorgulanmaya başlandığı vurgulandı.
0: Amerikan medyası İran'la anlaşmanın duyurulmasından kısa süre önce Lübnan'a yönelik İsrail saldırısının ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdığını yazdı. İsrail ise anlaşmaya olumlu bakmıyor. İsrail'den gelen tepkilere bakalım.
2: Netanyahu niye saldırmak zorundaydı? Çok kızdım ve bunu ona bildirdim. Onun hiçbir muhakeme yeteneği yok. Anlaşmaya saatler kala Lübnan'a saldırdılar. İnanamadım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'e ve Netanyahu'ya olan tepkisini Amerika Birleşik Devletleri medyasına bu şekilde dile getirdi. İsrail Başbakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyrut'un Daiye bölgesinde Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını iddia etti. Saldırıya ait kısa bir video paylaştı. İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarıyla konuyu görüştü. İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. İsrail'de siyasetçilerden ise Lübnan konusunda geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalar var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değil, bağımsız bir devlettir dedi. Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha azına razı olmamalıyız. Savaşçılarımızın ele geçirip terör altyapısından temizlediği hiçbir bölgeden çekinmemeliyiz diyerek, Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekinmemeleri gerektiğini savundu. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan da benzer açıklamalar geldi. Katz, toprakların ve güvenlik bölgelerinin ele geçirilmesi, İsrail ordusunun savaş boyunca elde ettiği en büyük başarılardan biridir. Tüm baskılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız. Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İran İsrail'e saldırırsa biz de onlara saldırırız ifadelerini kullandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İsrail'in İran'da rejimi devirmek için kendi başına ve yaratıcı yollarla savaşı sürdürmesi gerektiğini savundu.
0: İran ve ABD arasındaki anlaşmayı gazeteci ve NTV Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Mete.
3: Hoş bulduk Ahmet.
0: Şimdi bir mutabakat metni üzerinde anlaştığını söylüyor taraflar. İsviçre'de imzalayacaklar 19 Haziran günü. Biz bugün öğle bülteninde saat 13'te anlaşmaya dair bilinenler diye bir bölüm yaptık. İşte 4 ana başlık: Hürmüz Boğazı, Lübnan, nükleer program, yaptırımlar. Bilinenler diye söylediklerimiz karşılıklı açıklamalara baktığımızda tamamen bir bilinmezlik barındırıyor. Ne biliyoruz biz şimdi bu mutabakata dair?
3: Burada şimdi 14 tane maddesi var İran'ın ya resmi haber ajans tarafından açıklanan, İran'ın da kendi kamuoyuna ve dünyaya ilan ettiği bir metin. Ama Amerika'dan henüz bu metinle ilgili ya da kendi metinleriyle ilgili herhangi bir açıklama.
0: Tek bir metin yok mu? İki tarafın ayrı kendi metinleri mi var?
3: Bence tabii ki tek bir metin değil. Yani örtüşen tabii ki maddeler var ama Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar herhangi bir şey açıklamadı.
0: Doğru.
3: Buraya baktığımızda İran'ınkilere bana biraz maksimalist geldi. Bunlar içinde olabilecekler var ama olmayacaklar da söz konusu. Biraz içeriye de oynanıyor ama hani ortaklaşan hangisi ya da hangisi %90 ya da büyük bir ihtimal olacak dersen iki tane nokta. Bir, Hürmüz'ün açılması. İki, Abluka'nın kalkması. İlk başta zaten savaşın başında hiç söz konusu olmayan, doğru, o metinlerde yer almayan Hürmüz burada birinci madde olarak geliyor.
0: Biraz önce Washington Post'un değerlendirmesini ekrana taşıdık. Başa döndük diyor.
3: Tamamıyla başa döndük. Yani aslında belki baştan daha kötü bir noktada da olabilir. Çünkü o zaman bir yıkım da açıkçası, doğru, yoktu. Karşılıklı verilen zararlar da yoktu. Doğru. Körfez ülkelerine, İran'a, Amerika'ya, hepsine birlikte. Bence daha da oradan geriye düşüldü. Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin 30 gün içinde yeniden normale dönmesi olacak gibi görülüyor. Yani
0: Trump hemen açılacak diyor.
3: Tabii şimdi orada şeyler var, açılacak tabii ki. Fakat marine araziler var, bir takım yerlerde sorunlu noktalar var. Yani İran'da şunu söylüyor ki o da bence önemli maddelerden birisi. Ben belli miktarda bir ücret alacağım tırnak içinde eskortluk ya da danışmanlık karşılığında diyor. Mesela Amerika bunu kabul etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Ya da bu süreli mi olacak, devamlı mı olacak? Çünkü Trump da diyor ki Körfez eski statüko gereği, yani herkesin herhangi bir şekilde kimseye sormadan ya da herhangi bir ücret ödemeden girip çıkabileceği bir yer olacak diyor. İran belli bir dönem için bunun karşılığında Umman'la birlikte düzenleyeceğiz ve bunun hani ücretini karşılığını alacağız diyor. Belki küçük ayrıntılar ama sonuçta olacak. Amerikan ablukasının kalkması, İran'ın da artık Körfez'de diğer gemilere tehdit oluşturmaması. Herhalde ayağı en yere basan iki tarafın da hayır demeyeceği noktalar bunlar. Ama diğerlerine baktığımızda bence hala burada al-ver sürüyor. Çok net anlaşılmış bir şey, tam anlaşma yok. Belli noktalarda anlaşabilirler. Ama bence olmayacak noktalar da var.
0: Mesela, nerede anlaşabilirler? Bir kere o zaman hala müzakere sürüyor mu diyoruz?
3: Bence yani, tabii ki
0: sürüyor. Neden o zaman anlaştık diye açıklayalım.
3: Anlaştılar ama buralarda biraz daha, yani belki bu maddeler azaltılacak. Hmm. 14 madde azaltılacak. Bu kadar detaylı olmayacak. Ne bileyim, yaptırımlar ya da dondurulan varlıklar belki tek bir maddede toplanacak. Belki zamana yayılacak. En önemlisi, yani burada birincisi ne dedik? Abluka kalkacak, Hürmüz, normal ticarete açılacak. İkincisi 60 gün süre içinde, 60 gün sonra da nükleer meseleyle ilgili. Doğru. Asıl işin hani bence zor şeyini, ne derler, etabını izleyeceğiz. Çünkü orada çok fazla alt başlık söz konusu. Bu başlıklar üzerinde anlaşacaklar. Hı-hı. Mesela şunu talep ediyor. Efendim, ABD ve müttefikleri tarafından Tahran'a 300 milyar dolar tutarında yardım yapılması. Yani bu rakam hani mümkün değil, 300 milyar doların birden verilmesi.
0: Yani yarattığınız yıkımın bir, evet, maliyeti olarak.
3: Tazminat demiyor. Önce tazminat istiyordu. Doğru. Şimdi tazminat daha farklı bir anlama gelecek. Amerika açısından yenildik ve tazminat ödüyoruz.
0: Hatta onu bir İslam hukukuna da dayandırıyorlardı.
3: Tabii.
0: Oradan bir geri adım mı diyorsun?
3: Şimdi o tazminat şeyi kaldırılmış.
0: Kavramını kaldırılmış.
3: Yani ne derler? 300 milyar dolarındaki yardım yapılması şekline çevirmiş ama bu 300 milyar doları hemen vermeleri zaten mümkün değil. İkincisi diyor ki Amerika'nın bölgedeki bütün askerlerini, Amerikan askerlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesi. Buradan ne kastediliyor bilmiyoruz. Körfez ülkeleri mi kastediliyor?
0: Ne kadar yakın bölge mesela, değil mi?
3: Evet, yani ne kadar yakın bölge. Yani Abluka'daki askerler mi, yani Körfez'in dışında hemen ağzında duran, yoksa
0: Amerikan
3: Katar'da, Emirliklerde, Bahreyn'de, efendim
0: Kuveyt'teki,
3: Suudi Arabistan'daki üsler mi, bunlar belli değil. Böyle bir şeyi hemen kabul edeceğini zaten zannetmiyorum. Şimdi içeride zaten İran'da bir takım şeyler vardı. Devrim muhafızlarıyla Arakçı Galibaf cepheleri arasında biraz itiş kakış oldu. Özellikle bu metnin, daha doğrusu anlaştık cümlesinin ortaya çıkmasından sonra devrim muhafızları biraz tavizkar davrandıkları gerekçesiyle eleştirmişlerdi. Sokaklarda gösteriler oldu. Bu biraz içeriye yönelik orta yolu bulma, belki o doğacak tepkileri biraz bastırmaya yönelik. Çünkü şu, orada da haklılar, biz bir zafer kazandık, en azından kaybetmedik diyorlar.
0: Ve İran tarafı.
3: İran tarafı. Bu bizim için bir zafer ve bu zaferi de bir İyi bir anlaşmayla taçlandırmamız lazım. Çünkü biz yenilmedik. Hı hı. Evet, yani görece bu konuda haklılar. Ama bu tür noktalarda, bu tür anlaşmalarda sonuçta herkes birer adım belli konularda geri atmak zorunda, geri adım atmak zorunda kalıyor. Burada da bu maddeden, bu maddeler içinden de bazıları biraz değişecektir. Bilmiyorum, şimdi Amerika'nın metnini bekliyoruz ya da tam evet biz bunu onaylıyoruz demeleri lazım. 19 Haziran 15'i bugün, değil mi? Yani yaklaşık 4 gün var. Herhalde birkaç gün içinde orada da Amerikan tarafının hangileri olur hangileri olmaz konusu gündeme gelecek ama belli ki işler bir şekilde rayına oturacak. Bütün maddelerde anlaşmasalar bile.
0: Lübnan meselesi kritik.
3: Kritik.
0: Sanki biraz yumuşak karnı bu sürecin ve o karnı kaşıyan da bir İsrail var.
3: Evet.
0: Süreci bozabilir. Taraflar ne diyor Lübnan'a dair?
3: Yani şimdi ben şeyi de getirdim. Ta 8 Nisan tarihi de buraya koymuşum. Amerika'nın talepleri, İran'ın talepleri diye.
0: 8 Nisan'dan bugüne.
3: Evet.
0: Çok fark var mı? Taleplerde değişme var mı?
3: Var. Şimdi Amerika'nın mesela 14 talebi var. Daha doğrusu şöyle, 11 talebi var. Bunun 6 tanesi nükleer meseleyle ilgili. Hı-hı. 6 madde ayrı ayrı. Doğru. Burada saymıyorum. Bir, iki tanesi işte bu proxy, vekalet güçler, Hizbullah ve Lübnan'ı da içine alan. Bir tane Hürmüz füze programı. Mesela burada hiç füze programı ile ilgili hiçbir şey yok. İki tane füze programıyla var. Verilecekler de var. Uluslararası yaptırımın kaldırılması, sivil nükleer programa geçilmesi, İşte bu şeylerin de ne derler, dondurmuş varlıkların da kademeli olarak kaldırılması diye. İran'ınkine baktığımızda mesela İran uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi demiş. Birinci maddesi. Efendim.
0: Çok yüksekten açmışlar.
3: Çok yüksekten. O zaman da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararlarının sona erdirilmesi diyor. Burada ajansın kararlarını kabul ediyor mesela.
0: Karşılıklı yani geri adımlar atılmış.
3: Lübnan'ı sordun. Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona erdirilmesi. Şimdi bunu Amerika nezdinde bence kabul ettiriyorlar. Amerika da bunu kabul ediyor. Tamam diyor. Yani biz Lübnan'a, İsrail'i bir şekilde dün de görüştüler telefonla Netanyahu'yla. O işi en azından belli bir noktaya getirdik.
0: Amerika'nın zaten vekili güçlerle çok derdi yok.
3: Derdi yok tabii ki. Ama yani o İsrail'in nasıl davranacağını tahmin ederek zaten orada bir ön almak istiyorlar. Ve Netanyahu da bunu yapabilecek. Nitelikte biraz önceki haberde verdik. İşte bakan, sonuçta savunma bakanı ya da dışişleri bakanı, biz dedi güneyden çekilmeyeceğiz.
0: Doğru.
3: Yani Litan Nehri'nin aşağısına inecekler ve orada bekleyecekler. Bu ne demek? Bu çatışmaların ya da İsrail saldırısının devam etmesi demek. Amerika bunu nasıl frenleyecek, nasıl durduracak? Ya da İran ne kadarına tırnak içinde göz yumacak İsrail'in? Çünkü İsrail saldıracak yani. Doğru. Bu iki kere iki dört. Bir şekilde az ya da çok. Ne kadar hani dediğim gibi şey yapabilecek, dayanabilecek ya da bu anlaşma Lübnan özelinde ne kadar pamuk ipliğine bağlı? Hakikaten en önemli madde mi? Yoksa biraz daha hani göz ardı edilebilir mi? Bu süreç içinde bunu göreceğiz. İsrail bu bir konuştuğumuz bütün bunları deneyecek. Yani çünkü bu anlaşmayı istemiyor. Şimdi çok net olarak.
0: Şimdi en başından beri şunu hep konuştuk. Bir müzakere yürüyor. Müzakereyi Amerika Birleşik Devletleri ve İran yürütüyor. İsrail masada yok.
3: Yok tabii ki.
0: Masanın belki altında, sağında, solunda.
3: Var da yok.
0: Var da yok diyelim. Bu durumu sanki İsrail biraz kullanacak gibi. Yani çünkü açıklamalara bakıyoruz. Biz bu mutabakatın, anlaşmanın tarafı değiliz. Biz bağımsız bir ülkeyiz diyorlar. Öyleler mi?
3: Yani şimdi uluslararası açıdan öyleler. Ama tabii. Bakıldığı zaman... öyle değiller. Yani bu savaşı sonuçta İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri birlikte başlattı.
0: Doğru.
3: Yani eğer Amerikan desteği olmasaydı İsrail bu işe ne kadar dayanabilirdi bu sefer? Çok ciddi soru işareti. Yani evet, Trump Netanyahu'ya kızıyor. Zaman zaman küfürlü konuşuyor. İşte onu sınırlamak için birçok aracı vesaire kullanıyor. Ama bir şekilde günün sonunda onu da terk etmiyor.
0: Doğru.
3: Bunu da gizlemiyor. Sonuç olarak ama şöyle bir şey var tabii ki, yani Trump şunu anladı, yani İsrail'in bu tavrını devam ettirmesi artık kendi siyasi geleceği ve ekonomik geleceğinde riske etmeye başladı. Çünkü biz anlaşacağız, körfezi açacağız, ben çünkü içeride başka işlere bakacağım diyor. Hem ekonomiye hem seçime bakacağım diyor. Buradan bir an önce çıkmak istiyorum diyor. İsrail'de bir şekilde onun orada kalması için onu provoke ediyor. Onun için buradaki en önemli nokta, yani bu ilk bir ay ya da ilk iki ayda hakikaten Lübnan bazında, Lübnan özelinde oranın ne kadar kritik olup olmadığı, ne kadar hassas bir başlık olup olmadığını hem İsrail açısından hem de İran açısından göreceğiz. Amerika açısından da bunu göreceğiz.
0: Sanki bu biraz
3: orada önce bahsedilebilir.
0: Açıklama, yani biz bağımsız bir ülkeyiz, anlaşmanın tarafı değiliz, bu müzakerelerde de biz yokuz. Sanki birazcık Trump'ın da baskısıyla olaydan kendisini ayrıştırmak istiyor.
3: Evet.
0: Ve artık belki biz bu süreç devam ederken, ABD İran anlaşması, müzakereler devam ederken bir İran-İsrail savaşı belki göreceğiz. Karşılıklı saldırılar göreceğiz. Ve bu açıklamayla sanki biraz anlaşmadan muaf, anlaşmayı zedelemeyecek bir pozisyonda yaratmak istiyor.
3: Ya ama şöyle bir şey.
0: Ama tabii doğru. Tahran yönetimi bunu ne kadar?
3: Tabii ki yani buna şey yapmaz. Yani
0: İsrail'i ayrıştırır burada.
3: Bu kadar Tahran yönetimi bunun altında kalmaz. Çünkü onlar da çıtayı yükselttiler hakikaten. Haklı ya da haksız onlar kendilerini muzaffer olarak görüyorlar. Kazanamadık ama kaybetmedik. Ama Amerika kaybetti. Sonuçta bizim dediğimiz noktaya geldiklerini söylüyorlar. Tam olmasa da evet, Amerika bir şekilde bu işi bitirmek için İran'a çok ciddi baskılar yaptı. İran eli çok daha rahattı. O kadar hızlı hareket etme niyeti yok gibiydi ki İran'da hakikaten çok ciddi zarar aldı. Bunu önümüzdeki günlerde bir şekilde göreceğiz. Ama İran şunu yapmayacak ya da şuna katlanmayacaktır. İsrail yeniden bağımsız olarak, Lübnan'dan bahsetmiyorum, İran'a yönelik füzelerle ya da farklı araçlarla, uçaklarla vesaireyle saldırı başlatırsa İran bir şekilde ateşkesi şey yapabilir, bozabilir. Tabii. Evet, bozabilir. Çünkü İran şunu anladı.
0: Tabii burada bozarken yani yine Amerikan hedeflerine mi saldırır yoksa doğrudan İsrail'e mi saldırır? Sonuçta
3: şimdi şu
0: ateşkesi de bir doğru tanımlamak gerekir. Kimle kim arasında yapılıyor
3: yani
0: ateşkes?
3: Şimdi burada tabii kavramlar şöyle değişti. Normalde İsrail'i hedef alması gerekiyordu. Ama savaşın başında evet Amerika işin içindeydi.
0: Doğru.
3: Körfezi onun için bu savaşa soktu.
0: Doğru.
3: Ve bence de çok ciddi bir stratejik hamle yaptılar. Dünyayı bir şekilde mahvettiler o anlamda.
0: Doğru.
3: Şimdi senin sorunda Amerika burada yok. Körfez'e saldırmaz mı? Bunu bilmiyoruz.
0: Tabii.
3: Ama İsrail'e yönelik ciddi bir şekilde baskı uygulayabilir. Bu baskıyı sadece kendi değil hem Hizbullah hem de bu sefer Husiler aracılığıyla uygulayabilir. Yani İsrail'in bir saldırısı karşısında Tahran bence sessiz kalmaz. Çünkü bu savaştan biraz önce söylediğim gibi o galip çıkma hissiyle birlikte karşılık verme kapasitelerinin olduğunu da gördüler. Ama
0: belki de Tahran şöyle düşünüyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri aradan çıkarsa Hürmüz Boğazı açılır, abluka kalkar. Biraz da petrol satışıma Amerika Birleşik Devletleri izin verir.
3: Olacak.
0: Ben İsrail'le savaşı sürdürebilirim belki bu şartlarda diye düşünüp biraz İsrail kısmını şu an için kulak ardı edip bu anlaşmayı imzalayıp önüne bakmak istiyor olabilir.
3: Olabilir ama benim tahminim şu. Yani İsrail'in provokasyonları, saldırıları
0: olacaktır.
3: Lübnan'da kesinlikle olacak. O ne kadar etkileyecek onu bilmiyorum. Ama belli bir süre ben iki tarafında birbirini kontrol edeceğini düşünüyorum. Bir İran bir İsrail saldırısına karşılık verecektir. İkincisi Netanyahu seçim var sonbaharda. Eğer bu şu anki pozisyon kendisine yetmiyorsa yine oraya karşı bir saldırı, bir hamle düşünebilir. Ya da iki taraf hakikaten evet buraya kadar birbirimize bakalım. Bir gücümüzü kontrol edelim. Neredeyiz, ne yaptık, elimizde ne var ne yok bakacaktır. Ama şu var, ne olursa olsun İran artık Hürmüz'ün elindeki en büyük koz olduğunu bir şekilde anladı diye düşünüyorum. Doğru. Bundan sonra belki nükleerden, balistikten çok daha etkili bir koz. Gerektiğinde mayın döşerim, gerektiğinde kapatırım diyerek dünyayı karşısına da bir şekilde alma pahasına bu kozunu kullanır.
0: Çünkü sonuçta elde daha henüz bir şey yok. Yani tamam zengin.
3: Var ama daha tam şeye ulaşmamış. Yani
0: tam, silaha dönüştüremedi onu.
3: Şimdi neydi? Rejim devrilecekti. Balistik füzeler ortadan kalkacaktı. Vekil güçler tamamen yok edilecekti. Nükleer de efendim sıfırlanacak ve bir daha İran ona ulaşamayacaktı. Bunların hangileri var? Şu anda burada varlar ama yoklar. Ya bunlar detaylarda ortaya çıkacak. Ne var? Bir tek Hürmüz var. Bir de Lübnan'ı görüyoruz. Burada ne rejim var, ne balistik füzeler var, ne vekil güçlerle ilgili bir cümle var. Nükleerle ilgili de 60 gün içinde bu işe bakacağız.
0: 60 gün içinde bu işe bakacağız derken 60 gün içerisinde biz bu işi çözeceğiz mi deniyor? Yoksa çünkü Ali Çabuk'la bağlantı yapmıştık. Daha müzakerelere hazırlık süreci olarak bu
3: tamamıyla
0: 60 günü yorumluyor.
3: Ya bu kaç 60 gün olduğunu sayacağız. Yani bunu daha önceki dönemlerden de biliyoruz. Yani hem İran açısından İran bunu kullanır bir şekilde. Zaman zaman haklı olarak zaman zaman da o diplomasinin kendilerine sağladığı avantajı sündürerek götürür. Amerika da her şeyi kabul etmez. Çünkü burada bizim de hakikaten hakim olmadığımız bir takım teknik meseleler söz konusu. Ama şu var, en büyük nokta şu. Bundan sonra uranyum zenginleştirme hakkı olacak mı olmayacak mı? Bir, elindeki zenginleştirilmiş uranyum
0: ne olacak?
3: Seyreltilecek deniyor. Bu İran'da mı seyreltilecek, başka bir ülkeye mi götürülecek? Ya da İran'da seyreltilse bile üçüncü bir ülke Amerika diyor ki bize verin.
0: Doğru.
3: Öyle bir şey olmayacak.
0: Nükleer
3: tabii.
0: Tozlar diyordu.
3: Nükleer tozlar. O tozları vermez İran. Belki başka bir ülke, ne bileyim Çin olur, Rusya olur, başka bir ülke olur. Belki onu verebilir. Ama buradaki bu konudaki İran'ın yaklaşımı Atom Enerjisi Kurulu'nun işte müzakereleri başlatması, uluslararası kararların iptali için 60 günlük nihai anlaşmanın müzakere... Evet, yani şunu söylüyor. ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılması nükleerle ilgili Atom Enerjisi Kurulu'nun kararlarının iptali için 60 günlük nihai anlaşma müzakerelerinin başlatılması. Şimdi bu da şu demek anladığım kadarıyla, Atom Enerjisi Kurulu'nun bir takım kararları var. Bunları da iptal edeceğiz, sıfırdan biz bu işe başlayacağız ama denetimi muhakkak şey yapmaları gerekiyor.
0: Peki ABD ve İran mı başı başa müzakere edecek, yoksa yine bir önceki nükleer anlaşmadaki gibi farklı ülkeler de işin içinde olacak mı?
3: Ben olacağını sanmıyorum. Eğer İran isterse olabilir. Ama Amerika kabul eder mi onu bilemiyorum. Eskiden bu P5+1 dediğimiz bizim ülkeler vardı. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve de Avrupa'dan bir ülke. Sonuç olarak onlar götürüyordu. O mekanizma olabilir. Yani içinde Çin ve Rusya'nın da olabileceği bir mekanizma.
0: Tahran isteyecektir.
3: Tahran tabii ki isteyecektir. Zaten bu, burada da BM'nin özellikle mesela nihai anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması. O da uluslararası bir garanti. Ne kadar garanti olur Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı onu bilmiyorum ama en azından resmileştirmek istiyor ve burada BM Güvenlik Konseyi, yani içinde Çin'in, Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın da olduğu mekanizmanın bunu onaylamasını bekliyor ve ayrıca anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma kurulması. Mekanizma yine BM tarafında mı olur?
0: O önemli gibi. Yani anlaşma şimdi Trump seviyor anlaşma imzalamayı.
3: Evet.
0: Kaligrafik de bir imzası var.
3: Çok
0: gösteriyor. Mesela Gazze konusunda görkemli bir imza töreni gerçekleştirmişti. Arkasına dünya liderlerini dizdi. Ama ortada hiçbir şey yok. Yani taraflar kendi yükümlülüklerini, söz verdikleri hiçbir şeyi hayata geçirmediler. Yine benzer bir durum olmasın. Yani bir anlaşmayı imzalayalım, ondan sonrası ne oluyorsa olsun. Bunun için bir garantör devletler yani bir ya da bir mekanizma oluşur mu?
3: Şimdi şöyle çelişkiler var tabii. Yani eğer Gazze'de olduğu gibi bir takım ülkeleri hani... İşin içine dahil etmek ister mi? Ha, Gazze'deki format diye biraz daha farklı bir format. Şimdi buraya baktığımızda arabulucular, şimdi Amerika görüşüyor ama işin içinde
0: Pakistan var.
3: Pakistan var, Türkiye var,
0: doğru.
3: Mısır var, Katar var. Şimdi bu ülkelerin çabaları da hakikaten çok ciddi çabalar.
0: Doğru.
3: Yani Trump bunu biliyor. Sadece Amerika'nın gayretiyle ya da baskısıyla ya da işte savaş baskısıyla sonuçlanmış değil. Yani bu ülkelerde bölge dinamiği, bölge gerçekliği bilerek bir şekilde bu temasları devam ettiriyorlar. Acaba öyle böyle bir mekanizma olur mu? Bu düşünülebilir mi? Yani bu ülkelerin de içinde olduğu, belki yanına Çin'in ya da Rusya'nın da geldiği. Avrupa ülkeleri bu işe çok karışmak ister mi? Çok ondan emin değilim ama benim aklıma böyle bir mekanizma daha yatkın gibi geliyor. Ama tabii burada şöyle bir şey, İsrail işin içinde olmadığı için bu Amerika ile efendim İran arasındaki bir şey. Yani İsrail orada o kendisi işte biz bağımsız bir ülke izlerken her an bir çıban başı olarak bir yerde doğru. bekliyor. Yani bu var olan durumu sabote etme şeyine sahip, inisiyat kabiliyetine ya da işte girişimine sahip. Ben hani bir garanti mekanizmasının olması gerektiğini ve bunu biraz önce saydığım bölge ülkelerinden oluşmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar evet gerekir. Hı hı. Ama BM Güvenlik Konseyi bir ne derler denetim mekanizması kurabilir mi? Bence biraz şüpheli. Daha zayıf bir şey noktada.
0: Bir ortada İsrail gibi bir ne diyelim oyun bozan ya da işte
3: kesinlikle
0: yaramaz çocuk varken o garantör lük müessesine dahil evet. olmak isteyenler için de bir risk.
3: Şöyle yani. De bir şey var. Şöyle bir yani görüşler tabii farklı. Bir şekilde Trump da işte Kasım'a kadar aslında bu anlaşmayla oyalayacak ve Kasım'dan sonra yeniden bir hamle başlatabilir diye. Bana biraz Trump açısından uzak geliyor. Yani şimdi artık başka hamleler yapmak istiyor. Çünkü burada bayağı yoruldu ve vakit kaybetti.
0: Peki. Mete Çubukçu, teşekkür
3: ederim.
0: Sohbet için.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: NTV Radyo.

0: Eşildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Bugün S harfindeyiz. Kupa sözlüğünde günün sözcüğü son dans. Futbol tarihinin bir dönemini açan, tarih yazan ve artık kapatmaya hazırlananlara ayırıyoruz bu bölümü. Bu isimler tribünleri hem büyüleyecek hem de hüzne boğacak. Son dans kaçınılmaz vedaların adı. İki efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 6. Dünya Kupalarına katılıyor ve bu alandaki rekorun sahibi oluyor. Hırvatistan'ın amirali Luka Modric, Almanya'nın duvarı Manuel Neuer, Brezilya'nın süperstarı Neymar bıraktıkları muhteşem mirasa bir yenisini ve belki de sonuncusunu ekleyecek diğer öne çıkan isimler. Onlar bu kupada zamanın akışına karşı kariyerlerinin son sayfalarını en iyi şekilde kapatmak için sahadalar. Bir devrin bitişini izlerken içimiz buruk ama bu muazzam son dansa şahitlik ettiğimiz için çok şanslıyız.
1: Kupa sözlüğü.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Marmara genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sert kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz'de Lodos'la birlikte nem oranı yükseldi. Sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'nun doğusundaysa beklenen sağanak yağışların sebep olabileceği ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasında fayda var.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
6: Doğa her yıl suyu, toprağı, ormanı ve enerjisiyle insanlığa bir bütçe veriyor. Ama bu bütçe yıl bitmeden tüketiliyor. Dünya Limit Aşımı Günü tam da bu noktayı gösteriyor. Türkiye için Limit Aşım Günü bu yıl 6 Haziran oldu. Peki bu durumun nedenleri ne? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'a sorduk.
7: Şimdi bunu şöyle anlatalım. Yani ben çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında biz Konya Kapalı Havzası için bir kuraklık eylem planı yapıyorduk Tarım Bakanlığı için. Orada dedik ki şu anda Konya Kapalı Havzası'nda 90 bin tane su kuyusu var ve bu kuyulardan sadece 10 bin tanesi ruhsatlı. Ne kadar su çekildiğini bilmemiz lazım dedik. Aynı zamanda Konya'da o sırada yeraltı suyu 30-35 metreden çıkıyordu ve 6 tane obruk vardı ve dedik ki 10 sene içerisinde eğer bu kontrol altına alınmayacak olursa obrukların sayısı çıldırabilir. Yeraltı suyu da 350 metreden çıkar. 2026'ya geldiğimizde aynen bu dediğimiz oluyor. Konya özelinde bir örnek verdim ama geri kalan kesimlere baktığımızda tarımı yeraltı suyuyla yapıyoruz. Şehirleri yeraltı suyuyla besliyoruz ve yeraltı suyu pek çok noktada yenilenebilir bir kaynak değil bizim açımızdan. Yani onu bir defa kullandınız mı o gitti. Ancak işte birkaç yüz senede ya da birkaç bin senede yerine gelebilir. O nedenle biz esasında o suyu diyelim pancar üretmeye ya da mısır üretmeye değil buğday üretmeye kullanmış olsaydık o su bize belki 100 sene gidecekti. Biz şeker pancarı ya da mısır üreterek o suyu 100 değil 10 senede bitirdik. Demek istediğimiz bu. Yani gelecekte kullanmamız gereken bir takım şeyleri çok ağır problemler olursa gelecekte kullanacağımız o ağır problemler olmadan bugün kullanmış olduk. Bu pek çok alanda geçerli. Yani kullandığımız tarım ilacından, gübreden, kullandığımız madenlerden, kullandığımız su kaynaklarından nereye giderseniz gidin aynı şeyler var. Bunları alt alta koyduğumuzda 6 Haziran 2026'da doğanın bize 2026'da kullanmamız için verdiği kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani gelecekten çocuklarımızın kaynaklarından çalmış oluyoruz. Benim her zaman en dikkatimi çeken, bize nispeten benzer, gerek coğrafya gerek yapı olarak bakıldığında benzer sayabileceğimiz Uruguay. Aralık ayında Uruguay'ın kaynakları tüketme zamanı. Yani dolayısıyla dünyanın kaynaklarını tüketmeden de yaşanabiliyor.

0: başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Yaz geldi mi, Haziran geldi mi, artık yaz meyvelerinin de en güzelleri tezgahlara düşmüş demektir. Şimdi yaz meyveleri deyince ne anlıyoruz? Aslında baharın güzel meyvelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesela dut, beyaz dut yok olmak üzere tezgahlarda artık son demlerini yaşıyor. Çileğin tabii en güzelleri çoktan çıktı. Ama mesela can eriğini ele alırsak, can eriği artık pembeleşmeye başlamak üzere. Hala piyasada can eriği bulunuyor, yeşil yeşil kütür kütür, ama bir süre sonra artık onları bulamayacağız. Bahar meyveleri deyince aklımıza yeni dünyada gelsin. Hala ağaçlarda görüyorum, tezgahlarda da var, ama bir süre sonra artık onu da bulamayacağız. Şimdi peki bu ilkbahar meyvelerinin sonu, yaz meyvelerinin başlangıcı derken kayısı devreye girdi, kiraz yavaş yavaş bollaşıyor, şeftali kendini göstermeye başladı. O zaman ne yapalım? Güzel bir meyve salatası. Aslında çeşitli ülkelerde çeşitli meyve salatası kültürleri var. Ve meyve salatası bir anlamda yaz meyvelerinin hepsinin bir arada olduğu en güzel, en hafif tatlı biçimi. Şimdi meyve salatası deyince işin içine üzüm de girebilir, kış meyveleri de girebilir, armut girer, elma girer. Aslında dediğim gibi her kültürün de kendine göre bir meyve salatası var. Mesela İtalya'da meyve salatasına Macedonya derler. Macedonya niye? Makedonya'dan adını almış. Çok kültürlü, farklı etnik grupların bir arada olduğu karmaşık yapısından ötürü bütün renklerin, bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir salata olarak Makedonya ismi meyve salatasına yakıştırılmış. Ama burada meyve salatası Amerika'da da mesela fruit cocktail, yani meyve kokteyli olarak bir dönem çok moda olmuş. Hatta 1940'larda falan, 48'de mesela konserve meyve salataları var. Şimdi konserve meyve salatası da olur mu diyeceksiniz. Oluyor, bal gibi de oluyor. İçine ananas da giriyor, üzüm de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Tabii meyveler o nefasetini kaybediyor. Taze taze meyve lezzeti olmuyor, ama onun da kendine göre bir yapısı var. Amerika'da konserve meyveler bayağı bir sanayi olmuş zamanında. Bir kere özellikle ananas. Ananasın hala konservesiz çok revaçtadır. Ama mesela şeftalinin de yarım yarım, bütün bir güneş gibi böyle çok güzel konservesi olurdu. Ama tamamen başkalaşıyor. Mesela ben tuhaf bir şekilde konserve şeftaliyi de severim. Ama onu bambaşka bir şey olarak yemek lazım. Tazesiyle alakası bile yok. Birazcık da meyve salatasında lezzet dengelerine bakmak lazım. Meyve salatası deyince her şeyin karman çorman bir arada olduğu bir meyve salatasına ben hayır diyorum. Birbirine çok yakışan ikililer, üçlüler var. İşte onları bir arada yakalayınca da gerçekten bambaşka oluyor. Mesela sadece bir çilekli salatası yapabilirsiniz. O da meyve salatası olabilir. İçine böyle diğer orman meyvelerinden koyabilirsiniz. Ama mesela o sadece çileğin, özellikle de araya nane yaprakları koyarsanız o kadar güzel, ferah bir tadı olacaktır ki yanına başka bir meyve girmesine gerek bile yok. Evet, bu hafta meyve salatalarına bakıyoruz. Dünyadan örneklerle ve lezzet kombinasyonlarıyla takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve bu bilette.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Jeopolitik gelişmelerin ekopolitik akış ve dinamiği tamamen kontrol altında şekillendirdiği bir düzlemde veya süreçte şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Öyle ya, 100 günü geride bırakan Körfez Savaşı ile ilgili olarak uzun süredir gündemde olan bir nihai mutabakat, taraflar arasında bir sözleşme, anlaşma imzalanması meselesinde nihayet bir takvim ortaya çıktı. Aslında Başkan Trump'ın sosyal medya mesajına bakılırsa bu iş çoktan hallolmuş durumda. Trump Social Truth platformunda yaptığı açıklamada anlaşma artık tamamlanmıştır, herkesi tebrik ediyorum ibaresiyle başladı. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasına tam yetki verdiğini ve eş zamanı olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı ablukanın derhal kaldırılmasını onayladığını ilan ediyor. Ve şöyle bir ibareyle tamamlıyor: dünyadaki gemiler, motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın. Tabii Trump'ın bu gibi mesajları daha evvel de benzer şekilde tekrarlanmış ama bir sonuç alınamamıştı. Fakat bu kez Başkan Yardımcısı J.D. Vance de anlaşmanın bu hafta sonu Cuma günü imzalanacağını ve o tarih itibariyle de Hürmüz Boğazı'nda trafiğin rutin akışına döneceğini ifade ediyor. Tabii bunun için önümüzdeki günlerde, bugünden başlayarak önce mayınların temizlenmesi gerekiyor. Bu haberleri piyasa önceden satın aldığı petrol fiyatlarında önemli bir düşüş görüldü. Petrol uzunca bir süreden sonra ilk defa 87 dolarları test etti. Hatırlanacağı gibi Körfez Savaşı'nda bir ara, çok kısa bir süre kalsa da 126 dolarlar test edilmişti ama hatırlanacağı üzere 2022'deki Ukrayna-Rusya çatışmasında 136 dolarlık manşetler görmüştük. 100 küsür gün evvel, yani savaş başlamadan evvel de petrol fiyatları 75 dolarların üzerine tutunmaya çalışıyordu. Yüksek bir baskı vardı. Anlaşılıyor ki hal ve durum bu şekliyle olgunlaşırsa petrol fiyatlarında öyle 150-200 dolar gibi felaket senaryolarını bir tarafa bırakın, sene ortalamasının 85 ila 88 dolar civarında ortaya çıkacağı öngörülüyor. Tabii hasarlar veya ek faturalar ülkeler tarafından çoktan üstlenmiş durumda. Şimdi temel mesele, acaba bu kuvveden fiile geçecek mi? Bunun arka planında neler var? Hakikaten nihayet ve sonunda acaba bu anlaşmaya, mutabakata imza koyulacak mı? Tabii son dakikada Katar'ın devreye girdiği o anlaşılıyor. Katar kartı önemli bir rol oynamış. Katar'da tek başına hareket etmeyeceğine göre herhalde Amerika ile koordineli olarak çalıştığını ifade ediyoruz. İran sözcüsü açıklamada özellikle Katar ve Pakistan'a vurgu yaptı. Gene 1600 yıllardan beri dost yaşadığı ve gene dost olarak kalmasında kendisi için en büyük payda bulunan Türkiye'nin adını anmadığını da önemli bir dipnot olarak bildirelim. Ve özellikle Lübnan meselesi de olduğu için ve İsrail kuvvetleri hala Lübnan'da varlıklarını korudukları için bu anlaşmanın gene yumuşak karnı acaba Lübnan meselesi mi biliniyor. Bu konuda tabii arka plan okumalarında İsrail'le çok yakın ilişki içerisinde olan Amerikalı kudretli senatör South Carolina'dan Lindsey Graham endişe ve tereddütlerini bildirdi. Yakından takip etmek lazım. Şimdi 19 Haziran Cuma gününe herkes kilitlenmiş durumda. Altın bir parça yukarı yönlü bir prim yaptı ama bu hafta tabii çok daha önemli gelişmeler var. Japonya Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Büyük bir ihtimalle 0.25'lik bir faiz artışı bekleniliyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası perdeyi açmış ve 33 ay sonra ilk defa faiz artışını gerçekleştirmişti. Bu Japonya'nın artışıyla beraber gösterge faizinin sadece %1 seviyesine yükselmesi bekleniliyor. Yani diğer ekonomilerdeki durum Bizde biliyorsunuz %37 olarak kaldı ama gerçekte %40 olarak uygulanıyor. Tabii salı ve çarşamba günleri de çarşamba açıklanmak üzere FED kararı var. FED'in pas geçmesi konusunda bir mutabakat var, beklenti mutabakatı var ama özellikle bundan sonraki hal ve vaziyeti yeni başkan Kevin Warsh'un sözlerinde, sorulara verdiği cevaplarda ve metinde aranacak. Özellikle FED üyelerinin bundan sonraki beklentilerini gösteren nokta grafiği her zamankinden çok değer taşıyor. Tabii geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden en önemli haber hiç şüphesiz tarihin en büyük halka arıza operasyonu SpaceX'in fiilen borsada açılmasıydı. Bilindiği üzere 135 dolar kıymetle, açılış kıymetiyle ve 1.77 trilyon dolarlık bir şirket kıymetiyle 75 milyar dolarlık bir ihraç gerçekleştirildi. İlk saatler içerisinde, yani işlem günü kapanmadan, aynı ihracın halka arzın yapıldığı aynı gün içerisinde %20 civarında bir prim yapan hisseden bahsediyoruz. Böylece 16 yıl evvel gene aynı şahsın, Elon Musk'ın, dünyanın ilk dolar trilyoneri unvanını kazanan Elon Musk'ın bir elektrikli otomotiv firmasının 16 yıl evvel 1000 liralık hisse senedi bugün 400 bin dolar seviyesinde. O beklentileri SpaceX karşılar mı bilinmiyor ama şu anda gidişat memnuniyeti ifade ediyor. Nitekim %20'lik bir değer kazancı gerçekten önemli bir kazanıma işaret ediyor. Tabii SpaceX içerisinde Grok gibi önemli bir yapay zeka meselesini de barındırıyor. Anthropic ve OpenAI gibi diğer sistemin veya sektörün en büyük oyuncuları da çok yakın bir tarihte halka arz sırasına girdiklerini, bu konuda karar aldıklarını açıkladılar. Uzunca bir süredir sadece para alan hemen tabiri caizse ve karşılığını ödeme konusunda bir takım şüpheler, yani yatırımın geri dönüşü konusunda şüpheler olan yapay zeka sektörü bakalım nasıl bir cevap verecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Tarihin en büyük halka arzı da böylece geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş oldu. O halde bu hafta merkez bankalarının günü Japonya ve özellikle Fed ve ondan sonra tabii özellikle beklenilen bir gelişme. Artık piyasalar cuma gününe yoğunlaşmış durumda, odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı, altın ve gümüşte yukarı yönlü bir gidişat şimdiden diliz veriyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Hızırlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlılar, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Avustralya'ya 2-0 yenilen milliler Kanada'dan döndü. İlk taktik prova Türkiye saatiyle yarın sabah 5'te yapılacak. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışma öncesinde açıklama yapacak. Türkiye, cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Almanya 2026 Dünya Kupası'na 7 golle başladı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan Curaçao'yu farklı mağlup ederken Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'nın taraftarları düzenleriyle yine fark yarattı.
2: Yeşil ışık yanınca kutlama yaptılar. Kırmızı ışık yanınca dağıldılar. Japon taraftarlar futbol devi Hollanda ile 2-2 berabere kalınca meşhur Shibuya kavşağında toplandı. Tokyo'daki taraftarlar trafiği tıkamamak için 40 saniyede sevincini yaşarken Dallas'ta olan Japonlar da maç sonunda tribünleri temizledi. Futbolcuların da maç sonunda soyunma odasını düzenli bıraktıkları görüntüler dikkat çekerken F grubundaki diğer maçta İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. Almanya ise Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan 150 bin nüfuslu Curaçao'yu 7-1 yendi. Turnuva tarihindeki en düşük nüfuslu ülke olan Curaçao ise farklı yenilgiye rağmen Dünya Kupası'nda ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı. Almanya'nın yer aldığı E grubundaki diğer maçtaysa Fildişi sahili son dakikada attığı golle Ekvador'u yendi. Amad Diallo'nun attığı golün asistini Galatasaraylı Singo yaptı.
1: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain ile karşılaşacak. Ataşehir'de oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İlk maçı deplasmanda kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe ise taraftar önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapattı. Filenin Efeleri Kanada'yı 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz sürücü Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ve Charles Leclerc son turlarda yaşadıkları arızaların ardından yarışı tamamlayamadı. Bu sonuçla şampiyonanın zirvesindeki fark 41 puana indi. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 32, Bursa 31, Antalya 28 derece. İzmir'de karayel sert esiyor. Marmara az bulutlu, rüzgar hafifledi. Sıcaklık 25-26 derece. Akşam hava soğuk olacak. İç Anadolu'da hava açıyor ve ısınıyor. Eskişehir 29, Kayseri 25 derece. Ege güneşli, sıcaklık 5 derece birden artacak. Sert esen karayel serinlik sağlıyor. Manisa 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de yağışlar kesiliyor. Lodos'la hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in geneli az bulutlu. Rize, Artvin kesiminde ise kısa süre yağış var. Bolu 27, Samsun 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari boyunca sağanak yağış etkili. Malatya az bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da hava açık. Diyarbakır 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 16. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ana gündem başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Başka konular da var. Özden Erkuş toplantıya dair notlarını aktaracak. Özden.
2: Burcu, toplantı yaklaşık 10 dakika önce başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Sen de söyledin, özellikle ABD ile İran arasında varılan mutabakat, önümüzdeki günlerde atılması planlanan imza ve Türkiye'nin yanı başında devam eden bu savaşın artık sona erme ihtimali kabine gündeminin önemli başlıklarından bir tanesi olacak. Tabii süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok sayıda yoğun diplomatik trafiği vardı. Çok sayıda isimle görüşmüştü. Hem tarafların liderleriyle hem tarafların dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş. Ayrıca bölgedeki önemli aktörlerle sürekli bir temas trafiği yürütülmüştü. Bu çerçevede artık bu imzaların atılmasına birkaç gün kala, özellikle sürecin ne kadar hassas ve kırılgan olduğu, bu çerçevede tarafların sorumlu davranması gerektiği yönündeki mesajların muhataplara iletilmesi bekleniyor. Bu anlamda da kabinede geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Tabii Türkiye'den bazı açıklamalar gelmişti. Bu imzaların atılacağının duyurulmasının ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Dışişleri Bakanı'ndan, keza Cumhurbaşkanı Yardımcısından ve Meclis Başkanı'ndan da açıklamalar geldi. Açıklamalardaki ortak nokta, imzaların atılacağı süreçte ve sonrasında devam edecek daha kapsamlı müzakerelerin yapılacağı süreçte tarafların sorumlu davranması ve sürecin sabote edilme ihtimaline karşı teyakkuzda olunması yönünde mesajlar paylaşıldı. Bu çerçevede kabine toplantısında da bu önemli konu başlığının geniş kapsamlı değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii toplantıda ele alınmasını beklediğimiz bir başka önemli başlıksa NATO zirvesine dönük hazırlıklar. Bilindiği üzere Temmuz ayının ilk haftasının sonunda NATO zirvesi Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu çerçevede hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Hala da hazırlıklarla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi marjında devlet ve hükümet başkanlarının Ankara'ya geldiklerinde kullanacakları Ankara Havalimanı'nın da açılışını gerçekleştirdi bilindiği üzere kabine toplantısı öncesinde. İşte bugüne kadar NATO zirvesi için alınan tedbirler, bundan sonra hem protokol anlamında hem de zirvenin güvenliği anlamında alınması gereken ek ilave tedbirler nedir? Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılmasını da bekliyoruz yine kabine toplantısında. Tabii toplantının uzun süredir değişmez gündem başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Bilindiği üzere terör örgütü kendini lağvetti. Sonrasında silah bırakma süreci başladı. Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmalarını başladı ama gözlerde diğer yandan artık yasal düzenlemelerin gerçekleşmesinde, bu yasama yılında değil ama bir sonraki yasalama yılında, önümüzdeki yasama yılında gerçekleşecek olan yasal düzenlemelerle ilgili bir yol haritasının ve takvimin yine kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Elbette terörsüz Türkiye sürecinde bölgeden elde edilen istihbari bilgilerin ve verilerin de yine kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor ve elbette değişmez bir başka gündem başlığı ekonomi. Özellikle İran'la ABD arasında savaş devam ederken ekonominin enerji girdilerinin artması dolayısıyla negatif anlamda etkilendiği çok açıktı. Bu çerçevede bir yandan Türkiye enflasyonun tek haneye düşürülmesi için sıkı bir para politikası da uygulamaya devam ediyor. İşte bu çerçevede alınacak tedbirlerle ilgili de genel bir değerlendirme yapılmasını ve bundan sonraki adımlara dönük de ekonomi yönetiminin kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz toplantıda. Dediğimiz gibi kabine toplantısı 10 dakika önce başladı. Toplantının ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor Burç.
1: Özden Erkuş aktardı ayrıntıları. CHP'de geçen hafta yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. İlk açıklamayı Grup Başkan Vekili Murat Emir yaptı. Özgür Özel, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır şeklinde bir açıklama yaptı. Sarı, partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış mutabakatının duyurulması Ankara'da da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu haberin bölgeye huzur getirmesini temenni ediyorum dedi. Sabotajlara karşı uyarı da yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını bu ifadelerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı anlaşmanın duyurulmasından kısa süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.
4: Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yazılı bir açıklama yaptı. Süreci sabote edilmemesi için tüm ülkeler sağduyulu olmalı dedi.
2: Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da anlaşmanın kalıcı barışa da katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da bölgesel barışın korunması için tüm tarafların sorumlu tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma için gözler Cuma gününe çevrilmişken Washington'dan da yeni açıklamalar var. Anlaşmaya ülkesini temsilen imza atacak olan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance anlaşma metnini hafta içinde açıklamayı umuyoruz dedi. Vance Amerikan CNBC televizyonuna konuştu. Cuma günkü İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan imza törenine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın katılmasını beklediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz diyen Vance, Tahran'ın hangi konularda taviz vereceğini göreceğiz ifadesini kullandı. Hala çözüm bekleyen çok konu olduğunu vurgulayan Vance, İsrail'de anlaşmadan memnun olanlar da var dedi. İsrail'in yeni Orta Doğu masasında bir koltuğu olacak ifadelerini kullandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan anlaşma kalıcı olabilir mi? İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde çıkan analizde bu tür anlaşmalarda başarının genellikle ayrıntılara bağlı olduğuna dikkat çekildi. Bazı maddelerin tartışma konusu olmaya devam ettiği vurgulandı.
3: İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde Anthony Zorker imzalı çıkan analizde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşmada yanıtsız kalan sorular mercek altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma duyurusunun Donald Trump için hoş bir doğum günü hediyesi olduğu belirtildi. Ancak bu hediyenin belirsizliklerle dolu olduğunun altı çizildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşmanın nükleer meselelere çözüm getirmediğine dikkat çekildi. İran'ın uranyum zenginleştirme programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbeti mutabakat zaptının Cuma günü imzalanmasının ardından ele alınmaya başlanacak. Bunun için 60 günlük bir süre belirlendi. Nükleer sorunu çözmek için bu sürenin çok kısa olduğuna vurguda bulunuldu. İran bu konuda müzakerelerin diğer tarafın mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinden sonra başlayacağını duyurdu. Varılan anlaşma için bir başka belirsizlik unsuruysa İsrail. Anlaşmanın Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes sağlanmasını öngördüğü belirtildi. Ancak İsrail, Lübnan'daki saldırılarını durdurmayacağını ve Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekinmeyeceğini söylüyor. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmaya karar verebileceğine, bunun anlaşmayı riske atacağına vurguda bulunuldu. Mutabakat zaptı çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde bile gemi ve tanker trafiğinin normale dönmesinin haftalar süreceğine de dikkat çekiliyor.
1: Küresel piyasalarda geçici anlaşma coşkusu yaşanıyor. Petrol 83 doların altına indi. Altın fiyatları hızla yükseldi. Hisse senetlerinde de pozitif hava hakim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma piyasalara doping oldu. Altın yükseldi, petrol geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran geçici anlaşma konusunda mutabık kaldı. Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş izlendi. Brent petrol %5'i aşan gerilemeyi de 83 doların altına geldi. Petrolde böylece Mart ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.
5: Petrol fiyatları evet aşağı geliyor, altın fiyatları yukarı gidiyor fakat yani benim şu anda izlemlediğim en azından Brent petrolün 80 doların altına inmemesi biraz daha piyasalar İsrail'den de bir açıklama bekliyor. Yani bunu anlıyorum. Biz petrol fiyatında 80 dolarlarda daha önce de yukarı yönlü tepkiler aldığını görmüştük.
3: Altın fiyatlarında yükseliş hakim. Ons altın yeniden 4300 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta 6000 liranın altını gören gram altın 6400 lirayı geçti.
5: Gram altın tarafında evet bizi 7500-8000 lira doğru götürecek bir barış anlaşması olabilir bu. Fakat İsrail de bu barışa katılmadığı sürece ve oradaki işte petrol tankerlerinin geçişinin hızını vesaire piyasa anlayıp da daha çok olumlu olmadığı sürece altın fiyatlarının daha yukarılara gitmesi de biraz güç gözüküyor.
3: Hisse senedi piyasalarında da görünüm pozitif. Asya borsaları Japonya öncülüğünde hızlı yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri vadenler de anlaşmaya pozitif tepki verdi. İçeride Borsa İstanbul tarafında 14 bin puan aşıldı. Bankacılık endeksi güne %6,5 artışla başladı.
1: İran milli futbol takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde konakladığı otel önünde protesto gösterileri yapıldı. İran yönetimi yanlılarıyla Pehlevi destekçileri karşı karşıya geldi. İran milli takımı yoğun güvenlik önlemleri altında otelden ayrıldı. Yeni Zelanda maçı için Los Angeles'a giden İran milli takımının konakladığı otelin önünde toplanan bir grup İran'ı protesto etti. Göstericilerin ellerinde İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bayrakları vardı. İran milli futbol takımına yönelik terörist sloganları atan İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi destekçisi göstericiler daha sonra otelin önüne gelen İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartıştı. İran'la Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası mücadelesi yarın Türkiye saatiyle 4'te oynanacak. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu ile başkan yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. Bilirkişi raporunda park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması dolayısıyla 21 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtilmişti. Türk Metal Sendikası Genç İşçiler Kurultayı Ankara'da yapıldı. Kurultayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkilerine değindi. Ve bu etkileri pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
6: Sanal dünya ile fiziksel dünya arasındaki gerçeklik algısını doğru yönlendirmeye yönelik eğitimlerimizle çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Türk Metal Sendikası Genç İşçiler 3. Büyük Kurultayı'na katıldı. Dijitalleşme temalı kurultayda konuşan Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkisini pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
6: Bu vesileyle sadece 2026 Ocak-Nisan ayın içerisinde 3.797 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamış durumdayız. Çalışma hayatında dönüşüme yön verecek bu tür eğitim ve projelerle sendikalarımız, konfederasyonlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.
7: Programa katılan Türk İş Başkanı Ergün Atalay da özel bir işletmede ücretlerini alamadıkları için eylem yapan madencileri gündeme getirdi. İşletme lisansının iptali için çağrı yaptı.
8: Sayın Bakanım, bunun lisansını iptal etme imkanınız yok mu ya? Bu maden işçisinin parasını vermiyor ya. Bunun lisansını iptal edin.
1: Bütçe Mayıs ayında yaklaşık 298 milyar lira açık verdi. Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 384 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 86 milyar lira oldu. Bütçe açığı 298,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Mayıs ayında faiz dışı açıksa 169,3 milyar lira oldu. Bütçede Ocak-Mayıs dönemindeki 5 ayda ise 1 trilyon 57 milyar lira açık verildi. Faiz dışı fazlaysa 205 milyar lira oldu. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanlara bu yıl 108 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada yetki belgesiz araç ticareti yapanlara bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarının da 305 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz devam edecek ifadesi kullanıldı. Beyaz et üreticilerine yönelik yapılan savcılık soruşturmasında gözaltına alınan tüm şirket yöneticileri adli kontrolle serbest bırakıldı. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Soruşturmanın çıkış noktasında tavuk eti fiyatlarında haksız yükselişin yaşandığı var. Diğer taraftan tavuk eti satışı yapan kasaplarsa yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle fiyatları %30'a kadar düşürebileceklerini iddia ediyor.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda yönetmeliğine göre mahalle kasapları tavuk etini ya bütün ya da entegre tesiste parçalanıp paketlenmiş şekilde satabiliyor. Salmonella bakterisinin bulaşma riskine karşı tezgahında tavuğa bıçak değdiremiyor. Ancak kasaplar yönetmeliğin başta fiyatların düşmesi için değişmesini istiyor.
10: Biz bütün tavuğu alıp bunu parçalayıp zaman kanattı, göğüstü, kalçaydı, baget olarak parçaladığımız zaman bizim maliyetimiz çok çok aşağıya çekecek.
9: Bugünlerde market reyonlarında 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor. Organik üretim ve parçalanıp ambalajlanması fiyatı yükseltiyor.
10: Eğer esnafım benim tavuğu parçalarsa %30'a yakın bir ucuzluk sağlayacağımıza inanıyoruz.
9: Kasaplar yönetmelikte değişiklik için bazı bilimsel araştırmaları da örnek gösteriyor. Salmonella'nın gerekli önlemler alındığında kasaplardan bulaşmayacağını söylüyor. Ancak gıda mühendisleri salmonella bakterisiyle mücadelenin ve denetimin zorluğuna dikkat çekiyor.
11: Çok zor bir süreçtir. Bu zor süreci yürütürken çok gelişmiş teknolojiye, ekipmana ve gıda güvenliğini şartlarına uygun olan fabrikalar, kesimhaneler bile zorlanıyor. Parçalama kısmını kasaplar yapacaksa bu ciddi tedbirleri onların da alması gereklidir. Acaba kırmızı etle beyaz etin konulacağı dolaplar ayrıldı mı? Kullanılacak bıçaklar ayrıldı mı? Hangi doğrama kesme tahtalarında kesilecek? Nasıl saklanacak? Kasalarda mı saklanacak? Arada hava akışı nasıl olacak? Üst düzey gıda güvenliği koşullarına uygun tesislerde bu işin yapılması lazım.
9: Tutulan kayıtlara göre tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Aynı dönemdeki genel gıda enflasyonuysa %600'ün üzerinde.
1: Hava sıcaklığının yükselmesiyle peş peşe boğulma haberleri geldi. Şırnak'ta bir genç derede akıntıya kapılan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak kendisi hayatını kaybetti. Mersin'de bir çocuk, Eskişehir'de ise atıyla gölete giren bir kişi boğuldu. Diyarbakır'da da çayda sürüklenen iki kişiden biri kayboldu.
3: Ailesini kurtardı ancak kendisi akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Olay Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Vedat Çetin ailesiyle pikniğe gitmişti. Serinlemek için suya giren aile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Çetin suya atlayıp aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak onları kurtarırken kendisi akıntıya kapıldı. Balık adamlar tarafından kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Enes Muhammed de ailesiyle piknik yapıyordu. Derede yüzmek isteyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Suda arama yapan ekipler çocuğun cansız bedenini buldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ise 34 yaşındaki Enes Yasin Karacaoğlu atıyla Keskin göletine girdi. Onu uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göletten çıkarılan Enes Yasin Karacaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atın da öldüğü tespit edildi. Diyarbakır'dan da boğulma haberi geldi. Nice ilçesinde Sarıçam çayına giren iki kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Biri kurtarıldı, diğeri için aramalar sürüyor.
1: Sivas'ta Ken'e yine can aldı. Ken'e ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna Ken'e yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez kurtarılamadı. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Artvin'de bir kamyonet Çoruh Nehri'ne uçtu. Suda kaybolan baba oğul aranıyor. 45 yaşındaki Mecit Kaya ve babası Selahattin Kaya'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Plaka tanıma sistemi üzerinden Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonetin en son Şavşat çıkışında görüldüğü tespit edildi. Kontrolden çıkarak Çoruh Nehri'ne düştüğü anlaşılan araç bulundu. Ancak baba ve oğluna ulaşılamadı. Ekipler nehirde aramalarını sürdürüyor. Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk marketten alınan kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Ancak çocuk zehirlendi. Aile ürünlerdeki uyarıların yetersiz olduğunu söyledi.
12: Bunu buradan çıkarmış, sos sanıp buradan kesip kekin üzerine dökerek yemiş.
3: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
12: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
3: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
12: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılmasını istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
1: 2 milyon 425 bin aday 20 ve 21 Haziran'da üniversite sınavında ter dökecek. Peki sınava birkaç gün kala adaylar ne yapmalı? Uzmanlarla ve adaylarla konuştuk.
9: Lise eğitimleri boyunca emek verdiler, hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. Üniversite sınavına sayılı gün kaldı. 2 milyondan fazla aday 20 Haziran'da hedeflerine ulaşmak için sınavda ter dökecek.
13: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum gerektiği kadar.
14: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
9: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
15: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
16: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum. Konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
17: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
9: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
18: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek, yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
9: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
1: İngiltere'de hükümet 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirileceğini duyurdu. Yasak neleri kapsıyor? Londra'ya döneceğiz. NTV temsilcimiz Gökhan Bozkurt yayına hazır. Gökhan, neler aktaracaksın bu yasağa ilişkin?
19: Burcu, Birleşik Krallık bir süredir bu yasağı tartışıyordu. Aslında Başbakan Keir Starmer üzerinde de yoğun bir baskı vardı. Hükümet de bu baskılar sonrasında tüm tarafların görüşünü alma yoluna gitmişti. Hem sivil toplum kuruluşları, hem sosyal medya şirketleri, organizasyonları, hem aileler, okullar, pek çok çevrenin, hatta düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere görüşleri alındı. Tüm bu görüşler toparlandı. Arkasından da hükümet kararını verdi. Ve Birleşik Krallık'ta hükümet artık çocukların çevrim içi hayatını kökten değiştirecek bir adımı attı. Başbakan Keir Starmer açıkladı bunu ve 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanacağını duyurdu. Tabii hükümet düzenlemeyi Noel'den önce parlamentodan geçirmeyi umuyor. Bunun anlamı yasağın 2027 ilkbaharında yürürlüğe konulması demek. Baktığımızda neleri kapsadığına, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X'in bu yasağın kapsamında olacağı anlaşılıyor. Ancak WhatsApp ve Signal gibi bazı mesajlaşma uygulamalarının ise bu düzenlemenin dışında tutulacağı yine gelen açıklamadan anlaşıldı. Aslında Downing Caddesi'nde başbakanlıkta konuştu Starmer ve orada sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğine özellikle dikkat çekti. Zorbalığı kolaylaştırdığını söylüyor başbakan ve bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığını iddia etti tüm bu aygıtların. Ve başbakan sosyal medyanın çocukların ödev yapmasını, kitap okumasını, arkadaşlarıyla vakit geçirmesini, hatta düzenli uyumasını dahi engellediğini savundu. Tüm bunlar ortadayken de diyor Starmer, tam bir yasağın doğru tercih olduğu açıktır. İşte bu yüzden de çocukların güvenliği ve mutluluğu konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi. Hükümet yalnızca sosyal medya yasağıyla da yetinmeyecek, öyle anlaşılıyor. Çünkü canlı yayın gibi bazı özelliklerin engellenmesi, hatta gece saatlerinde kullanımların kısıtlanılması gibi bazı tedbirlerin de değerlendirileceği anlaşılıyor. Ayrıca yabancı kişilerin çocuklara doğrudan ve denetimsiz iletişim kurması ve yine buna imkan veren platformların engellenmesi gibi konularda da yeni kuralların da değerlendirildiği üzerinde tartışıldığı belirtiliyor. Birleşik Krallık Düzenleyici Kurumu Ofcom, onlar da yeni önlemler konusunda hemen tepki verdiler. Hükümetle yakın çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Tabii Starmer teknoloji karşıtı olmadığını ısrarla söyledi bu yasağı açıklar.
20: Bir taraftan da diyor ki çocukların korunması öncelik. Bu nedenle bu kararı alıyoruz. Ve bu dünya, bu da diyor, bu konuda da diyor dünyadaki ilk örnek olan Avustralya'dan sonra uygulamaya geçecek olan ülke olacağız şeklinde bir yaklaşımı oldu. Tabii Avustralya geçen yıl bu yasağı getirmişti ve sonrasında Birleşik Krallık'ta ağırlıklı olarak tartışılmaya başlanmıştı. Şimdi Birleşik Krallık'ta benzer bir modeli hayata geçirecek gibi anlaşılıyor. Tepkiler geldi. Muhafazakar Parti lideri, muhalefet lideri Ken Bedenok kararı destekledi. Son dönemde anketlerde birinci konumda görünen aşırı sağdaki Reform UK lideri Nigel Farage, o da yasağın iyi niyetli olduğunu söylüyor ama uygulanmasının zor olacağı konusunda da uyarılarını sıraladı. Tasarı parlamentodan geçerse eğer 16 yaş altındaki milyonlarca çocuk için Birleşik Krallık'ta sosyal medya dönemi 2027 ilkbaharında sona erecek gibi Burcu.
1: Gökhan Bozkurt aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu iki cinsel saldırıyla aile içi şiddet dahil pek çok suçlamayla yargılanıyordu. Mahkeme 4 yıl hapis cezası verdi. 29 yaşındaki Marius Borg-Hobby kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyordu. 7 hafta süren dava Norveç'te büyük yankı uyandırdı. Hoibi'nin uyuşturucu bağımlılığı, kendi çektiği cinsel içerikli videolar ve delil olarak sunulan 800'den fazla dijital mesaj ayrıntılı şekilde ele alındı. Mahkemede iddia edilen cinsel saldırı vakalarından birinin kraliyet ailesinin yaşadığı evin bodrum katında gerçekleştiği de ifade edildi. Hoibi'nin avukatı daha önce müvekkilinin cinsel saldırı ve aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmediğini ancak daha hafif bazı suçlamaları kabul ettiğini belirtmişti. Savcılar Hoibi'nin 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şuşa beyannamesinin yıl dönümünde kardeşlik ve dayanışmamızın daha da güçlenerek geleceğe taşınmasını diliyorum ifadesini kullandı. Zorlu, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in kararlı iradesiyle müttefiklik düzeyine gelmiş olan ilişkilerimiz sadece bölgemizde değil, Asya'dan Avrupa'ya birçok stratejik alanda sonuçlar üretmektedir dedi. Türkiye ve Azerbaycan olarak ortak tarih kitabı hazırlanması konusunda çalışmalara başladıklarını da duyurdu. Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe çocukların bilimsel araştırmalarına ev sahipliği yaptı. Ortaokul öğrencileri yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeleri için tarihi alanda saha çalışması gerçekleştirdi.
7: Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırıyorlar. Ortaokul öğrencileri bilimsel projelerinin saha çalışmasını tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de yaptı.
0: Bugün ısı ve ışık kaynaklarının aslında bilim merkezinde işlememiz yerine gelip burada canlı canlı görmek çok güzel bir duygu.
7: Göbekli Tepe'nin ışığında yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir gelecek projesi Şanlıurfa Bilim Merkezi tarafından hazırlandı. TÜBİTAK destekli proje kapsamında Şanlıurfa'daki 3 ortaokuldan dereceye giren 30 öğrenci seçildi. Öğrenciler 4 gün boyunca yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uygulamalı eğitimlere katıldı. Daha sonra Göbekli Tepe'de saha çalışması gerçekleştirildi. Ölçüm cihazlarıyla sıcaklık ve ısı akışı incelendi. Çocuklar güneşe göre konumlandırılan T biçimli sütunları da yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
21: Göbekli Tepe'ye geldiğimizde ilk olarak ısıyı ölçtük. Sonra T açılarının eskiden güneş panellerine ilham olduğu gibi güneşin açısına göre yapıldığını öğrendik.
22: Tarihin sıfır noktasındayız. Tarihin enerjinin başladığı konumdayız. Çocuklara nereden dokunabilirsek, nasıl fayda sağlayabilirsek Şanlıurfa Bilim Merkezi olarak bizim için o kadar iyi.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilecek. Giriş çıkış yasaklanacak ve zirve boyunca kamu çalışanları izinli. Ankara hava sahasını korumak için ise hava savunma sistemleri devreye alınacak. NATO zirvesi için alınan önlemlere bir parantez açıp bu saat dilimini noktalıyoruz.
23: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun NATO tarihinin en önemli zirvesi olarak tanımladığı Ankara Zirvesi'ne geri sayım başladı. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi için ev sahibi Ankara teyakkuzda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi çok sayıda üst düzey yetkili katılacak. Bu durum Ankara'daki hazırlıkların lojistik, güvenlik, protokol düzenlemeleri ve kamu düzeni açılarından çok daha titiz ve yoğun bir şekilde yürütülmesine neden oluyor. En göze çarpan hazırlık, liderlerin Ankara'ya daha güvenli ulaşımının sağlanması. Ankara'ya gelecek liderler, sivil kullanıma açık olan Esenboğa Havalimanı yerine Etimesgut Askeri Havalimanı'nı kullanacak. Etimesgut Havalimanı yıllarca askeri ve küçük sivil uçaklara hizmet verdi. Ancak şimdi NATO Liderler Zirvesi için çehresi tamamen değişti. Başta ABD lideri Trump'ın uçağı olmak üzere pek çok dünya liderinin uçağı arkamdaki bu havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Genişliği ise 42 metreden 60 metreye büyütüldü. Bununla beraber yine liderlerin kullanabilmesi için yeni bir terminal binası inşa edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na göre liderlerin uçaklarının Etimesgut'a yönlendirilmesi, Esenboğa Havalimanı'ndaki faaliyetlerin aksamamasına ve havalimanıyla şehir arasındaki yol trafiğinin de normal akışına devam etmesini sağlayacak. Ankara'da yapılan değerlendirmeler, Etimesgut Havalimanı'nın NATO zirvesinin ardından protokol uçuşları açısından kullanılmaya devam edileceğine işaret ediyor. Zira bu havalimanı zirvenin düzenleneceği Cumhurbaşkanlığına 7 kilometre, Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını bir yerleşkede toplayan Ay Yıldız projesine de 2 kilometre mesafede bulunuyor. Esenboğa Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanacak. Esenboğa Havalimanı'nda günlük 200 ile 300 arasında iniş kalkış trafiği var. Ancak bu trafik 7-8 Temmuz'da pik yapacak. Onlarca uçak Esenboğa Havalimanı'na inecek. Havalimanının aylar öncesinden kapasitesi ve imkanları arttırıldı. Zirve günü Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları kısıtlanacak ama bununla beraber iç hat uçuşlarında da düzenleme yapılması bekleniyor. Esenboğa Havalimanı'nın etrafında kuş uçurtulmayacak. Havaalanının çevresinde ve yine şehre gidiş istikametinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Amaç NATO zirvesinin sağlıklı bir şekilde güven içinde tamamlanması. NATO Liderler Zirvesi'nin en kritik başlığı elbette güvenlik. Ankara hava sahası Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından da korunacak. Siper Hava Savunma Sistemi zirve süresince devrede olacak. F-16 savaş uçakları da olası tehlikelere karşı hazır bekleyecek. Ankara'da güvenlik önlemlerine ilişkin çalışmalar İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığı'nda sürdürülüyor. Zirve Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek. Ancak Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarıyla kongre merkezlerinde de aktiviteler yapılacak. Bu nedenle Ankara'nın merkezinde önemli bir alan hassas bölge olarak ilan edilecek. NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'daki en önemli bölgesi Söğütözü olacak. Zira burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın bir noktada ama tek nedeni bu değil. ABD Başkanı Donald Trump arkamdaki otelde konaklayacak ama Trump'la beraber diğer dünya liderleri de bu bölgedeki önemli otellerde olacak.

0: Panisi olacak. Öte yandan Altındağ, Çankaya, Etimeskut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalli ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluş personeli 6-12 Temmuz günleri arasında izinli sayılacak. Zirvede görevli olanlar veya zirve sürecini doğrudan etkileyecek hizmet alanlarında olanlarsa görevlerine devam edecek. Ankara genelinde zirve haftası boyunca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler yapılamayacak. 1-15 Temmuz tarihleri arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikan siyah edebiyatının en önemli temsilcilerinden James Baldwin'in Kimseler Bilmez Adımı isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Bülent Doğan çevirmiş. Önce Baldwin'in hayatını kısaca hatırlayalım. James Baldwin 1924 yılında New York'un Zenci Mahallesi Harlem'de doğdu. Bir kölenin torunuydu. Yoksul bir ailede büyüyen Baldwin biyolojik babasını hiç tanımadı. Üvey babası ise muhafazakar bir vaizdi. James Baldwin liseden sonra vaizliğin yanı sıra geçimini sağlayacak ufak tefek işlerde çalıştı. Yazmaya ilgisini bu yıllarda fark etti. 1944'te tanıştığı siyah yazar Richard Wright'ın desteğiyle zamanının tümünü yazmaya ayırdı. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni terk eden James Baldwin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde yaşadı. Aktör ve tiyatro yönetmeni Engin Cezar'ın yakın arkadaşı olan Baldwin'in 1962'de yayınlanan

0: Bir Başka Ülke romanını İstanbul'da Engin Cezzar, Gülriz Sururi çiftinin evinde tamamladığı söylenir. 1987'de Fransa'da ölen James Baldwin'in söz ettiklerimizin yanı sıra Türkçe'de yayımlanmış eserlerinden bazıları Ben Senin Zencin Değilim, Sokağın Dili Olsa, Ne Zaman Gitti Tren ve Bundan Sonrası Ateş. James Baldwin bilhassa romanlarıyla tanınsa da denemelerinin de romanlarından aşağı kalır yanı olmadığını, bu türe müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla yaklaştığını belirtmek gerekiyor. Zira Baldwin otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşmayı becerebilen bir yazardı. İşte bugün bahsini ettiğimiz Kimseler Bilmez adımı Baldwin'in benzersiz denemelerinden oluşuyor. Harlem ve Amerikan güneyinden Paris'e, Faulkner ve Richard Wright'tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman'a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye hem duyguya hakkını veren bir yazar Baldwin. Tanıtım metninde onun denemeleri belirli bir tarihsel bağlamda kök salmış olsa da günümüze de seslenmeyi, kışkırtıcı ve evrensel kalmayı başarıyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
5: Tek reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: ...2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlılar, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Avustralya'ya 2-0 yenilen milliler Kanada'dan döndü. İlk taktik prova Türkiye saatiyle yarın sabah 5'te yapılacak. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışma öncesinde açıklama yapacak. Türkiye, cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Almanya 2026 Dünya Kupası'na 7 golle başladı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan Curaçao'yu farklı mağlup ederken Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'nın taraftarları düzenleriyle yine fark yarattı.
9: Yeşil ışık yanınca kutlama yaptılar, kırmızı ışık yanınca dağıldılar. Japon taraftarlar futbol devi Hollanda ile 2-2 berabere kalınca meşhur Shibuya kavşağında toplandı. Tokyo'daki taraftarlar trafiği tıkamamak için 40 saniyede sevincini yaşarken Dallas'ta olan Japonlar da maç sonunda tribünleri temizledi. Futbolcuların da maç sonunda soyunma odasını düzenli bıraktıkları görüntüler dikkat çekerken F grubundaki diğer maçta İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti.
10: Biz de yok yeriz.
9: Almanya ise Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan 150 bin nüfuslu Curaçao'yu 7-1 yendi. Turnuva tarihindeki en düşük nüfuslu ülke olan Curaçao ise farklı yenilgiye rağmen Dünya Kupası'nda ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı. Almanya'nın yer aldığı E grubundaki diğer maçtaysa fil dişi sahili son dakikada attığı golle Ekvador'u yendi. Amad Diallo'nun attığı golün asistini Galatasaraylı Singo yaptı.
8: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'le karşılaşacak. Ataşehir'de oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İlk maçı deplasmanda kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe ise taraftar önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapattı. Filenin Efeleri Kanada'yı 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarını Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz sürücü Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ve Charles Leclerc son turlarda yaşadıkları arızaların ardından yarışı tamamlayamadı. Bu sonuçla şampiyonanın zirvesindeki fark 41 puana indi. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklar batıda 2 gün daha artacak, doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. 5 büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafifledi. İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Bursa 34, Antalya 29 derece. Perşembe ise yeniden serinleme başlayacak. Marmara güneşli, sadece Trakya'da yerel yağış görülebilir. Edirne 31, Kocaeli 34, Balıkesir 36 derece. İç Anadolu 2 gün güneşli. Eskişehir 33, Konya 30, Kayseri 28 derece. Perşembe yeniden yağış var. Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı. Gölgede Manisa, Aydın, Denizli 36, Bodrum 33 derece. Akdeniz güneşli. Adana 34, Hatay 29 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz açık, çoğu yerde sıcaklık 30 dereceye yakın. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı hattında yağmur var. Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da gölgede 35-36 derecelerde olan sıcaklık cuma daha da yükselecek.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

a second nature to me now. Like breathing out

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Selimpaşa Silivri yönü, Mertel İncirli istikameti, Hürriyet Tepesi Çağlayan yönü ve Sultanbeyli Dudullu arasında yoğunluk var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapandığı belirtilmiş. Ayrıca ana arterlerde İstanbul'da ciddi seviyede sıkışıklık var bu dakikalarda. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise yalnızca Avrupa yakasından geçişlerde yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Dünyayı rahatlatan haber geldi. ABD ve İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Anlaşma metni Cuma günü imzalanacak. Metnin içeriği ise tam olarak bilinmiyor. Kritik nokta ise Lübnan. İsrail herhangi bir saldırı olursa Lübnan'ı vuracağını söylüyor. Gelişmeler Ankara'da yakından izleniyor. Anlaşmanın harfiyen uygulanması isteniyor. Piyasalarsa rahat bir nefes aldı. Petrol düştü, altın yükseldi. Kabine Beştepe'de toplantı halinde. İran savaşının yanı sıra terörsüz Türkiye süreci ve NATO zirvesi hazırlıkları da masada. Ayrıntıları birazdan canlı bağlantıyla alacağız. İç siyasette gündem yine CHP. Grup toplantısı konusu geçen hafta krize neden olmuştu. Bu hafta toplantı yapılmayacağı açıklandı. Grup Başkanı Özgür Özel de kurultay için delegelerden toplanan imzaları çarşamba günü genel merkeze iletecek. A milli takım Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı. Gözler şimdi Paraguay maçına çevrildi. Gruptaki şansımıza ve turnuvadaki diğer maçlara bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Ankara'da yenilenen Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla hizmete alındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin 8 ayda tamamlandığına dikkat çekti.
4: Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. İki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası kabine toplantısı için Beştepe'ye geçti. Toplantı da başladı. Gündemde neler var? Ankara'dan Özden Erkuş aktaracak. Özden.
5: Bir saat aşkın süredir kabine toplantısı devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii toplantıda öncelikli gündem başlığının artık bir barış umudunu da içeren süreç olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin yanı başında devam eden İran'la ABD arasındaki savaşın önümüzdeki günlerde imzalanacak mutabakatla sona ermesi söz konusu. İşte bu çerçevede tüm gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek kabine toplantısında. Bilindiği üzere süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hasan Fidan gerek bölge ülkeleriyle gerekse mevkidaşlarıyla yani tarafların devlet başkanlarıyla ve Dışişleri Bakanlarıyla çok sık bir diplomatik trafik sürdürmüşlerdi. İşte bu çerçevede eğer o imzalar atılırsa bundan sonraki süreçte o imzaların kalıcı olması bölgede güven ve istikrarın tesis edilmesi için atılabilecek adımlar konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapmalarını bekliyoruz ki Türkiye'den bu anlaşmanın olacağını dair çıktıktan sonra temkinli iyimserlik içeren açıklamalar gelmişti. Ancak sürecin sabote edilmemesi için tarafların ve bölge aktörlerinin sorumlu davranması konusunda da bazı mesajlar verilmişti Türkiye'den. İşte bu çerçevede geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Elbette toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin ilk sözlü açıklamalarını yapmasını da bekliyoruz. Kabine toplantısında NATO zirvesine dönük hazırlıklar da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bilindiğim üzere 7-8 Temmuz tarihinde NATO Liderler Zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Hazırlıklar uzun süredir devam ediyor. Bu çerçevede az önceki haberde olduğu gibi NATO zirvesine gelecek liderlerin kullanacağı Ankara Limanı'nın açılışı da kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Hem protokol anlamında hem zirvenin güvenliği anlamında ne gibi tedbirler alınabilir? Bunlarla ilgili de bir değerlendirme yapılacak kabine toplantısında. Elbette toplantının uzun süredir değişmez günden başlıkları da var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Örgütün kendini ilave etmesi, silah bırakma kararı alması, sonrasında sahadan özellikle gelen istihbari verilerin terörsüz Türkiye sürecindeki son durumun bu veriler ışığında değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii süreçte bazı yasal düzenlemeler yapılması da bekleniyor. Bu yasama yılında değil ama önümüzdeki yasama yılında yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili olarak bir yol haritası ve takvimin de yine bugünkü toplantıda ele alınması beklentiler arasında. Elbette son başlıkta ekonomi olacak. Savaşla doğrudan bağlantılı enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Nisan ayı enflasyonu beklenenden yüksek gelmiş. Mayıs ayı enflasyon oranının daha dengeli olduğu yönünde ekonomi yönetiminden değerlendirmeler yapılmıştı. Bu çerçevede enflasyonun tek hanede oranlara düşürülmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de kabine üyelerine bilgi vermesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi toplantı 1 saat 10 dakikadan bu yana devam ediyor. Toplantının ardından ise alınan kararların ışığında açıklama Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
2: Kabine toplantısının gündemini Ankara'dan Özden Erkuş aktardı. CHP gündemiyle devam edelim. Ana muhalefette geçen hafta yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Grup Başkanı Özgür Özel cephesi de delegelerden kurultay için topladığı imzaları çarşamba günü genel merkeze sunacak. Ayrıntıları almak için bir kez daha Ankara'ya uzanalım. Özgür Akbaş aktarıyor.
6: Ege merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci grup toplantısı krizinin çözüldüğünü söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu da Özel de bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Açıklama da bizzat Özgür Özel cephesinden geldi. Aslında sabah saatlerinde ilk duyumları almıştık. Çünkü şu merak ediliyordu, yarın salı ve her salı olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var ama yine bir kez daha Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak, bu sorunun yanıtı aranıyordu. Ama aldığımız bilgiler hem Özel cephesinden hem Kılıçdaroğlu cephesinden sanki grup toplantısı yapılmayacak şeklindeydi. Ve zaten açıklamada 13.30'da Özgür Özel cephesinden geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis Genel Merkez'den grup toplantısı başvurusu olmamış. Sayın Genel Başkanımız diyerek Özgür Özel'i kastederek örgütlerimizin yoğun desteğinden sonra bu hafta grup toplantısı yapmaları almıştır dedi. Kılıçdaroğlu tarafından da parti sözcülüğü görevine getirilen Müslüm Sarı bir açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır dedi. İki tarafta grup toplantısı yapmama kararı aldı ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü grup toplantısını kim yapacak sorusunu yarattığı krizde çözülmüş oldu. Yarın toplantısı olmayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir başka konu, Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay istiyor. Bu noktada delegelerden imza toplamaya başlamışlardı. Ve o delegelerden toplanan imza genel merkeze sunulması için bir 15 günlük süre vardı. 15 günlük süre çarşamba günü sona eriyor. Çarşamba günü 900'e yakın delegenin imzasını genel merkeze iletecekler. Noter tasdikli imzalar bunlar. O imzalar genel merkeze iletilecek ve bir olağanüstü kurultay taleplerini olduklarını bir kez daha delegelerin imzalarıyla beyan edecekler. Siyasi partiler kanunu gereği 45 gün içinde o delege imzalarının ulaşmasıyla birlikte 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mahkeme kararıyla tedbirli olarak geldikleri için kurultayın yapılmasının mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Delegeler 38. olan kurultay delegesi olması da bir noktada Kılıçdaroğlu ve ekibi açısından iradesi sakatlandığı ileri sürülen delegeler işte bu nedenle olağanüstü kurultayın yapılamayacağını ifade ediyorlar. Ama yine bu imzalar genel merkeze sunulacak ve Özgür Özel ve ekibi bu kurultayın yapılmasını istiyor. Eğer yapılmazsa sulh mahkemesine gitmeyi de planlıyorlar. Yani yine mahkeme süreçleri aralanacak Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Yine biz bu konuları tartışmaya ve konuşmaya devam edeceğiz. Aktarmayı da sürdüreceğiz Ege.
2: Özgür Akbaş Ankara'dan notlarını aktardı.
0: NTV Radyo.
2: Dünyanın beklediği haber hafta sonu geldi. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Resmi imzalar Cuma günü İsviçre'de atılacak.
7: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
2: ABD ve İran arasındaki anlaşma için gözler Cuma günü imzalanacak anlaşmaya çevrilmişken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını söyledi. Gemiler güvenli ve sorunsuz hat üzerinden ilerliyorlar ifadesini kullandı. Başkan yardımcısı J.D. Vance de, anlaşma metninin içeriğini hafta içinde açıklamayı umuyoruz dedi. İmza törenine İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın katılmasını beklediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz diyen Vance, Tahran'ın hangi konularda taviz vereceğini göreceğiz ifadesini kullandı. ABD ile İran'ın anlaşmasına İsrail'den tepkiler var. Anlaşma sonrası İsrail'den gelen açıklamaları aktaralım.
8: It's a very strong memorandum of understanding that
9: Netanyahu niye saldırmak zorundaydı? Çok kızdım ve bunu ona bindirdim. Onun hiçbir muhakeme yeteneği yok. Anlaşmaya saatler kala Lübnan'a saldırdılar. İnanamadım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'e ve Netanyahu'ya olan tepkisini Amerika Birleşik Devletleri medyasına bu şekilde dile getirdi. İsrail Başbakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını iddia etti. Saldırıya ait kısa bir video paylaştı. İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarıyla konuyu görüştü. İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. İsrail'de siyasetçilerdense Lübnan konusunda geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalar var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değil, bağımsız bir devlettir dedi. Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha azına razı olmamalıyız. Savaşçılarımızın ele geçirip terör altyapısından temizlediği hiçbir bölgeden çekinmemeliyiz diyerek Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekinmemeleri gerektiğini savundu. İsrail Savunma Bakanı Kastan'da benzer açıklamalar geldi. Katz, toprakların ve güvenlik bölgelerinin ele geçirilmesi, İsrail ordusunun savaş boyunca elde ettiği en büyük başarılardan biridir. Tüm baskılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız. Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İran İsrail'e saldırırsa biz de onlara saldırırız ifadelerini kullandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İsrail'in İran'da rejimi devirmek için kendi başına ve yaratıcı yollarla savaşı sürdürmesi gerektiğini savundu.
2: ABD ile İran anlaşmayı imzalarsa Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Savaş süresince Körfez'deki enerji üretimi zarar gördü, boğaza mayınlar döşendi. Bu nedenle normale dönüşün aylar alabileceği söyleniyor.
9: Hürmüz Boğazı'nda normale dönüş aylar alabilir. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü verilerine göre savaş öncesi boğazdan her gün 140'a yakın gemi geçiyordu. Günlük geçiş rakamı savaş sonrası aylık geçiş rakamına dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma sonrası yeniden açılması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre eskiye geçiş aktivitesine bir anda ulaşılamayacak.
10: Öncelikle zaten bu anlaşmanın bir netleşmesi ve nihai haline gelmesi gerekiyor. Tüm detaylarının bilinmesiyle birlikte.
9: Hürmüz'de en büyük soru işareti mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği. Bunun yanında Körfez'deki enerji şirketlerinin yeniden üretim planlaması yapması gerekecek. Her şey yolunda giderse limanlar bir anda yoğunlaşabilir. Bu da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabilir.
10: Hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık, yani 7-8 haftalık bir süre demek.
9: Kriz sırasında firmalar alternatif rotalar aradı. Bölgeye alternatif tedarikçiler bulundu. Uzmanlara göre bu Körfez'deki üreticiler için olumsuz bir durum.
2: Sırada haber turu var. Oyuncu Ece İrtem geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdiği belirtildi. İrtem Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünü bitirmiş, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştı. Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamit ve Yeni Gelin gibi yapımlarda oynamıştı. Sivas'ta Kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası adam kurtarılamadı. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Otizm tanısı olan çocuğu okula almayan özel koleje ceza yazıldı. Bir anne otizm tanısı bulunan çocuğunu okula almayan koleji Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayet etti. Okul idaresi tarafından uygulanan ayrımcı ve keyfi kararlar neticesinde çocuğunun eğitim hakkının hukuka aykırı şekilde ihlal edildiğini öne sürdü. Yapılan inceleme neticesinde özel okula 150 bin lira idari para cezası uygulandı. Kararda çocuğun engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır denildi. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanlara 108 milyon lira idari para cezası kesti. Yapılan açıklamada motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi. Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı kampanyası başladı. Kampanyada kura yok, başvurular banka şubelerinden yapılabiliyor.
11: Kura olmayacak, sıra beklenmeyecek. Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı yapacağı kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre satış sürecini bu kez bankalar yönetecek. Konut almak isteyenler Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine gidecek.
12: Herhangi bir ikamet ya da gelir şartı yok. Vatandaşların aslında herhangi bir gayrimenkulü TOKİ'nin sayfasından seçerek incelemeleri mümkün.
11: Satış için 3 farklı ödeme alternatifi var. Ödemeyi peşin yapana %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat verene 72 ay vade ve %8 indirim imkanı sağlanacak. %25 peşinat yatıranların %25 ara ödemesi yapması gerekecek. Bu ödeme yönteminde 60 ay vade sunulacak.
12: Proje seçiminde hemen teslim projeler mi? Yoksa 48 ay vadeyle teslim edilecek projeler mi? Bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü projelerin neredeyse 5'te 2'si hemen teslim, 5'te 3'ü ise aslında vadeli teslim edilecek projeler.
11: Peşin ödemede fiyatlar 2 artı 1 konut için 2,1 milyon liradan, 3 artı 1 konut için 2,7 milyon liradan başlıyor. Kampanyada en fazla konut 2200 adet de Bursa'da bulunuyor. Onu 2062 konutla Ankara, 1240 konutla Hatay takip ediyor.
2: Beyaz et üreticilerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan şirket yöneticisi 29 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Soruşturmanın çıkış noktası tavuk eti fiyatlarında yaşanan yükseliş. Diğer taraftan kasaplarsa yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle fiyatların %30'a kadar düşürebileceğini söylüyor.
13: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda yönetmeliğine göre mahalle kasapları tavuk etini ya bütün ya da entegre tesiste parçalanıp paketlenmiş şekilde satabiliyor. Salmonella bakterisinin bulaşma riskine karşı tezgahında tavuğa bıçak değdiremiyor. Ancak kasaplar yönetmeliğin başta fiyatların düşmesi için değişmesini istiyor.
14: Biz bütün tavuğu alıp bunu parçalayıp zaman kanattı, göğüstü, kalçaydı, baget olarak parçaladığımız zaman bizim maliyetimiz çok çok aşağıya çekecek.
13: Bugünlerde market reyonlarında 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor. Organik üretim ve parçalanıp ambalajlanması fiyatı yükseltiyor.
14: Eğer esnafım benim tavuğu parçalarsa %30'a yakın bir ucuzluk sağlayacağımıza inanıyoruz.
13: Kasaplar yönetmelikte değişiklik için bazı bilimsel araştırmaları da örnek gösteriyor. Salmonella'nın gerekli önlemler alındığında kasaplardan bulaşmayacağını söylüyor. Ancak gıda mühendisleri salmonella bakterisiyle mücadelenin ve denetimin zorluğuna dikkat çekiyor.
15: Çok zor bir süreçtir. Bu zor süreci yürütürken çok gelişmiş teknolojiye, ekipmana ve gıda güvenliğini şartlarına uygun olan fabrikalar, kesimhaneler bile zorlanıyor. Parçalama kısmını kasaplar yapacaksa bu ciddi tedbirleri onların da alması gereklidir. Acaba kırmızı etle beyaz etin konulacağı dolaplar ayrıldı mı? Kullanılacak bıçaklar ayrıldı mı? Hangi doğrama kesme tahtalarında kesilecek? Nasıl saklanacak? Kasalarda mı saklanacak? Arada hava akışı nasıl olacak? Üst düzey gıda güvenliği koşullarına uygun tesislerde bu işin yapılması lazım.
13: Tutulan kayıtlara göre tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Aynı dönemdeki genel gıda enflasyonu ise %600'ün üzerinde.
2: Hafta sonu yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavında ter dökecek. Peki sınava birkaç gün kala neler yapılmalı? Psikolojik olarak öğrenciler nasıl hazırlanmalı? Eğitim uzmanı Onur Soğuk ve Salim Ünsal merak edilen soruları yanıtladı. Öğrenciler ise son düzlükte ne hissettiklerini anlattı.
16: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum gerektiği kadar.
17: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
13: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
18: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
19: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum. Konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
20: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
13: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
21: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek, yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
13: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
2: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı.
22: Babasına ait silahlarla okula girmiş bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürmüştü. Okul saldırganı İsa Aras Mersin'in 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı.
23: Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinde dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var.
22: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da eğitim gördüğü Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların sahibi olan saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalarda saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı. Öğretmenler tarafından 3'ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gönderildiği tespit edildi. Komisyon saldırının yaşandığı okulda incelemelerde bulundu. İlgili kurumlardan bilgi aldı. Olayla ilgili 53 kişi dinlendi. Araştırmalar tamamlandıktan sonra meclise rapor sunulacak.
23: Bu konuyla ilgili bir eksiklikleri neler tespit ediyorsak bunların düzeltilmesi konusunda bu konudaki tekliflerimizi, değerlendirmelerimizi bulabildiğimiz bütün bu yönleri biz meclisimize rapor halinde sunacağız.
2: Manisa'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. Saldırgan hakkında uzaklaştırma tedbiri olduğu ortaya çıktı. Aksaray'da ise eşi tarafından saldırıya uğrayan bir kadın KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.
9: Hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı alınmıştı. Ancak konuşma bahanesiyle eve gitti. Eşini öldürüp kendisine engel olmak isteyen kızını darp etti. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Vedat Yılmaz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ulviye Yılmaz arasında tartışma çıktı. Zanlı 55 yaşındaki kadını tabancayla vurdu. Kendisini engellemek isteyen 18 yaşındaki kızını da silahın kabzasıyla darp etti. Yaralı anne kız tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ulviye Yılmaz kurtarılamadı. Zanlı hakkında 6 ay içinde olay tarihinde de geçerli olmak üzere toplam 4 kez uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı. Cinayet sonrası gözaltına alınan Vedat Yılmaz tutuklandı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde ise Vedat Ç. eşini öldürmekle tehdit etti. Daha sonra tabancayla kapının önüne çıktı, etrafa rastgele ateş açtı. Büyük korku yaşayan kadın telefonundaki kadın destek uygulamasına bastı. Polis ekipleri 2 dakika içinde adrese ulaştı, zanlıyı gözaltına aldı.
2: Yazın gelmesiyle birlikte peş peşe boğulma haberleri geliyor. Şırnak, Mersin ve Eskişehir'de 3 kişi boğuldu, Diyarbakır'da 1 kişi kayboldu.
9: Ailesini kurtardı ancak kendisi akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Olay Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Vedat Çetin ailesiyle pikniğe gitmişti. Serinlemek için suya giren aile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Çetin suya atlayıp aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak onları kurtarırken kendisi akıntıya kapıldı. Balık adamlar tarafından kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Enes Muhammed de ailesiyle piknik yapıyordu. Derede yüzmek isteyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Suda arama yapan ekipler çocuğun cansız bedenini buldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ise 34 yaşındaki Enes Yasin Karacaoğlu atıyla Keskin Göreti'ne girdi. Onu uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göretten çıkarılan Enes Yasin Karacaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atın da öldüğü tespit edildi. Diyarbakır'dan da boğulma haberi geldi. Nice ilçesinde Sarıçam çayına giren 2 kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Biri kurtarıldı, diğeri için aramalar sürüyor.
2: Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk marketten alınan kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi ancak çocuk zehirlendi.
9: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
1: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
9: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
1: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılsın istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
2: Haydarpaşa Garı İstanbul'un simgelerinden biri. 2010'daki yangından sonra kapsamlı bir restorasyona alındı. O günden bugüne etrafı paravanla kapalıydı. 16 yıl sonra inşaat iskelesi kaldırıldı.
9: Önce paravan, sonra inşaat iskeleleri kalktı. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon 16 yıl sonra bitiyor. 2010'daki yangından sonra başlayan çalışmalarda denize bakan cephelerde restorasyon ve konservasyon süreçleri tamamlandı.
3: Burası çok önemli bir ulaşım aksı. Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehrin.
9: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı dedi. 16 yıllık süreçte Haydarpaşa Garı'nın zemini iyileştirildi, yapısal güçlendirme yapıldı.
3: Bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
9: Gar sahasında yeni bir etkinlik alanı ve arkeoloji müzesi de inşa ediliyor. İlk etabın Eylül ayında yapılacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.
2: Açık deniz yüzme yarışında önemli bir başarıya imza atıldı. 18 yaşındaki Eda Savcıgil, İtalya'daki parkuru birinci tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
4: Aferin, haydi kızım.
5: Dalgalı denize karşı mücadele verdi, rüzgara karşı koyarak yüzdü. 18 yaşındaki yüzücü açık deniz yüzme yarışında Capri Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
6: Savcıgil, Türkiye. First place.
5: Yüzücü Eda Savcıgil, İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayarak Napoli'ye kadar 28 kilometreyi 9 saatte yüzdü. Denizdeki zorlu koşullara rağmen Savcıgil, Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu.
24: Kadın erkek genel klasman birinciliğine sahip oldum ve aynı zamanda bu parkuru yüzen ilk Türk sporcuyum, bitiren. Çok mutluyum. Parkur keyifli değildi. Çok zordu, çok dalga vardı, çok akıntı vardı. Ama başardım çünkü teknemde çok sevgili antrenörüm bana mental olarak çok destek verdi.
4: Şu anda bitirmek üzere.
5: Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı.
6: Türkiye.
4: Koşullar gerçekten çok zordu. Bu parkura göre bayağı bir dalgada mücadele ettik diyebilirim. Geçen seneye göre oldukça zordu. Hatta yarıda pek çok sporcu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.
5: Eda Savcıgil'in sıradaki hedefi dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Okyanus Yedilisi'ni birinci tamamlamak.
0: NTV Radyo.
25: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
26: Marmara genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sert kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz'de Lodos'la birlikte nem oranı yükseldi. Sıcak çarpması riski var. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise beklenen sağanak yağışların sebep olabileceği ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasında fayda var.
25: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
27: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
28: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
29: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
30: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
29: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
28: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
29: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan
2: Next. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: ol. Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Eskildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: ...2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A milli takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlılar, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Avustralya'ya 2-0 yenilen milliler Kanada'dan döndü. İlk taktik prova Türkiye saatiyle yarın sabah 5'te yapılacak. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışma öncesinde açıklama yapacak. Türkiye, cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Almanya 2026 Dünya Kupası'na 7 golle başladı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan Curaçao'yu farklı mağlup ederken Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'nın taraftarları düzenleriyle yine fark yarattı.

0: Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan 150 bin nüfuslu Curaçao'yu 7-1 yendi. Turnuva tarihindeki en düşük nüfuslu ülke olan Curaçao ise farklı yenilgiye rağmen Dünya Kupası'nda ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı. Almanya'nın yer aldığı E grubundaki diğer maçtaysa fil dişi sahili son dakikada attığı golle Ekvador'u yendi. Amad Diallo'nun attığı golün asistini Galatasaraylı Singo yaptı.
1: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain ile karşılaşacak. Ataşehir'de oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İlk maçı deplasmanda kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe ise taraftar önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapattı. Filenin Efeleri Kanada'yı 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarını Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz sürücü Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ve Charles Leclerc son turlarda yaşadıkları arızaların ardından yarışı tamamlayamadı. Bu sonuçla şampiyonanın zirvesindeki fark 41 puana indi. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir Dursun Bey yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Kastamonu Tosya yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. NTV Radyo.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatta.

0: Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün benzer sözcüklere bir örnek daha vereceğiz. Nüfus ve nüfuz. Son harfleri farklı olsa da gene karıştırılıyor. Sırayla bakalım. Nüfusun en yaygın olarak kullanılan anlamı, bir ülkede, bir bölgede, kentte ya da köyde yaşayanların, oturanların toplam sayısı. Hani birkaç yılda bir kaç kişi olduğumuz sayılsın diye bütün gün evde otururuz ve nüfus sayımı yapılır ve ülkenin nüfusu ortaya çıkar. İşte o. Sonra birey, kişi anlamında da kullanılır nüfus. Hane halkı kastedilerek o kıt maaşıyla 5 nüfusu geçindiriyor denir. Ayrıca köylü nüfusu azalıyor dediğimizde ortak bir özellik gösteren kimselerin tümünden söz etmiş oluruz. Bunların hepsi nüfus. Sonra nüfus cüzdanımız ya da kağıdımız vardır. Doğar doğmaz çocuğumuzu nüfus kütüğüne yazdırırız. Birini evlat edinmek için nüfusumuza geçiririz. Ama sözcüğün sonundaki S harfini Z yaptığımızda nüfuz olur ki içine geçme, işleme anlamındadır. Mürekkep lekesi astara kadar nüfuz etmiş. Bir anlamı daha var ki o daha çok kullanılır. Söz geçirme gücü, güçlü olma. Nüfuzunu kullanıp istediği her şeyi yaptırıyor. İnsanların gözündeki güçlü imajından yararlanıp bunu kendi istekleri doğrultusunda kullanıyor demek ki. Bir de nüfuz ticareti var. Makam ve mevkiinden faydalanarak çıkar sağlayacak işler yapmak. Şimdi gelin ikisini aynı tümcede kullanalım. Muhtarın nüfusu iyice artan köylüler üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. İyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: Müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yeni hafta güneşli başladı. Salı ve çarşamba günü de ülkenin genelinde hava güneşli olacak. Batı için konuşursak sıcaklık artmaya devam edecek. Özellikle Ege bölgesi ve Akdeniz'de rüzgarlar lodos yönünden estiği için salı ve çarşamba günü daha bunaltıcı bir hava olacak. Güneşin altında sıcaklıklar 45 derece civarında hissediliyor. Gölgede de 35 dereceye yakın. Yani geçtiğimiz günlere göre çok daha bunaltıcı ve rahatsız edici bir hava olduğunun altını çizelim. İstanbul ve kuzeyde ise evet sıcaklıklar artsa bile akşamlar serin olmaya devam ediyor. Perşembeden itibaren ise yeniden serin hava gelecek. Rüzgarlar kuvvetlenecek karayel ve lodos yönünden hem İstanbul'a hem Marmara'ya hem Ege'ye serin hava gelecek cuma ve cumartesi. Bu cuma ve cumartesi günleri de geçtiğimiz cumartesi günü olduğu gibi daha soğuk geçecek gibi gözüküyor ve yağışlar da olacak. Şimdiden plan yapmış olanlar varsa biraz beklesinler derim. Güneydoğu'da ise durum daha farklı. Bugünlerde 35-36'larda olan o sıcaklıklar perşembeden itibaren lodosla daha da yükselecek, 40'a yaklaşacak. Yani batıya serinleme gelirken doğuda sıcaklıklar daha da artacak. Peki neden sıklıkla yağışlı sistemler ve serin hava geliyor? Çünkü Avrupa üzerinde etkili olan ısı kubbesinin etrafından dolaşan rüzgarlar bize serin havayı getiriyor. Avrupa'ya sıcak hava dalgası getirirken bize ise serin havayı getiriyor. Avrupa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: NTV Radyo. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönü için bir duyuru var. O bölgede meydana gelen trafik kazasının kaldırıldığı ancak bölgede yoğunluğun devam ettiği belirtilmiş. Ana arterlerde özellikle Avrupa yakasında Cevizli Bağ'dan başlayan yoğunluğun Avcılar'a ve Saadetleri mevkiine kadar devam ettiğini görüyoruz. Anadolu yakasında ise Kozyatağı Bostancı arasında çift yönlü yoğunluk var. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü bir hayli yoğun seyrediyor. Yol olanlara güvenli yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Yeni bir haberle başlıyoruz bu saate. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor. Ezine'deki yangın saat 15'te başladı. Erenler mevkiindeki orman sahasından alev yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışması başlatıldı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Çalışmalara 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor. Ankara'da yenilenen Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı adıyla hizmete alındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin 8 ayda tamamlandığına dikkat çekti.
6: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
7: Başkentin ikinci havaalanı Ankara Havalimanı bu görüntülerle hizmete girdi. Ankara Havalimanı'na ilk inen uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Can oldu. Can Ankara Havalimanı'na indiğinde yangın söndürme araçlarının oluşturduğu su takırının altından geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ardından proje kapsamında inşa edilen Türkiye'nin en büyük devlet konuk evini inceledi. Sonrasında da açılış törenine katıldı.
6: Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik.
7: Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
8: Havalimanımız yaklaşmakta olan NATO zirvesine önemli bir katkı sunacak. Tarihi bir trafik yoğunluğunu da inşallah bir aksamaya sebebiyet vermeden yöneteceğiz.
9: Ankara'nın ikinci havaalanı Ankara Havalimanı'na inen ilk uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıyan uçak oldu. Ama 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi için başkente gelecek çok sayıda hükümet ve devlet başkanının uçağı İşte burayı kullanacak. Sonrasında ise hemen arkamdaki bu Türkiye'nin en büyük devlet konuk evinde ağırlanacaklar.
4: CHP'de geçen hafta yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Grup Başkanı Özgür Özel de kurultay için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze sunacak.
7: CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.
10: Örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
7: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
7: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste yapılan toplantıda olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların çarşamba günü genel merkeze iletileceğini söyledi. 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. Genel merkez yönetimi ise mutlak butlan ve tedbir kararı varken olağanüstü kurultay toplanamayacağı görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay sürecini başlattılar. CHP MYK'da çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Masada Yeni İhraçlar ve Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'dan boşalan grup başkan vekili için atılacak adımlar olacak.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. 16 Nisan 2028 gününü işaret etti. Uçum önce bölgedeki durum nedeniyle Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur uyarısı yaptı. Ardından adaylık tartışmasına değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur dedi. Meclis 2028'de 9 Şubat ile 15 Şubat arasında seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır. Referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik manada taşır diye konuştu.
5: NTV Radyo.
4: Dünyanın beklediği haber hafta sonunda geldi. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Resmi imzalar Cuma günü İsviçre'de atılacak.
12: ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, Türkiye'ye de yardımları için teşekkür etti. İmza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. Ancak Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da uyardı. Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası İran'la anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüşen Trump, çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. İran'dan da anlaşmaya ilişkin yanıt geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından Umman'la koordinasyon içerisinde kontrol edileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılacağını açıkladı. Müzakerelerin 60 gün süreceğini ve arabulucuların müzakerelerde bulunacağını ifade etti. İran ayrıca müzakerelerde nükleer konuların da görüşüleceğini açıkladı. Öte yandan İranlı kaynaklar ABD'nin İran'a yeniden inşa planı için 300 milyar dolar vereceğini iddia etti. Ayrıca İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş kaynaklarının son anlaşma öncesi yarısının serbest bırakılacağı ifade edildi.
4: ABD ve İran arasındaki anlaşma için gözler Cuma günü imzalanacak anlaşmaya çevrilmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını söyledi. Gemiler güvenli ve sorunsuz hat üzerinden ilerliyorlar ifadesini kullandı. Başkan yardımcısı J.D. Vance de anlaşma metninin içeriğini hafta içinde açıklamayı umuyoruz dedi. İmza törenine İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın katılmasını beklediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz diyen Vance, Tahran'ın hangi konularda taviz vereceğini göreceğiz ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurmasının ardından Avrupa'ya geldi. Trump Fransa'da G7 zirvesine katılacak. Burada özellikle İran ve transatlantik ilişkiler konusunda vereceği mesajlar yakından izlenecek. Ayrıntıları alacağız. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca telefon attığında. Kayhan.
13: Evet, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Kanada'nın liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi önümüzdeki saatlerde başlayacak. Liderler gelmeye başladılar. Bu yılki G7 zirvesine Fransa ev sahipliği yapıyor ve zirve Fransa'nın Le Mans Gölü kıyısındaki Evian kasabasında gerçekleşiyor. Tabii bu zirvede gözler Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ta. Trump'ın zaten bu zirveye gelip gelmeyeceği merak konusuydu geçen haftaya kadar. Fakat dün gece Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptının açıklanmasının ardından Donald Trump'ın buradaki varlığı çok daha önem kazanmış durumda. Önümüzdeki saatlerden itibaren başlayacak ve çarşamba akşam saatlerine kadar devam edecek bu zirvede İran'la varılan bu anlaşmanın Donald Trump tarafından batılı müttefiklerine burada aktarılması bekleniyor. Bu akşam küresel zorluklara hep beraber çözüm üretmek başlıklı bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek liderler. Makroekonomik düzensizliklerin, dengesizliklerin burada ele alınacağı söyleniyor ki bu çok önemli bir gündem maddesi olarak hatırlatılmakta Fransızlar tarafından. Yarın sabah Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ile bir araya gelecekler. Öğle yemeğinde ise işte orada Orta Doğu dosyası ele alınacak. Orta Doğu'daki krizlerle mücadele ve istikrarın güvence altına alınması başlıklı bir çalışma yemeği var. Fransa dönem başkanlığı bu çalışma yemeğine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın liderlerini de davet etti. Dolayısıyla Donald Trump'ın bu liderlerle de İran'la varılan anlaşmayı görüşmesi bekleniyor. Öğleden sonra da yarın Brezilya, Hindistan, Güney Kore ve Kenya liderleri burada olacaklar, zirveye katılacaklar. Onun dışında zirvede yapay zeka, çocukların sanal ortamda korunması ve kanserle mücadele gibi konularda ele alınacak. Çarşamba akşamı zirvenin sonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Paris banliyosundaki Versailles şatosunda bir yemekte ağırlayacak. Bu yemeği Fransız medyası Donald Trump'ın zirveden ayrılmaması için tertiplendiği şeklinde yorumlar yapıyor. Çünkü geçen yıl yapılan G7 zirvesinin tam ortasında, zirvenin sonundan önce ayrılmıştı. Emmanuel Macron'un Donald Trump'ın ayrılmasını engellemek için böyle bir yemek tertiplediği Versailles şatosunda hem de havai fişeklerle söyleniyor Fransız medyası tarafından Ege.
4: NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'nın notlarını dinledik. Piyasalarda anlaşma coşkusu yaşanıyor. Petrol 83 doların altına indi, altın hızlı yükseldi. Hisse senetlerinde de pozitif hava hakim. Ekonomist Dinçer Kurt haftanın ilk iş gününde piyasaları yorumladı.
14: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma piyasalara doping oldu. Altın yükseldi, petrol geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran geçici anlaşma konusunda mutabık kaldı. Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş izlendi. Brent petrol %5'i aşan gerilemeyi de 83 doların altına geldi. Petrolde böylece Mart ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.
15: Petrol fiyatları evet aşağı geliyor, altın fiyatları yukarı gidiyor. Fakat yani benim şu anda izlemlediğim en azından Brent petrolün 80 doların altına inmemesi biraz daha piyasalar İsrail'den de bir açıklama bekliyor. Yani bunu anlıyorum. Biz petrol fiyatında 80 dolarlarda daha önce de yukarı yönlü tepkiler aldığını görmüştük.
14: Altın fiyatlarında yükseliş hakim. Ons altın yeniden 4300 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta 6000 liranın altını gören gram altın 6400 lirayı geçti.
15: Gram altın tarafında evet bizi 7500-8000 lira doğru götürecek bir barış anlaşması olabilir bu. Fakat İsrail de bu barışa katılmadığı sürece ve oradaki işte petrol tankerlerinin geçişinin hızını vesaire piyasa anlayıp da daha çok olumlu olmadığı sürece altın fiyatlarının daha yukarılara gitmesi de biraz güç gözüküyor.
14: Hisse senedi piyasalarında da görünüm pozitif. Asya borsaları Japonya öncülüğünde hızlı yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri vadenler de anlaşmaya pozitif tepki verdi. İçeride Borsa İstanbul tarafında 14 bin puan aşıldı. Bankacılık endeksi güne %6,5 artışla başladı.
4: İran Savaşı'nda tarafların müzakere masasında en çok zorlayan konu Hürmüz Boğazı'ydı. İran'ın boğazı kapatması özellikle küresel enerji tedariğine büyük darbe vurdu. Su yollarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili yeni bir adım atılacak. Türkiye gelecek ay gemi geçiş ücretlerine %15 zam yapmaya hazırlanıyor.
16: Çanakkale ve İstanbul boğazlarından gemi geçiş ücreti gelecek ay %15 zamlanacak ve ton başına $6.70 çıkacak. Bu ücret hali hazırda ton başına $5.83.
17: İstanbul Boğazı dünyanın en önemli su yolları arasında yer alıyor. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler bunu bir kez daha ortaya koydu. Tahıl, petrol, sanayi ürünleri, tonlarca malzeme İstanbul Boğazı'ndan geçerek dünyanın farklı limanlarına ulaşıyor. Geçiş ücretleri ise 1 Temmuz'dan itibaren artacak. Bu kararla birlikte Türkiye'nin önemli bir döviz geliri elde etmesi bekleniyor.
16: 2024'te İstanbul Boğazı'ndan 41 bin gemi geçti. Yani saatte 5 gemi boğazı kullandı. 227 milyon dolar gelir elde edildi. Sağlık denetimi, fener ve tahsiliye hizmeti. Ücret bu üç kalem üzerinden belirleniyor. 2025'te İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 40 bin oldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise 12 bin gemi geçti. Gemiler için ödenen ücret ortalama 15 ile 30 bin dolar arasında değişiyor. 1936'da imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre geçiş ücretleri altın frank üzerinden ve geminin net tonajı esas alınarak hesaplanıyor. 2022'den itibaren ise altın frankın dolar karşılığı kademeli olarak güncellendi.
4: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı.
7: Babasına ait silahlarla okula girmiş bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürmüştü. Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı.
18: Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinde dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var.
7: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da eğitim gördüğü Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların sahibi olan saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalarda saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladı ortaya çıktı. Öğretmenler tarafından 3'ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gönderildiği tespit edildi. Komisyon saldırının yaşandığı okulda incelemelerde bulundu. İlgili kurumlardan bilgi aldı. Olayla ilgili 53 kişi dinlendi. Araştırmalar tamamlandıktan sonra meclise rapor sunulacak.
18: Bu konuyla ilgili bir eksiklikleri neler tespit ediyorsak bunların düzeltilmesi konusunda bu konudaki tekliflerimizi, değerlendirmelerimizi bulabildiğimiz bütün bu yönleri biz meclisimize rapor halinde sunacağız.
4: Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı kampanyası başladı. Kampanyada kura yok, başvurular banka şubelerinden yapılabiliyor.
19: Kura olmayacak, sıra beklenmeyecek. Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı yapacağı kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre satış sürecini bu kez bankalar yönetecek. Konut almak isteyenler Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine gidecek.
20: Herhangi bir ikamet ya da gelir şartı yok. Vatandaşların aslında herhangi bir gayrimenkulü TOKİ'nin sayfasından seçerek incelemeleri mümkün.
19: Satış için 3 farklı ödeme alternatifi var. Ödemeyi peşin yapana %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat verene 72 ay vade ve %8 indirim imkanı sağlanacak. %25 peşinat yatıranların %25 ara ödemesi yapması gerekecek. Bu ödeme yönteminde 60 ay vade sunulacak.
20: Proje seçiminde hemen teslim projeler mi yoksa 48 ay vadeyle teslim edilecek projeler mi, bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü projelerin neredeyse 5'te 2'si hemen teslim, 5'te 3'ü ise aslında vadeli teslim edilecek projeler.
19: Peşin ödemede fiyatlar 2+1 konut için 2,1 milyon liradan, 3+1 konut için 2,7 milyon liradan başlıyor. Kampanyada en fazla konut 2200 adet de Bursa'da bulunuyor. Onu 2062 konutla Ankara, 1240 konutla Hatay takip ediyor.
4: Hafta sonu yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavında ter dökecek. Peki sınava birkaç gün kala neler yapılmalı? Psikolojik olarak öğrenciler nasıl hazırlanmalı? Eğitim uzmanı Onur Soğuk ve Salim Ünsal merak edilen soruları yanıtladı. Öğrenciler ise son düzlükte ne hissettiklerini anlattı.
0: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum gerektiği kadar.
21: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
22: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
23: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
24: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum. Konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
25: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
22: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
26: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek, yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
22: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
4: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki İrtem'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
27: Gideriz tabii kızım.
28: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
29: Hayatını kaybetmeden sadece saatler önce 35. doğum gününü kutladı. Film ve dizi oyuncusu Ece İrtem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
28: Yani kötü bir niyetim yok. Hayır, unutkanlık deyip geçmemek lazım.
29: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı.
28: Canım, sen ne yaptın, konuştun mu annenle?
29: Aradım.
30: Kamera!
29: Onun hikayesi 1991 yılında Sivas'ta başladı. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle de uğraşan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu.
31: Vakti geldi. Galiba almaya geldiler.
28: Benim değil o! Değil! Onun anası da var, artık babası da var.
31: Afet.
28: O zamanlar ben de mesela özgürlüğümün çok kısıtlandığını düşünürdüm. Babamın çok otoriter olduğunu düşünürdüm. İşte onu yapacaksın, sporla uğraşacaksın, bunu yapacaksın, müzik bilmem ne falan. Ama o disipline edinmeseydim çok boş vermiş bir insan olabilirdim.
31: Evet, ne istiyorsun?
28: Sizi uyarmaya geldim.
29: İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını tüm samimiyetiyle anlatmıştı.
28: Garo'yla da emanetçiyle de hesabı olan kalbi kırılmış biriyim ben sadece. İşte bu gelgitler olmuyor vesaireler. Bir telefon geldi bana. Daha yeni dönmüştüm. Audition verdim. Eve geldim. Menajerim yine aradı. Ece böyle böyle dedim gelemiyorum. Benim dedim hem gücüm bitti hem param bitti. Her şey bitti. Umutlarım da biraz. Dedim en iyisi ben mezun olayım ondan sonra. Telefon kapandı. 5 dakika sonra bir daha aradılar. Tamam her şeyi onlar karşılıyor. Sadece seni görmek istiyorlar. Gittim. Ben yine audition vereceğim falan zannederken tamam dedi, bizim aradığımız sensin. Orada bir de ciddi bir karakterle başladım bayağı. Evet, Fırat Danış'ın şeyi partneri olarak.
32: Halimiz hatırımız sayenizde iyidir hünkârım.
29: Sözünü ettiği Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde Pembe karakterini canlandırdı. İstanbul'da oyunculuk serüveninde teyzesinin evinde kaldığı dönemde çok dua etmişti.
28: Nefis fikirlerim var, organizasyon bende.
31: Süper gizemciğim bu şey.
28: Onlar bana yuva açtılar ama olmadı. Onların penceresinden çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok çok ağlamışlığım vardır. Garo ile emanetçi bir anlaşma yaptı.
29: Payitaht, Abdülhamit ve Yeni Gelin dizilerinin yanı sıra Zengo ve Meraklı Adam'ın 10 günü gibi filmlerde de seyirci karşısına çıktı. Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle hayal ettiği başarıya ulaştı.
28: Nursema, evde durumlar nasıl? Asil'le falan.
33: Ne alaka şimdi?
28: Ay konu değişsin diye söylüyorum canım. Babanız bugün yeterince gerildi. Konu kapansın.
4: Dünya ünlü bale ekibi İzmir'de Romeo ve Juliet oyununu sergiledi ancak gösteriye damga vuran sahneye giren bir kedi oldu.
34: Kesin ya.
14: gösterinin en dramatik anında sahneye daldı. Romeo'nun öldüğü sahnede oyuncunun yanına uzanarak onu uyandırmaya çalıştı. Tiyatro sahnesindeki kedi tüm dünyada viral oldu. Dünyaca ünlü The Imperial Russian Ballet Company ekibi, Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de Romeo ve Juliet Balesi'ni sergiledi. İzmir, Aşık Veysel açık hava sahnesindeki gösteriye bir kedi damga vurdu. Romeo'nun öldüğü sahne gerçekleştiriliyordu. O sırada bir kedi sahneye girerek yerde yatan dansçıya yanaştı. Saçlarıyla oynamaya başlayıp kafasını yalamaya ve onu ısırıklarıyla uyandırmaya çalıştı. O anlar seyircileri kahkahaya boğdu. Romeo'yu canlandıran dansçı ise rolünü bozmadan oyuna devam etti. Gösterinin bitiminde ise dansçılardan biri kediyi kucağına alarak seyirciyle birlikte selamladı. Görüntüler uluslararası haber ajansı Reuters tarafından da haberleştirildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
1: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik Endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: NTV Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: ...2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlılar Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Avustralya'ya 2-0 yenilen milliler Kanada'dan döndü. İlk taktik prova Türkiye saatiyle yarın sabah 5'te yapılacak. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışma öncesinde açıklama yapacak. Türkiye cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Almanya 2026 Dünya Kupası'na 7 golle başladı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan Curaçao'yu farklı mağlup ederken Hollanda'yla 2-2 berabere kalan Japonya'nın taraftarları düzenleriyle yine fark yarattı.
5: Yeşil ışık yanınca kutlama yaptılar, kırmızı ışık yanınca dağıldılar. Japon taraftarlar futbol devi Hollanda ile 2-2 berabere kalınca meşhur Shibuya kavşağında toplandı. Tokyo'daki taraftarlar trafiği tıkamamak için 40 saniyede sevincini yaşarken Dallas'ta olan Japonlar da maç sonunda tribünleri temizledi. Futbolcuların da maç sonunda soyunma odasını düzenli bıraktıkları görüntüler dikkat çekerken F grubundaki diğer maçta İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. Almanya ise Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı. Panzerler turnuvaya ilk kez katılan 150 bin nüfuslu Curaçao'yu 7-1 yendi. Turnuva tarihindeki en düşük nüfuslu ülke olan Curaçao ise farklı yenilgiye rağmen Dünya Kupası'nda ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı. Almanya'nın yer aldığı E grubundaki diğer maçtaysa Fildişi sahili son dakikada attığı golle Ekvador'u yendi. Amad Diallo'nun attığı golün asistini Galatasaraylı Singo yaptı.
4: Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain ile karşılaşacak. Ataşehir'de oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İlk maçı deplasmanda kazanan Beşiktaş saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe ise taraftar önünde oynayacağı ikinci maçı kazanarak hasarı azaltmaya çalışacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapattı. Filenin Efeleri Kanada'yı 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Polonya ev sahipliği yapacak. Milliler 24 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Formula 1 Katalunya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz sürücü Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti. Podyumu sırasıyla George Russell ve Lando Norris tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ve Charles Leclerc son turlarda yaşadıkları arızaların ardından yarışı tamamlayamadı. Bu sonuçla şampiyonanın zirvesindeki fark 41 puana indi. Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile sürecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Doğa her yıl suyu, toprağı, ormanı ve enerjisiyle insanlığa bir bütçe veriyor. Ama bu bütçe yıl bitmeden tüketiliyor. Dünya Limit Aşımı Günü tam da bu noktayı gösteriyor. Türkiye için Limit Aşım Günü bu yıl 6 Haziran oldu. Peki bu durumun nedenleri ne? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'a sorduk.
4: Şimdi bunu şöyle anlatalım. Yani ben çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında biz Konya Kapalı Havzası için bir kuraklık eylem planı yapıyorduk Tarım Bakanlığı için. Orada dedik ki şu anda Konya Kapalı Havzası'nda 90 bin tane su kuyusu var ve bu kuyulardan sadece 10 bin tanesi ruhsatlı. Ne kadar su çekildiğini bilmemiz lazım dedik. Aynı zamanda Konya'da o sırada yeraltı suyu 30-35 metreden çıkıyordu ve 6 tane obruk vardı ve dedik ki 10 sene içerisinde eğer bu kontrol altına alınmayacak olursa obrukların sayısı çıldırabilir. Yeraltı suyu da 350 metreden çıkar. 2026'ya geldiğimizde aynen bu dediğimiz oluyor. Konya özelinde bir örnek verdim ama geri kalan kesimlere baktığımızda tarımı yeraltı suyuyla yapıyoruz. Şehirleri yeraltı suyuyla besliyoruz ve yeraltı suyu pek çok noktada yenilenebilir bir kaynak değil bizim açımızdan. Yani onu bir defa kullandınız mı o gitti. Ancak işte birkaç yüz senede ya da birkaç 3000 senede yerine gelebilir. O nedenle biz esasında o suyu diyelim pancar üretmeye ya da mısır üretmeye değil buğday üretmeye kullanmış olsaydık o su bize belki 100 sene gidecekti. Biz şeker pancarı ya da mısır üreterek o suyu 100 değil 10 senede bitirdik. Demek istediğimiz bu. Yani gelecekte kullanmamız gereken bir takım şeyleri çok ağır problemler olursa gelecekte kullanacağımız o ağır problemler olmadan bugün kullanmış olduk. Bu pek çok alanda geçerli. Yani kullandığımız tarım ilacından, gübreden, kullandığımız madenlerden, kullandığımız su kaynaklarından nereye giderseniz gidin aynı şeyler var. Bunları alt alta koyduğumuzda 6 Haziran 2026'da doğanın bize 2026'da kullanmamız için verdiği kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani gelecekten çocuklarımızın kaynaklarından çalmış oluyoruz. Benim her zaman en dikkatimi çeken bize nispeten benzer gerek coğrafya gerek yapı olarak bakıldığında benzer sayabileceğimiz Uruguay. Aralık ayında Uruguay'ın kaynakları tüketme zamanı. Yani dolayısıyla dünyanın kaynaklarını tüketmeden de yaşanabiliyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
5: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Ya bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
2: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
6: İkinci aşama hızlı başlar mı?
7: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
6: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
5: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
8: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
9: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
10: Buzluktaki gıdaların çözdürülmesiyle ilgili sık sık aynı hataları yapıyoruz. Bazıları eti suya koyuyor, bazıları bütün bir tavuğu güneş gören tezgaha. Ama uzmanlar bu iki yöntemin de sağlık açısından riskleri olduğunu söylüyor. Peki dondurulmuş et ya da tavuk neden dışarıda çözdürülmemeli? En ideal yöntem hangisi? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
11: Gıdaların çözdürülme yöntemlerinde yapılan en büyük hatalardan biri ve çok da maalesef yaygın, akşamdan dışarı çıkarmak veya tezgah üzerinde bekleterek onun çözülmesini sağlamak. Bu maalesef mikroorganizmaların hızla üremesini sağlayacak bir yöntemdir. Çünkü bizim tehlikeli aralık dediğimiz bir aralık vardır, 5 ile 60 derece arası. Bu alana geldiği zaman ortamdaki mikroorganizmalar geometrik bir şekilde hızla büyürler. O yüzden gıdaları doğru çözdürmezsek bizi zehirleyebilecek hale dönüşebilirler. Dolayısıyla doğru çözdürme yöntemleri çok önemli. Burada yapılabilecek aslında temelde birincisi akşamdan buzdolabına çıkarmak. Buradaki önerilerden biridir. Buzdolabına çıkardığınız zaman da o gıda çözülürken suyunu dışarı akıtmayacak şekilde kapalı bir kap içerisinde olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bir diğer yöntem soğuk suyla çözdürmektir. Yine yaptığımız hatalardan biri çabuk çözülsün diye ılık su kullanmaktır. Bu da yanlış. Soğuk suyla çözdürmek lazım ve o suyun soğuk kaldığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Başka daha pratik bir yöntem aslında mikrodalga fırında çözdürmek de kurallarına göre oldukça pratik ve güvenli bir yöntemdir. Ya da doğrudan pişirebilirsiniz. Burada bir konu da çözüldükten sonra çözülmüş olan gıdayı mümkün olan en kısa sürede pişirmek önemli. Tezgahta bekletmek, ılık suyla çözdürmek maalesef bizim için çok büyük bir sağlık riski oluşturur. Ayrıca yine çözdürdüğümüz gıdaları, özellikle de hayvansal gıdaları tekrar dondurmak da yine bizim için risk oluşturabilir. Çünkü çözdürme aşamasında mikroorganizma yükü arttıysa bunu tekrar tüketmeye çalıştığımızda başına gelenler maalesef vardır, zehirleyici olabilir.
10: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
0: Reklam. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
12: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Sıradaki şarkı

0: mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Yaz geldi mi, Haziran geldi mi, artık yaz meyvelerinin de en güzelleri tezgahlara düşmüş demektir. Şimdi yaz meyveleri deyince ne anlıyoruz? Aslında baharın güzel meyvelerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mesela dut, beyaz dut yok olmak üzere tezgahlarda artık son demlerini yaşıyor. Çileğin tabii en güzelleri çoktan çıktı. Ama mesela can eriğini ele alırsak, can eriği artık pembeleşmeye başlamak üzere. Hala piyasada can eriği bulunuyor, yeşil yeşil kütür kütür, ama bir süre sonra artık onları bulamayacağız. Bahar meyveleri deyince aklımıza Yeni Dünya'da gelsin. Hala ağaçlarda görüyorum, tezgahlarda da var, ama bir süre sonra artık onu da bulamayacağız. Şimdi peki bu ilkbahar meyvelerinin sonu, yaz meyvelerinin başlangıcı derken kayısı devreye girdi, kiraz yavaş yavaş bollaşıyor, şeftali kendini göstermeye başladı. O zaman ne yapalım? Güzel bir meyve salatası. Aslında çeşitli ülkelerde çeşitli meyve salatası kültürleri var. Ve meyve salatası bir anlamda yaz meyvelerinin hepsinin bir arada olduğu en güzel, en hafif tatlı biçimi. Şimdi meyve salatası deyince işin içine üzüm de girebilir, kış meyveleri de girebilir, armut girer, elma girer. Aslında dediğim gibi her kültürün de kendine göre bir meyve salatası var. Mesela İtalya'da meyve salatasına Macedonya derler. Macedonya niye? Makedonya'dan adını almış. Çok kültürlü, farklı etnik grupların bir arada olduğu karmaşık yapısından ötürü bütün renklerin, bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir salata olarak Makedonya ismi meyve salatasına yakıştırılmış. Ama burada meyve salatası Amerika'da da mesela fruit cocktail, yani meyve kokteyli olarak bir dönem çok moda olmuş. Hatta 1940'larda falan, 48'de mesela konserve meyve salataları var. Şimdi konserve meyve salatası da olur mu diyeceksiniz. Oluyor, bal gibi de oluyor. İçine ananas da giriyor, üzüm de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Tabii meyveler o nefasetini kaybediyor. Taze taze meyve lezzeti olmuyor, ama onun da kendine göre bir yapısı var. Amerika'da konserve meyveler bayağı bir sanayi olmuş zamanında. Bir kere özellikle ananas. Ananasın hala konservesiz çok revaçtadır. Ama mesela şeftalinin de yarım yarım, bütün bir güneş gibi böyle çok güzel konservesi olurdu. Ama tamamen başkalaşıyor. Mesela ben tuhaf bir şekilde konserve şeftaliyi de severim. Ama onu bambaşka bir şey olarak yemek lazım. Tazesiyle alakası bile yok. Birazcık da meyve salatasında lezzet dengelerine bakmak lazım. Meyve salatası deyince her şeyin karman çorman bir arada olduğu bir meyve salatasına ben hayır diyorum.

0: birbirine çok yakışan ikililer, üçlüler var. İşte onları bir arada yakalayınca da gerçekten bambaşka oluyor. Mesela sadece bir çilekli salatası yapabilirsiniz. O da meyve salatası olabilir. İçine böyle diğer orman meyvelerinden koyabilirsiniz. Ama mesela o sadece çileğin, özellikle de araya nane yaprakları koyarsanız o kadar güzel, ferah bir tadı olacaktır ki yanına başka bir meyve girmesine gerek bile yok. Evet, bu hafta meyve salatalarına bakıyoruz. Dünyadan örneklerle ve lezzet kombinasyonlarıyla takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum-Mecitözü yolunun 8-10. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11-16. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikan siyah edebiyatının en önemli temsilcilerinden James Baldwin'in Kimseler Bilmez Adımı isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Bülent Doğan çevirmiş. Önce Baldwin'in hayatını kısaca hatırlayalım. James Baldwin 1924 yılında New York'un Zenci Mahallesi Harlem'de doğdu. Bir kölenin torunuydu. Yoksul bir ailede büyüyen Baldwin biyolojik babasını hiç tanımadı. Üvey babası ise muhafazakar bir vaizdi. James Baldwin liseden sonra vaizliğin yanı sıra geçimini sağlayacak ufak tefek işlerde çalıştı. Yazmaya ilgisini bu yıllarda fark etti. 1944'te tanıştığı siyah yazar Richard Wright'ın desteğiyle zamanının tümünü yazmaya ayırdı. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni terk eden James Baldwin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde yaşadı. Aktör ve tiyatro yönetmeni Engin Cezar'ın yakın arkadaşı olan Baldwin'in 1962'de yayınlanan Bir Başka Ülke romanını İstanbul'da Engin Cezar Gülriz Sururi çiftinin evinde tamamladığı söylenir. 1987'de Fransa'da ölen James Baldwin'in söz ettiklerimizin yanı sıra Türkçe'de yayınlanmış eserlerinden bazıları Ben Senin Zencin Değilim, Sokağın Dili Olsa, Ne Zaman Gitti Tren ve Bundan Sonrası Ateş. James Baldwin bilhassa romanlarıyla tanınsa da denemelerinin de romanlarından aşağı kalır yanı olmadığını, bu türe müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla yaklaştığını belirtmek gerekiyor. Zira Baldwin otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşmayı becerebilen bir yazardı. İşte bugün bahsini ettiğimiz Kimseler Bilmez Adımı Baldwin'in benzersiz denemelerinden oluşuyor. Harlem ve Amerikan güneyinden Paris'e, Faulkner ve Richard Wright'tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman'a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye hem duyguya hakkını veren bir yazar Baldwin. Tanıtım metninde onun denemeleri belirli bir tarihsel bağlamda kök salmış olsa da günümüze de seslenmeyi, kışkırtıcı ve evrensel kalmayı başarıyor denilmiş. Ekonomist, iş insanı, eski milletvekili ve yazar Cem Kozlu'nun Sandima Tableti isimli romanı Remzi Kitabevi'nden yayımlandı. Genç arkeolog Ela bir müzede çalışmaktadır. Milattan önce 2. bin yılın ortalarına tarihlenen ve Anadolu'nun kadim halklarından Luvilerin henüz tam çözülememiş dilinde yazılmış olan Sandima tabletinin çalınmak üzere olduğunu fark eder. Sandima tableti sıradan bir arkeolojik buluntu değildir. Deşifre edilirse insanlık tarihinin en köklü kabullerinden birini geçersiz kılabilecek sarsıcı bir gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ela'nın yolu, gerçeğin peşinde gitme uğruna kariyerini kaybetmiş ünlü bir gazeteciyle kesişir. Güçlerini birleştirip olayın üzerine gittiklerinde karanlık bir planın içine çekildiklerini fark ederler. Karşılarında sıradan kaçakçılar değil, iyi organize olmuş, acımasız ve her yere sızabilen bir yapı vardır. ve bu yapı gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi göze almıştır. Fransız yazar Gaspar Koenig'in ödüllü romanı Humus, Livera yayın evinden çıktı. Romanı dilimize Şirin Erkan Leytao çevirmiş. Arthur ve Kevin iki farklı dünyaya ait olsalar da solucanlar hakkındaki bir konferansta yolları kesişen iki ziraat öğrencisidir. Burjuva bir aileden gelen Arthur, ailesinden miras kalan arazide organik tarım yapmaya girişir. Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan Kevin ise büyük şehirdeki bir atık öğütme şirketinin ortağı olur. Arthur'u hayal kırıklığına uğratan kırsal kesimdeki insan ilişkilerinin katılığı iken, Kevin iş dünyasındaki sonsuz hırs ve yalanlar tarafından bozguna uğratılır. Tanıtım metninde Humus, büyük ideallere hırsla bağlanmanın ironik sonunu ve insanın büyüklendiği doğanın insan ideallerine ilişkin muazzam kayıtsızlığına ustaca işaret ediyor denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
9: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi. Bir adım önde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Sabah saat 19, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşı bitireceği öngörülen anlaşmaya ilişkin yeni bir gelişme oldu. Üst düzey bir Amerikalı yetkili Amerika ile İran mutabakat zaptını imzaladı açıklamasını yaptı. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alarak bu bültene başlayalım. Bunun için Washington'a bir bağlantı yapalım. Begüm Dönmezer söz telefon attığında. Begüm, Amerikalı yetkili neler söylüyor? İmzaları attılar. Cuma günü atmalarını bekliyorduk.
1: Seda, evet, anladığınız kadarıyla Amerika tarafından ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance tarafından mutabakat zaptı imzalandı. İran tarafında da müzakereci ve aynı zamanda Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'ın imzayı attığı belirtiliyor. Üst düzey bir Amerikalı yetkili açıkladı. Anladığımız kadarıyla bunlar dijital olarak, yani elektronik olarak imzalar atıldı. Cuma günü hala o toplantının yapılması bekleniyor. En azından şimdiki durum o şekilde. Üst düzey Amerikalı yetkili İran'la imzalanan bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını sağlayacağını ve bunun karşılığında da Amerika'nın İran limanlarına uyguladığı ablukanın kalkacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hemen Hürmüz Boğazı'nda yaşanan trafikte bir artışın, önemli ciddi bir artışın olacağını öngörüyor üst düzey Amerikalı yetkili. Ama Trump yönetimi yetkilileri yine de bunun tam etkisinin görülebilmesi için 2-3 hafta Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin artışı bakımından. Üst düzey Amerikalı yetkili hatırlanacağı üzere iki tarafta anlaşmanın detaylarını yayınlamamıştı. Çerçeve anlaşmasının taslağını resmi olarak görmemiştik. Şimdi üst düzey Amerikalı yetkili önümüzdeki 24-48 saat içerisinde bu anlaşmanın ayrıntılarının açıklanacağını ifade etti ve bu hafta içerisinde de İran'la Amerika arasında teknik görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bu teknik görüşmelerde tabii ki İran'ın nükleer programı meselesi, yani aslında en dikenli konular sonrasına bırakılmıştı. Dolayısıyla o konu ele alınacak. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusu ve yine Amerikalı yetkililerin altını çizdiği şekilde İran'ın anlaşmaya uyma performansına bağlı olarak gelişecek yaptırımların kaldırılması konusu ele alınacak. Üst düzey Amerikalı yetkililer önümüzdeki 30 gün içerisinde İran'la nükleer müzakerelere öncelik verileceğini ifade ediyor. Ve görüşmelerin özellikle teknik görüşmeler biraz daha ilerledikten sonra Perşembe günü itibariyle biraz daha yoğunlaşması bekleniyor. Üst düzey Amerikalı yetkili İran'la imzalanan bu mutabakat zaptının gerçek bir anlaşmaya dönüp dönmeyeceğini 2-3 hafta içerisinde öğreneceğiz, göreceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da İsviçre'de Cuma günü müzakere ekiplerinin başkanlarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Bu toplantıya Amerika tarafından Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılması ihtimali var. Vance ABD Başkanı Donald Trump da belki katılabilir demişti. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Trump ve Vance tarafından Amerika cephesinde, İran tarafında da Muhammed Kalibaf tarafından mutabakat zaptı, çerçeve anlaşması imzalandı. Cuma günü ise o toplantının ve imza töreninin yapılması yine bekleniyor. Şu an itibariyle en azından eldeki bilgi bu.
0: Önemli ve yeni bir gelişmeydi. Begüm Dönmezer söz ayrıntılarını anlattı. Elektronik ortamda atılan imzalardan söz ediyoruz. Bu imzaları atan isimler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, İran tarafından da yine Meclis Başkanı Galibov'un imzasının olduğunu biliyoruz. Yine Vance'in imzası olduğu söyleniyor Amerikalı yetkili tarafından. Elektronik ortamda atıldı imzalar. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan anlaşmalar, mutabakatı çerçevesinde yine de karşılıklı olarak Cuma günü ıslak imzaların diyelim yine atılacağını ilişkin bilgi de var, ama elektronik ortamda imzaların atılması da önemliydi. Hafta sonundan bugüne taşan bir konuydu. Şimdi bakalım bu anlaşma kalıcı olabilir mi? Anlaşma Cuma günü de imzalandığında karşılıklı imzalandığında. Bunu herkes merak ediyor ve buna ilişkin analizler var. İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC de internet sitesinde buna yönelik bir analiz yayınlamıştı. Bu tür anlaşmalarda başarının genellikle ayrıntılara bağlı olduğuna dikkat çekiliyor ve bazı maddelerin tartışma konusu olmaya devam ettiği vurgulanıyor. Bakalım Cuma'ya kadar neler göreceğiz ve şimdi BBC'nin analizine göz atalım.
2: İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde Anthony Zorker imzalı çıkan analizde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşmada yanıtsız kalan sorular mercek altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma duyurusunun Donald Trump için hoş bir doğum günü hediyesi olduğu belirtildi. Ancak bu hediyenin belirsizliklerle dolu olduğunun altı çizildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşmanın nükleer meselelere çözüm getirmediğine dikkat çekildi. İran'ın uranyum zenginleştirme programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbeti mutabakat zaptının Cuma günü imzalanmasının ardından ele alınmaya başlanacak. Bunun için 60 günlük bir süre belirlendi. Nükleer sorunu çözmek için bu sürenin çok kısa olduğuna vurguda bulunuldu. İran bu konuda müzakerelerin diğer tarafın mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinden sonra başlayacağını duyurdu. Varılan anlaşma için bir başka belirsizlik unsuru ise İsrail. Anlaşmanın Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes sağlanmasını öngördüğü belirtildi. Ancak İsrail, Lübnan'daki saldırılarını durdurmayacağını ve Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekinmeyeceğini söylüyor. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmaya karar verebileceğine, bunun anlaşmayı riske atacağına vurguda bulunuldu. Mutabakat zaptı çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde bile gemi ve tanker trafiğinin normale dönmesinin haftalar süreceğine de dikkat çekiliyor.
0: Fransa'da şu sıralarda G7 zirvesi toplanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir aradalar. Oradan gelen görüntülere bakalım. Bir de kulak verelim konuşmalarına.
3: Ve şunu söylemekten çok mutluyum. Evet, anlaşma ve imzaladığımız anlaşma da gerçekten çok heyecan verici. Birkaç mayın haricinde zaten onlar da bulundu. Hürmüz Boğazı da açıldı. Gemiler geçmeye başladı. Tabii Cuma günü de tamamen açılmış olacak. İran'la çok iyi anlaşıyoruz artık. Farklı liderler var biliyorsunuz. İlk liderler yok. İkinci ekip de yok. Üçüncü liderler grubunun çok akıllı ve zeki olduğunu düşünüyorum. Onlarla da bir anlaşma yaptık. Tabii ki yeniden iki gün boyunca saldırılara dönmekten hiç mutlu olmamıştım. Üçüncü bir günde dönmediğimiz için, saldırılara geri dönmediğim için çok mutluyum. Tabii ki çok önemli bir nokta, petrol fiyatları süratle düşüyor ve tabii ki Amerikan borsalarında yine rekor oranda büyüme var. Tabii ki petrol çok uzun zamandır görmediğimiz oranda düşünüyor. Yine düşük fiyatlara ineceğiz. Tabii ki savaş öncesinden daha da düşük petrol fiyatlarına kısa süre içerisinde ulaşacağız. Ama en önemlisi tabii ki İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bu konuda güçlü denetim mekanizmaları olacak ve nükleer silaha ulaşamamış olmaları çok önemli. Tabii ki iki önemli nokta vardı. Obama'nın nükleer anlaşmasının ortadan kaldırılması, iptal edilmesi ve bunu bu anlaşmadan çekilmem, bu anlaşmayı ortadan kaldırmam çok önemliydi. Çünkü İran'ın nükleer silaha giden yolunu açan Amerika Birleşik Devletleri için son derece kötü bir anlaşmaydı. İran'a milyarlarca dolar verilmiş, 1.7 milyar dolar nakit paranın bir Boeing 757'ye yüklenip, o dev güzel uçağa yüklenip ki bunu ancak, o kadar çok nakit vardı ki ancak 1.7 milyar doları bankalardan çekip İran'a nakit olarak vermişlerdi. Bunun ötesinde onlarca milyar dolar verildi. Ve tabii onlara anlaşma için rüşvet vermeyi denediler. Tabii ki işe yaramadı. Bu hiçbir zaman işe yaramaz. Biz çok iyi bir iş başardık. Ve umarız iyi ilişkilerimiz olacak. İran'la iyi anlaşacağız. Eğer bunu yapamazsak başa döneriz. Ama bunun gerekli olacağını düşünmüyorum. Yaptığımız İran anlaşması dünyaya çok fazla başarı getirecek. Çünkü gerçekten bir süre boyunca petrol tıkanmıştı. Beni arayıp lütfen artık diyor, arardı beni. Böyle söylüyordu bana ve artık tabii ki desteklerinizden, yardımınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sizinle birlikte olmak büyük bir şeref. Çok güzel bir görüşme yapacağız. Dün de aynı şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüm ve bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum gerçekten, çünkü her ikisi de buna açık. Bu olayı bitirdiğimize göre artık Ukrayna'ya odaklanacağız ve onu da bitirmeye çalışacağız. Düşünün, çoğu asker 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Böyle bir şey yaşanmamalı ve dün iki güzel görüşme gerçekleştirdim. Aynı şekilde tabii ki son derece heyecan verici ve belki de Beyaz Saray tarihinin heyecan verici gecesini yaşadık. Dövüşçüleri konuk ettik ve sizi tebrik etmek için de gece çok geç saatte aradım. Çünkü ağır siklet kategorisinde bir Fransız dövüşçü kazandı. Bazı insanlar için Dünya Kupası'ndan bile daha önemli. Evet, Dünya Kupası'nda da çok iyi bir takımları var ama dövüşçüleri de, kafes dövüşçüleri de çok iyi. Çok büyük bir ülke ve sizinle birlikte olmak büyük bir şeref. Cuma günkü imza törenine katılacak mısınız efendim? Duruma göre değişir. J.D. Vance gidecek. Orijinal olarak onu gitmesi lazımdı. O saate kadar ben zaten gitmiş olurum. Aslında 1,5 gün daha burada kalacağız ama bilemiyorum. Belki katılırım, belki de katılmam ama imza için JD gelecek. Mutabakat zaptı metni ne zaman açıklanacak? Kısa süre içerisinde ben açıklanmasını istiyorum çünkü çok güçlü bir doküman, çok güçlü bir belge. Obama'nın anlaşma belgesi gibi değil, öyle korkunç, berbat bir belge değil. Bu çok güçlü bir belge ve bunun kısa süre içerisinde açıklanacağını düşünüyorum. Belki cuma gününden sonra açıklanır. Çünkü biliyorsunuz şu anda Hürmüz Boğazı açıldı, ancak tabii ki tüm mayınlar ortadan kaldırıldıktan sonra, temizlendikten sonra cuma günü tamamen açılmış olacak. Yani çok yakın gelecekte açıklanacağını düşünüyorum. Yaptırımların kaldırılması söz konusu mu? Bu onun davranışlarına, onların davranışlarına bağlı olacak. Yani yapmaları gerekenleri yaparlarsa, sorumluluklarını yerine getirirlerse ilerleme sağlanacak. Fransa'dan nasıl bir beklentiniz var bu konuda? Çok yardıma ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Çünkü anlaşma çerçevesinde Hürmüz Boğazı açılmış olacak. Kesinlikle ücretsiz olacak. Herhangi bir geçiş ücreti olmayacak. Bu sebeple çok yardıma ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bir iki gemi gelirse de, birkaç ülke birkaç gemi desteği sağlarsa fena olmaz. Tabii ki ne olacağını kimse bilemez ama Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve özgürce gemilerin buradan geçeceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde Lübnan konusunun da bitmesini istiyoruz. Burası da bizim yaptığımızın bir küçük versiyonu. Bu çok da zor olmasa gerek. Evet, Hizbullah'la görüşmemiz, bir konuşma yapmamız gerekecek.
4: La contribution, nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation, et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer, et sous 2 à 3 jours le porte-avions avec les frégates qui l'accompagnent et l'ensemble du groupe. Évidemment, tout ça suppose
0: G7 zirvesinde liderler konuşuyorlar. Az evvel Donald Trump elbette dumanı üstünde olan o konu, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin bazı mesajlar verdi. Trump anlaşmanın imzalandığını, hatta Boğaz'ın, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi. Cuma günü ise Hürmüz Boğazı tamamen açılacak dedi. Hemen konuyu petrolün düşmesine, borsaların yükselmesine getirdi. Bunun önemli olduğunu söyledi. Amerikan borsalarında yükselişin olumlu olduğunu söyledi. Ve İran'ın da nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Kendisinin Cuma günü imza için gidip gitmeyeceğini sordular. Ben gitmeyebilirim ama gidebilirim. 1,5 gün daha Fransa'da olacağını söyledi. J.D. Vance'in imza için Cuma günü orada olacağının altını çizdi. Kendisinin gidip gitmeyeceği ile ilgili konuya bilmiyorum diye yanıt verdi. Ama elektronik imzalar atıldı. Şimdi canlı olarak ekrana getirmiştik görüntüleri. Akabinde de Macron'un bir konuşması oldu. Bu son dakika önemliydi. Bu son dakika gelişmesinin hemen üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bu konu sorulduğu için ve o da onu konuştuğu için hemen Fransa'ya döndük ve bir kulak verdik. Amerika ile İran arasında varılan bu anlaşma tabii bütün dünyanın yakın takibinde, Körfez ülkelerinin de yakın takibinde. İran savaşında Amerika'nın korumasından şüphe duymaya başlayan Körfez ülkeleri tabii şimdi İran'la anlaşma yoluna gitmeye çalışıyor. Reuters haber ajansının bu konuyla ilgili bir analizi var. Körfez ülkelerinin Tahran'la temaslarını yoğunlaştırarak ekonomik ve güvenlik alanlarında uzlaşma arayışına şimdiden girdiklerine dikkat çekildi.
5: İran'ın savaştan yara almadan çıkmasıyla Körfez'de dengeler yeniden kuruluyor. Uluslararası Reuters haber ajansının Körfez ülkelerinin İran savaşından nasıl etkilendiği ile ilgili analizde bu başlık kullanıldı. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdiği belirtildi. İran'ın ise dayanıklılığının gözler önüne serildiği vurgulandı. İran'ın Körfez ülkeleri ve küresel enerji akışını tehdit edebilecek bir güç olmaya devam ettiğinin altı çizildi. ABD'nin ise dirençli bir düşman karşısında askeri gücünün sınırlarının olduğu görüldüğü belirtildi. İran'ın füze kapasitesi ve nükleer programı ile ilgili tavizde bulunmadan anlaşma sağlandığına da dikkat çekildi. Reuters savaşın esas kaybedenin ise Körfez ülkeleri olduğuna dikkat çekti. Körfez ülkeleri ekonomik kalkınmalarının ardındaki en büyük etken olan istikrarın bu savaşta sarsıldığı vurgulandı. Güvenliklerini yeniden şekillendiren kararlara seyirci kalan bu ülkelerin savaşın sonuçlarını sindirmek zorunda olduklarına vurguda bulunuldu. Körfez ülkelerinin ABD'nin korumasına duydukları güvenin sarsıldığı, buna karşın İran'ın kalıcı bir bölgesel güç olmasının pekiştiğine de dikkat çekildi. Körfez ülkelerinin İran'la çatışmadan ziyade uzlaşmaya doğru bir geçişi tercih ettiklerinin altı çizildi. Körfez ülkeleri açısından durumun savaş öncesine göre daha kötü bir hal aldığı yorumunda bulunuldu. İran'ın bölge gücü olmayı sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı'nın ise sürekli bir gerilim noktası haline geldiği ve Körfez ekonomilerinin daha kırılgan hale dönüştüğü belirtildi. Orta Doğu uzmanı Favaz Gerges, giderek daha fazla Körfez ülkesi İran'ın kalıcı olduğunu ve bölgesel düzeni bozma kapasitesini koruduğunu fark ediyor dedi. Gerges, artık giderek daha fazla Körfez yöneticisi güvenlik veya istikrar sağlamak için ABD'ye veya İsrail'e güvenemeyeceklerini anlıyor ifadesini de kullandı. Körfez ülkelerinin şimdi Tahran'la anlaşma yoluna gittikleri belirtildi. Çatışma riskini azaltmak için Tahran'la ekonomik ve güvenlik anlaşmaları yapmak üzere temasların arttığı vurgulandı. Hafta sonunda hem Katar hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la anlaşma yaptığı yönünde haberler basına yansımıştı. Katar iddiaları reddetmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dan da bir açıklama var. İbrahim Kalın, memnuniyetle karşıladık ama temkinli bir bekleyiş içindeyiz ifadesini kullandı. MİT Başkanı Kalın, görüşmelerin devam edeceğini hatırlattı. Önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Hemen kulak verelim.
6: Selamlıyorum. ekranları başında radyo kanalları ve sosyal medya mecraları vasıtasıyla bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Kabinemizin 66. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölgemiz için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık 2 asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin Duvarı'nın yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık.
7: NTV Radyo.
6: Başkentimize ulaştırma alanında çok uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da tertipleyeceğiz. İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde düzenleyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'imizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda DEİK'e ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DEİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor, bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camii'mizi 4 yıllık titiz bir restorasyonun ardından yeniden ibadete açtık. Ayrıca 19 milyar 326 milyon lira değerindeki toplam 65 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarımız Edirne'miz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü denizcilik tarihimizde önemli bir yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye

0: için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz. Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmayı mikrofona getirdik.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa sözlüğü.
5: Bugün S harfindeyiz. Kupa sözlüğünde günün sözcüğü son dans. Futbol tarihinin bir dönemini açan, tarih yazan ve artık kapatmaya hazırlananları ayırıyoruz bu bölümü. Bu isimler tribünleri hem büyüleyecek hem de hüzne boğacak. Son dans kaçınılmaz vedaların adı. İki efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 6. Dünya Kupalarına katılıyor ve bu alandaki rekorun sahibi oluyor. Hırvatistan'ın amirali Luka Modric, Almanya'nın duvarı Manuel Neuer, Brezilya'nın süperstarı Neymar bıraktıkları muhteşem mirasa bir yenisini ve belki de sonuncusunu ekleyecek diğer öne çıkan isimler. Onlar bu kupada zamanın akışına karşı kariyerlerinin son sayfalarını en iyi şekilde kapatmak için sahadalar. Bir devrin bitişini izlerken içimiz buruk ama bu muazzam son dansa şahitlik ettiğimiz için çok şanslıyız.
4: Kupa sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
6: Reklam.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
9: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir Dursun Bey yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Kastamonu Tosya yolunun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
7: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
1: Reklam.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Mobile Systems.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
7: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: Empara, Empara, bankanın güzeli.
14: ETS yaz fırsatları başladı.
15: Gel, yerin hazır, kaçma.
14: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Reklam.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yeni hafta güneşli başladı. Salı ve çarşamba günü de ülkenin genelinde hava güneşli olacak. Batı için konuşursak sıcaklık artmaya devam edecek. Özellikle Ege bölgesi ve Akdeniz'de rüzgarlar lodos yönünden estiği için salı ve çarşamba günü daha bunaltıcı bir hava olacak. Güneşin altında sıcaklıklar 45 derece civarında hissediliyor. Gölgede de 35 dereceye yakın. Yani geçtiğimiz günlere göre çok daha bunaltıcı ve rahatsız edici bir hava olduğunun altını çizelim. İstanbul ve kuzeyde ise evet sıcaklıklar artsa bile akşamlar serin olmaya devam ediyor. Perşembeden itibaren ise yeniden serin hava gelecek. Rüzgarlar kuvvetlenecek karayel ve lodos yönünden hem İstanbul'a hem Marmara'ya hem Ege'ye serin hava gelecek cuma ve cumartesi. Bu cuma ve cumartesi günleri de geçtiğimiz cumartesi günü olduğu gibi daha soğuk geçecek gibi gözüküyor ve yağışlar da olacak. Şimdiden plan yapmış olanlar varsa biraz beklesinler derim. Güneydoğu'daysa durum daha farklı. Bugünlerde 35-36'larda olan o sıcaklıklar perşembeden itibaren lodosla daha da yükselecek, 40'a yaklaşacak. Yani batıya serinleme gelirken doğuda sıcaklıklar daha da artacak. Peki neden sıklıkla yağışlı sistemler ve serin hava geliyor? Çünkü Avrupa üzerinde etkili olan ısı kubbesinin etrafından dolaşan rüzgarlar bize serin havayı getiriyor. Avrupa'ya sıcak hava dalgası getirirken bize ise serin havayı getiriyor. Avrupa yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: İyi akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Birkaç önemli madde var, onlara bakalım. Hemen bültenimize başlayalım. Aylardır süren savaşta bir kez daha ve bu kez öncekilerden daha güçlü şekilde anlaşma söz konusu. O kadar ki varılan mutabakat elektronik ortamda imzalandı bile. Tarafların bir araya geleceği imza töreni ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Mutabakatta tam olarak hangi maddeler var? Anlaşma sahaya nasıl yansıyacak? Bölge nihayet huzura kavuşacak mı? Göreceğiz. Ama anlaşma haberi petrol fiyatları ve küresel piyasaları hemen etkiledi bile. Son duruma bakacağız birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu konuyla ilgili ilk değerlendirmeler geldi hemen. Kabine sonrasında konuştu Cumhurbaşkanı. Savaş defterinin kapandığına inanıyorum dedi. Ama uyarıları da oldu. Cumhurbaşkanının başka konularda başka mesajları da vardı. Bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu haftanın grup toplantısı krizi şimdilik aşıldı. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Her iki tarafta farklı gerekçeler açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki sürecin nasıl gelişeceğine de göz atacağız. Milli takım Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra ikinci maçına artık odaklandı. Paraguay ile karşılaşacak amirliler hazırlıklara da başladılar. Ve bu maç gruptaki dengeler açısından önem taşıyor. Turnuvada başka mücadeleler de var. Örneğin bugün İran sahneye çıkacak. Dünya Kupası'nda günün öne çıkan gelişmelerini de canlı bağlantıyla alacağız. Başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını değerlendirdi. İsrail'in tavrına dikkat çekerek uyardı.
1: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
0: Amerika ile İran arasında elektronik imzalar atıldı. Şimdi anlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağı, Hürmüz Boğazı'nın son durumu, İsrail'in bu sürece nasıl tepki vereceği konuları önem taşıyor. İki bağlantımız var. NTV'den Kayhan Karaca, Strasbourg, Fransa'daki G7 zirvesini izliyor. Strasbourg'da değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde Begüm Dönmez Ersöz var. NTV Washington muhabiri. İki yere de bağlantımız olacak. Önce Kayhan Karaca'ya bağlanalım. G7'de Trump ve Macron'u gördük. Bugün Kayhan Karaca, Trump neler söyledi anlaşmaya dair?
2: Evet Seda, İran'daki durum zaten G7 zirvesinin gündemindeydi ama dün akşam ya da dün gece saatlerinde gelen bu mutabakat zaptı haberi buradaki zirvenin atmosferini tamamen değiştirmiş durumda. Senin de belirttiğin gibi ABD Başkanı Donald Trump akşamüstü zirvenin yapıldığı Evyan kentine, Leman Gölü kenarındaki Evyan kentine geldi. Gelir gelmez de ayağının tozuyla bu zirveye ev sahipliği yapan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme yaptı. İkili görüşmenin öncesinde iki lider basının karşısına çıktılar ve tabii tek gündem maddesi bu İran'la imzalanan ya da imzalandığı söylenen bu mutabakat zaptıydı. Tabii Donald Trump'ın neler söyleyeceği merak konusuydu. Donald Trump bu zaptı, mutabakat zaptını ya da anlaşmayı övdü. Sağlam ve güçlü bir anlaşma tabirini kullandı ve şöyle bir ibaresi var. İran yönetimi çok zeki, kendileriyle iyi anlaşıyoruz dedi. Tabii herkesin kafasında bir diğer soru işareti vardı. Bütün küresel piyasalar biliyorsunuz, bütün ekonomilerin düşündüğü Hürmüz Boğazı meselesi ne olacak? Hürmüz Boğazı konusunda Donald Trump, boğaz açıldı ama cuma günü, bu hafta cuma günü tamamen açılacak ifadesini kullandı. Petrol fiyatlarının bu sabahtan itibaren düşmeye başladığını söyledi ve piyasalarında coşkulu olduğunu söyledi Donald Trump. Peki bu Hürmüz Boğazı'ndaki durum ne olacak? Nasıl güvenlik sağlanacak? Şeklinde bir de soru işareti vardı ki Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bunu öğle saatlerinde bir televizyon programında da gündeme getirmişti. Donald Trump burada fazla yardıma ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum. Zira boğazın açılacağı konusunda İran ile anlaştık ifadesini kullandı ama bölgeye birkaç gemi göndermek faydalı olabilir dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık'la beraber yaklaşık 20 ülkeden oluşan bir koalisyon fikrini ortaya atmıştı. Hürmüz Boğazı'nda bir ilki olarak anlaşma imzalanır, imzalanmaz. O anlaşmanın uygulanabilmesi için bu koalisyon ülkelerinin bölgeye gemiler veya savaş uçakları ya da mayın temizleme gemileri gönderebileceği fikrini ortaya atmıştı. Anlaşma sayesinde dediğim gibi petrol fiyatlarının ve piyasalarının coştuğunu söyledi. Petrol fiyatlarının indiğini söyledi Donald Trump. Bir de dün Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü söyledi. Yarın Volodymyr Zelenski burada olacak Seda, zirvede. Onunla da Donald Trump'ın ikili bir görüşme yapması gündemde. İran savaşı sona erdikten ya da sona erdiğine dair bu ifadeler geldikten sonra şimdi gözler yeniden Ukrayna'daki savaşa çevrilmiş durumda ve burada Trump ile Ukrayna lideri arasında yapılacak görüşmenin de önemli olduğu söyleniyor. Fransa lideri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İran ile anlaşmadan mutlu olduklarını, memnuniyet duyduklarını söyledi burada. Ve o da Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti. Yarınki görüşmenin önemli olduğunu vurguladı Seda.
0: Peki Kayhan Karaca Fransa'dan G7 zirvesinden Trump'ın öne çıkan mesajlarını paylaştı. Evet, Trump Fransa'da ama Amerika'da, Washington'da da üst düzey yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmayı sürdürüyor. O yüzden hemen NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söze bağlanalım. Begüm, üst düzey yetkililerin açıklamaları var Amerikan basınına. Amerikan basınında da farklı görüşler öne çıkıyor. Neler onlar?
3: Seda, şimdi İran'la Amerika arasında imzalanan bu anlaşma bir miktar rahatlama sağlamışa benziyor ama hala önümüzde bazı zorluklar var yorumu öne çıkıyor. Daha çok ABD basınında, kamuoyunda yorumların ve yapılan değerlendirmelerin manşeti şu denilebilir: statükoyu yeniden tesis etmekten öteye gidemedi deniliyor varılan anlaşma için. Bir süre önce de İran'la müzakerelerde önemli rol oynayan Başkan Yardımcısı J.D. Vance CNBC'ye konuştu ve anlaşmayı barışa yönelik önemli bir adım olarak niteledi ama müzakerelerin bir sonraki aşamasında Trump yönetiminin hala çözmesi gereken çok önemli ayrıntıların Trump yönetiminin önünde olduğuna da işaret etti. Bunun içerisinde de İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun, uranyum stoğunun nasıl imha edileceği, seyreltileceği meselesi var. New York Times, Wall Street Journal gibi gazetelere baktığımızda neredeyse yaklaşık 4 aydır devam eden, 28 Şubat'tan beri devam eden bu savaşın ABD Başkanı Donald Trump'ın elde etmeyi umduğu ya da elde etmeyi vaat ettiği sonuçları ortaya çıkarmadığı değerlendirmesi var. İran'ın askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi, nükleer emellerinin imha edilmesi, yok edilmesi, teokratik liderliğin devrilmesi ve İranlıların özgürleştirilmesi gibi vaatlerdi bunlar. ABD Başkanı Donald Trump Fransa'ya G7 zirvesine belki elinde sembolik olarak bir önemli bir zaferle gitti ama aslında şu yorum öne çıkıyor: ABD Başkanı Donald Trump aslında kendisinin yol açmış olduğu bir soruna ve o sorunun çözümüne dayanarak bir zafer ilan etmiş oldu. Yani Hürmüz Boğazı meselesi. Çünkü savaştan önce zaten Hürmüz Boğazı açıktı. Lübnan meselesinin bu süreçte önümüzdeki gün ve haftalarda önemli olacağının altı çiziliyor. Çünkü Amerika İsrail üzerinde bu konuda ne kadar etkisini gösterebilecek, İsrail ne kadar dinleyecek Amerika'yı, ki üst düzey Amerikalı yetkili bugün yaptığı açıklamada İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesinin İran'la anlaşmanın bir koşulu olmadığını söyledi. Dolayısıyla Lübnan önemli olacak. Bu anlaşma tabii ki ekonomi üzerindeki, Amerikan ekonomisi üzerindeki baskıyı bir miktar kaldırabilir. Çünkü petrol fiyatları yükselişe geçmişti. Bu Trump açısından siyasi bir riski beraberinde getirmişti ara seçim öncesi. Ama bunun etkisi hemen de görülmeyebilir. Yani geldiğimiz noktada çerçeve anlaşması bizi savaştan önceki noktaya götürmek dışında çok da bir işe yaramamış gibi görünüyor yorumu hakim. O zaman ne elde edildi bu savaşla? İsrail ya da Amerika'nın bakış açısıyla pek de bir şey elde yok denilebilir. Hatta bazı açılardan İran'ın daha güçlü bir müzakere pozisyonuna geldiği yorumları da yapılıyor. İki taraf arasında, Amerika ve İran arasında malum bir güven sorunu da var. Ve Amerika ile İran arasındaki bir sonraki müzakere turu aslında bu karşılıklı belki yerine getirilmeyen vaatler ve uyumsuzlukların gölgesinde yapılacak. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bir açıklaması belki de bunun en büyük göstergesi. Biz bu müzakere sürecini ve uygulanmasını, anlaşmanın güvensizlik ve geçmişteki bazı taahhütlerin ihlali ve önceki deneyimler temelinde yapacağız diyor.
0: Peki tüm bu olan bitene İsrail nasıl bakıyor? Tel Aviv rahatsız. İsrail'in bu anlaşma hoşuna gitmiyor. Aşırı sağcı bakanlara göre bu anlaşma İsrail'i zaten bağlamıyor da. Tel Aviv İran'ı da Lübnan'ı da vurmaya devam edebilir.
4: Netanyahu niye saldırmak zorundaydı? Çok kızdım ve bunu ona bildirdim. Onun hiçbir muhakeme yeteneği yok. Anlaşmaya saatler kala Lübnan'a saldırdılar. İnanamadım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'e ve Netanyahu'ya olan tepkisini Amerika Birleşik Devletleri medyasına bu şekilde dile getirdi. İsrail Başbakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını iddia etti. Saldırıya ait kısa bir video paylaştı. İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarıyla konuyu görüştü. İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. İsrail'de siyasetçilerdense Lübnan konusunda geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalar var. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değil, bağımsız bir devlettir dedi. Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha azına razı olmamalıyız. Savaşçılarımızın ele geçirip terör altyapısından temizlediği hiçbir bölgeden çekinmemeliyiz diyerek Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekinmemeleri gerektiğini savundu. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan da benzer açıklamalar geldi. Katz, toprakların ve güvenlik bölgelerinin ele geçirilmesi, İsrail ordusunun savaş boyunca elde ettiği en büyük başarılardan biridir. Tüm baskılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız. Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İran İsrail'e saldırırsa biz de onlara saldırırız ifadelerini kullandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise, İsrail'in İran'da rejimi devirmek için kendi başına ve yaratıcı yollarla savaşı sürdürmesi gerektiğini savundu.
0: Amerika ile İran arasında her açıklama Şubat'tan bu yana piyasaları dalgalandırıyor ve gelinen son nokta anlaşma olduğu ve bir aksilik olmazsa da Cuma günü artık netleşeceği için altın yükseldi. Biz de hemen soluğu Kapalı Çarşı'da aldık. Hem piyasa uzmanlarıyla hem de alışverişe gelen vatandaşlarla konuştuk.
5: 4, 5, 6. Daha önceki günlerde bayağı bir karım oldu. 8000 lira, 7500, 8000 lira çıktığında bozdurmuştum. Şimdi tekrar alıyorum. Müthiş karım oldu.
6: ABD-İran anlaşmasının sağlanmasıyla altın yükselişe geçti. Gram altın perşembe günü 5900 lira seviyelerine gerilemişti. Haftayı 6200 liradan kapatan gram altın 6500 lirayı aştı. Altının yükselmesiyle kapalı çarşıya gelenler olsa da bu kez kuyumcularda beklenen yoğunluk oluşmadı.
7: 7-8 bin liraları gördüğü zamanlar burada kuyruklar vardı ama şu an öyle bir talep yok. Belki tekrar o fiyatları görürse yine o talepleri görebiliriz.
8: Panik satışlar oldu düşüşle beraber. Şu an insanlar alıma geçmiş durumda değil. Beklemede yani.
6: Kapalı çarşı esnafının altın yatırımcılarına tavsiyeleri de var.
9: 7,5'tan 8'e alanlar çok ciddi bir zararla satmak istiyor. Biz görüyoruz satmayın. Madem yüksekten aldınız bekleyin. Yani bak bugün 6,5'lara geldi. Barış olur. İnsanlar zararları kurtarırlar. Sadece çıkarken kredini kullanmasınlar. Düşerken de panik yapmasınlar. Bu sene muhtemelen 7,5'la 5-800 arasında böyle bir bant yakalayabiliriz. Bir aşağıda bir yukarıda. Muhtemelen doların da 50 olacağından tahmin ediyoruz.
6: Yatırımcıların anlık kararlarla ya da günlük gelişmelere göre hareket etmemesi öneriliyor. Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Henüz bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Birazdan ana haberde.
0: Başkentin artık iki havalimanı var. İkinci havalimanı adı Ankara Havalimanı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Havalimanı Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde aktif olarak kullanılacak.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
6: Başkentin ikinci havaalanı Ankara Havalimanı bu görüntülerle hizmete girdi. Ankara Havalimanı'na ilk inen uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Can oldu. Can Ankara Havalimanı'na indiğinde yangın söndürme araçlarının oluşturduğu su takının altından geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ardından proje kapsamında inşa edilen Türkiye'nin en büyük devlet konuk evini inceledi. Sonrasında da açılış törenine katıldı.
1: Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik.
6: Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
10: Havalimanımız yaklaşmakta olan NATO zirvesine önemli bir katkı sunacak. Tarihi bir trafik yoğunluğunu da inşallah bir aksamaya sebebiyet vermeden yöneteceğiz.
11: Ankara'nın ikinci havaalanı Ankara Havalimanı'na inen ilk uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıyan uçak oldu. Ama 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi için başkente gelecek çok sayıda hükümet ve devlet başkanının uçağı İşte burayı kullanacak. Sonrasında ise hemen arkamdaki bu Türkiye'nin en büyük devlet konuk evinde ağırlanacaklar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta grup toplantısı krizi yok. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Her iki taraf da farklı gerekçeler açıkladı.
6: CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.
12: Örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
6: CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
6: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste yapılan toplantıda olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların çarşamba günü genel merkeze iletileceğini söyledi. 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. Genel merkez yönetimi ise mutlak butlan ve tedbir kararı varken olağanüstü kurultay toplanamayacağı görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay sürecini başlattılar. CHP MYK'da çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Masada Yeni İhraçlar ve Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'dan boşalan grup başkan vekili için atılacak adımlar olacak.
0: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Televizyon izleyicisinin Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanıdığı Ertem daha 35 yaşındaydı ve dün doğum günüydü. Avukatın açıklamasına göre oyuncu kendi evinde annesinin yanında vefat etti. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için otopsi bekleniyor.
14: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
15: Hayatını kaybetmeden sadece saatler önce 35. doğum gününü kutladı. Film ve dizi oyuncusu Ece İrtem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
14: Yani kötü bir niyetim yok. Hayır, unutkanlık deyip geçmemek lazım.
15: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı.
14: Canım, sen ne yaptın? Konuştun mu annenle?
16: Aradım.
15: İrtem'in avukatı ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını tüm samimiyetiyle NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
17: İşte bu gelgitler olmuyor vesaireler. Bir telefon geldi bana, daha yeni dönmüştüm. Audition verdim, eve geldim. Menajerim yine aradı. Ece böyle dedim gelemiyorum. Telefon kapandı, 5 dakika sonra bir daha aradılar. Tamam, her şeyi onlar karşılıyor, sadece seni görmek istiyorlar. Gittim. Ben yine audition vereceğim falan zannederken tamam dedi, bizim aradığımız sensin.
15: Sözünü ettiği Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde Pembe karakterini canlandırdı. İstanbul'da oyunculuk serüveninde teyzesinin evinde kaldığı dönemde çok dua etmişti.
18: Nefis fikirlerim var, organizasyon bende.
15: İrtem o günlerin ardından hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlatmıştı.
17: Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum ya. Pencerede oturup ağlamak yerine.
14: Karo ile emanetçi bir anlaşma yaptı.
15: Payitaht Abdülhamit ve Yeni Gelin dizilerinin yanı sıra Zengo ve Meraklı Adam'ın 10 günü gibi filmlerde de seyirci karşısına çıktı.
14: Peki o şişe 400 yıl orada kalacak desen?
15: Çevreye olan duyarlılığıyla da bilinen ünlü oyuncu NTV'de yayınlanan Atma adlı sosyal sorumluluk projesine de konuk olmuştu.
14: Yere atma, çöpe at.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısı ile ilgili soruşturma sürüyor. Saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı. 3'ü ilkokulda olmak üzere tam 32 kere de okulun rehberlik servisine gönderildiği belirlendi.
6: Babasına ait silahlarla okula girmiş bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürmüştü. Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı.
19: Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinde dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var.
6: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da eğitim gördüğü Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların sahibi olan saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalarda saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladı ortaya çıktı. Öğretmenler tarafından 3'ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gönderildiği tespit edildi. Komisyon saldırının yaşandığı okulda incelemelerde bulundu. İlgili kurumlardan bilgi aldı. Olayla ilgili 53 kişi dinlendi. Araştırmalar tamamlandıktan sonra meclise rapor sunulacak.
19: Bu konuyla ilgili bir eksiklikleri neler tespit ediyorsak bunların düzeltilmesi konusunda bu konudaki tekliflerimizi, değerlendirmelerimizi bulabildiğimiz bütün bu yönleri biz meclisimize rapor halinde sunacağız.
0: Manisa'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Aksaray'da yine eşi tarafından saldırıya uğrayan bir başka kadın da KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.
4: Hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı alınmıştı. Ancak konuşma bahanesiyle eve gitti. Eşini öldürüp kendisine engel olmak isteyen kızını darp etti. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Vedat Yılmaz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ulviye Yılmaz arasında tartışma çıktı. Zanlı 55 yaşındaki kadını tabancayla vurdu. Kendisini engellemek isteyen 18 yaşındaki kızını da silahın kabzasıyla darp etti. Yaralı anne kız tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ulviye Yılmaz kurtarılamadı. Zanlı hakkında 6 ay içinde olay tarihinde de geçerli olmak üzere toplam 4 kez uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı. Cinayet sonrası gözaltına alınan Vedat Yılmaz tutuklandı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde ise Vedat Ç. eşini öldürmekle tehdit etti. Daha sonra tabancayla kapının önüne çıktı, etrafa rastgele ateş açtı. Büyük korku yaşayan kadın telefonundaki kadın destek uygulamasına bastı. Polis ekipleri 2 dakika içinde adrese ulaştı, zanlıyı gözaltına aldı.
0: Tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Bugün 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor. Kasaplara göre şimdiki yüksek fiyatı %30 düşürmenin bir yolu var. Var ama gıda mühendislerine göre o yol bazı riskler içeriyor.
13: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda yönetmeliğine göre mahalle kasapları tavuk etini ya bütün ya da entegre tesiste parçalanıp paketlenmiş şekilde satabiliyor. Salmonella bakterisinin bulaşma riskine karşı tezgahında tavuğa bıçak değdiremiyor. Ancak kasaplar yönetmeliğin başta fiyatların düşmesi için değişmesini istiyor.
16: Biz bütün tavuğu alıp bunu parçalayıp zaman kanattı, göğüstü, kalçaydı, baget olarak parçaladığımız zaman bizim maliyetimiz çok çok aşağıya çekecek.
13: Bugünlerde market reyonlarında 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor. Organik üretim ve parçalanıp ambalajlanması fiyatı yükseltiyor.
16: Eğer esnafım benim tavuğu parçalarsa %30'a yakın bir ucuzluk sağlayacağımıza inanıyoruz.
13: Kasaplar yönetmelikte değişiklik için bazı bilimsel araştırmaları da örnek gösteriyor. Salmonella'nın gerekli önlemler alındığında kasaplardan bulaşmayacağını söylüyor. Ancak gıda mühendisleri salmonella bakterisiyle mücadelenin ve denetimin zorluğuna dikkat çekiyor.
20: Çok zor bir süreçtir. Bu zor süreci yürütürken çok gelişmiş teknolojiye, ekipmana ve gıda güvenliğini şartlarına uygun olan fabrikalar, kesimhaneler bile zorlanıyor. Parçalama kısmını kasaplar yapacaksa bu ciddi tedbirleri onların da alması gereklidir. Acaba kırmızı etle beyaz etin konulacağı dolaplar ayrıldı mı? Kullanılacak bıçaklar ayrıldı mı? Hangi doğrama kesme tahtalarında kesilecek? Nasıl saklanacak? Kasalarda mı saklanacak? Arada hava akışı nasıl olacak? Üst düzey gıda güvenliği koşullarına uygun tesislerde bu işin yapılması lazım.
13: Tutulan kayıtlara göre tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Aynı dönemdeki genel gıda enflasyonuysa %600'ün üzerinde.
0: Bazı ürünlerin içinden satın aldığımızda küçücük poşette nem tutucular çıkar. Bu aldığımız bir gıda ürünü de olabilir. Örneğin bir çantada olabilir içinde nem tutucu olan. Fakat 6 yaşında bir çocuk marketten aldıkları kekin içinden çıkan bu küçücük nem tutucu paketi çikolata sosu zannettiği için kekin üzerine döktü. Sonra da yedi ve zehirlendi. Neyse ki durumu iyi. 3 gün hastanede kaldı ve kurtuldu. Aile ürünlerdeki uyarıların yetersiz olduğunu düşünüyor.
21: Ben çıkarmış, sos tanıp buradan kesip kekin üzerine dökerek yemiş.
4: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
21: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
4: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
21: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılsın istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
0: Haziran ayı sınav ayı. Geçen hafta sonu liselere girmeye uğraşanlar LGS'de ter döktü. Bu hafta sonuysa abileri, ablaları. Üniversite sınavı var. 2 milyondan fazla aday bu sınava girecek. Kalan günler için tavsiyeler neler bakalım.
13: Lise eğitimleri boyunca emek verdiler, hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. Üniversite sınavına sayılı gün kaldı. 2 milyondan fazla aday 20 Haziran'da hedeflerine ulaşmak için sınavda ter dökecek.
2: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum gerektiği kadar.
3: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
13: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
22: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
23: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum, konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
24: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
13: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
25: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek. Yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
13: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
0: TOKİ'nin son kampanyasında satış başladı. 64 ilde 20 bin konuttan söz ediyoruz. Kura da yok. Başvurular banka şubelerinden yapılıyor. Konut alacaklara 3 farklı ödeme imkanı sağlanıyor.
26: Kura olmayacak, sıra beklenmeyecek. Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı yapacağı kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre satış sürecini bu kez bankalar yönetecek. Konut almak isteyenler Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine gidecek.
27: Herhangi bir ikamet ya da gelir şartı yok. Vatandaşların aslında herhangi bir gayrimenkulü TOKİ'nin sayfasından seçerek incelemeleri mümkün.
26: Satış için 3 farklı ödeme alternatifi var. Ödemeyi peşin yapana %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat verene 72 ay vade ve %8 indirim imkanı sağlanacak. %25 peşinat yatıranların %25 ara ödemesi yapması gerekecek. Bu ödeme yönteminde 60 ay vade sunulacak.
27: Proje seçiminde hemen teslim projeler mi yoksa 48 ay vadeyle teslim edilecek projeler mi, bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü projelerin neredeyse 5'te 2'si hemen teslim, 5'te 3'ü ise aslında vadeli teslim edilecek projeler.
26: Peşin ödemede fiyatlar 2 artı 1 konut için 2,1 milyon liradan, 3 artı 1 konut için 2,7 milyon liradan başlıyor. Kampanyada en fazla konut 2200 adet de Bursa'da bulunuyor. Onu 2062 konutla Ankara, 1240 konutla Hatay takip ediyor.
0: Şimdi ana haberde bir Dünya Kupası parantezi açalım. Amililer ilk maçında aradığını bulamadı ve şimdi artık ikinci maça gözler çevrildi. Kanada'dan Arizona'daki kampa döndü Ay Yıldızlılar ve NTV Spor ekibinden NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da onları takip ediyor, izliyor. Şimdi de ana haberde Emin Çağlar karşımızda. Emin, ilk yenilgiden sonra Takımda moraller nasıl? Yeniden motive mi oldular bundan ders alarak Paraguay maçı için?
1: Seda Üretir, Arizona'dan merhaba. Milli takım 2-0 kaybettiği Avustralya maçının gecesinde tekrardan kamp yaptı. Bu Arizona'ya geldi. Dün antrenman vardı ama basına kapalı gerçekleştirildi. Normalde açıktı, onu belirtelim. Basına kapatıldı. Futbolcular da bir saat değil de daha kısa bir yenileme çalışmasında antrenmanda bulundular. Bugün antrenman basına açık. Yerel saatle 19'da. Antrenman öncesinde de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir açıklama yapacak, soruları alacak, onu takip ediyor olacağız. Morali baskıyı ya da son durumu ne olduğuna dair çok daha net ifadeleri orada kullanabiliriz. Ama tabii büyük beklentilerle başlayan, girilen Avustralya maçının sonucunun farklı olması rengi tabii ki beyazdan siyaha çevirdi. Ama bunu tekrardan beyaza çevirebilecek ya da o ışığı bize gösterebilecek olan Montella ve milli takım futbolcuları, görev onlara düşüyor. Ben kendi aralarında maça, bu sürece daha iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Baskı var ama baskıyı kaldırabilecek kariyere sahip oyuncular birçoğu. O yüzden Dünya Kupası'yla baskı yan yana eşit oluyor ama orada çok farklı durumlar olacak. Bunu kendi içinde çözeceklerini düşünüyorum milli takımda. Ama Paraguay maçı belki bir puan iyi olabilirdi bundan önce ama artık sadece 3 puan gerekiyor Paraguay karşısında.
0: Emin, bir de gözler şimdi olaylı bir şekilde turnuvaya katılan İran'da. Bugün İran'ın ilk maçı mı var?
1: Seda, doğru. İran Şubat ayında başlayan İran Amerika Birleşik Devletleri o savaş durumundan beri İran'da oynayan futbolcular antrenman yapamıyor. Antrenman için Türkiye'ye geldiler, Antalya'ya geldiler. Antalya'dan Amerika'ya geldiler. Vize problemiyle karşı karşıya kaldılar. Meksika'ya geçtiler. Meksika'dan bu akşam Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecekler. O maçın oynanacağı Los Angeles'a geçtiler. 3 farklı kamp. Dünya Kupası aslında bu değil ama siyasetle birlikte, savaşla birlikte ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibi olmasıyla birlikte İran için şartların zorlaştırıldığını söyleyebiliriz. Bu şartlar altında Yeni Zelanda maçına çıkacaklar. Teknik heyetin dün açıklamaları vardı. Teknik direktör, futbol bir eğlence ama biz bunu bugüne kadar yaşayamadık. Umarız alacağımız sonuçla yaşayabiliriz dedi. SoFi Stadyumu Los Angeles'ta. Biz de Amerika Birleşik Devletleri ile maçımızı o stadyumda oynayacağız. SoFi Stadyumu'nun çevresinde İran'a dair belli simgelerin, bayrakların gösterilmesi yasaklandı. Onu belirtelim. Bir Dünya Kupası maçı ama saha içinden çok saha dışıyla konuşulan bir İran milli futbol takımı var. Onu bir kez daha hatırlatalım. Onlar durumu tersine çevirmeye çalışacak. Takımın kaptanı Mehdi Taremi diyor ki İran'daki vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye çalışacağız ifadesini kullanmıştı. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Dünya Kupası'nın birçok öğesi var. İran'da şu an onlardan birisini yaşıyor.
0: Şimdi sırada Shakespeare'in Romeo ve Juliet'ine getirilen yepyeni bir yorumun haberi var. İzmir'de açık havada bir bale gösterisi sergilendi. Tam da Romeo'nun öldüğü sırada senaryoda olmayan bir oyuncu, efendim bir kedi sahneye girdi ve yerde yatan dansçının saçlarıyla oynamaya, onu yakalamaya, yalayıp ısırmaya çalıştı. Uyandırmaya çalıştı bir şekilde. Temsilin o çok güçlü dramatik finali, yani gösterinin en duygusal yeri muhtemelen oyun tarihinde, temsil tarihinde ilk kez kahkahalarla karşılandı.
5: Temsil ya.
4: Gösterinin en dramatik anında sahneye dağıldı. Romeo'nun öldüğü sahnede oyuncunun yanına uzanarak onu uyandırmaya çalıştı. Tiyatro sahnesindeki kedi tüm dünyada viral oldu. Dünyaca ünlü The Imperial Russian Ballet Company ekibi Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de Romeo ve Juliet balesini sergiledi. İzmir Aşık Veysel açık hava sahnesindeki gösteriye bir kedi damga vurdu. Romeo'nun öldüğü sahne gerçekleştiriliyordu. O sırada bir kedi sahneye girerek yerde yatan dansçıya yanaştı. saçlarıyla oynamaya başlayıp kafasını yalamaya ve onu ısırıklarıyla uyandırmaya çalıştı. O anlar seyircileri kahkahaya boğdu. Romeo'yu canlandıran dansçı ise rolünü bozmadan oyuna devam etti. Gösterinin bitiminde ise dansçılardan biri kediyi kucağına alarak seyirciyle birlikte selamladı. Görüntüler uluslararası haber ajansı Reuters tarafından da haberleştirildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: Böyle gülümseten haberler her zaman denk gelmiyor. Çünkü bugün biri daha var. Sahneye çıkan kediden piknik yapan ayıya diye geçebiliriz bu habere de. Burası da Tunceli Munzur Vadisi. Bir arkadaş grubu piknik yapmak için masalarını kurmuşlar. Suyun kenarına çok güzel sandalyelerini de açmışlar. Fakat orada da davetsiz bir oyuncu var. Davetsiz bir misafir var. Üstelik bir boz ayı o. Piknik masasına yaklaştı. Tabii arkadaş grubu oradan uzaklaştı. Ve o karnını doyurmaya başladı. Piknikçilerin malzemelerini, yiyeceklerini bir güzel yavaş yavaş yedi. Bu Munzur Vadisi'ndeki piknikçiler de uzaktan hazırlıklarını yiyen, afiyetle yiyen ayıyı kayda almakla yetindiler. Cep telefonuyla görüntüledi.

0: kilometreyi 9 saatte yüzdü. Denizdeki zorlu koşullara rağmen Savcı Gil, Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci oldu.
1: Kadın erkek genel klasman birinciliğine sahip oldum ve aynı zamanda bu parkuru yüzen ilk Türk sporcuyum bitiren. Çok mutluyum. Parkur keyifli değildi. Çok zordu. Çok dalga vardı. Çok akıntı vardı. Ama başardım. Çünkü teknemde çok sevgili antrenörüm bana mentor olarak çok destek verdi.
2: Şu anda bitirmek üzere.
0: Genç yüzücü bu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu kırdı.
3: Türkiye.
2: Koşullar gerçekten çok zordu. Bu parkura göre bayağı bir dalgada mücadele ettik diyebilirim. Geçen seneye göre oldukça zordu. Hatta yarıda pek çok sporcu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.
0: Eda Savcıgil'in sıradaki hedefi dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Okyanus Yedilisi'ni birinci tamamlamak.
4: NTV Radyo. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Jeopolitik gelişmelerin ekopolitik akış ve dinamiği tamamen kontrol altında şekillendirdiği bir düzlemde veya süreçte şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Öyle ya, 100 günü geride bırakan Körfez Savaşı ile ilgili olarak uzun süredir gündemde olan bir nihai mutabakat, taraflar arasında bir sözleşme, anlaşma imzalanması meselesinde nihayet bir takvim ortaya çıktı. Aslında Başkan Trump'ın sosyal medya mesajına bakılırsa bu iş çoktan hallolmuş durumda. Trump Social Truth platformunda yaptığı açıklamada anlaşma artık tamamlanmıştır, herkesi tebrik ediyorum ibaresiyle başladı. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasına tam yetki verdiğini ve eş zamanı olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı ablukanın derhal kaldırılmasını onayladığını ilan ediyor. Ve şöyle bir ibareyle tamamlıyor: dünyadaki gemiler, motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya başlasın. Tabii Trump'ın bu gibi mesajları daha evvel de benzer şekilde tekrarlanmış ama bir sonuç alınamamıştı. Fakat bu kez Başkan Yardımcısı J.D. Vance de anlaşmanın bu hafta sonu Cuma günü imzalanacağını ve o tarih itibariyle de Hürmüz Boğazı'nda trafiğin rutin akışına döneceğini ifade ediyor. Tabii bunun için önümüzdeki günlerde, bugünden başlayarak, önce mayınların temizlenmesi gerekiyor. Bu haberleri piyasa önceden satın aldığı petrol fiyatlarında önemli bir düşüş görüldü. Petrol uzunca bir süreden sonra ilk defa 87 dolarları test etti. Hatırlanacağı gibi Körfez Savaşı'nda bir ara, çok kısa bir süre kalsa da 126 dolarlar test edilmişti ama hatırlanacağı üzere 2022'deki Ukrayna-Rusya çatışmasında 136 dolarlık manşetler görmüştük. 100 küsür gün evvel, yani savaş başlamadan evvel de petrol fiyatları 75 dolarların üzerine tutunmaya çalışıyordu. Yüksek bir baskı vardı. Anlaşılıyor ki hal ve durum bu şekliyle olgunlaşırsa petrol fiyatlarında öyle 150-200 dolar gibi felaket senaryolarını bir tarafa bırakın, sene ortalamasının 85 ila 88 dolar civarında ortaya çıkacağı öngörülüyor. Tabii hasarlar veya ek faturalar ülkeler tarafından çoktan üstlenmiş durumda. Şimdi temel mesele, acaba bu kuvveden fiile geçecek mi? Bunun arka planında neler var? Hakikaten nihayet ve sonunda acaba bu anlaşmaya, mutabakata imza koyulacak mı? Tabii son dakika.

0: dakikada Katar'ın devreye girdiği o anlaşılıyor. Katar kartı önemli bir rol oynamış. Katar'da tek başına hareket etmeyeceğine göre herhalde Amerika ile koordineli olarak çalıştığını ifade ediyoruz. İran sözcüsü açıklamada özellikle Katar ve Pakistan'a vurgu yaptı. Gene 1600 yıllardan beri dost yaşadığı ve gene dost olarak kalmasında kendisi için en büyük payda bulunan Türkiye'nin adını anmadığını da önemli bir dipnot olarak bildirelim. Ve özellikle Lübnan meselesi de olduğu için ve İsrail kuvvetleri hala Lübnan'da varlıklarını korudukları için bu anlaşmanın gene yumuşak karnı acaba Lübnan meselesi mi biliniyor. Bu konuda tabii arka plan okumalarında İsrail'le çok yakın ilişki içerisinde olan Amerikalı kudretli senatör South Carolina'dan Lindsey Graham endişe ve tereddütlerini bildirdi. Yakından takip etmek lazım. Şimdi 19 Haziran Cuma gününe herkes kilitlenmiş durumda. Altın bir parça yukarı yönlü bir prim yaptı ama bu hafta tabii çok daha önemli gelişmeler var. Japonya Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Büyük bir ihtimalle 0.25'lik bir faiz artışı bekleniliyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası perdeyi açmış ve 33 ay sonra ilk defa faiz artışını gerçekleştirmişti. Bu Japonya'nın artışıyla beraber gösterge faizinin sadece %1 seviyesine yükselmesi bekleniliyor. Yani diğer ekonomilerdeki durum bizde biliyorsunuz %37 olarak kaldı ama gerçekte %40 olarak uygulanıyor. Tabii salı ve çarşamba günleri de çarşamba açıklanmak üzere Fed kararı var. Fed'in pas geçmesi konusunda bir mutabakat var, beklenti mutabakatı var ama özellikle bundan sonraki hal ve vaziyeti yeni başkan Kevin Warsh'un sözlerinde, sorulara verdiği cevaplarda ve metinde aranacak. Özellikle Fed üyelerinin bundan sonraki beklentilerini gösteren nokta grafiği her zamankinden çok değer taşıyor. Tabii geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden en önemli haber hiç şüphesiz tarihin en büyük halka arz operasyonu SpaceX'in fiilen borsada açılmasıydı. Bilindiği üzere 135 dolar kıymetle, açılış kıymetiyle ve 1.77 trilyon dolarlık bir şirket kıymetiyle 75 milyar dolarlık bir ihraç gerçekleştirildi. İlk saatler içerisinde yani işlem günü kapanmadan aynı ihracın halka arzın yapıldığı aynı gün içerisinde %20 civarında bir prim yapan hisseden bahsediyoruz. Böylece 16 yıl evvel gene aynı şahsın Elon Musk'ın dünyanın ilk dolar trilyoneri unvanını kazanan Elon Musk'ın bir elektrikli otomotiv firmasının 16 yıl evvel 1000 liralık hisse senedi bugün 400 bin dolar seviyesinde. O beklentileri SpaceX karşılar mı bilinmiyor ama şu anda gidişat memnuniyeti ifade ediyor. Nitekim %20'lik bir değer kazancı gerçekten önemli bir kazanıma işaret ediyor. Tabii SpaceX içerisinde Grok gibi önemli bir yapay zeka meselesini de barındırıyor. Anthropic ve OpenAI gibi diğer sistemin veya sektörün en büyük oyuncuları da çok yakın bir tarihte halka arz sırasına girdiklerini, bu konuda karar aldıklarını açıkladılar. Uzunca bir süredir sadece para alan emen tabiri caizse ve karşılığını ödeme konusunda bir takım şüpheler, yani yatırımın geri dönüşü konusunda şüpheler olan yapay zeka sektörü bakalım nasıl bir cevap verecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Tarihin en büyük halka arzı da böylece geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş oldu. O halde bu hafta merkez bankalarının günü Japonya ve özellikle Fed ve ondan sonra tabii özellikle beklenilen bir gelişme. Artık piyasalar Cuma gününe yoğunlaşmış durumda, odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı, altın ve gümüşte yukarı yönlü bir gidişat şimdiden filiz veriyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bilgi diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Tahsil Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Müzik arası.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Sıcaklıklar batıda iki günde artacak, doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. Beş büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafifledi. İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Bursa 34, Antalya 29 derece. Perşembe ise yeniden serinleme başlayacak. Marmara güneşli, sadece Trakya'da yerel yağış görülebilir. Edirne 31, Kocaeli 34, Balıkesir 36 derece. İç Anadolu iki gün güneşli. Eskişehir 33, Konya 30, Kayseri 28 derece. Perşembe yeniden yağış var. Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı. Gölgede Manisa, Aydın, Denizli 36, Bodrum 33 derece. Akdeniz güneşli. Adana 34, Hatay 29 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz açık, çoğu yerde sıcaklık 30 dereceye yakın. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı hattında yağmur var. Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da gölgede 35-36 derecelerde olan sıcaklık cuma daha da yükselecek.
3: Hava durumu. Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan Siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar NTV'ye, doğrudan siyasete hoş geldiniz. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nı sonlandıracak mutabakat konusunda uzlaşıya varıldı. Cuma günü bu mutabakatın imzalanması bekleniyordu fakat taraflar imzaları attı. Bugün bilgi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Donald Trump ve J.D. Vance ile İran tarafından da İran Meclis Başkanı Galibaf mutabakatı imzaladı. Şimdi taraflar 60 gün boyunca aralarında ihtilaflı olan meseleleri müzakere edecek. Silahların susması ve diplomasiye alan açılmış olması elbette önemli. Fakat bu yeni durum birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Neler müzakere edilecek? 60 günde yılların biriktirdiği problemli alanların üstesinden gelecek formüller bulunabilecek mi? Savaşın yarattığı bölgesel, küresel pek çok politik, ekonomik olumsuz etki tersine çevrilebilecek mi? İsrail bu sürecin geldiği noktadan memnun değil. Savaşın başında koyulan hedeflere ulaşılamadığını düşünüyor İsrailli yetkililer. Bundan sonra nasıl bir yol izleyecekler? Tabii İran kendi ifadesiyle bu savaşı kazandı ama yaşadığı yıkımın üstesinden nasıl gelecek? İran'da savaşın ardından nasıl bir siyasi durum oluşacak? Tahran'da neler değişecek? Bu ve benzeri birçok soru geçerliliğini koruyor. Bu akşam hepsini konuşacağız doğrudan siyasette. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ve hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an konuğumuz hocam. Hoş
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: Ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Şimdi ne olacak şimdi? Bu iş bitti diyebiliyor muyuz artık?
1: Valla nereden bakıldığına bağlı ama genel olarak yani savaş sıcak saatlerin ya da sıcak günlerin bittiğini söyleyebiliriz. Ama her zaman tabii ki sürprizlere de bir parantez açmak gerekiyor. 28 Şubat'ta başladı savaş. 8 Nisan'da bir ateşkes ilan edildi ve o ateşkes bugüne kadar devam etti. Tabii ki saldırılar da söz konusuydu bu arada, yani tam bir ateşkes denemez. Bugün itibariyle karşılıklı olarak, bilmiyorum belki hocam da katkıda bulunur, elektronik mutabakat, karşılıklı olmayan, tarafların karşı karşıya gelmediği bir mutabakat metinleri uzaktan imzalandı. Cuma günü de belki karşı karşıya yüz yüze buluşup bunu teyit edecekler ya da paraf edecekler diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman genel olarak İran'ın ortaya koyduğu 14 maddelik bir metin var. Amerika henüz kendi metnini ya da ortaklaşılan metni açıklamadı. 24 saat ya da 48 saat diyor. Bu 14 maddeye baktığımızda bayağı maksimalist. Yani İran'ın çok üst seviyede talepleri olduğunu görüyoruz. Hepsi kabul edildi mi edilmedi mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu. Yani bu mutabakat bu şekliyle ya da Amerika'nın da elindeki mutabakatın ortaklaştığı sadece yani net olan tek bir nokta var. Savaş başlamadan önce hiçbir zaman gündemde olmayan ya da İsrail-Amerika saldırısının tırnak içinde gerekçesini oluşturan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sorunu bakıldığında Hürmüz Boğazı trafiğe, yani işte lojistik trafiğine, enerji, petrol trafiğine açılacak. İran bunu kabul etti. Amerika da ablukayı kaldıracak. En net olan durum bu. Ondan sonraki süreçte diğer nükleer meseleler ele alınacak. Ama İran'ın bu 14 maddelik mutabakat metnine baktığımızda Amerika ve İsrail'in yola çıkış amacı ya da gerekçesi neydi? Bir, rejimi değiştirmek. İki, nükleer silahlar ya da programı sonlandırmak. Üç, balistik füzeleri
0: menzilini sınırlamak.
1: Sınırlamak ya da sıfırlamak. Ve vekil güçler. Evet. Hizbullah ve benzeri güçleri de tamamen devreden çıkarmak amaçlı yola çıkıldı. Ama buradaki dediğim gibi sadece bir Hürmüz meselesi. Yani
0: başlangıçta olmayan
1: bir mesele şu anda işin çözümüne giden ilk adım olarak öne çıktı. Trump kendince bir zafer ilan etmiş durumda ama tabii ki dünyanın hemen hemen her yerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'in içine kadar, ya zaten savaştan önce böyle bir sorun yoktu. Hani olmayan sorunu var edip şimdi de çözdük noktasına Trump gelmiş durumda. Bu tabii ki İran'ı ne kadar zarar görmüş olursa olsun, ki ciddi zarar gördüğü birçok kaynak tarafından teyit ediliyor, bir zafer hikayesi olarak İran tarafına yazıldı. Onun için de birçok noktada, yani Hürmüz'ün açılması dahil olmak üzere daha sonraki konuşacağımız nükleer mesele ve diğerleri konusunda da işi biraz sıkı tutacak gibi görünüyor. Evet, bir ay içinde işte mayınlar var vesaireler var, bunlar temizlenmesi düşünülüyor. Bu süre yine uzayabilir ama bu süreden sonra ya da tam bu 60 gün içinde başlayacak nükleer meselelerin bu 60 gün içinde tabii ki hallolmayacağını biliyoruz. Evet. Hem İran bu konuda kendi elini çok sıkı tutacak, ya da o işte mahir oldukları o diplomasi konusunda biraz süreye yayacaklar. Ama işte Trump ne dedi? İşte bugünden itibaren gemiler yola çıktı. Her tarafa petrol akıyor. Fiyatlar zaten gördüğünüz gibi düştü diyerek kendine göre bir hikaye. Yani savaştan önce olmayan durumu kötüleştirip tekrar iyileştirmeye çalışan bir pozisyonda. Amerika genel olarak bakıldığında evet zarar verdi mi? Verdi, evet. Ama bence kaybetmiş tarafta. Trump'a göre ise o muhtemelen birkaç gün sonra yine 9. dünyada barışını ilan edecek gibi görünüyor.
0: Sayın Aydın, şimdi artık herhalde bir muhasebe yapmanın zamanı da geldi diye düşünüyorum. Yani 28 Şubat'ta başladı, işte artık bugün mutabakatta imzalandı. Çıkarılacak bu süreçte yaşadıklarımızdan pek çok herhalde ders var. Uluslararası ilişkiler hocalarının, akademisyenlerin şöyle başlıca neler etkilendi, ne gibi dersler çıkartılacak bu süreçten, ne söylersiniz?
2: Bir kere ben savaşın bittiğini düşünmüyorum.
1: Tabii hocam, ben de bu düşünmüyorum. Millet çok,
2: bugün çok herhalde heyecanlı falan, Trump'ın gazına geliyor galiba dünya kamuoyu. İsrail'in ne yapacak konusunda hiçbir fikrimiz yok. Çünkü üç taraflı bir savaşta iki taraf oturdu anlaştı. Üçüncü taraf ortada yok. Bugün İsrail'den gelen açıklamalara baktığınızda çok sert, biliyorsunuz.
0: Yani, bizim savaşımız bitmedi diyorlar.
2: Tabii yani. Evet. Ve özellikle tabii burada Lübnan konusu önemli. Çünkü daha önce de bu noktaya çok yaklaşmışlardı. Pakistan açıklamıştı. Fakat imzalayamadılar. Çünkü Lübnan üzerinden İsrail'in saldırıları devam etti. İran açısından önemli. Bütün her yerde savaşın durması gerekiyor. Ben her an her yeni bir gelişmeyle bunun tekrar çatışmaya dönüşebileceğini düşünüyorum. Şimdi uluslararası ilişkiler açısından bakarsak pek çok yönden bakmak mümkün. Yani basit değerlendirmeleri bir kenara bırakıp daha komplike şeylere bakacaksak, bir kere Orta Doğu'da yeni bir düzen. Biz Orta Doğu'da düzen meselesini çok konuşuyoruz. Soğuk Savaş'ın bitiminden beri birkaç düzen kırıldı, yıkıldı. En son aslında Trump'ın ilk döneminde devreye alınmış olan bu İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde yeni bir düzen formülü vardı. Belli ölçüde de özellikle Körfez Araplarıyla İsrail arasında, yani Mısır'ı da dahil etmek lazım, oturmaya başlayan bir düzen vardı. Bu Filistin'i tamamen dışarıda bırakan, büyük ölçüde de İran'ı rakip gören bir yapı oluşuyordu. Biraz da bunun sonucu olarak aslında Hamas'ın saldırılarıyla, 7 Ekim saldırılarıyla başlayan yeni bir süreç var. Şimdi bu süreçte uzun yıllar Orta Doğu, yani 1980'lerin sonu 90, yani belki de Soğuk Savaş'ın bitiminden bugüne kadar Orta Doğu'nun en önemli köşe taşlarından birisi olan İran'ın bağlantılı olan örgütlerin zayıflatılması veya devletlerin zayıflatılması usulüyle aslında bir miktar kenara atıldığını söylemek lazım. Yani yeni oluşacak Orta Doğu düzeninde İran pek ortada olmayacak. Bunu şu açıdan söylüyorum. Savaşı kimin kazanıp kazanmadığı ayrı bir tartışma. Oraya da geleceğim ama bu kadar zayıflatılmış olan bir İran, vesayet güçleri bu kadar yıpratılmış, hatta yok edilmiş bir İran. Şimdi Hamas büyük ölçüde zayıflatıldı. Yani İran'a faydası olabilecek bir noktada değil. Kendini toparlaması gerekiyor. Hizbullah, Lübnan'ın yarısı tamamen İsrail işgali altında, geri çekilme ihtimalini ben sıfır görüyorum. Yani ne kadar anlaşırsa anlaşsın Amerika ile İran,
0: kalacaklar orada.
2: Bir süre kalacaklar. Ya ne kadar kalacaklarını bilemem. Ve Hizbullah'ın da ciddi bir sıkıntısı içinde. Suriye'den çekildi. Suriye nötralize edildi. İran'ı tamamen dışlayan bir politika ve kesinlikle İran yakın grupları artık ülkede istemeyen bir Suriye rejimi var. Yemen'de Husiler var ama hani Yemen'deki Husilerle ne kadar, nereye kadar yürüyebilirsiniz? Mete Bey'in söylediği gibi İran'ın altyapısı, yani sadece silah altyapısından bahsetmiyoruz.
0: İnsani
2: yani, altyapısı. İnsani altyapısı, elektrik, yollar, trafik, her şey büyük oranda yıkıldı, yakıldı. Dolayısıyla bütün bunlar İran'ı uzun süre bir buradan uzak tutacak. Artı İran'ın o Körfez ülkelerine saldırıları beklendiğinin aksine Körfez ülkelerini İran karşısında daha da sert hale getirdiği anlaşılıyor. Özellikle bir kısmı, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Şimdi bu önemli bir süreci burada noktaya koymak lazım. Bunun gidişatı çok tartışılacak. Tamam. Diğer taraftan başka bir şey gördük. O da küresel hegemon artık pek diyemiyoruz Amerika'ya ama küresel gücün Orta Doğu'yu Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bugüne kadar başka hiçbir dış güce müdahale etmesine alan bırakmayan küresel güç Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya düzen verme çabası içerisinde İran'la birlikte aslında çok da başarılı olmadığını gördük. Yani bize şunu söylüyor bu savaş. Çok üst düzey askeri güce sahip olabilirsiniz. Büyük bir asimetri olabilir. Ama yine de savaşı kazanamayabilirsiniz. Karşı tarafı yakıp yıkabilirsiniz. Yine de savaşı kazanamayabilirsiniz. Çünkü savaşların kazanılıp kazanılmadığı aslında hedefle alakalı bir şeydir. Başlarken ortaya koyulan hedef yoktu. Hedef Amerika Birleşik Devletleri bir hedef ortaya koymadı. Trump çok hareketli şeyler söyledi, zikzaklar çizdi. İsrail ise aslında hedefi en uç noktaya koyup o ulaşılamazsa diye geriye BCD hedefleri haline getirdi. Şimdi öyle bakınca İran açısından savaşın resmen kaybedilmemiş olması savaşın kazanıldığı anlamına geliyor. Çünkü İran açısından rejimin sürekliliğini sağlamak, kalıcılığını sağlamak birinci hedefti ve bu sağlandı. Bu kadar basit. Uluslararası prestij anlamında da baktığınızda herhalde Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi miktarda bir uluslararası prestij kaybına uğramış durumda. Buradan kim kazançlı onlara baktığımızda hani ben iki devletin öne çıktığını düşünüyorum. Bir tanesi savaşa hiç karışmamış olan Çin. Çin Amerika'nın her kaybında kazanan bir ülke. Hiçbir şey yapmadan
0: kazanıyor.
2: Hiçbir şey yapmadan kazanıyor. Zaten uluslararası meselelere hiçbir şekilde bulaşmıyor. Orta Doğu'da biraz girmeye çalışmıştı bu savaştan hemen önce. Aslında İran'la Suudi Arabistan'ı bir araya getirerek 2003'ten itibaren başlayan bir süreçte bir takım adımlar atmaya başlamıştı ama artık onun da herhalde önü kesilmiş oldu bu süreçte.
0: Ekonomistin bir başlığıydı galiba hocam, yani önde Trump, arkada Xi Jinping, rakibin hata yaparken hiçbir şey yapma.
2: Hiçbir şey yapma, bekle yani. İkinci kazanan devlet de İsrail. Evet. Yani bu çok dikkate alınmıyor aslında.
1: Şimdi, onlar memnun değil ama.
2: Nasıl konuştukları hala. Çok evet, o ay çok önemli değil ama neler kazandığına bakın. Yani Irak zaten daha önce enterne edilmişti. Suriye artık yani İsrail'e hiçbir uzunca bir süre tehdit olabilecek bir ülke konumundan çıkmış durumda. Lübnan, Hamas, İran'ın altyapısı, yani tamam nükleer kaynakları tamamen yok edilemedi ama yeniden eski haline gelmesi kaç yıl alacak, ne kadar para alacak, o imkanlar var mı? Zaten çok zayıf olan donanması, işte uçamayan uçakları falan, bunların hepsi ortadan kaldırıldı.
0: Hocam bölmek istemedim ama tam sizin söylediklerinizde Netanyahu ilk kez konuşuyor şimdi bu anlaşmayla
2: ilgili. Aynı şeyleri söylüyoruz olmayalım.
0: Aynı şeyleri söylemiyorsunuz, bir sanki yanıt veriyor gibi söylediklerinize. Şöyle diyor, anlaşma olsun ya da olmasın İran nükleer silah sahibi olmayacak. İsrail'i yok olmaktan kurtardık. Ancak mücadelemiz sona ermedi diyor. İsrail gerektiği sürece güvenlik bölgelerinde kalacak diyor. İşte Lübnan'dan bahsediyor, evet. Gazze'nin bölümünden bahsediyor. Bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz. Bazen Trump'la aynı görüşte olmuyoruz diyor.
2: O hafif kalıyor çünkü geçen haftalarda Amerikan basınına yansıdı. Anladığım kadarıyla telefon görüşmesinde küfürleşmişler. Yalanlanmadı da bu. Ne Trump yalanladı ne Netanyahu yalanladı. Dolayısıyla çok sert bir kavga da gidiyordu ama İsrail'in Amerika'daki gücünün de ortaya çıktığı bir savaş izledik. Yani Amerika burada her şeyiyle ama her şeyiyle İsrail'in arkasında yer aldı. Hatta çok mutsuz olduğu zaman Başkan Trump'ın zamanlarda bile nasıl sıkıştırıldığını gördük ve yine silah göndermiyorum diyemedi. Evet. Yani ve öyle bir noktaya geldik ki belki uluslararası ilişkiler açısından hani Orta Doğu'dan çıkıp bakarsak en sonunda onu söyleyip bitireyim. İki şey var. Bir, Amerika Birleşik Devletleri o üç başkandır, dört başkandır. Çin'e odaklanmak istediğini söylüyor.
1: Bir türlü
2: odaklanamıyor. Her seferinde özellikle Orta Doğu Amerika'yı tekrar bataklığa çekiyor. Bu bir. Yine aynı şey oldu. İkincisi, bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz silah kullandı. Malzemesini kullandı. Yani depolarını tüketti. Ve özellikle de bu üst düzey füze savunma sistemlerinin altyapısı, parçaları, kullanılan malzeme, mermisi vesairesi dediğinizde ciddi bir açık ortaya çıkmış durumda. Üstelik bu açık Rusya'nın bir özellikle Avrupa güvenliği açısından büyük bir tehdit olarak ortaya çıktığı iddiasıyla insanlar ortada dolaşırken, konuşurken, söylerken, analiz yaparken büyük bir güvenlik açığı olduğu söylenirken bu oluştu. Bu Amerika'nın Çin'e olan yaklaşımını da belli bir süre, Rusya'ya olan yaklaşımını da belli bir süre de etkileyecektir. Çünkü depolar...
0: Onu yerine koymakta belli bir zaman alacak.
2: Mesela geçen birkaç hafta önce bütün ısmarlanmış olan silah sistemlerinde Patriot'ların bir süre verilmeyeceğini söylediler. Yani çünkü yaptıkça kendine depoya koymak gerekiyor.
0: Peki hocam. Selam hocam, siz ne söylersiniz? Yani bir genel bir kim kazandı, kim kaybetti, kazanan var mı? Yani böyle bir genel değerlendirme yapsanız artık savaşın geldiği bu noktada neler dikkatinizi çekiyor?
3: Ya tarihin de gösterdiği aslında uluslararası ilişkiler özellikle bölgemizi ilgilendiren ülkeler açısından da gayrimeşru, gayri yasal, gayri ahlaki olan bir savaşın kazananı zaten olmaz. Yani ben daha önce de burada sizlerle yayın yaparken öncelikle tabii ki birçok boyutu olan bir husus bu. Sadece uluslararası ilişkiler, hukuki, askeri, ekonomik anlamda değil. Özellikle insan hayatını, yaşam hakkını temelden ilgilendiren bir mesele olduğu için, çünkü az önce de söyledik, sadece maddi hasar açısından değil, İran'ın yaşadığı çok ciddi can kayıpları da oldu. Hatırlayın, yani savaşın başlamasından birkaç gün sonra bir okul kız çocuklarının katledildiği, yüzün üzerinde sanıyorum. Çocuklar katledildi. Bu neydi? Bu uluslararası hukuk açısından açık olarak bir savaş suçuydu. İnsanlığa karşı bir suçtu. Ve uluslararası sistemde maalesef, altını çizelim, bugün uluslararası ağır aksak işleyen bir sistem olmasına rağmen Birleşmiş Milletler şartı çerçevesinde genellikle devletler temel ilkelere riayet etmeye dikkat ederler. Yani bir, ülkelerin toprak bütünlüğü, iç işlerine karışmama ilkesi, egemenlik hakkı gibi. Ama bu sistemin dışında olan, bu kaidelerin tamamen dışında olan imtiyazlı iki tane devlet vardır. Başında ABD ve İsrail'dir. Yani İsrail'in ilk vukuatı da değil bu. Son da olmayacak gibi görünüyor. Ben de katılıyorum. Belirli bir noktaya, uzlaşmaya gelinmiş ama bu uzlaşmanın tırnak içinde selameti, hayata geçirilip geçirilmemesi hususu özellikle İsrail'le çok yakından ilgili. Bir iki noktayı da ifade edeyim. Yani birincisi, ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın hiçbir hukuki, meşrut temeli ve sebebi yoktu. Bunun altını çizelim. Yani meşruiyet noktası sanıyorum sadece iç hukuk açısından değil, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler açısından en temel kriter olmalı. Öyle midir? Bazen reel hayat farklı şeyler. Ama biz bu meselelerle ilgilenen okur yazar insanlar olarak söylüyorum. Meşru olmayan.
0: Donald Trump o ilk günlerde şey falan.
3: Tabii diyor. Yani İspanya Başbakanlığı'nın
0: bizi vuracak füzeler yapıyorlardı.
3: İspanya Başbakanlığı'nın ortaya koyduğu tavır, Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın ifade ettiği, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakın olmasa da birçoğunun uluslararası hukuka aykırı bir savaşla karşı karşıya oldukları. Zaten Trump'ı da öfkelendiren buydu. Yani genelde AB ülkeleri ve NATO ülkelerinin önemli bir kısmı mesafeli kaldılar. Çünkü meşruiyet meselesinden dolayıydı bu. İkinci husus, özellikle şimdi gelinen nokta itibariyle umarız Cuma günü fiziki olarak da imzaları atılır. Bir mutabakat zaptı. Ben de kamuoyunda tartışılan, bugün bir iki gündür estirilen şeye baktığımda sanki bir kalıcı nihai barış anlaşması yapılmış gibi
0: hocam,
3: bir
0: bunu soracak
3: iklim var. bir hava var. Öyle değerlendirmeler, analizler de yapılıyor.
0: Bunlar önemli terimler.
3: Hayır,
0: çünkü
3: tabii bu teknik terimlerdi. Şey, yani biz uluslararası hukukta mutabakat zaptı farklı bir kavramı ifade eder. Farklı bir süreci ifade eder. Kalıcı uluslararası hukuk açısından hukuki bağlayıcı olan nihai anlaşma, antlaşma farklı bir şeydir. Şu anda gündemde olan bir mutabakat zaptıdır. Yani mutabakat zaptı nedir? Özellikle ilgili tarafların bir siyasi işbirliğini, temel bir çerçeveyi ortaya koydukları ve mutabakat zaptı imzalandıktan sonraki süreçte de hangi konuların müzakere edileceğine ilişkin bir temel çerçeve metindir. Ve şu anda da olan budur. Zaten 13-14 tane konu başlığı ifade ediliyor. En önemlisi ki İran açısından kanaatimce nükleer silah üretmeyeceğine ilişkin bir taahhütte bulunacağı. ABD açısından özellikle ambargonun kalkması, Hürmüz'de geçişlerin yani deniz geçişlerinin açık olması, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının özellikle 24 milyar dolarlık bir kısmının en azından yarısının serbest bırakılması, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılması ki kanaatimce ABD ve İsrail'in savaşının başlangıcının temel motivasyonu, temel gerekçesi olarak rejim değişikliğini öngörmelerine rağmen en azından şu anda mutabakat zaptında gördüğümüz İran'ın iç işlerine karışmama noktasında bir taahhütte bulunacağı görülüyor ABD'nin. Bunun anlamı nedir? Aslında uluslararası hukukta BM şartının ikinci maddesinde olan bir husustur bu. Yani aslında doğal olan zaten vardır. Ama bunun siyasi yansıması nedir? İran açısından İran rejiminin ayakta kalacağıdır. Yani bu anlamda ben İran'ı özellikle 5-6 tane bu başlıkları saydığım hususlara baktığım zaman sadece bir tanesi açısından yani o da nükleer programın tasfiye edilmesi noktasında ABD'nin bir noktaya geldiğini yani söyleyebiliriz. Ama diğer 5 hususa baktığımız zaman ciddi şekilde İran'ın bir kazanımı söz konusu. Yani bu eğer böyle devam ederse ve kalıcı nihai barış anlaşmasında biz bunları görürsek. Ama bir önemli hususun da altını çizelim. Şöyle ki aslında bu mutabakat zaptının imzalanmasından sonraki 60 günlük süre öngörülüyor. Bu 60 günlük sürede zaten bu nihai anlaşmaya gidecek konu başlıkları heyetler arasında
0: görüşülecek.
3: Doğrudan görüşecek. Şimdi biliyorsunuz savaşın başlamasından itibaren bir ateşkes anlaşması imzalandı. Arabulucu ülke de Pakistan'dı. Halen de Pakistan'dı. Ama Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin de ciddi şekilde güçlü bir katkı vermeleriyle bu noktaya gelindi. O 60 günlük sürenin ben çok kritik olduğunu düşünüyorum.
0: Çözebilirler mi hocam? 60 günde bir barış anlaşması çıkartabilirler mi?
3: Ya sevgili Burak, ben şöyle görüyorum. Yani çatışmanın olmadığı, yani özellikle gayrimeşru silah kullanılmadığı, yani insanların hayatlarının tehdit altında olmadığı sürecin, günlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün İspanya Başbakanı dahi açıklamış, yani en başından diyor ben söyledim. Bu savaş gayrimeşrudur ve çözüm getirmez. Tek çözüm diplomasi ve uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Diplomasidir diyor. Yani diyalog, diplomasi ve uluslararası hukukun temel ilkeleri. Bu açıdan umalım, yani ben ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Ben de yani her şey bitti kanaatinde değilim. İsrail'in burada özellikle Netanyahu'nun siyasi konumu itibariyle, çünkü önümüzdeki dönemde birkaç ay içinde sanıyorum Ekim ayında seçimleri var bunları. Eylül-Ekim ayında. Ve biliyorsunuz hakkında çok ciddi soruşturmalar, evet, ceza kovuş soruşturmaları söz konusu. Dolayısıyla dokunulmazlığının kaldırılması meselesi. Ve bir de İsrail'i, bakın, Savunma Bakanı ve Güvenlik Bakanı, ki tam faşist bir bakandır, onu da söyleyelim, İfade ettikleri hususa bakın. Diyorlar ki biz İsrail'in ABD'nin sömürgesi olmadığını ve bu anlaşmanın bizi bağlamadığını ifade edelim. Teknik açıdan onu da söyleyelim. Bu da bir anlaşma, bir mutabakat zaptı veya bir anlaşmaya geleceği zaman zaten bu ABD ile İran arasında imzalanacak. Hı hı. Çünkü İran İsrail'i tanımıyor. Hukuken tanımıyor. Eğer imza
0: atarsa tanımış ol
3: anlamına gelir. Ama İsrail'in ileride bu ateşkesi, en azından ateşkes sürecini tehdit etmeyecek tutum, tehdit edecek tutum ve davranışlardan kaçınılması noktasında bir sigorta da lazım. Burada ABD'ye çok ciddi iş düşüyor.
0: Tabii.
3: Ama orada da ben Trump'ın işinin çok kolay olmadığı kanaatindeyim.
0: Bir reklam aramız var efendim. Ardından devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
5: Müzik arası.

0: Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Doğrudan siyaset devam ediyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir mutabakata varıldı. Henüz en azından Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu mutabakatın şartlarının ne olduğu tam olarak açıklanmadı. Fakat 24 veya 48 saat içinde o metninde açıklanacağı ifade ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Az önce değerli konuklarımızın da ifade ettiği gibi herkesin aklına gelen en önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Acaba İsrail bu süreci sabote etmek adına girişimlerde bulunacak mı? Nasıl hareket edecek? Buna dair bazı işaretler Mete Çubukçu geliyor. İşte evet. Ben-Gvir bugün konuştu, İç Güvenlik Bakanı, Savunma Bakanı'ndan açıklamalar var. Netanyahu sessiz olmakla eleştiriliyordu İsrail'de, o da konuştu. Şimdi ne söyledi bir kez daha tekrarlayalım. İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi diyor. İsrail gerektiği sürece güvenlik bölgelerinde kalacak diyor. Bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz diyor ve bazen Trump'la aynı görüşte olmuyoruz demiş. Ne anlıyorsunuz siz Netanyahu'nun bu söylediklerinden?
2: Şimdi ben Trump'la Netanyahu arasındaki tartışmadan sonra ve özellikle Trump'ın yani görece sınırlamasından sonra Netanyahu'nun asıl hedefinin Lübnan olacağı ve eğer bir arıza çıkaracaksa oralarda çıkaracağını düşünüyorum. Yani İran'a saldırması hani ihtimal dahilinde ama bana daha uzak bir ihtimal geliyor. Çünkü onun herhangi bir gerekçesi yok çünkü. Ama yani Lübnan ve Hizbullah İsrail'e göre daha İran'a karşılaştırıldığında, İran'la karşılaştırıldığında daha kolay lokma gibi görünüyor. Yani hem mesafe olarak hem yani ülkenin yüz ölçümü ve hedefler anlamında çok daha o anlamda rahat görünüyor. Şimdi burada bakıldığında yani İran'ın metnine işte birinci maddeyi onu koymuşlar. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal tamamen durdurulması. Netanyahu ne diyor? Bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz. Bu ne demek? Bunun içinde tabii ki birinci sırada Lübnan geliyor. İran tamamen çekilmesini istiyor ama Mustafa Hoca'nın söylediği gibi tabii ki tamamen çekilmeyecek. Litani Nehri'nin güneyinde yani 6 ile yaklaşık 10 kilometrelik bir çap o çünkü böyle düz gitmiyor. Kuzeye doğru kıvrılarak giden bir hat orada bulunmaya devam edecek. Hoş orada olmasa da zaten çok kısa mesafeler yani uçağını kaldırdığı an 5-10 dakika içinde orada ya da füzelerinin mesafesinde ya da sınırdan atış mesafesinde. Tarih boyunca yani ta işte 60'lardan başlayarak bunu sürekli yaptı. Yani kaç defa işgal etti Beyrut'a kadar indi. Bu ne kadar şeyi bu mutabakatı kırılgan hale getirecek ondan emin değilim ama İsrail'in bu süreç içinde bir takım saldırıları olacağından eminiz. Yani bir takım bahaneler oluşturacak. Burada iki tarafın direncinin nasıl olduğuna bakacağız. Yani Amerika'nın İsrail ve Netanyahu üzerinde ne kadar baskı kuracağı, İran'ın da buna ne kadar sessiz kalacağı anlamında. Çünkü yine bu mutabakata bakarsak tabii Cuma günü bu netleşecek. Yani özellikle son maddesinde şunu söylüyor. Nihai anlaşma sadece zenginleştirilmiş uranyum yaptırımların kaldırılması ekonomik toparlanma programlarıyla sınırlı. Yani Hürmüz görece açıldıktan ve ticari olarak işlemeye başladıktan sonra nükleer mesele yaptırımların kaldırılması ekonomik toparlanma. Bunlar tabii ki 60 günde halledilecek meseleler değil. Yani kaç 60 gün görürüz bilemiyorum. Yani adım adım gidilecek. Hem uranyum meselesi hem yaptırımların kaldırılması çok çetrefilli. Yani yaptırımlar mesela Birleşmiş Milletler yaptırımı var. Amerika'nın kendi yaptırımı var. Amerika'nın diğer ülkelere şirketler aracılığı yaptırımlar var. Ama şöyle bir şey olacaktır. Belli miktarda dondurulmuş fonu belki ilk anda İran'a vererek biraz İran'ın da bu anlamda rahatlatma gerçekleşecektir. Şunu söylemem lazım. Niye bunu dedim? Yani nihai anlaşmanın sonucunda ne olacak diye. Füze programıyla direniş gruplarına verilen desteğin kesin olarak gündem dışı bırakılması söz konusu diyorlar. Yani füze programıyla, balistik füze programıyla vekil güçler dediğimizde zaten bir Hizbullah'la Husileri görüyoruz. Husiler şu anda çok devrede değil gibi. Buradaki tek amaç Hizbul yani şey adres Hizbullah. Bunlara verilen desteğin kesilmesiyle ilgili herhangi bir tartışma ya da mutabakatta mutabakatın içine dahil edilmeyecek diyor. Bu da sonuç olarak yani Hizbullah'ın bir şekilde İran desteği ya da İran korumasının devam edeceğini gösteriyor. Bunun tersi de doğru. Yani bugüne kadar İran'dan destek aldığı çok açık olan Hizbullah var. Eğer bugün İran'ın desteği kalkarsa bu Hizbullah'ı da boşa çıkaracak. Belki başka arayışlara da bir şekilde yöneltecek diyebiliriz. Yani orada bir karşılıklı al-ver ilişkisi de var. Ve ilk bölümde söylendi. Yani şu anda İran'ın vekil güç olarak dayanabileceği tek, belki eski gücünde olmasa bile tek örgüt Hizbullah. Onun dışında çok fazla bir ne Suriye'de ne Irak'ta ya da ne diğer ülkelerde böyle bir gücü kalmadı. Çünkü işte yani 7 Ekim'den sonra 2023'ten sonra Orta Doğu'daki İran'ın kendine göre oluşturduğu işte ne derler savunma stratejisi ya da işte savunmayı ileride kurma, vekil güçlerle başkalarını meşgul etme politikası büyük oranda çökmüştü. Şimdi yani bir tek onun belki çok zayıf halkası olarak Hizbullah bir şekilde duruyor ve onu da kaybetmek istemiyor. Bu şeyde yok, bakalım Cuma günü olan mutabakata o dahil olacak mı olmayacak mı, ama ben olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bir konuda anlaşmak istiyorsanız önce daha kolay halledebileceğiniz konuları daha sonra daha zor çetrefilli konuları gündeme almanız gerekir. Ve bu kadar başlıkta da bu mutabakat sonsuza kadar hani görüşmelerle devam eder. Trump'ın bu kadar vakti yok. Sonuçta belki diğer bölümde nükleer meseleyi konuşuruz. Hürmüz ve nükleer mesele öncelik alacak gibi görünüyor. İsrail eğer hakikaten çok büyük bir ne derler maraza çıkarması.
1: Evet. Şimdi Sayın Aydın, yani İsrail'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik çok sert eleştiriler var. Yani Netanyahu'ya çok yakın isimler mesela. Şimdi Haaretz'de bakıyorum manşete taşımışlar. İşte Trump'a loser, kaybeden diyorlar. J.D. Vance'e küfrediyorlar. Hakaretamiz ifadeler kullanıyorlar. Ve ikisini bunlar modern Chamberlain diyorlarmış. Yani işte İngiliz Başbakan Hitler'le yaptığı o anlaşma.
3: İkinci Dünya Savaşı öncesi.
1: İkinci Dünya Savaşı öncesindeki İngiltere Başbakanı'na atan modern Chamberlain ifadesi falan kullanılıyor.
3: Yatıştırma politikası var.
2: Yatıştırma. İpizmat, evet. Yatıştırma politikası.
1: Ve biraz Netanyahu sanki bu yaptığı konuşmayla içeriği mi sakinleştirmeye çalışıyor?
3: Muhakkak. Yani şöyle, İsrail'in politika yapım tarzına baktığınızda özellikle güvenlik konusu gündeme geldiğinde gerçekten belli bir noktaya kadar sadece Amerika'yı dinliyor. Başka da kimseyi dinlemiyor. Yani Amerika'ya rağmen çeşitli saldırılar yapmışlığı var geçmiş. Dolayısıyla yine yapabilir. İki, Trump'ın İsrail'i sınırlama konusunda ne kadar keskin olacağını da bilmiyoruz. Yani kamuoyu önünde söyledikleri o kadar önemli değil benim açımdan Trump'ın. Çünkü o kadar farklı şeyler söylüyor ki birbiriyle çelişen. Aslında esas arkada ne kadar sert olacağı ve durduracağı. Çünkü sonuçta müzakere yapılacak. 60 günlük bir limit koyulmuş. Hepimiz herhalde 60 günde sınırlı kalmayacağını tahmin ediyoruz. Normalde zaten uzar müzakereler. İran'ı biliyorsak, İran bütün oyununu bunun üzerine kurdu. Yani her şeyi müzakereye başlatayım, uluslararası meşruiyetini de bir anlamda böyle sağlayayım rejim olarak ve öyle devam etsin uzattık, gitsin uzattık. Uzattıkça uzatacaklar. Ve bir de İran bu müzakerelere güçlü giriyor. Şu anlamda güçlü giriyor. Bir an önce çözüme ulaşmak zorunda değil. Yani rejim varlığını korumuş, orada devam edebilir. Şu ana kadar olandan çok farklı bir şey yok. Yani eğer mal varlığı açılmazsa zaten kapalıydı. Yaptırımlar zaten vardı. Hani
2: zaten halkı da çok fazla zaten, o anlamı düşündüğüydü. Yani rejim yok, sağlamsa.
3: Evet,
2: yani,
3: evet. Dolayısıyla yok, burada hani aciliyet hisseden Trump yönetimi. Çünkü sonbaharda bir seçime girecek. Ondan önce bir şeyler elde etmeye çalışacak. O yüzden daha... Hatta bu mutabakat zaptıyla ilgili de söylenen bir şey var. Yine hafta içi biliyorsunuz İsrail ile İran arasında bir gerginlik yaşandığında Trump'ın belli konularda son dakika ödünleri vererek mutabakat zaptının imzalanmasına alan açtığına dair Amerikan basında yazılar çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, ayrıntıları çıkacak ortaya. Dolayısıyla çok istiyor. Bu onu zayıflatıyor o anlamda. O yüzden de İsrail'i ne kadar sınırlı tutacağını bilmiyoruz. Çünkü 60 gün içinde bir şey sonuçlanacaksa İran üzerinde de bir baskı oluşturmak gerekiyor. O baskıyı İsrail'le mi oluşturacaksınız? Yoksa işte her gün İran'ı Amerikan güçleriyle tehdit mi edeceksiniz? Bunu yapacaksanız bölgeden Amerikan askerlerini çekemeyeceksiniz demektir. Zaten çok uzun zamandır denizde olan, özellikle uçak gemileriyle birlikte bölgede olan ve neredeyse isyan aşamasına gelmiş olan Amerikan donanmasını çekmek gerekiyor. Bu ablukanın kaldırılmasıyla herhalde onları geri çekecekler. Ama böyle bir geri çekiliş olduktan sonra onların tekrar bu bölgeye getirilmesi o kadar kolay şeyler değil. Dolayısıyla bunu kestirmek o açıdan çok kolay değil. Ama İsrail'in kendini tehlikede gördüğünde veya güvenlik analizleri gerekli olduğunu düşündüğünde komşu ülkelere saldırmaktan çekineceğini hiç sanmıyorum. Bizim açımızdan mesela önemli bir tehlike, eğer İran veya Lübnan'a biraz geri çekilip biraz bekleyecekse Suriye'yi öne alma ihtimali olabilir İsrail'in. Hani İsrail çünkü şu anda baktığınızda 360 derece etrafındaki ülkeleri her an her tarafa saldırı gerçekleştirebilecek bir durumda gözüküyor. Psikolojide gözüküyor.
1: Şu ifadeyi de kullanmış hocam, yani Suriye'de, Lübnan'da ve Gazze'deki evet. buffer zonlardan hiçbir yerden evet. çekilmiyoruz. Tampon bölgelerde
3: onlar
1: duruyoruz.
3: Onlar kesin çekilmeyecek. Hatta yani şunu kimse konuşmuyor. Yani Filistin'den de çekilmeyecek. Yani Gazze'yi kastetmiyorum.
1: Batı
3: Şeria'da.
1: Hatta işgali derinleştiriyorlar.
3: Tabii. Yani ve bunların Netanyahu

0: hayatta çok ciddi rahatsızlık var.
1: Evet, evet.
0: Yani
2: İsrail'le.
1: İlk defa bu kadar
0: ilk
1: sert.
0: İlk defa bu kadar. Yani, evet.
1: İsrail'e yani, karşı.
2: İsrail'e karşı.
0: İsrail yanlısı işte senatörler ya da işte meclis üyeleri var. Ama işte bu Graham falan da anladığım kadarıyla biraz daha şey konulmasını istiyor. Yani onlar biraz daha çoğunlukta ve çok fazla İsrail'in domine ettiğinden dolayı Cumhuriyetçi Parti bundan rahatsız. Çünkü bir kazanç da yok ortada.
1: Yok. Biliyorsunuz demokratlar zaten daha önceden Biden tabii döneminde sert bir pozisyona geçti.
0: Ama kendi partisi
1: ama
0: içinde.
1: Ama şimdi cumhuriyetçiler dahi.
0: Yo, magacılar, yani magacılar. Onların en kor şeyi, nüvesi bile.
1: Mutsuzlar
0: yani. Evet, mutsuzlar. Yani işte Amerika First efendim belli şeyleri de öne çıkacaktık ama işte İsrail peşine takıldık gittik diyorlar.
2: Ya belki savaşın önemli çıktılarından biri de hocam bu ilişkinin biraz sorgulanır hale gelmesi.
1: Yani savaş yani kazanılsaydı. Tırnak için Amerika açısından tabii, bunların hiçbirisi sorgulanmayacak. Savaş kazanılamadığı için şimdi
2: sorgulanıyor. Ne dersiniz Selami hocam? Yani bir hani tabii ilişkiler kopacak maracak. Bunlar çok abartılı belki kaçık ifadeler ama daha sorgulanır hale gelecek mi Amerika tarafından bu ilişki? İsrail-ABD ilişkisi.
3: Ya tabii İsrail-Amerika ilişkisi nevi şahsına münhasır bir ilişki. Yani bölgesel anlamda eğer ifade edersek bölgedeki tüm çatışmaları yani İsrail'in saldırganlarını başa alırsanız arkasında kayıtsız şartsız bakın kayıtsız şartsız bir ABD desteği olduğunu görürsünüz. Bu sadece siyasal anlamda destek değildir. BM Güvenlik Konseyi'ndeki destekten bahsediyorum. Aynı zamanda askeri destektir, diplomatik destektir. Ve dolayısıyla ben ABD mi İsrail'in etki alanında yoksa İsrail mi ABD'nin etki alanında bunun iyi irdelenmesi lazım. Özellikle küresel anlamdaki lobilerin yani İsrail yanlısı lobilerin güçlü bir finans medya desteğine sahip olmaları. Dolayısıyla İsrail-ABD ilişkilerinde karşımıza İsrail'in çok sıklıkla kullandığı bir araç oluyor. Şimdi İsrail'le ilgili aslında İsrail'in uluslararası bölgesel anlamdakinden en azından ifade edelim. Bakın İran'ın bu çatışmada, bu savaştaki en önemli kritik manevrasının ben bölgesel anlamda görülecek bir savaşın özellikle İran devleti tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak, bu çok önemliydi, küresel bir krize dönüştürme manevrasıydı. Ve bu savaşın gidişatını ciddi şekilde etkiledi. Çünkü Batı için ABD başta olmak üzere özellikle küresel enerji tedariki, ekonomik yansımaları çok önemliydi. Dünya petrol ticaretinin en az 1/5 ki %25'leri de buluyor aslında. %20 diye ifade ediliyor. Sadece Hürmüz Boğazı kullanılarak yapılıyor. Yani Körfez ülkelerinin neredeyse tamamına yakın. Yani Katar, Küveyt, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihracatının tamamını Hürmüz Boğazı'nı üzerinden yapıyorlar. Uluslararası su yolu olarak çok ciddi bir yol. Zaten aslında İran'ın bu savaşta bu Hürmüz kartını ortaya koyması ve bunu fiili olarak da hem siyasi anlamda hem de ticari ve ekonomik anlamda çok iyi kullanması kanaatimce savaşın gidişatını ciddi şekilde değiştirdi. Bir de özellikle savaşın başlamasıyla birlikte masum sivillerin vurulması İsrail güçleri tarafından okulların İsrail, İran'ın aslında iç siyasetinde rejim karşıtı olan grupları dahi
2: konsolide etti.
3: Yani onlar rejimi destekledikleri, rejimle barışık olmaları anlamına gelen bir tavır almadılar. Ülkelerinin haksız bir saldırıya karşı karşıya olması nedeniyle bu anlamda tırnak içinde daha milliyetçi, daha yurtsever konuma geldiler. Bu nedenle gayrimeşru, gayri ahlaki ve gayri hukuki bir savaştan bahsediyoruz. Önemli bir diğer husus da bakın İsrail'in aslında bu tür saldırganlığı bakın şimdiye kadar 6-7 tane komşu ülkeye Yemen'den tutun da Lübnan'a zaten istediği zaman dediğiniz gibi giriyor çıkıyor. Yıllardır böyle, yeni değil. Suriye'ye keza öyle, İran'a keza öyle. Şimdi aslında İsrail devletinin bakın sadece Netanyahu meselesi olarak görmüyorum ben bunu. 80'li yıllarda da ben yurt dışındayken dahi Sharon kasabından konuşuyorduk. Gençlik yıllarımızda yani. Yani İsrail'in aslında bu tür saldırıları İsrail'in bizzat kendi güvenliğini tehdit eden en önemli unsur. Şimdi iki

0: devletli çözüm meselesinden siz uzaklaşırsanız ve bunu da bir devlet politikası haline getirmeye çalışırsanız, zaman zaman siyasi iktidarlar değişiyor İsrail'de, ama İsrail'in devlet politikasının dayandığı temel hususun ben teolojik hezeyanlar olduğu kanaatindeyim. Başka türlü okuyamıyorum, başka türlü rasyonel bir analiz, bir yorum getiremiyorum. Yani siz sürekli olarak sağa sola en basit uluslararası sistemin dayandığı, ya savaş hukukunun, insancıl hukuk ilkelerinin en temel ilkelerini göz ardı ederseniz, hiçbir kural, norm, ahlaki, hukuki, etik anlamda terör örgütlerinin araçlarıyla, metotlarıyla bir devlet aksiyon almaz. Devletle terör örgütü arasında, terör örgütleri, devletle kabile arasındaki en önemli şey devletin hukuka bağlı olmasıdır. Hatalar olur, eksiklikler olur, noksanlıklar olur, ama bunu bilinçli ve sistematik bir hale getirdiği zaman devlet olma niteliğini kaybeder. Bu çok tehlikeli. Şimdi İsrail'le ilgili bakın, ben şöyle bir şeyi de göreyim. 2015'te İran'la ilgili 2015'te Başkan Obama zamanında zaten İran'la bir anlaşma yapıldı. Evet. 2018'de Trump geldi, çöpe attı. Evet. Dedi bağlı değilim vesaire. Şimdi soru şu. Amerika'da da bunu yargılıyorlar tabii. Akademik ve medya çevreleri. Ya biz diyorlar, siz 2015'teki anlaşmayı aldın, çöpe attın. Şimdiki anlaşma 2015'teki anlaşmadan çok mu ileride? Veya 28 Şubat'tan birkaç gün önce biliyorsunuz müzakereler vardı. Görüşmeler yapılıyordu. Görüşme masası, ki diplomasiye ihanetin daniskasıdır o. ABD gibi küresel bir güç. Yani artık diplomasinin dahi inandırıcılığına ciddi bir sekte vurulmuştur, ihanet edilmiştir. Diplomasi masasından kalkıp işte saldırı emri verilmiş. Şimdi zaten oradaki nükleer programın seyrekleştirilmesi ve nükleer programın da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmesi hususunda bir mutabakat vardı. Evet. Şimdi geldiğiniz nokta, zaten rejim değişikliğini yapamadınız. Füzelerle ilgili onu atladık. Uzun menzilli füzelerle de ilgili bir kısıtlama yok.
1: Yok onunla ilgili.
0: Onu da beceremediniz. Yani ABD açısından söylüyorum. Kala kala kaldı bir nükleer programın tasfiyesi. O da 60 günlük sürede değerlendirilecek. İran'ın buradaki temel şeyi, ben diyor, zenginleştirilmiş uranyumu kendi ülkende seyrekleştireyim. Yani azaltırayım. 450 ile 600 kiloluk bir şey var. Yani nükleer silah üretmeye şeyine bağlı olarak. ABD'nin de temel şeyine, ya bize ver, biz bu işi halledelim, veya üçüncü bir ülkeye ver. Dolayısıyla ben oraya bir noktaya gelme ihtimallerini yüksek görüyorum. Ama evet, altını tekrar çizeyim. Burada İsrail'in bu sürecin en önemli şeyi olacağını düşünüyorum. Yani sabote, evet. O tehdit, o tehlikenin ben daimi olarak devam edeceğini, çünkü İsrail'in çünkü kendini varlık sebebi olarak gördüğü bölgede istikrarsızlığın, çatışmanın, savaşın olmasıdır. Bakın vekil güçlerle ilgili biliyorsunuz, Husilerle, işte şeyle, Hizbullah'la ilgili olarak bu anlaşmada, bu mutabakatta Gazze ile ilgili tek kelime var mı? Tek cümle var mı? Gazze unutuldu.
1: Anlaşma,
0: işgal edilen topraklar, Filistin'in haksız ve hukuksuz şekilde İsrail'in işgal ettiği topraklar şu anda fiilen de facto İsrail'in toprağı gibi görülüyor. Maalesef. Batı Şeria dahil. Yani buna çok böyle artık bu olgusal şeyler, gerçekler yani. Dolayısıyla ben burada İsrail'in tavrı, burada ne yapılabilir ki, ben oradan biraz ümit varım, son cümlem olsun. Eğer nihai bir anlaşmanın, ki o konu da gündeme geliyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylanma süreci öngörülüyor. Orada Rusya ve Çin'in de onay vermesi, yani bu şeyi desteklemesiyle birlikte ABD üzerinde bir baskı oluşturarak İsrail'e yönelik, en azından İsrail'in bu işi oyun bozan duruma gelmemesi noktasında bir işlevi olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, bir reklam aramız daha var efendim, ardından yine karşınızdayız.
2: Doğrudan siyaset devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Reklam.
5: Müzik arası.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. ABD ile İran arasındaki zaptı, bu zaptın karşısında İsrail'in takınacağı tavrı, bundan sonra biraz olabilecekleri konuştuk. Şimdi biraz İran cephesine de bakacağız Mete Çubukçu. Şimdi az önce Mustafa Hoca da söyledi, hani evet biliyoruz ki İran meseleleri böyle zamana yaymayı seviyor. Bu 60 günü de büyük ihtimalle uzatmak isteyecek. Ama nasıl bir siyasi görünüm olacak önümüzdeki günlerde İran'da, onu merak ediyoruz. Yani şu an işte Müşteba Hamane'yi yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyoruz. Kendisinin hiç sesini duymadık. Kim yönetiyor İran'ı sorusu hala ortada. Daha katılaşan mı yoksa biraz daha gevşeyen, biraz daha halkının demokratik taleplerine kulak veren bir İran mı göreceğiz? Ne bekliyorsunuz?
2: Ya şimdi tabii savaşın sıcaklığı ve görece bu savaştan zaferle çıkmak, ki kendilerine göre haklılar, farklı komplikasyonlara yol açacak diye düşünüyorum. Nasıldı? Yani ilk savaşın şeyi, motivasyonu özellikle İsrail tarafından rejimi değiştirmek. Önce liderleri ortadan kaldırıp bir kaos yaratmak, yani bir otorite boşluğu yaratmak, işte bir takım grupları silahlandırmak ve zaten orada potansiyel olan muhalefeti ya da muhalif insanları ayaklandırmaktı. Bu olmadı. Aksine tam tersine. Yani İran hiç olmadığı kadar bu savaş nedeniyle muhalifi ve rejim yanlısı olmak üzere bir araya geldi. Ama bu şu demek değil. Yani bu savaşın sıcaklığı geçtikten sonra, ateşkes uzadıktan sonra ya da daha her şey biraz daha normale bindikten sonra İran kendi sorunlarıyla yavaş yavaş yüzleşmeye başlayacak. Genel olarak böyledir zaten. Yani sadece İran değil, farklı ülkede bir savaş içindeyse insanlar tabii ki yani ülkelerini savunmak, topraklarını korumak adına bir araya gelirler. Ama savaştan önce zaten uzun yıllardır süren bir ekonomik yaptırımların getirdiği ekonomik çıkmaz. Hakikaten yani benzin kuyruklarından artık nasıl diyeyim şeyle kuponla yiyecek dağıtmaya kadar, ki İran gibi bir ülke yani hakikaten dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip bir ülke. İşin birinci yanı bu. İkincisi zaten bir demokrasi değil ama haklar anlamında insanların üzerinde inanılmaz baskı kuran, hatta savaştan bir süre önce ki o ayaklanmada yani bizim bazar dediğimiz Tahran'daki çarşı esnafının da başlattığı, ki çok önemli bir şeydir çarşı esnafının ön ayak olması, binlerce kişinin öldürülmesi, katledilmesi. Yani sayılar muhtelif ama görüntüler hakikaten gördüğümüz çok korkunç. Silahlarla, ateşli silahlarla binlerce kişiyi rejimin öldürdüğünü biliyoruz. Şimdi bunlar tabii ki bir şekilde Amerikan ve İsrail saldırısı nedeniyle üstü örtüldü ama bitti mi? Tabii ki bitmedi. Birinci kısım bu. İkinci kısım İran'ın o geleneksel, nasıl diyelim, bürokrasi ya da yönetim kademelerindeki önemli isimlerin, ciddi tecrübeye sahip isimlerin İsrail ve Amerika tarafından öldürülmesi sonrası o yönetim kademesindeki devamlılık bence koptu. Tabii ki denetim kaybolmadı. Ama şimdi yani hiç olmayacak bir şey. Mesela Hamane'nin yerine oğlu seçildi ki bu monarşinin geri dönüşü olarak eleştirildi başta, babadan oğula geçen. Senin de söylediğin gibi evet, yani yaşadığını düşünüyoruz ama yani sağlıklı mı, efendim sakat mı kaldı, ne kadar ulaşılabiliyor, ne kadar olaylara müdahale edebiliyor. Genel yapılan yorumlar evet, Müşteba Hamane var, babası kadar karizmatik ve güçlü değil ve devrim muhafızları, ki o da onların içinden bir şekilde yetişme ve çıkma, onun denetiminde biraz daha onlara yakın pozisyonda duruyor. Özellikle bu mutabakat öncesinde Arakçı ve Garibaf bir cephe oluştururken Hamane belki biraz ortadaydı ama devrim muhafızları da tam karşı cephede ve herhangi bir taviz vermeden bu işi sürdürme niyetindeydi. Çünkü onlar sonuç olarak onların işine de gelen bir durum. Yani savaş ne kadar devam ederse, ülke tabii ki çok zor durumda ama Amerika bizi yenemedi, sonuçta geri adım atmayız noktasındalar. Arakçı ve Garibaf'ta sonuç olarak bir anlaşma yapılacaksa herkesin belli anlamlarda bir takım tavizler vermesi gerektiğini söylüyordu. Cumhurbaşkanı da bu kanaatteydi. Yani ülke egemenliğinden taviz vermeyiz ama belli noktalarda anlaşmak zorundayız diye farklı bir kanadı temsil ediyordu.
1: Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ı uzun zamandır duymuyorum.
2: Onu diyecektim. Kayıp. Şimdi yok ortada. Kayıp. Şimdi bu güç dengeleri savaş sonrasında ya da bu önümüzdeki dönemde ne kadar etkili olacak? Birincisi devrim muhafızları ki büyük güç onların elinde bu savaşın bir şekilde zafer sarhoşluğuyla devam edip bu şekilde devam etmek isterlerse ben İran'ın çok ciddi sınamalar ve hakikaten ayaklanmalar ve farklı sorunlarla karşılaşacağını düşünüyorum. İkincisi ise kademeli olarak belki yaptırımlar hemen kalkmayacak ama belli oranda paranın içeriye girmesiyle birlikte ki bunların birçoğu altyapıya yatırılmak zorunda. Hocanın dediği gibi yani nereler ne kadar yıkıldı ne kadar zarar gördü bilmiyor bunlar. Bir de sonuçta bu memur maaşları ödenecek, ekonomi dönecek. Oralarda ciddi sıkıntılar var. Yani bu çok yansımıyor şu anda medyaya ama biraz dediğim gibi işin sıcağı geçtiğinde bunlar ortaya çıkacak. Sertleşecekler mi? Ve bu şekilde biz güçlüyüz, böyle devam edeceğiz mi diyeceğiz? Yoksa hakikaten bu gelen ekonomik biraz rahatlamayla birlikte hem ekonomik hem de nasıl diyelim demokratik ya da yaşam tarzını hayatı biraz daha kolaylaştırma üzerine mi gidecekler? Ben birincisini tercih edeceklerini
1: katılaşacaklar.
2: Tabii katılaşacaklarını, nefes aldırmayacaklarını düşünüyorum. Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde hemen olmasa bile İran'da yeni sorunlar, rejim içi mücadele ve çok ciddi baskılarla İran halkı ya da yönetimi yüzleşecek gibi gözüküyor.
1: Hocam şimdi ya o ekonomik protestolarda mesela insanların çok seslendirdiği, söylediği şeylerden bir tanesi bu ülkenin kaynaklarını, zenginliklerini işte Suriye'de harcadınız, Irak'ta harcadınız, Yemen'de harcadınız gibi itirazları vardı. Hatta bunun slogana dönüşen
2: söylemleri de vardı. Ne Şam, ne Beyrut, ne Şam, canım feda İran canım falan gibi öyle şeyleri vardı. Tabii.
1: Şimdi önemli sorulardan bir tanesi işte dondurulmuş varlıklar. Varsayalım işte bir şekilde serbest bırakıldı. Çok ciddi paralar bunlar.
3: 25 milyar dolardan
1: 25 milyar dolar. Bir işte İran 210 milyar dolarlık bir paradan bahsediyor. Kademe kademe bırakılacak.
3: 300 milyarlık bir fondan bahsediliyor.
1: Ambargolar kalkarsa tabii ülkeye bir para girişi olacak, hızlanacak. Soru şu, bu gelecek paralar İran halkının refahı için mi harcanacak yoksa yine işte Irak'ta, Yemen'de vekil güçlere, başka projelere mi?
2: Ya da füze programlarına
1: mı?
3: Yani herhalde ilk iş evet. İran'ın ortadan kaldırılmış olan füze atıcılarını
1: yeniden
3: yapmak herhalde. Ben yani böyle bir para girişi olduğunda bunun halka dağıtılacağını hiç sanmıyorum. Yani çünkü sonuçta yani
1: bir şekilde belki refahına kullanmak.
3: Yani. Mete Bey'in söylediği de çok katılıyorum. Rejim çok büyük bir ihtimalle katılaşacak. Zaten katı ama daha da katılaşacak. Çünkü hani bir ara savaş başladıktan sonra bir noktada ben şey demiştim. Ya İran'da rejim değişti zaten. Hani rejim değişikliği içine yola çıkmışlardı ama İran'da rejim değişti. Çünkü askeri bir yönetim iktidara geldi aslında. Yani orada devrim muhafızlarının kontrolü hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın sesi soluğu çıkmıyor. Çünkü sivil siyasetin etkisi büyük ölçüde ortadan kalktı. Şimdi dini liderin vurulmasıyla birlikte dini taraftaki ağırlık kayboldu. Yani oğul Müşteba babasıyla aynı ağırlıkta değil hiçbir şekilde. Bunu herkes görüyor ve seçilmiş olması da zaten ulema arasında ciddi bir de ayrışma yarattı. Çünkü bu babadan oğula geçme görüntüsü Şii dini liderlik arasında kabul edilebilir de bir şey değil. Çünkü Hümeyni tamamen buna karşı olarak iktidara gelmişti. Böyle bir doktrin de ortaya koymuştu. Şimdi bunların ötesine geçildi. Dolayısıyla hani devrim muhafızları bir anlamda askeri silahla kontrolü sağlamış durumda. O yüzden de daha sert olacaklar. Şimdi böyle bir yapıyı eğer dışarıda birleştirici bir güç yoksa içeride mecburen daha sert olacak. Bunun içinde kazanacağı bir para varsa onu muhtemelen kontrol mekanizmalarına ve rejimi ayakta tutacak unsurlara harcayacak. Daha çok silah sistemi alınması, yıkılan yerlerin yeniden yapılması vesaire. Bunlar da kaçınılmaz olarak daha fazla da tabii
4: katılaşmayı
3: ve daha çok çatışmayı doğuracak tekrar içeride. Hocam,
4: bir daha tabii Hümeyni'yi zaten bir kenara koyuyoruz ama bir daha Hamaney gibi bir dini liderin, o kadar güçlü bir dini liderin gelmesi de pek kolay değil herhalde böyle bir ortamda.
3: Yani şeyi, Müşteba'nın nasıl başarılı olup olmayacağını da bilmiyoruz. Şimdi herhalde gazi oldu değil mi? Yani bu evet. Vuruldu. O,
4: en azından onu biliyoruz gibi. Yani biliyoruz. Bir ampute edildiği söyleniyor, evet. Bir bacağının. Ciddi ameliyatlar geçirdiği, yüzünde hasar oldu.
3: Şeyler falan söyleniyor. Bilmiyoruz tabii. Başka ülkelerde de bu tür işte babadan oğula geçen rejimlerde, otoriter rejimlerde hani ciddiye alınmayan oğullar sonra çok başarılı, güçlü, uzun dönem iktidarları sürdürebildiler. Örnekleri var. Dolayısıyla onu bilmiyoruz. Onu bekleyip göreceğiz. Ama yeniden bir denge kurmak çok büyük bir maharet isteyecek. Yani çok şey değil. Kolay bir işten bahsetmiyoruz. Bir de hani sonuçta nereden bakarsanız bakın yaptırımlar yavaş yavaş kalkacağına göre aslında bir anda herkesin İran'la çok iyi, rahat ilişkiler kuracağını da düşünmüyorum. O yüzden bir anda ülkeye çok para gelecek ve bu para dağıtılacak diye de düşünmemek gerekiyor. Onu da muhtemelen Amerika hani belli bir takvim çerçevesine koyacak.
4: O parayı da belki Trump almak isteyecek. Şimdi,
2: Trump'ın en büyük eleştirisi, hocam biliyorsunuz Obama'nın yaptığı anlaşmanın aslında İran'ın nükleer, yani burada ben anlaşmayı getirdim, 100 milyar dolarlık 2015'te evet. Dondurmuş varlıkların erişim hakkını sağlıyorlar. Hepsi verildi mi tam emin değilim ama Trump'ın gerekçesi şu: bu paraları verdiniz, onlar bu nükleer programı daha da bu paralarla geliştirdiler. Yani biraz daha refaha kavuşturunuz, onlar silah şey yaptılar diye bakalım şimdi burada nasıl olacak. Yani onun tek derdi bu anlaşmanın gerisine düşmemekti ama bence gerisine çoktan
3: ya düşecek herhalde. Yoksa gibi. İran anlaşmaz zaten. Yani bunun
2: gibi görünüyor.
3: Çok ihtiyacı da yok gibi gözüküyor.
4: Şimdi nükleer meseleye geçmeden hocam, bu Hürmüz geçişlerinden para meselesi. İran artık orada da yeni bir rejim var diyor Hürmüz'de. Umman'la beraber diyor ama büyük ihtimalle kendisinin domine edeceği bir birliktelikte. Geçişlerden de para alacağını söylüyor. Bunu yapabilir mi? Bir mutabakatta veya bir anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri İran'a böyle bir şey verebilir mi? Tamam, ben sana izin verdim, bu geçişten para alabilirsin gibi bir şey mümkün mü bunlar?
5: Şimdi tabii Hürmüz Boğazı'nın hukuki statüsüne baktığın zaman uluslararası bir su yolu olarak karşımıza çıkıyor. Umman ve İran kıyıdaş ülkeler. Ama aslında İran'ın en başından itibaren, yani az önce stratejik anlamda çok kritik olduğunu söyledim, Hürmüz Boğazı'nı kapatması. O çok ciddi şekilde dengeleri değiştirdi kanaatindeyim. Aslında savaştan önce dahi İran'ın temel hedefi Hürmüz'de. Hem Hürmüz'ün yönetimini, bizdeki Türk Boğazları rejimini düzenleyen Montreux-Boğazlar Sözleşmemiz var biliyorsunuz 1936 tarihinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve savaşın, İkinci Dünya Savaşı'nın gelişini, ayak seslerini gördüğü için aslında Boğazlar'daki hukuki rejimi düzenleyen Lozan Barış Anlaşması vardı. Onun yerine Montreux-Boğazlar Anlaşması'nın yapılması noktasında ciddi bir siyasi ve diplomatik atak başlattı ve sonuçlarını da aldı. Dolayısıyla bugün biz Türk Boğazları dediğimiz zaman Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda kastederiz. Hukuki tanımı budur sözleşmede. Dolayısıyla cüzi anlamda biz geçişlerle ilgili olarak bir tahsilat yapıyoruz. Çok cüzi miktarlarda. Ama netice itibariyle Boğazlar'daki yönetim, Boğazlar'daki egemenlik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde daha önceki rejimde uluslararası bir komisyon denetimi yapıyordu. Evet. Biliyor musunuz? En önemli fark budur. Yani Montreux'un kazanımı olarak neye getirdiği çok önemli. Aslında İran'da, Hürmüz'de Montreux benzeri bir rejimin getirilmesi noktasında bir takım ataklar yapmaya çalıştı. Halen de aslında bu şeyde, bu taslak
4: temelinde o yatıyor aslında.
5: Tabii. Tabii.
4: Peki Montreux'un hocam mesela uluslararası meşruiyet sağlayan şey nedir Montreux'e?
5: Montreux uluslararası bir sözleşme.
4: Uluslararası bir sözleşme olması.
5: Türkiye'nin ortaya yani, koyduğu değil.
4: Türkiye'nin
5: yani,
4: kendi kendine yazdığı bir şey
5: hayır,
4: değil.
5: Hayır hayır. Çok özgün. Fransa'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın.
2: Özgün bir şey.
5: Tabii tabii. Tek. Normalde Boğazlar'da, tek. Uluslararası su yollarında geçişi düzenleyen 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi vardır. Yani orada transit geçiş mi, zararsız geçiş mi, nasıl uygulanacak, çok ayrıntıya da girmek istemiyorum şimdi. Ama eğer bir boğazda, bir uluslararası su yolunda uluslararası antlaşmayla hukuki rejimi, yani geçişleri düzenleyen bir metin, bir düzenleme, bir normatif düzenleme varsa o geçerlidir. Bizim de Türk boğazlarında bugün BM sözleşmesi geçerli değil. Hangi rejime göre gemiler geçiş yapıyor? Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre. Ki en önemli hususu da söyleyeyim. Zaten ticaret gemileri için geçiş serbesttir. Sadece savaşan, savaş, Türkiye'nin savaşa girmesi durumunda, ki o da çok önemlidir. Türkiye Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alan geçiş rejimini dahi savaş olduğu müddetçe askıya alma yetkisine sahiptir. Anlatabiliyor muyum? Bir de en önemlisi, savaş gemilerinin, Karadeniz'e kıyıdaş olmayan savaş gemilerinin Türk boğazlarından, Türk boğazları derken ben Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul'u kastediyorum. Bir tek boğaz değil yani. Geçişleri ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Yani büyük ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere, Karadeniz'e kıyıdaş değil bu ülkeler, Japonya'nın, Çin'in büyük hatta harp gemileri, savaş gemileri Türk boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılamazlar. Bunun anlamı şudur: bugün uluslararası alanda ABD gibi küresel bir gücün daimi olarak, altını çiziyorum, sürekli olarak büyük hatta harp gemisi, büyük savaş gemisi, denizaltı savaş gemisi, denizaltı bulunduramadığı tek su alanı, deniz alanı Karadeniz'dir. Biliyorsunuz 21 günlük bir süre vardır Montrö'nün öngördüğü. Bu aslında Ukrayna Savaşı'nda, daha önce Gürcistan Savaşı, yani Rusya'nın biliyorsunuz komşularıyla ilgili olarak ciddi çatışmalar olmuştur. Bu arada ABD Montrö'yü delerek delme şeyinde, yani deneyimde bulunmak istedi. Ama Rusya ne dedi? Türkiye Ankara'dan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamasını istiyoruz. Geçişleri Türkiye'de titizlikle uyguladı. Ve her çatışmada da uyguluyor Türkiye. Yani Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin büyük savaş gemilerinin hiçbir şekilde Karadeniz'e açılma hakları yoktur. Türkiye de buna izin vermiyor. Sadece küçük hatta gemileri, küçük savaş gemileri, yardım gemileri, insani yardım taşıyan gemilerin geçiş hakkı vardır. Onlar da 21 günden fazla Karadeniz'de kalamazlar. Yani bu hususlar aslında...
4: Hocam böyle bir şey istiyorlar ama neticede burada Boğaz'ın iki yakası da Türkiye toprağı.
5: Tabii, tabii.
4: Evet, açıldığı yerde kıyıdaş ülkeler var. Ama diğer tarafta Umman var, Birleşik Arap Emirlikleri var, diğer işte Boğaz'a
2: tabii, tabii, olan şöyle bir şey var. Tabii. Sadece Hürmüz değil ki, değil mi?
5: Tabii tabii.
4: Böyle kaç tane başka yerler var.
2: İşte Panama var.
5: Malaga
2: var.
5: Tabii Malaga var.
2: Orası biliyorum. Evet, yani Süveyş belki, Mısır değil mi?
4: Süveyş.
2: Evet, Mısır'a dahil ama
6: kanal, kanal.
2: Kanal evet.
5: Panama'da ile
2: doğal Malaga var.
6: Malaga var.
2: Mesela orası da çok önemli bir geçiş ve Çin'in hani nefes borusu falan. Yani orada da Endonezya, Malezya mı tam karşılıklı? Onlar da hani biz de burayı kapatıp ücret istiyoruz diyebilir.
6: Yani 17. yüzyıldan beri büyük deniz güçlerinin en önemli argümanı şu anda da Amerika'dır bu. Açık deniz. Yani denizleri hiçbir şekilde, yani bir tek örneği işte Montrö'dür ve Boğazlar
5: ABD de taraf değil.
6: Orada da çok mutsuzdur Amerika yani, sürekli olarak dener yani.
5: Ya Montrö'nün delinmesi, Montrö'nün askıya alınması, Montrö'nün revize edilmesi, kaldırılması noktasında ABD'nin zaman zaman
4: en çok talep eden o ABD o
5: tabii, zaman. Sürekli deniz gücü bulundurmak istiyor. Yani Rusya'nın
4: bulunduramadığı tek deniz diyorsunuz.
2: Peki ya şuna yol açabilir mi? Yani varsayalım böyle bir statü geldi, işte karşılıklı ne bileyim ücretlendirme, ama içeride mesela Amerikan üsleri var, Amerikan savaş gemileri var şeyde, yani Körfez ülkelerinde.
5: Evet.
2: Ben mesela 90'ların sonunda Amerikan uçak gemisiyle Irak şeyinde rejim devrilmeden devriye geziyorlardı George Washington'a. Bir tanesini daha, ikisine çıktım orada Irak şeyinde, semalarında, açıklarında uçak gemisiyle, Amerikan uçak gemisiyle çekimler falan yapmışken yani orada dolaşıyordu. Şimdi oraya da vardırırlar mı yani askeri ya olarak da?
6: Teknik olarak ha.
5: Hürmüz'de kıyıdaş olan devletler arasında bir mutabakatla ancak orada bir rejim düzenlenebilir. Kaldı ki aslında uluslararası önemli, kritik uluslararası su yolu olması nedeniyle doğal olarak bu sadece bölge ülkelerini değil, yani kıyıdaş devletleri ilgilen, Umman'ı sadece İran'ı ilgilendiren bir mesele olarak da görmek eksiklik
2: Irak
5: olur.
2: Körfez ülkeleri var.
5: Dolayısıyla yani uluslar arasında bakın bizim Montreux Boğazlar Sözleşmesi aslında sizin söylediğiniz gibi yani boğazların tüm kıyıları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Yani işte Trakya bölümü bizim bölümü, bu Anadolu yakası vesaire. Buna rağmen Atatürk'ün öngörüsü, büyük vizyonu sayesinde özellikle Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin, bakın Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler de ki o zaman Sovyetler Birliği var yani o zamanın zaten küresel gücü, hadi şimdi diyelim ikinci büyük küresel güç veya neyse üçüncü büyük küresel güç, Montreux'un imzalanması aşamasında ciddi şekilde devreye giriyorlar. Yani o anlamda bir şey oluyor çünkü temel amaç orada Karadeniz'e kıyıdaş devletler arasında askeri anlamda güvence altına alacak bir geçiş rejimi getirmek. Bunu da sağlayacak olan işte Montreux'deki geçiş rejimidir. Kimileri şöyle şey yapıyorlar. Bazen Türkiye'de de bu iç siyasette de çok tartışıldı. O Kanal İstanbul meselesinden tutun da birçok alanda Montreux işte kaldırılsın. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olsun bu kuyular. Zaten fiili ve hukuki anlamda egemenlik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Geçişleri biz Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre de ticaret gemileri, sivil gemilere zaten geçiş hakkını veriyoruz. Evet, evet. Savaştığımız bir devletin ticaret gemilerine geçişi bile engelleyebiliyoruz. Bakın bu ayrı, savaş durumuyla barış zamanındaki geçiş rejimi farklı. Ama sözleşmenin de ikinci maddesi, birinci maddesinde şöyle vardır, onu da bağlayayım ben hemen. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde öngörülen rejim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği çerçevesinde yapılacaktır. Ve hükümleri bu şekilde uygulanacaktır. Ki sözleşmenin en kritik, en can alıcı noktası da odur. Sözleşme diyor ki, benim burada gördüğüm geçiş rejimi de öncelik Türkiye'nin güvenliğidir. Ve Türkiye eğer savaşan tarafsa, herhangi bir savaşta Allah korusun diyelim, Montreux'de öngörülen geçiş rejimini askıya alma
4: hakkı var.
5: Hakkı var. Bu ne demektir? Ben o zaman dilediğim şekilde bir geçiş rejimi getiririm. Ama Türkiye sözleşmenin ruhuna, lafzına uygun olarak 10 yıllardır bunu uyguluyor.
4: Hocam şunu merak ettim şimdi. Tabii o anlaşma imzalandığında Sovyetler Birliği var. Dağıldıktan sonra yeni kurulan ülkeler var. Sovyetler Birliği'nden evet. Ayrılıp hani hiç bir güncelleme yapıldı mı o
5: yok,
4: zaman?
5: Yok.
4: Aynı gerek şekilde yok. Diğer ülkelere nasıl uygulanırsa tabii. Öyle devam etti.
5: Aslında sözleşme de 5 yıllık için öngörülmüştü. Onu da söyleyelim böyle çok teknik halinde. Ama taraf devletlerden hiçbiri sözleşmenin fesihiyle ilgili ihbarda bulunmadığı için 10 yıllardır sözleşme, anlaşma diyelim uluslararası teknik açıdan uzuyordu. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı.
4: Yani. Ya işte en önemli noktalardan bir tanesi bu anlaşmaya herhalde o dönemde de işte kıyıdaş olan ülkelerin rıza göstermesi, onay tabii, vermesi, beraber
5: Fransa,
4: sözleşmenin
5: İngiltere,
4: yapılması.
5: İngiltere, Japonya.
4: Şimdi yani, burada mesela bu olayda Mete Çubukçu baktığımız zaman
5: Yunanistan. Onu da söyleyeyim. Bulgaristan. Yani
4: Bulgaristan var. O zaman Romanya'da belki.
5: Tabii Romanya var.
4: Şimdi burada belki en önemli ülkelerden bir tanesi işte Suudi Arabistan. Zaten İran'la ilişkileri problemli. Böyle bir durumda yani nasıl kabul edecek Suudi Arabistan böyle bir şeyi kolay kolay kabul etmesini?
2: Hayır, diğer ülkeler de yani sadece.
5: Hayır, İran'ın şeyine bırakmazlar. Yani
2: onu bırakmazlar.
5: Hiç bırakmazlar.
2: Yani zaten şöyle bir şey var.
4: İran olacağını söylüyor ama o pek olacak bir şey gibi değil herhalde yani.
2: Hayır, o yani şimdi yukarıdan sadece harita yok önümüzde ama yani.
6: Tam hayal yani.
2: Irak'tan başlayarak.
4: Varsa arkadaşlar bir Hürmüz.
2: 7-8 tane ülke sayabiliriz. Bir tek karşıda şey var, Umman var, Birleşik Arap Emirlikleri,
4: Kuveyt,
2: Katar,
4: var.
2: Kuveyt, Irak.
4: Ben az önce açtım, Kuveyt var tabii.
5: O evet. Geçişlerde şöyle bir
4: İran ufak
5: bulunuyor.
4: Bir kıyısı var.
2: Basra Körfezi, Basra açılıyor.
4: Basra'ya açıldığı yer, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Yani işte
4: tabii İran.
2: Umman var, 1, 2, 3, 4... 5 tane ülke
4: evet,
2: var.
4: Harita burada geldi.
2: Yani sadece bu İran'ın ticaretiyle ilgili değil. Tabii, tabii. Diğer ülkelerin tabii. Ticareti.
4: İran'la birlikte 7 tabii. Ülke var.
5: Artı, ama en fazla kıyı şeridi olan İran.
2: Tabii. Onu ama artı askeri şey hareketi
5: yani bizim Akdeniz'deki en fazla kıyı şeridine sahip doğru. Kıyı devletiyiz. Akdeniz'de bakın Türkiye yukarıya bakın sol üstte. Doğu Akdeniz gerginliğinden de bunu biz çok konuştuk. Akdeniz'e kıyı şeridi en fazla olan, en uzun olan ülke Türkiye'dir. Yukarıda bakın Akdeniz'e. Aşağıda da Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak Hürmüz Boğazı'na en uzun kıyı şeridi olan,
4: evet, İran.
5: İran'dır. Bu nedenle de kendiliğinden diyor ki ben hak sahibiyim. Ama diğer ülkelerin de tabii ki orada buna bu bir emri vakiye evet demezler.
2: Biraz yani fiili durum oluyor. Yani şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Şimdi yani bu savaştan sonra belki vardı ama bunu çok net olarak ortaya
5: yok, paralı değildi.
2: Koymuyordu. Şimdi burada bu taslakta mesela İran tarafından yollanan taslakta Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik hizmetlerinin geleceğiyle ilgili madde var. Denizcilik hizmetleri nedir mesela denizcilik?
5: Para alacaklar. O şöyle doğrudan şimdi bu geçişlerle ilgili bizim de şimdi boğazlar şeyimiz var. Türk boğazlarından geçişle ilgili tüzüğümüz var. Bu ayrı mesela tüzüğümüz var. O da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ruhuna uygun şekilde hazırlanmış. Daha çok teknik ayrıntılar. Şimdi denizcilik faaliyetleriyle ilgili dediği zaman şimdi eğer boğazdan geçişteki kanalda, Panama kanalında vesaire doğrudan bir ücret ödüyorsunuz. O ücret sadece geçiş ücretidir. Dikkat edin. Denizcilik faaliyetleriyle ilgili o şeyi bilerek kullanıyorlar. Özellikle pilotaj desteği.
2: Amerika bunu yani bu cümleyi kabul edecek mi? Yani şimdi
5: zor.
2: Hani
5: zor.
2: Çok zor. Onu diyecektim yani şimdi buraya bakıldığı zaman daha sonra çok ciddi krizlere neden olabilir bu. Yani evet, sadece ummanla biz denetleyelim vesaire yapalım demek. Ama şu olacak tabii yani bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz görüntülerle de. Yani belli bölgeleri mayınladılar. Şimdi hani o mayınla arazinin dışında biz sizi bir şekilde belki dediğiniz gibi işte
4: eşlik edelim biz geçelim yolu biz.
2: Eşlik römorkör olacak yani vesaire.
5: Bir destek verilmesi. Teknik denizcilik alanına bir destek verilmesi.
2: Ama buradaki römorkör, rejim değişirse pilota, diğer
5: kılavuz kaptan desteği, evet, ki biz mesela bazı uğraklı gemiler için Türk boğazlarında onu
2: yapıyoruz tabii.
5: Zorunlu kılavuz alma zorunluluğu getirdik. Kılavuz alınca da ücret ödeyeceksin tabii zaten.
2: Şimdi hocam yani burada şu var. Yani burada olmayan bir rejimi İran şimdi oldurmak istiyor.
6: Silah gücüyle oldurmak istiyor. Silah öyle gücüyle. Bir gücü de yok.
2: Evet şimdi evet.
5: Konjüktür de uygun olursa, diyor. Ben bunu kullanayım diyor.
2: Başka alanlarda da başka ülkelerde bunu
6: herkes onu
2: yani aslında fırsat gelirse uygulayabilirler.
5: İran bu savaşla Hürmüz'ün ne kadar kritik biliyorlardı mutlaka da biliyorlardı ya, da böyle fiilen gözünün içine batırırcasına Hürmüz'ün uluslararası deniz ulaşımı, enerji tedariki, batı ekonomisi doğru için ne kadar kritik bir yer su yolu olduğunu gördü.
6: Doğru. Yani bu İran'ın fırsatçılığına kimsenin prim vereceğini sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump aldırmayabilir. Ama daha bugün Fransa'nın açıklaması vardı. Böyle bir, evet, şey kabul edilemez diye. Yani çünkü orayı sadece Amerika Birleşik Devletleri kullanmıyor ki.
5: Tabii tabii.
6: Ve yakında eğer bu ateşkes sürerse oranın mayından temizlenmesi için İngiltere gemi gönderecek. Fransa gemi gönderecek.
2: Evet.
6: Türkiye katkı sağlayacağını söyledi. Onlarca ülke oraya, şimdi orada olmayan onlarca ülke bir de gemi gönderecekler oraya. Dolayısıyla yani bu hani amiyane tabirle İran'a bunu yedirmez kimse.
2: Yani fiili yani durum şey yaratılacak olursa başka taraflara emsal teşkil eder. Bir de hani statiko niye bozuluyor? Yani sonuç olarak bir statiko var. Ya savaş oldu veya biz bunu hani farklı bir noktaya çevireceğiz.
6: Ben böyle yaptım.
2: Ama İran şunu öğrendi hocam dediği gibi. Yani artık yani nükleer silahtan, balistik füzeden çok daha etkili kullanışlı bir araç var.
5: Evet, yani evet, hani evet. Batı ekonomilerini şeye getirdi.
2: Ne bileyim zincir gelerek bile. Hani evet. Çünkü oradan çok sığ suları da varmış. Abartıyorum tabii.
4: Bir de yani kapat.
2: Engelleyebilir.
4: Çok ucuza da kapatabiliyorlar.
2: Tabii.
4: Mayın dronlar, mayın.
6: Mayın yetiyor zaten.
4: Yani insansız deniz araçları ucuz tabii, olan tabii, geçiş güvenliğini imkanlarla yapabiliyorlar.
2: Ama bu kendisi için de dezavantaj. Çünkü kendi işte tabii, bu arkadası vesaire bütün petrolünü tabii, neredeyse
5: Çin en büyük alıcısı.
2: Tabii oradan sevk ediyor. Evet, kendisi tabii, için de dezavantaj. Yani
5: kendi ayağına sıkma gibi tabii olur. Ama bunu da bir koz olarak bir
4: elinde pazarlık bundan sonra
5: tutar yani. Her ülkede yapardı yani kim olsa aynı şekilde ve yapardı yani.
4: Mustafa Aydın, İran'ın kozlarından bir tanesi savaştan önce belki nükleer silah üretebilecek olma ihtimaliydi. İşte evet fetva vardı biz nükleer silah sahibi olmayacağız diyorlardı ama her zaman bir şekilde olunabileceğini de bir şekilde ima ediyorlardı. Vazgeçtiler mi sizce bu işten?
6: Yok sanmam.
4: Yoksa?
6: Yani niye vazgeçsin? Bu savaş da bir kere daha gösterdi ki ve daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşı da aynı şeyi gösterdi. Nükleer silahınız yoksa
4: saldırıya uğruyorsunuz.
3: Uğrayabilirsiniz. Rejimi kaybedebilirsiniz.
4: Ukrayna kendi Rusya'ya vermişti değil mi
3: hocam? Evet, evet. Yani Budapeşte anlaşmasıyla Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra ve hatta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya da garantör oldular Ukrayna'nın topraklarının bütünlüğüne ve sınırlarının
4: bir nevi saldırmazlık garantisi.
3: Evet, yani o silahları vermesi karşılığında dolayısıyla onun da bir anlamı olmadığını gördük. O yüzden şu andaki
2: onlar da verdi zaten. Verdiler onlar.
3: İşte verdi ama bir anlamı yani garantide bir anlamı olmadı. O yüzden hani bugünkü konjonktürde eğer küresel güçlerle mücadeleye girecekseniz nükleer silahınız yoksa rejim güvenliğiniz de yok demektir. Dolayısıyla İran bunu rejim güvenliğinin birinci unsur olarak gördüğü için oradan geri adım atması mümkün olmaz. Atmayacaktır da. Ama zaten daha önce de kabul etmişti belli oranda. Bir kısmını başka ülkeye gönderme ihtimali konuşulmuştu. Bir kısmının seyreltilmesi konuşulmuştu. O konularda belki adım atmak zorunda kalabilir. Ama bunu şeyi de bilmiyoruz. Tam olarak kaç kilo zenginleştirilmiş uranyumu olduğu da bilinmiyor.
2: Trump toz diyor.
3: Yani diyor
2: tozu
3: da
2: tozu alacağız diyor. Böyle bir jargonu var.
4: Ne demek istiyor? Hayır, yani dayanarak söylüyor.
3: Yaktık, yıktık.
4: Tabii işte vurdukları Fordo'da yerin altında kaldı.
7: Evet, bombaladılar.
3: Yani işin enteresan bir tarafı şu anda onu oradan çıkartacak İran'ın elinde de teknoloji yok. Yani evet. O yüzden Amerika'nın hani girip çıkartması gerekiyor. Orada nasıl olacak onu da bilmiyoruz yani daha.
4: Tabii. Ya o ciddi bir ekibin oraya gitmesi gerekiyor. Ya
3: normal bir ekip hani yani yeri kazıp çıkartmaktan bahsetmiyoruz. Tabii. Nükleer materyalden bahsediyoruz.
2: Tabii belki bir kısmını da hakikaten oradan zamanında o bombalama olmadan çıkarmış da olabilirler.
3: Onu da bilmiyoruz. Evet.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama.
4: Peki bir reklam aramız daha var efendim. Son reklam arası ardından son bölümle karşınızdayız.

0: Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan o mutabakat zaptından neler çıkacak? Şimdi Mete Çubukçu, nükleer mesele tabii önümüzdeki 60 günde konuşulacak en önemli konu olacak gibi gözüküyor. Ne biliyoruz, yani ne üzerinde tartışacaklar, nereye varmak istiyor taraflar?
2: Şimdi 28 Şubat öncesi herhalde bir iki gün önceydi, bir perşembe hatırlıyorum. Evet. Umman'da bir araya geleceklerdi. İkinci görüşme olacaktı. İşte orada nükleer mesele konuşuluyordu. 26 Şubat desek işte aradan kaç ay geçti. Tekrar artık nerede görüşülecek, nereden başlanacak büyük bir şey hakikaten. Soru işareti, ama şu var. İran bir şekilde ilk defa bu pazarlığa girmiyor. Bunu biliyoruz. 2015'te zaten Obama ile masaya oturdular. Ve ciddi bir anlaşma yaptılar. Ve ciddi tavizler de verdiler. Bu konuda. Yani zenginleştirme oranının, yani o işte nükleer silaha ulaşma ya da başlığa ulaşma oranının çok ciddi bir şekilde aşağı indireceklerini taahhüt ettiler ve o indirmeye başladılar. Atom Enerji Kurumu'nun tesisleri denetlemesi konusunda yumuşadılar, kapıları açtılar. Tam olmasa bile, yani her tesisi göstermediler ama orada da hani bir takım sorunlar çıktı. Çünkü onlar zaman zaman denetleyip, yani uranyum zenginleştirme var mı yok mu, hangi oranda? Çünkü belli bir oran sivil, nasıl diyeyim, imkanlar, yani işte elektrikli, işte tıbbi meselelerle ilgili.
3: Barışçıl,
2: evet.
3: Barışçıl nükleer enerji.
2: Barışçıl nükleer enerji tüm dünyada, Avrupa'da da kullanılan. O oranı aştığınız zaman nükleer silaha ulaşma imkanınız da artıyor. Şimdi %60 deniyordu. Yani uzmanlar şunu söylüyor, %60 hakikaten çok ciddi bir oran.
1: Silaha ulaşmak.
2: Yani aslında oradan %90'a, yani %20'den %60'a gitmek zor bir şey ama 60'tan 90'a çok kolay çıkılabilir. Yani belli kısa bir sürede bunu yapabilir İran iddiasındaydı. Doğrudur, yanlıştır, bunları bilmiyoruz ama bir zenginleştirme sonuç olarak var. İşte 450-600 kilo. Bunun kaçı 12 gün savaşında toprağın altında kaldı, o B-2 bombardıman uçaklarının bombalamasıyla birlikte kaçı bir yerde saklanıyor. Bunların saklanması bile çok ciddi işler bildiğimiz kadarıyla. İnanılmaz şey. Ya taşınması bile, onu nasıl çıkaracaklar, nasıl olacak bilmiyorum. Amerika diyor ki elinizdeki malzemeyi, zenginleştirmiş uranyumu seyrekleştirin. Onlar diyor ki biz bunu yapalım. Amerika biz de yapabiliriz diyor. Amerika'ya tabii bunu yaptırmazlar ama seyretilmiş bile olsa bunu bir şekilde yine Amerika'ya vermeyecekler. Bir üçüncü ülke kim olur? Çin, Rusya. Verebilme durumları söz konusu. Dediğim gibi ilk defa bu yapılmıyor. Yani onun için burada İran'ın ben belli noktalarda, belki hepsinde olmasa bile, anlaşmaya yanaşabileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan ne kadar bu el konulmuş, dondurulmuş varlıkların ne kadarın çözüleceği ya da yaptırımlarda ne kadar kolaylık sağlanacağı konusu önemli. Onlar da biz bu tavizi veriyorsak ekonomik olarak da biraz karşılığı olması gerekir diyor. Tabii burada yine en önemli şey denetim mekanizması. Hakikaten İran'ın yapıyor, yani uranyum zenginleştiriyor mu, zenginleştirmiyor mu denetiminin yapılması. Ve hakikaten bütün tesislerinde ajansa açılması. Çünkü İranlılar da hocam dediği gibi bunu hep ellerinde tutuyorlar. Yapmak istiyorlar mı? Bence yapmak istiyorlar tabii ki. Tamam. Yani kesin olarak yapmak istiyorlar. Çünkü onlar da bölgesel tehdit, İsrail tehdidi gibi argümanlarla buna sahip olmak istiyorlar. Ama bu sadece İsrail anlamında değil. Bence bölge içinde çok ciddi bir şey.
1: Bir risk.
2: Yani
1: hem rejime,
2: bölge dengeleri için, bölge devletleri. Çünkü bir süre sonra bu böyle giderse diğer devletler de buna ulaşmak için, yani bir tehdit algısı nedeniyle.
1: İran'da olup Türkiye'de olmaması
3: çok Suudi Arabistan ve Türkiye.
2: Suudi Arabistan ya, bu karşılıklı o tırmanmayı da getirebilir. Evet, yani şu İsrail'e kimse bunu sormuyor. Doğru, realite böyle bir şey. Ama İran'da da olması Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke için bir tehdit de oluşturabilir. Onun için bu denetimin olması halinde barışçıl, insani nükleer çalışma ya da enerji her ülkenin hakkı bu olabilir. Ama dediğim gibi belli oranda da herhalde bu milyarlarca dolarlık bir dondurulmuş varlık onların da yavaş yavaş İran'a ve İran halkına özellikle tabii ki rejiminden çok refah sağlaması biraz daha rahatlamalarını getirecek evet. diye düşünüyorum.
1: Şimdi Trump bakalım gidecek mi İsviçre'ye? Gidebilirim gitmeyebilirim de diyor. Hocam yine her zamanki gibi açık uçlu konuşuyor orada da. Avrupa'da, Fransa'da şu an Donald Trump. Avrupalı liderlerin orada biraz Donald Trump'ı artık tamam bak bu iş halloldu. Şu Ukrayna meselesine biraz daha odaklanalım şeklinde telkinlerde bulunacağı söyleniyordu. Bugün kendisi de ifade etti. Biraz daha Ukrayna konusuna odaklanmamız lazım diye. Bugüne kadar hep çok farklı bir yaklaşım vardı. Ne dersiniz biraz o meseleyi çözmeye yoğunlaşacak mı? Yoğunlaşırsa çözebilir mi? Daha önce denedi çözemedi çünkü.
3: Bana değil mi? Evet. evet. Yani tabii Trump'ın veya ABD diyelim özellikle temel en azından yakın vadedeki temel amacı bu İran Savaşı ile ilgili bir noktaya gelme. Aslında esas itibariyle az önce de bahsettik yani hedeflediği hususların bir tanesine bir tek nükleer şeyle ilgili programla ilgili ulaşmış görünüyor. Bu kadar masraf yani maliyet bu kadar insan kaybı vesaire. Bu nedenle zaten 2015'teki Obama ile yapılan anlaşmadan ne fazla getirildi diye yoğun eleştiriler de geliyor. Ama gün tabii ki temel şu anda yakın vadede en azından bu Ukrayna meselesiyle ilgili Putin'le bir masa etrafında tekrar toplanır. Sanıyorum dün itibariyle de bir görüşme yapılmış evet. zaten kendisiyle Putin'le. İkinci husus da tabii Asya Pasifik'e yönelmek. Yani Çin meselesiyle ilgili olarak yoğunlaşmak. Bunlardan da öte iç siyasette zaten şeye gideceği için, seçimlere gideceği için en azından İran dosyasını tırnak içinde diyelim kaybetmemiş olarak gitmek istiyor. Ama İran'la ilgili şöyle bir şey var. Özellikle bu nükleer enerji, atom nükleer silahlarla ilgili olarak zaten biz biliyoruz ki uluslararası alanda nükleer silahların azaltılması ile ilgili bir konvansiyon var, bir anlaşma evet. var. Başta ABD ve Rusya evet. arasında imzalanan. Ama maalesef işte dünyanın geldiği, uluslararası düzeyinin geldiği nokta kuralsız, normsuz, daha çok hukukun gücü değil de güçlünün hukukunun işlediği. Bu dünya tarihi boyunca da bir şekilde böyleydi. Ben onu o kadar şey değilim, ne derler, romantik falan değilim. Biliyorum uluslararası ilişkiler, reel ilişkiler hangi dinamikler üzerinden işliyor. Ama bu kadar ilk kez en azından ben yani Soğuk Savaş döneminde dahi bu kadar değildi.
1: Biraz daha belki sonra, bazen işte kılıfına uydurulurdu. Uluslararası ilişkilerde yolları bulunurdu. Şimdi bulunurdu. Hiç
3: ama şimdi ona ihtiyaç da duymadan, yani ihtiyaç da hissetmeden bir şekilde işte on binlerce kilometre uzaktaki bir hedefi işte güvenliğim tehdit altında deyip önleyici meşru müdafaa gibi uydurulabilen kötüye kullanılan bir kavramı kullanarak işgal edebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz biliyoruz ki nükleer silaha sahip devletler başta BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri değil mi? ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere. Bunlar bilinen. Bilinmeyenler yani resmi olmayan anlamda Pakistan, Hindistan,
1: Kuzey Kore
3: ve İsrail. Şimdi ben de katılıyorum. Yani Türkiye açısından da bölge açısından da baktığımız zaman gerçekten İran elinde bir nükleer silahın olması, İsrail elinde bir nükleer gücün olması aynı şekilde hatta daha fazla tehdittir,
2: evet.
3: tehlikedir.
2: Evet.
3: Bunun da altını çizmemiz lazım. Dolayısıyla İran'la ilgili hususa da böyle mesela bölgesel anlamdaki ve iç rejimle ilgili değerlendirmeler yapılırken ben İran'ın uluslararası sistemde neticede uluslararası sistemdeki devletlere baktığınızda devletlerin rejiminden bağımsız biz devletleri uluslararası hukuk kişiliğine sahip süreler olarak görüyoruz. Dolayısıyla onların toprak bütünlüğü, devletin egemenliği birer temel ilkedir. İç rejimi ayrı bir meseledir. Demokratik standartları, hukuki devlet olup olmaması, temel hak ve özgürlüklere saygısı şu bu. Bu ayrı bir şeydir. Bu siyasal rejimle bir şeydir. şeydir. Önemli midir? Şüphesiz önemlidir. Ama uluslararası sistem, BM konvansiyonu bununla ilgilenmez. Güvenlikle ilgilenir. İstikrarla ilgilenir. Zaten BM'nin de ikinci maddesinde bu var. BM Güvenlik Konseyi'nin temel görevi, temel sorumluluğu uluslararası güvenliği ve istikrarı korumaktır. Biz bakıyoruz ki uluslararası güvenliği ve istikrarı birinci derecede korumakla mükellef olan, yükümlü olan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri zaten uluslararası hukukun temel ilkelerini ya ağır şekilde ihlal ediyorlar. Evet. Rusya gibi Ukrayna'nın egemenliğini ihlali, altını çiziyor.

0: Yapacağı şey husus şudur bence. İran bölgedeki mezhepler üzerinden bir ayrışma, bir çatışma veya rejim ihracı yerine gerçekten kendi halkının, kendi insanların refahına kaynak ayırması. Sizin dediğiniz gibi yani bugün Yemen'de işte şeyde Lübnan'da Hizbullah'ı, Husileri onu bunu destekleme yerine kendi halkına
1: o refaha dağıtması,
0: o kaynakları aktarması lazım. Yani özellikle de iç siyasal rejimi açısından ki biz dediğim gibi biz bunları söylerken yani İran'ın bu çatışmadaki saldırıya uğrayan ve şu müdafaa hakkını kullanan bir ülke konumunda olduğunu söylüyoruz. Evet. Ama bu iç siyasetinden, rejiminden bağımsız olarak söylüyoruz bunu. İç siyasetinde siyasal rejimiyle de ilgili ciddi bir reform İhtiyacı yapması var. Ve rejim ihracatını öngören, önceleyen devlet politikası ve devlet stratejisinden vazgeçmesi gerekiyor. Lazım.
1: Mustafa Hocam şimdi yani artık 20 gün kadar kaldı. Haftaya'dan itibaren çok daha fazla konuşacağız ama NATO zirvesi Ankara'daki yani şununla bağlayacağım. Donald Trump şimdi Avrupa'da G7 ülkeleriyle buluşuyor. Yani. İşte 15-20 gün sonra Ankara'ya gelecek. NATO liderleriyle Ankara'da buluşacak.
2: Çok yoruldum deyip gelmeye de bilir.
3: Yani, gelecek hocam. Gelecek.
2: Hayır geleceğimi söyledi de.
1: İttifakın geleceği açısından da önemli şeyler söyleyeceği düşünülüyor yani. Evet. Ne dersiniz? İşte bazı şeyler değişecek mi yoksa?
2: Bana şeyi sor. Bir toplantıda, uluslararası bir toplantıda hani bu zirveden ne bekleyebiliriz en olumlu anlamda dediler. Ben de en olumlu olarak kavga çıkmamasını bekleyebiliriz dedim. Yani çünkü şimdi Trump'ın bir önce katıldığı zirveyi biliyorsunuz. 30 dakika limiti getirmişlerdi çünkü 30 dakikadan daha fazla ben orada oturmam dedi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla her şeyi önceden yani NATO tarihinin en kısa zirve bildirgesi yayınlandı. Evet. Çünkü konuşamadılar yani. Ankara konusunda büyük bir tedirginlik vardı NATO ülkeleri özellikle Avrupalı üyeler arasında. Yani
1: gelip gelmeyeceği bile uzun süre.
2: Yani gelip gelmeyeceği bir tarafa o da vardı ama gelip ben NATO'dan çıkıyorum der mi acaba endişeleri vardı ama sanırım bunlar artık ortadan büyük ölçüde kalkmış gibi gözüküyor. Artık Avrupalı müttefikler büyük bir çaba gösterdiler açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın en büyük talebi olan bu daha çok harcama yapma konusunda bir ellerini taşın altına koymaya başladılar. Daha o noktada değiller ama ciddi miktarda bir harcama ortaya çıktı. İki, Avrupa'nın kendi güvenliğini kendisi sağlaması meselesinde de önemli adımlar atmaya başladılar. Bu yeterli değil ve henüz o noktada değiller ama örneğin iki komutanlıktan yani geleneksel olarak Amerikalı komutanların komuta ettiği iki komutanlığı Amerika boşalttı ve Avrupalılara devretti. Muhtemelen Ankara zirvesinde daha fazlası için bir planlama veya bir takvim ortaya çıkma ihtimali var. Yani bir de Amerikan askerlerinin Avrupa kıtasından çekilmesi takvimi beklentisi var. Bu nasıl olacak bunu bilmiyoruz ama hani bu iki takvimi burada belki açarlar ise veya ondan önce görüşülmüş olması da gerekiyor aslında ama şu ana kadar sızan bir şey olmadı. Değil mi? Ben duymadım hiç.
3: Yok daha
2: şey olmadı. Ama bunlar NATO'nun nereye doğru evrileceğini de göstermesi açısından önemli olacak diye tahmin ediyoruz.
1: Yani o askerler çekiliyor ama işte Donald Trump'ın 2 yıllık bir süresi var.
2: Ya bir de
1: 2 yıl sonra bir demokrat kazandığında seçimi
2: çok değişeceğini sanmıyorum.
1: Değişmez bu bir Trump politikası değil de devlet politikası.
2: Yani Amerika'nın küresel güvenliği açısından baktığınızda ana düşman veya ana rakip Çin'se
1: Avrupa'da olmasın.
2: Belli bir miktarda askeriniz varsa toplamda, kaynağınız varsa bu kaynakları bir yere aktaracaksınız. Yani Çin'e doğru aktaracaksınız, onun komşularına doğru aktaracaksınız. Bunları bir yerden götüreceksiniz yani. Ya Amerika'dan götüreceksiniz, ya yeni asker alacaksınız, ya Avrupa'dan götüreceksiniz.
3: Şöyle bir şey de var, risk de var. Yani o sayılar henüz yani Avrupa'daki dengeyi çok değiştirebilecek bir sayı değil aslında. Yani asker çekimi. Yani Almanya'dan, Rammstein'dan işte kaç 10 bin kişi çekeceğim diyor. 5 bin mi 10 bin mi öyle. Çok büyük rakamlar değil onlar. Orada uçaklar var, efendime söyleyeyim denizaltılar var, o nükleer denizaltılar. Yani

0: Oralar var ama bir yandan da mesela Polonya'ya balistik füze sistemi yerleştiriyor. Kendi işlerinde de şöyle bir çelişki var. Evet, çekelim. Güçleri başka tarafa yönlendirelim. Fakat bu sefer sonuçta belli bir alanda inisiyatifi kaybetme durumu da var. Şimdi bu da riskli
1: Avrupa'da,
0: bir şey.
1: Avrupa'da.
0: Tamam, Avrupa'yı bırakacağım diyor ama sen de çekiliyorsun. Orada artık bir inisiyatifin kalmıyor. Onu tekrardan kazanmak da zor olur yıllar içinde.
1: Bir de şeyi, pardon hocam, şeyi unutmamak lazım. Yani Rusya'ya karşı Amerika'nın nükleer şemsiyesinin devam ediyor olması aslında Avrupa güvenliği açısından büyük ölçüde yeterli.
0: Tabii.
1: Yani doğrudan askeri çok şart değil. Bir miktar o Rus sınırında kalması yeter. Ama başka bir şey var. Mete Bey'in söylediği o açıdan önemli. Avrupa'dan çekildiğinizde, Avrupa'yı boşalttığınızda Avrupa'yı kontrolünden de aslında çekiliyorsunuz.
0: Tabii. Hmm.
1: Yani NATO'nun niye kurulduğu konusu da çok meşhurdur işte ilk genel sekreterin söylediği. Hmm. Değil mi? Yani Rusya'yı dışarıda, Amerika'yı içeride, Almanları aşağıda. Aşağıda. Kontrol altında aslında. Şimdi Amerika'nın Avrupa'dan çekilmesi özellikle şu anda Fransa ve Almanya açısından. Yani ben şu anda Fransa'yı daha tehlikeli görüyorum ama Almanya'da tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yoğun silahlanma sürecine tabii başladı. Girdi, tamam, gidiyor. Şimdi bunu kim kontrol edecek sorusu bazı Amerikalılar tarafından çoktan sorulmaya başlanmıştır diye tahmin ediyorum.
2: Ben aslında yani ABD'nin ülke devlet olarak ama Trump'ın da yani nevi şahsına münhasır bir başkan profili çizdiği için gerçek anlamda gerçekten NATO'dan çıkma, NATO'nun dağılması noktasında bir amaçları olmadığı kanaatindeyim. Zaten ABD Kongresi'de biliyorsunuz başkanların tek başına NATO'dan çıkmasını engelleyecek bir düzenleme getirdi. Yasal, evet, düzenleme var. Yani kongrenin onayı lazım. 3'te 2 de çoğunluk gibi bir sayısal ciddi bir şey. Dolayısıyla hukuki anlamda çok kolay değil. İmkansıza yakın. İkinci anlamda da özellikle NATO'nun kuruluş amacına da baktığınızda 77 yıl, 78 yıl oldu. Aslında NATO bugün uluslararası sistemde varlığını bütün tehdit algılamalarının değişmesine rağmen devam ettirebilme kabiliyeti gösteren tek örgüt.
0: Evet.
2: Yani Varşova Paktı vardı biliyorsunuz. Varşova Paktı dağıldı. İşte Sovyetler Birliği, Doğu Blok'u çöktü. İşte NATO'da ne oldu? Yeni bir varlığını meşrulaştıracak yeni bir anlam yüklenmesi lazımdı. Daha sonra neyi eklediler? İşte terörizm meselesi geldi. Siber güvenlik geldi. Şimdi uzay gibi konular geliyor. Gelecek büyük ihtimalle Ankara'da bunlar konuşulacak. Bir de şey var. Yani ABD'nin NATO'yu zaten siyasi ve askeri anlamda en önemli patronajda olduğu ortada. Yani bunu tartışma götürmez bir gerçeklik, bir olgu olarak karşımızda duruyor. Almanya ve Fransa'yı ben de katılıyorum. Kontrol altına tutabilmedi. En önemli mekanizması NATO.
0: NATO.
2: Dolayısıyla NATO'dan böyle dağılması, sona erdirilmesi değildi ama yeni stratejiler, yeni savunma alanlarının oluşturulması, yeni modern meydan okumalara karşı bu anlamda bir şey olacaktır. Ankara'daki zirvenin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Trump öngörülebilir, evet, olmadığı için orada çok tahmini de bulmak kolay değil açıkçası.
3: Peki, sonuna geldik bugün Doğrudan Siyaset'in. Mete Çubukçu, Profesör Doktor Mustafa Aydın ve Profesör Doktor Selami Kur'an'la birlikteydik. Noktalıyoruz efendim. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Sıcaklıklar batıda iki gün daha kalacak, doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. 5 büyük kentte hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 34 derece. İç Anadolu 2 gün güneşli, Ankara 30, Eskişehir 33 derece. Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, gölgede İzmir 34 derece. Akdeniz güneşli, Adana 34, Antalya 29 derece. Karadeniz açık, çoğu yerde sıcaklık 30 dereceye yakın. Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı hattında yağmur var. Erzurum 25, Malatya 31 derece.
2: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız efendim. Günün, haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde önce gecenin manşetini aktaracağız. Amerika ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsilci bir imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü tamamen açılacağını bildirerek İran'la artık çok iyi anlaşıyoruz dedi. Ancak sonrasında İran nükleer silaha sahip olmayacak diye ekledi. Bugün yarın da birazdan sıcak noktalara canlı bağlantılarımız olacak. İmzalanan bu anlaşmayı tüm boyutlarıyla ele alacağız ama tabii ki akışımız sadece bunlarla sınırlı değil. Bültenimizde başka neler izleyeceğiz? Gelin özetleyelim.

0: Küresel piyasalarda anlaşma coşkusu yaşanıyor. Petrol düştü ve altın hızla yükseldi. Hisse senetlerinde pozitif hava hakim. Tüm bu gelişmelerin ekonomiye yansımasına bir parantez açacağız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Kılıçdaroğlu ve Özel tarafından alınan bu karara dair açıklamalar da geldi. Ayrıntıları aktaracağız. Tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Bugün 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor. Kasaplara göre şimdiki yüksek fiyatı %30 düşürmenin bir yolu var. Ama gıda mühendislerine göre o yol bazı riskler içeriyor. Peki o yol ne, riskler ne? Buna bakacağız efendim. Genç oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Televizyon izleyicisinin Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanıdığı Ertem daha 35 yaşındaydı. Daha dün aslında doğum gününü kutlamıştı. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Ayrıntılar birazdan bugün yarın da olacak. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, siyasetin, dış politikanın gündemini aktararak başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Mutabakatla bölgenin rahat bir nefes alacağını belirtti. Mutabakatın kalıcı barışa giden yol açmasını ümit ediyoruz, dedi. İsrail'in tavrına dikkat çekti. Sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor, diye konuştu.
1: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de katkısıyla varılan ABD-İran mutabakatının aylar sonra bölgeye nefes aldırdığını söyledi. Savaşın İsrail'in tahrikleriyle başladığını belirterek bundan sonraki süreç için uyardı. Barış ikliminden rahatsız olacaklardır, dedi.
1: Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında fitne ateşi yakma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı, diye konuştu. Sözü CHP'ye getirdi. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasıyla günlerini geçirirken biz Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz, dedi.
1: Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter, diyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı. İsrail'den de ilk tepkiler geldi. Şimdi daha fazla ayrıntı için canlı bağlantılar yapacağız. Kayhan Karaca, Trump'ın G7 zirvesi için gittiği ve kritik açıklamalar yaptığı Fransa'dan son durumu bildirecek. Begüm Dönmez Ersöz, kararın Amerika'daki yansımalarını Ali Çabuksa İran kanadını bizlere aktaracak efendim. Şimdi öncelikli olarak Kayhan'la bağlantımızı yapalım. İlk bağlantı noktamız Fransa olacak. G7 ülkeleri ve diğer davetli ülkeler zirvenin düzenlendiği Fransa'nın Evian-le-Bain kentinde toplanıyor. Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Trump burada İran'la mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Kayhan Karaca'dan ayrıntıları alıyoruz. Zirvede verilen mesajlar neler Kayhan?
3: İyi akşamlar Buse. Evet, 3 gün sürecek bu G7 liderler zirvesinin gündeminde zaten bu Orta Doğu'daki krizler, İran savaşı da vardı. Fakat dün gece saatlerinde gelen bu mutabakat haberi sonrasında gündem neredeyse, en azından atmosfer Buse, tamamen değişmiş durumda ki zaten akşamüstü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Evyan'a varır varmaz da zaten bu konu konuşulmaya başlandı. Ayağının tozuyla ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la beraber ikili bir görüşme yaptılar. Bu ikili görüşme öncesinde de basının karşısına çıktılar ve tahmin edebileceğiniz gibi kendisine sorulan sorular hemen hemen neredeyse sadece bu mutabakat zaptıyla ilgiliydi. Ve kendisi İran ile varılan anlaşmayı elbette savundu. Hatta şu ifadeleri kullandı: sağlam, güçlü bir anlaşma dedi. İran yönetimi çok zeki, değişti. Kendileriyle iyi anlaşıyoruz ifadelerini kullandı. Tabii burada ve küresel piyasalarda, akıllarda bu mutabakat zaptı ile ilgili olarak en önemli soru işareti Hürmüz Boğazı'nın geleceği ne olacak? Açılacak mı, açılmayacak mı? Açılacaksa hangi şartlarda açılacak? Bu soruya, bu konudaki soruya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açılacağını, kısmen açıldığını, aslında şu anda da açıldığını, fakat cuma günü, bu hafta cuma günü tamamen açılacağını ve geçiş ücreti olmaksızın açılacağını söyledi. Bu çok önemli. Herkesi tabii rahatlatan bir yanıt bu. Ne kadar tabii gerçeğe dönüşecek, nasıl gerçeğe dönüşecek bu cuma günü, onu hep beraber göreceğiz. Çünkü daha bu mutabakat zaptını kimse tam olarak okumuş, görmüş değil. Bu arada tabii Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra orada güvenlik nasıl sağlanacak ya da bir güvenlik için bir önlem alınacak mı? Bu da bir soru işaretiydi. Öğle saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir Fransız televizyon kanalına yaptığı açıklamada birkaç hafta önce ülkesi Fransa ile Birleşik Krallık'ın öncülüğünde başlatılan bir inisiyatifi yeniden gündeme getirdi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hemen ardından 2-3 gün içinde yaklaşık 20 ülkeden oluşacak uluslararası bir koalisyonun askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda güvenlik için hazır olabileceğini söyledi. Fakat bu konu Donald Trump'a sorulunca Donald Trump, fazla yardıma ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum. Zira Boğaz'ın açılacağı konusunda anlaştık ama bölgeye birkaç gemi gönderilirse fena olmaz ifadelerini kullandı Buse.
0: Evet, Kayhan Karaca'yı dinledik efendim. Şimdi Amerika'ya uzanalım. Washington'dan anlaşmaya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Ayrıntıları Washington muhabiri Begüm Dönmez der söz aktaracak. Begüm, ne mesajlar geldi?
4: Buse, elektronik imzalar atıldı ABD tarafında. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance imzayı attı. İran tarafında da Muhammed Galibaf, Trump'ın bu anlaşmaya elektronik olarak imzasını bizzat atmasının sebebi de sürece şahsi bağlılığının altını çizme sebebiyle bu imzayı attığı ifade ediliyor. Aynı zamanda İran'la nihai bir anlaşmaya varılması konusundaki taahhüdünü güçlü bir şekilde göstermek için Trump'ın da imza attığı belirtiliyor. Şunu söyleyelim, cuma günü İsviçre'de ıslak imzalar atılacak. O imza töreninde Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner orada olacaklar. Bir heyet olarak Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in müzakerelerin bundan sonraki aşamalarında da görüşmelere liderlik etmesi bekleniyor. Şimdi anlaşma metni, taslağı hiç kimse görmedi. Ama önümüzdeki 24-48 saat içerisinde açıklanabileceği ifade ediliyor. Trump cuma günü ıslak imzalar atıldıktan sonra, imza töreninden sonrasını işaret etti. Ama şunu biliyoruz, Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını öngörüyor anlaşma ve Amerika'nın da ablukasını kaldırmasını. Bu hafta içerisinde teknik müzakereler, görüşmeler başlayacak. Üst düzey Amerikalı yetkililer İran'dan bu süreç içerisinde anlaşmaya taahhüdü ve ne kadar bağlı kaldığı ile ilgili performansına bakarak bir takım jestlerin yapılabileceğini, iyi niyet amaçlı bir takım adımların atılabileceğini belirtiyor. Bu yaptırımların kaldırılması süreciyle ilgili bir adım olabilir ya da İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması adımı olabilir. Şunu söyleyelim, İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi İran'la anlaşma için bir koşul değil. bunu söyleyelim. Üst düzey Amerikalı yetkililer Amerika'nın Orta Doğu'daki güçlerini de çekmeyeceğini, sayıyı azaltmayacağını ifade ediyor. Eğer anlaşmanın uygulanmasında bir ilerleme sağlanırsa o zaman bunun yapılabileceğini ifade ediyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu anlaşmayı barışa yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ama bazı şeylerin açıklığa kavuşmadığını da söyledi.
0: Peki.
4: Özellikle müzakerelerin bir sonraki aşamasında çok önemli ayrıntıların ele alınması gerektiğini söyledi. Bunun içerisinde tabii İran'ın nükleer programı ya da İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağı, onun nasıl imha edileceği süreci de buna dahil.
0: Begüm, Amerikan basın anlaşmayı nasıl gördü? Bunu da dinleyelim senden. Bir kayıp mı, kazanç mı? Hangi değerlendirmeler mevcut şu an? Begüm, duyabiliyorsan soruyu tekrarlamak isterim. Amerikan basını nasıl yorumluyor yaşananları? Kayıp mı, kazanç mı, avantajlı mı? Maddeler henüz net bir şekilde açıklanmasa dahi bu savaşın kazanını olarak yorumlayan tarafta mevcut mu?
4: Buse, yorumlara baktığımızda evet, bir miktar rahatlama sağladı bu İran'la Amerika'nın anlaşmaya varmış olması, ama hala bir takım zorluklar var önümüzde. Yorumlarda en çok öne çıkan manşet şu: bu anlaşma aslında statükoyu yeniden tesis etmenin çok da ötesine gidemedi, yani gidemedi diye, yani savaştan önceki duruma döndürmek dışında çok da ileri gidilemedi yorumu öne çıkıyor. New York Times, Wall Street Journal gibi gazetelerde özellikle savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana aslında bu savaşın Trump'ın elde etmeyi umduğu ya da elde etmeyi vaat ettiği diyelim sonuçları ortaya koyamadığı konuşuluyor. Bunun içerisinde tabii İran'ın askeri kabiliyetinin tamamen yok edilmesi, nükleer emellerinin yok edilmesi, teokratik liderliğin devrilmesi ve sonrasında İranlıların özgürleştirilmesi gibi son derece büyük hedefler konulmuştu başta. ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmanın sağlanmasıyla evet Fransa'daki G7 zirvesine belki elinde bir kazanımla gitti, ama aslında yorum şu ki kendi yol açtığı sorunun çözümü üzerinden bir zafer ilan etmiş oldu. Yani o da Hürmüz Boğazı'nın açılması konusu. Savaştan önce açıktı zaten Hürmüz Boğazı. Dolayısıyla bu gerçekten bir zafer mi? Ekonomiye tabii ki etkisi olmuştu bu savaşın. Amerika'da petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanmıştı. Bu Trump açısından siyasi bir riski beraberinde getirdi ara seçim öncesinde. Şimdi anlaşmadan sonra bunun tabii ekonomiye etkisi görmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Lübnan konusu ne olacak? İsrail'i Amerika kontrol edebilecek mi? İsrail Amerika'yı ne kadar dinleyebilecek? Dolayısıyla genel olarak yorum, evet, bu çerçeve anlaşması savaştan önceki duruma bizi bir kez daha götürmüş oldu, ama bundan ne elde edildi İsrail ve Amerika açısından? Pek de değil. Hatta İran'ın daha güçlü bir müzakere pozisyonuna ulaştığı yorumları da yapılıyor.
0: Evet, Begüm'ü de dinledik. Amerika cephesinden aktardığı yaşananları ve değerlendirmeleri. Tahran'a gidecek olursak da orada NTV muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. İran'la anlaşmaya ilişkin neler söylendi? Ali, seni dinleyelim.
5: Buse, İran'da tabii zafer anlatısı var, ama buruk bir zafer diyebilirim. Coşkulu bir zafer kutlaması görmesek de İranlı yetkililer bunun bir zafer olduğunu dile getiriyorlar. Ve İran içerisinde basın, devlet televizyonu da bu zafer vurgusunu ön plana çıkarıyor. Ve Müşteba Hameney, ülkenin yeni lideri, belirlediği kırmızı çizgilerde herhangi bir geri adımın olmadığı da belirtiliyor, vurgulanıyor. İç kamuoyuna yönelik sık mesajlar geldiğini görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan olmak üzere özellikle ülke içerisinde daha sertlik yanları olan, özellikle ABD ile müzakerelere karşı olan, muhalif olan kesimi bir ikna arayışı da var. Ve bu ikna anlamında ise Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yoğun diplomatik bir süreç nihayetinde bir mutabakata ulaştıklarını söyledi bugün. Ve bu kararın doğrudan Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alındığını ve konseyin de bu mutabakatı desteklediğini söyledi. Mutabakat diyoruz çünkü kapsamlı bir anlaşma için Buse henüz kat edilmesi gereken çok daha zorlu bir yol var. Ancak taraflar ön bir mutabakat üzerinde Cuma günü bir araya gelerek imzaları atacaklar. Ve Mesut Pezeşkiyan doğrudan Müşteba Hamene'nin liderliğinde ve onun belirlediği kırmızı çizgiler doğrultusunda bu mutabakata varıldığını söyledi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de süreçte etkin rol aldığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da bir kez daha İran basınına Cuma günü imzaların atılacağını söyledi. İki aşamalı bir süreçten bahsetti. Bunun ilk aşaması tarafların uzlaşı sağlaması ve belirli konu başlıklarında bir mutabakata varılması ve 60 gün bir süre öngörülüyor. Burada ise ayrıntılar ele alınacak. İran'ın nükleer programı, uranyum stokları, ağır konular ele alınacak. Bu sürenin uzatılabileceğini söyledi Arakçı ve şu bilgiyi de verdi. Maddeleri bilmiyoruz ancak işin ekonomik ayağı da İran açısından son derece önemli. Anlaşma yoluyla ülke için mümkün olduğunca ekonomik fırsat oluşturmaya çalışacağız dedi. Bu ekonomik fırsatlar içerisinde tabii yatırım fonları ve İran'ın bloke edilmiş mal varlıkları da bulunuyor Buse.
0: Peki Ali, bir sorum daha olacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları var. Özellikle İran'a, Lübnan'a yönelik mesajları dikkat çekiciydi. Burada neler aktarırsın? Lübnan bu konuya pek dahil görünmüyor. Saldırıların, çatışmaların burada devam edeceği anlamına mı geliyor? Nasıl okunuyor aktardıkları?
5: Buse, ABD-İran arasındaki diplomasi sürecinde iki önemli konu başlığı çıktı ön plana. Birisi Hürmüz, diğeri ise Lübnan oldu. Özellikle son günlerde Lübnan konusu İran-İsrail arasında karşılıklı misillemelere de neden olmuştu. Şimdi İsrail geldiği noktada bu mutabakada ve diplomasiye karşı bir pozisyon alıyor beklenildiği üzere ve Netanyahu'dan da bu minvalde açıklamalar geldi. Anlaşmaya taraf olmadıklarını söyledi ve anlaşma olsun ya da olmasın İran nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Ek olarak İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi. İsrail gerektiği sürece güvenlik bölgelerinde kalacak ifadesini kullandı. Yani Lübnan'dan geri çekilme konu başlığı da bulunuyor ancak İsrail böyle bir karar almayacağı mesajını verdi. Bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz diyerek Hizbullah'a yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini de vermiş oldu ve bazen Trump'la aynı görüşte olmuyoruz ifadesini de kullandı. Özellikle İran'la yaşanan son gerilimlerde Trump Netanyahu arasında yer yer tartışmaların olduğu basına yansımıştı ve hiçbir koşulda İsrail'in Lübnan'daki hareket alanının kısıtlanmayacağını ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Buse.
0: Peki, Ali Çabuk'u da dinledik efendim. Gecenin manşetinde paylaştık Amerika-İran anlaşmasını ve canlı bağlantılarla da işte son gelişmeleri öğrendik. Şimdi konuya parantez açacağız. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda imzalandı anlaşma ve Cuma günü de Hürmüz'ün tamamen gemi geçişlerinin açılmasıyla yürürlüğe girecek görünüyor. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Anlaşma maddelerine, taraflara hangi yükümlülükleri getiriyor? Tüm bunları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese.
0: Teşekkürler. Amerikan Başkanı Trump kameraların karşısına geçti bugün ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la varılan mutabakata dair açıklamalar yaptı burada. Anlaşmanın ayrıntılarının 48 saat içinde yayınlanacağını söyledi. Maddelerinde neler var, nasıl bir anlaşma imza atıldı? Burada daha önce yapılan Obama ile yapılan anlaşmaya atıfta bulundu. Ondan daha iyi olduğunu ifade etti. Obama dönemi yapılan anlaşmadan daha iyi maddeler neler olabilir?
6: Aslında hem ABD hem İran bir şekilde bir zafer anlatısı inşa etmeye çalışıyorlar. Nihayetinde henüz biz anlaşmanın gerçek mahiyetini bilmiyoruz. Her iki tarafta kendince bir şekilde kendi lehine olduğunu düşündü. Maddeleri ya da madde varsayımlarını sızdırmaya devam ediyor. İran yakasına baktığımız zaman İran tabii ki çok büyük bir zafer kazandığını, ABD'ye çok büyük bir geri adım attırdığını ve tavizler elde ettiğini söylüyor. Bununla beraber kendi maddeleri, yani kendi sızdırdığı maddelere baktığımız zaman 300 milyar dolar civarında bir yeniden inşa fonunun elde edileceği, bunun tazminat olarak elde edildiği, bununla beraber uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçilmediği, yine Hürmüz'de kontrolün bırakılmayacağı gibi aslında ABD'nin çok da olumlu yaklaşmadığı ya da imzayı kabul etmeyeceği maddeleri kabul ettiğini söylüyor. Bunun gerçek mahiyetini Cuma günü anlaşma yayınlandığında göreceğiz. Yine ABD tarafına baktığımız zaman da o da İran'ın nükleer programının tasfiye edildiğini iddia ediyor. Yani böyle bir tasfiyeyi İran'ın kabul ettiğini söylüyor. Oysa ki İran'ın burada büyük bir kırmızı çizgisi var ve bunun gerçek olması da çok olası değil açıkçası. Dediğim gibi iki tarafta şu an bir zafer anlatısı, kendi kamuoylarına bir zafer anlatısı düşüncesiyle mutabakatı kendilerince yorumlayarak bunu sızdırmaya çalışıyorlar. Ama gerçekliğe baktığımız zaman en azından bu mutabakatın savaşı bitirdiğini, sıcak çatışmayı artık belli bir oranda dondurduğunu, bununla beraber Hürmüz krizini bitirdiğini, yani Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve belli oranda da İran'a ekonomik rahatlamalar sağlandığını ifade edebiliriz. Tabii burada en önemli durumsa savaşın bitmiş olması. Çünkü şu saatten sonra artık Trump yönetimi hem siyasi hem ekonomik hem askeri sınırlılıklar nedeniyle hem de en önemlisi ara seçimlerin artık Kasım ayında yapılacak olması ve ABD'nin seçim hattına girmiş olması sebebiyle tekrar o sıcak çatışmalara dönmesi pek olası görünmüyor. Buradan şunu anlayabiliriz. En azından gelecek seneye kadar ABD ile İran arasında bir sıcak çatışma yaşanmayacak. Çünkü şeye baktığımız zaman bu bir mutabakat metni, yani nihai bir anlaşma değil, bir barış anlaşması değil. ABD ile İran arasında büyük bir uzlaşı, evet, büyük bir uzlaşı değil. O nedenle birinci aşamayı başarıyla bitirmişler sayabiliriz. Çünkü İran'da müzakereleri bir zamana yayma, kademeye yayma stratejisi takip etti. Birinci aşama başarıyla sonuçlanmış gibi görünüyor ama çok daha önemli olan, çok daha büyük sorunlar yaratabilecek en çetrefilli konu nükleer de olsa ikinci aşamada elbette ki bir ABD-İran gerilimi yaratacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani şimdilik bir virgül konulmuş gibi noktadan öte. Peki Cuma günü düzenlenecek resmi bir imza töreni var. Bu törene katılıp katılmayacağı soruldu Donald Trump'ın. Bu tören de işte imza töreni de İsviçre'de yapılacak. J.D. Vance'in katılacağını söyledi ama kendi katılımı konusunda biraz belirsiz konuştu. Olabilir, olmayabilir gibi ifadeler kullandı. Siz Trump'ın İsviçre'ye gitmesini bekliyor musunuz? Böyle bir anlaşmanın içinde bizzat yer alır mı?
6: Ben zannetmiyorum. Vance'in katılacağı büyük oranda söyleniyor. Hem Vance'in daha sonraki başkanlık seçimlerinde önünün açılması hem de İran tarafında Galibaf'ın katılacak olması, yani bir eş düzeylikte anlamında katılım itibariyle ben Trump'ın katılmasını beklemiyorum açıkçası. Ama tabii ki tarafların bunu yüz yüze imzalıyor olması, doğrudan bir araya gelecek olmaları da ABD-İran ilişkileri açısından da bundan sonra yürütülecek müzakereler açısından da tabii çok pozitif etki yaratacaktır.
0: Şimdi bu imzalar atılacak ve yine Cuma günü Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması bekleniyor. Ambargo da kalkacak Amerika tarafından. Peki bu neleri değiştirecek küresel ölçekte?
6: Evet, aslında Hürmüz'le ilgili baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'nın kapatılması İran yakasında büyük bir kaldıraç olarak kullanıldı. Yani küresel petrol piyasalarını baskılayarak, küresel ekonomiyi baskılayarak İran ciddi bir avantaj elde etmiş oldu. Bir nevi Hürmüz'ü silah olarak kullandı. Zaten şu aşamada da dikkat ederseniz Trump yönetiminin geri adım atmasında evet belli iç faktörler söz konusu olmakla beraber Hürmüz en büyük etkiye sahiptir diyebiliriz. O nedenle Hürmüz Boğazı'nın açılması tabii ki ekonomik bir rahatlama yaratacak. Ve hemen de zaten rahatlama başladı sizler de bildiğiniz gibi. Ama İran Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü bırakmak istemiyor. Yani bırakmak istemiyor derken de yeni bir statü kurmak istiyor. Burada da Türk Boğazları modelini tartışıyorlar büyük oranda içeride. Ummanla beraber İran'ın bir kurumsal yönetim, boğazlar yönetimi kurduğu, geçiş ücreti almadığı ama bununla beraber rehberlik ve servis ücreti alabileceği yeni bir hukuki ve egemenlik statüsünden bahsedeceğim.
0: Mesela Trump'ın yaptığı açıklamalarda yanlış hatırlamıyorsam ücretsiz bir şekilde Hürmüz açılacak denildi. Burada farklı bir formülasyonla mı para talep edilecek ya da bu zaman mı alacak?
6: Para talep etmekten ziyade egemenliğin ve hukuki statünün tanınması ya da yeniden tanımlanması söz konusu olacak. Çünkü İran az önce ifade ettiğim gibi kriz döneminde Hürmüz'ün çok önemli bir kaldıraç olduğunu, çok önemli bir baskı aracı olduğunu fark etti. Bunu normal dönemde de kullanmak istiyor. Çünkü normal dönemde de eğer ABD herhangi bir yaptırım uygularsa ya da ABD'nin ikincil yaptırımlarına herhangi bir ülke uyarsa burada o ülkelerin gemilerinin geçişine engeller yaratılabilir. Doğal olarak 28 Şubat öncesi mevcut durumda geçişler tamamen seyir sefer geçişleri söz konusu serbestti ve İran'ın ya da Umman'ın kıyı ülkelerinin herhangi bir müdahalesi söz konusu değildi. Ama şimdi bir kontrol mekanizmasının kurulması, bununla beraber bir Hürmüz Boğazı kurumsallaşmasının ortaya çıkması, bir yönetimin ortaya çıkması. Tabii ki burada İran'a karşı daha hamasi olan ya da yaptırım uygulayan ülkeleri de tedirgin edecektir bu geçiş noktasında. İran dediğim gibi bunu bırakmak istemeyecektir. Burada da pürüzler çıkabilir, başlarda tartışmalar çıkabilir. Ama İran'la Umman'ın bu konuda anlaştığı anlaşılıyor. O nedenle Hürmüz'de yeni bir statü derken şu an savaş koşullarındaki statü değil, biraz daha Türk boğazlarındaki statü, seyri seferin serbestlisi ama bununla beraber kontrol, hukuki ve egemenlik statüsünün yeniden tanımlanması söz konusu.
0: Peki son bir sorum olacak. Şimdi Amerikalı üst düzey bir yetkili İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin Amerika ile İran arasında varılan bir anlaşmanın o anlaşmanın bir şartı olmadığını açıkladı. Sizce İsrail bu anlaşmaya nasıl yaklaşıyor ve İran'la İsrail arasında çatışmalar Lübnan üzerinden sürebilir mi? Bu çatışmalar gittikçe yoğunlaşır mı?
6: Şimdi anlaşmanın muhtemelen içeriğinde bütün alanlarda çatışmasızlık öngörülüyordur. Yani İran'ın son saldırılarında, İsrail'e yönelik saldırılarında da anladığımız kadarıyla önemli bir kırmızı çizgi olarak bunu koruyor. Yani Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırılarının engellenmesi. Şimdi Lübnan meselesinde ABD ile İsrail'in politikaları ayrışmıyor. Bir stratejik uyum söz konusu. Yani orada Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesine, Hizbullah'ın elimine edilmesine, zayıflatılmasına Trump yönetimi de olumlu bakıyor. Sadece burada Trump yönetiminin Netanyahu'yla ayrıştığı nokta zamanlama ve ritim. Yani şu an zamanlama uygun değil. Biz İran'la müzakere yaparken ya da ABD-İran ilişkilerinde bir yumuşama, bir müzakere, bir diplomasi söz konusuyken bunlar bu zamanlama doğru zamanlama değil. Ya da bu saldırıların ritmi, yüksekliği, oranı doğru değil. Bir kontrol edilebilirlik olması gerekiyor. O nedenle ben anlaşmanın içerisinde Lübnan'ın da olduğunu ve Trump yönetiminin bir irade koyarak İsrail yönetimini durduracağını düşünüyorum. Burada önemli olan Trump yönetiminin bir irade koyması. Yani bu mutabakatı bir şekilde sahiplenip devamı noktasında bölgesel anlamda İran'ın da hassasiyetlerini gözeterek İsrail'i durdurabileceğini düşünüyorum. İsrail açısından da zaten en büyük kayıp şu aşamada artık bir ABD yönetiminin İran'a saldırma noktasında çok isteksiz olacak olması. Yani daha öncesine baktığımız zaman 25 yıldır biliyorsunuz Netanyahu ABD ile İran'ı karşı karşıya getirmek istiyordu. Bir topyekün savaşa sürüklemek istiyordu. Bunu başardı. Ama bu saatten sonra artık bu savaş tecrübesi de bir ABD başkanının İran'a saldırma noktasında çok isteksiz davranmasına neden olacaktır. O nedenle İsrail'de İran'a yönelik politikalarını bu minvalde tekrar gözden geçirecek ve ABD'siz olarak bir İran'a operasyon yapması, saldırı yapması da mümkün olmadığı için burada ABD ile daha koordineli ve ABD ile daha uyumlu politikalar takip edecektir diye düşünüyorum.
0: Ya da belki vekil güçleri zayıflatmak, daha da zayıflatmak.
6: Onlara olabilir tabii, farklı operasyonlar olabilir, haklısınız zaten.
0: Yönetecektir belki de. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerlendirdiğiniz için. Akademisyen İsmail Sarı bizlerle birlikteydi. Bu varılan anlaşmayı kendisiyle konuştuk. Bir reklam arasına gideceğiz ama reklamın hemen ardından da tüm bu yaşananlar piyasalara nasıl yansıdı ve neler yaşanacak? Piyasalarda nasıl bir dönem bizleri bekliyor? Bunu konuşacağız. Çok kısa bir ara şimdi.
7: Doğa takvimi. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Ay bu gece yeni ay. Gökyüzü gözlemi için uygun bir gece. Samanyolu haritasını okumayı, gökyüzünde aradığınız gezegeni nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Haritadaki gezegenlerin gökyüzündeki konumunu yaklaşık olarak ölçmenin pratik bir yolu var. Kolunuzu omuz hizasında öne doğru uzatın. Avcunuzun içi aşağıya baksın. Sonra elinizi yumruk yapın. Yumruğunuzun genişliği yaklaşık 10 dereceye, serçe parmağınızın ucuysa aynı kol mesafesinde yaklaşık 1 dereceye karşılık gelir. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı kapatın. Diğer 3 parmağınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 5 dereceyi gösterir. Sadece baş parmağınızı ve serçe parmağınızı açtığınızda 25 derecelik açısal uzunluğu ölçmüş olursunuz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
7: Doğa takvimi.
9: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
10: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
9: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
10: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
9: Kolları olmayan yüzücü.
11: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
9: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
12: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
9: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
13: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
9: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Paranın ardından karşınızdayız. Bugün yarın da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Amerika-İran anlaşmasıyla Hürmüz'ün açılacak olması piyasaları hareketlendirdi. Son durumu ve yaşanabilecek tüm gelişmeleri Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'yla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar diliyorum, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Şimdi genel bir değerlendirmeyle başlayalım dilerseniz. Şubat ayı sonunda başlayan yoğun çatışmalar bir süre sonra yerine işte anlaşma umutlarına, diplomasiye, zaman zaman da düşük yoğunluklu saldırılara bıraktı. Ve aradan 4,5 ay geçti. Geride bıraktığımız 107 gün piyasalara, özellikle işte küresel piyasalara, dünya ekonomisine ne getirdi? En çok kimler nasıl etkilendi?
1: Yani özellikle tabii petrol fiyatlarında yukarı hareket bir enflasyon getirdi diyebiliriz. Yani Amerika'da savaş öncesi 2,4'lere kadar gerileyen enflasyon geçen hafta aldığımız rakamlarla %4,2'ye yükseldi. İki katına yakın fiyatların yukarı doğru hareket ettiğini gördük. Avrupa'da yine benzer şekilde 3'lerin üzerine gitmiş bir enflasyon verisi var. Ki Avrupa bu enflasyona karşı geçtiğimiz hafta faiz arttırarak cevap verdi. Global anlamda faiz indirim patikasında olan dünya ekonomisinde büyük ölçekte bu indirim patikası yerini beklemeye ya da arttırım patikasına doğru bıraktığı için bütün varlık fiyatlarında baskı gördük. Özellikle başta altın fiyatları ve küresel endeksler olmak üzere. Çünkü yüksek petrol fiyatı yüksek enflasyon demek. Yüksek enflasyon da yüksek faiz anlamına geliyor piyasalar açısından. Açıkçası geçtiğimiz perşembeden beri piyasalar ciddi manada ateşkesi, kalıcı ateşkesi ve anlaşmayı fiyatlıyor gibi bir görüntü var. Petrol fiyatları uzun dönemden sonra 80 dolara yakın seviyelerde hareket ediyor. Paralelinde tahvil faizlerinde gerileme görüyoruz. İleri yönelik faiz oranı beklentilerinde gerileme görüyoruz. Bu da varlık fiyatları için olumlu yansıyor. Bugün bizim Borsa İstanbul'da hafta açılışı pozitifti. Altın fiyatlarında yukarı bir hareket görüyoruz. Keza yine küresel borsalarda da yukarı hareketleri takip ettiğimiz bir dönem.
0: Peki hepsini ayrı ayrı konuşacağız. Petrol fiyatlarının düşüşü işte şimdi aslında hemen etkisini biraz gösterdi gibi. Ama özellikle enflasyon ve işte faizler konusunda da kendisini hemen gösterecek ve işte buraları da rahatlatacak mıdır ekonomileri?
1: Şimdi tam da üzerine geldi. Çarşamba günü Amerika'da faiz toplantısı var. Fed'in faiz kararı açıklanıyor olacak. Özellikle Trump'ın bir önceki başkan olan Powell'ı faiz indirmediği için sert eleştirilerini takip ediyorduk. Warsh büyük ölçüde Trump tarafından atanmış bir Fed başkanı ve ilk toplantısı olacak. Onun açıklamaları ne yönde olacak bunu takip edeceğiz. Özellikle çünkü Warsh'un enflasyonun teknik olarak hesaplanmasına ilişkin Powell'dan ve önceki Merkez Bankası başkanlarından farklı yaklaşımları var.
0: Bu farklı yaklaşımlar ne getirecektir? İşte yani faiz indiriminin düşmesi, yükselmesi, yükseltilmesi her biri farklı senaryolar. O senaryolar bize ne anlatıyor?
1: Şöyle, şimdi ileri yönelik faiz beklentileri ve faizler yukarı doğru gidiyor olacaksa biz paranın ana vatanına doğru kaymaya başladığını göreceğiz. Bu da bizim gibi ülkeler açısından sıkıntılı bir miktar döviz çıkışı anlamına gelir. Borsalardan satış anlamına gelir. Ama eğer Amerika'da özellikle bir faiz indirim döngüsü başlayacaksa bu varlık fiyatları açısından destekleyici olur. Bizim gibi ülkelere de sermaye akışı hızlanır. Ki geçtiğimiz dönem özellikle önemli yabancı fonlardan gelen açıklamalara baktığımızda Türkiye olası bu tip sermaye akımlarında diğer gelişmekte olan ülkelere göre biraz pozitif ayrışacak gibi görünüyor. Çünkü Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalar görmüştük. Özellikle Sayın Trump'ın yine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hem Türkiye ile ilgili olumlu manada açıklamalarını takip ediyoruz. Yılbaşından itibaren sermaye hareketlerine de bu olumlu açıklamaların yansıdığını görmüştük. Savaş ortamının dağılması, faiz indirim beklentilerinin küresel anlamda güçlenmesi Türkiye'ye yabancı sermaye hareketini güçlendirecek. Bizim açımızdan hikayenin en önemli tarafı bu. Tabii iç makro dengeler anlamında petrol fiyatlarının gerilemesi oluşan bu yüksek enflasyonu destekleyeceği için, gerilemeyi destekleyeceği için yine olumlu olur bizim açımızdan.
0: Peki şimdi hem bir taraftan işte petrol fiyatlarının düşmesi, bir taraftan da faiz indiriminin gelmesi altını nasıl etkileyecektir? Çünkü altın fiyatlarında sert düşüşler oldu geçtiğimiz haftalarda. Anlaşmayla yükseliş trendi yeniden başlayacak mıdır? Ne dersiniz?
1: Öyle yani bu son bugünkü yükselişi de almadan önce yıldan yıla mesela tam bir yıl öncesine kıyasla ons altın dolar bazında %25 primliydi. Gram altında %46 primli. Yani bugünkü yükselişlerde bir yılda gram altında %50'lik bir fiyat hareketi görüyoruz. Ama son 3-4 ayda bu savaşla birlikte oradaki takip ettiğimiz düzeltme ve sindirme hareketi biraz daha sert oldu. Yatırımcısı da bu noktada biraz serzenişini bıraktı diyelim. Altınla ilgili en önemli parametre özellikle küresel anlamda güvenli liman olma algısı. Şöyle bir baktığımızda özellikle 15-20 sene öncesine gittiğimizde dünyada daha fazla globalleşme, daha fazla küreselleşme ve işbirlikleri varken pandeminin getirdiği psikoloji ve ardından ülkelerin biraz daha içe döndüğünü, korumacılığın arttığını ve özellikle ticaret yaptırımları gibi olguların hayatımıza girdiğini görüyoruz. Olası ticari yaptırımlardan en az etkilenen enstrüman da tabii altın biliyorsunuz ve Doğu Bloğu ülkelerin ciddi alımları oldu merkez bankaları anlamında. Bu güvenli liman talebi savaş ortamının dağılmasından sonra yeniden güç kazanacaktır. Faiz indirim beklentileri burayı güçlendirecektir. Ons fiyatında 4.300 dolarlardayız. 4.000 dolara çok yaklaştık bu süreçte. 5.500'lerin üzerinden de gelen bir hareket tabii ciddi bir geri çekilme. Önümüzdeki dönem bu savaş ortamı kalıcı bir barışa dönüşürse evvela fiyatın 4.500-5.000 dolar bandına ons tarafında gelmesini bekleriz. Bu da gram tarafında içerideki yatırımcı açısından gramın böyle 7.000'lerin üzerine atmasını, 7.500 ortalamalara doğru hareket etmesinin önünü açar. Bizim altınla ilgili eğer kalıcı bir barışa dönüşürse bu ortam, altınla ilgili beklentilerimiz olumlu.
0: Peki bu kalıcı barıştan kastımız şimdi ilk yapılacak anlaşma değil zannediyorum ki. Devamında gelen süreçle birlikte yaşanacak. Bunun için de biraz zaman olduğunu anlıyoruz öyle değil mi? Bu anlamda işte bugün farklı tahminler vardı farklı bankalardan, işte yatırım kurumlarından, kuruluşlarından. Onların öngörüleri nedir? Çünkü aralarında epey büyük bir makas olduğunu da okudum zaman zaman. Bu değerlendirmeler neye göre yapılıyor?
1: Tabii belirsizlik çok yüksek. Yani belirsizlik o kadar yüksek ki 3 hafta önce bizim Merkez Bankamızın toplantısı vardı. Fiyatlarda tahmin aralığı, enflasyon beklentisinde tahmin aralığı vermeyi durdurdu. Aynı bu belirsizlik ortamında tahmin yapmak çok zor. Ama şunu ifade edelim, piyasalar açısından savaşın ne olacağı çok ilgilendirmiyor. Elbette tabii ki ilgilendiriyor ama asıl piyasanın fokuslandığı, paranın fokuslandığı petrol fiyatları. Çünkü petrol fiyatları bütün ekonomideki birimleri, unsurları, parametreleri etkileyen ana başlıklardan bir tanesi. Öyle bir barış olsun ki petrol

0: aylarında öğreneceğiz. Haliyle burada piyasaların bakacağı anlaşmanın içinde petrol fiyatlarında kısa vadede sert bir yükseliş ama sonrasında da kalıcı olacak, özür dilerim, sert bir düşüş ve sonrasında kalıcı bir gerileme olur mu olmaz mı, fiyatlamaları en çok burası etkileyecek diye değerlendiriyorum.
1: Peki, teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Piyasalar nasıl etkilenecek? Bugün yapılan anlaşma, açıklanan anlaşma, Cuma günü Hürmüz'ün açılması sonrası neler olacak, hepsini göreceğiz efendim. Soner Kurye teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için.
0: Sağ olun.
1: Ve şimdi tekrar içeriye döndüğümüz zaman son özellikle bir haftadır tavuk fiyatları, tavukçular çok konuşuluyor gündemimizde. Tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Bugün 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor ve kasaplara göre şimdiki yüksek fiyatı %30 düşürmenin bir yolu var. Ama gıda mühendislerine göre o yol bazı riskler içeriyor. Gelin bakalım riskler neler, yöntemler neler.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda yönetmeliğine göre mahalle kasapları tavuk etini ya bütün ya da entegre tesiste parçalanıp paketlenmiş şekilde satabiliyor. Salmonella bakterisinin bulaşma riskine karşı tezgahında tavuğa bıçak değdiremiyor. Ancak kasaplar yönetmeliğin başta fiyatların düşmesi için değişmesini istiyor.
3: Biz bütün tavuğu alıp bunu parçalayıp zaman kanattı, göğüstü, kalçaydı, baget olarak parçaladığımız zaman bizim maliyetimiz çok çok aşağıya çekecek.
2: Bugünlerde market reyonlarında 2 kiloluk bütün tavuk yaklaşık 240 liradan satılıyor. Organik üretim ve parçalanıp ambalajlanması fiyatı yükseltiyor.
3: Eğer esnafım benim tavuğu parçalarsa %30'a yakın bir ucuzluk sağlayacağımıza inanıyoruz.
2: Kasaplar yönetmelikte değişiklik için bazı bilimsel araştırmaları da örnek gösteriyor. Salmonella'nın gerekli önlemler alındığında kasaplardan bulaşmayacağını söylüyor. Ancak gıda mühendisleri salmonella bakterisiyle mücadelenin ve denetimin zorluğuna dikkat çekiyor.
4: Çok zor bir süreçtir. Bu zor süreci yürütürken çok gelişmiş teknolojiye, ekipmana ve gıda güvenliğini şartlarına uygun olan fabrikalar, kesimhaneler bile zorlanıyor. Parçalama kısmını kasaplar yapacaksa bu ciddi tedbirleri onların da alması gereklidir. Acaba kırmızı etle beyaz etin konulacağı dolaplar ayrıldı mı? Kullanılacak bıçaklar ayrıldı mı? Hangi doğrama kesme tahtalarında kesilecek? Nasıl saklanacak? Kasalarda mı saklanacak? Arada hava akışı nasıl olacak? Üst düzey gıda güvenliği koşullarına uygun tesislerde.
1: Ve öğreneceğiz efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok bölgede barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti. Amerika ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini de belirten Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesinin önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amerika ile İran arasındaki barış anlaşmasına ilişkin konuştu ve durumu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz diyerek yapılacak müzakerelere dikkat çekti.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasındaki barış mütabakatının memnuniyetle karşılandığını söyledi. Süreci temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz sözleriyle değerlendirdi.
6: Önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek.
5: Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Programı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
6: Terörsüz Türkiye hedefi yalnızca bir güven.

0: Güvenlik politikası değil, aynı zamanda güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir gelecektir. Terörün her türlüsünden arındırılmış bir Türkiye, demokratik kapasitesini daha da güçlendirecek, ekonomik kalkınmasını hızlandıracak ve ittifakın güvenliğine katkı sağlayan stratejik aktör konumunu pekiştirecektir.
1: MİT Başkanı Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesinin değişen tehdit ortamı karşısında ittifakın yoluna nasıl devam edeceği açısından kritik olacağını da söyledi. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse de güvenlik anlayışının köklü bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekti.
2: Günümüz güvenlik anlayışında istihbarat, dayanıklılık, teknoloji, toplumsal direnç ve ittifak dayanışması birbirinden ayrı başlıklar olarak incelenemez. Ve bunlar her biri birbiriyle tamamlayıcı olarak ele alınmak zorundadır.
3: Evet, Amerika ile İran anlaştı. 107 gün sonra barış geldi. Tabii şimdi kim kazandı, kim kaybetti tartışması yapılıyor. Bir yandan da İran'ın nükleer programının ne olacağı merak ediliyor. Washington Post gazetesinde çıkan analizde mutabakatın nükleer anlaşmazlığı gidermediğine dikkat çekti. Sadece savaş öncesi duruma dönüldüğü vurgulandı.
4: Trump İran rejimini yıkmayı hedefledi, sonuç olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmakla yetindi. Amerika Birleşik Devletleri İran Anlaşması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıyan Amerikan Washington Post gazetesi bu başlığı kullandı. Anlaşmanın masraflı savaşı sona erdireceğini ancak İran liderlerinin iktidarını koruyacağına dikkat çekindi. Aslında anlaşmayla savaş öncesindeki duruma geri dönüldüğünün altı çizildi. Savaşın başında devrilmesi hedeflenen İran rejiminin dünyanın en güçlü ordusunun saldırılarına karşı koymayı başardığı vurgulandı. İran rejiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji piyasalarını felce uğrattığı ve son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu karşı karşıya getirmeyi başardığına dikkat çekildi. Orta Doğu Enstitüsü'nün araştırmacılarından Brian Katulis, eğer bu anlaşma bildirildiği gibi hayata geçerse, İran'ın kontrolü acımasız bir rejimin elinde kalacak ve bu rejim bölgeyi tehdit etmek için kullandığı araçların çoğunu da elinde tutacak dedi. Katulis, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarının yanı sıra Lübnan, Irak ve Yemen'deki daha zayıf ama yine de tehlikeli bölgesel vekil güçler ağını koruyacağına dikkat çekti. Trump burada gerçek anlamda geri adım attı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmedim dedi. İran'ın mevcut liderliğinin uğraştıkları üçüncü grup olduğunu ve bunun şimdiye kadar karşılaştıkları en rasyonel grup olduğunu belirtti. Trump ve destekçileri savaşın büyük bir başarı olduğunu, üst düzey liderlerin birçoğunun ortadan kaldırıldığını, İran'ın zaten hasar görmüş nükleer programının daha da yok edildiğini ve konvansiyonel donanmasının imha edildiğini söylüyor. Trump'ın mutabakat saptığını bir zafer gibi göstereceğinin de altı çizildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşın ödenen bunca bedele değip değmeyeceğinin sorgulanmaya başlandığı vurgulandı.
3: Evet, Amerika ve İran arasında varılan anlaşma Körfez ülkelerinin tabii ki yakın takibinde. İran savaşında Amerika'nın korumasından şüphe duymaya başlayan Körfez ülkelerinin şimdi İran'la anlaşma yoluna gittikleri belirtiliyor. Reuters haber ajansının analizinde Körfez ülkelerinin Tahran'la temaslarını yoğunlaştırarak ekonomik ve güvenlik alanlarında uzlaşma arayışına girdiklerine dikkat çekildi. Bakalım ayrıntılarını haberde.
1: İran'ın savaştan yara almadan çıkmasıyla Körfez'de dengeler yeniden kuruluyor. Uluslararası Reuters haber ajansının Körfez ülkelerinin İran savaşından nasıl etkilendiği ile ilgili analizde bu başlık kullanıldı. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdiği belirtildi. İran'ın ise dayanıklılığının gözler önüne serildiği vurgulandı. İran'ın Körfez ülkeleri ve küresel enerji akışını tehdit edebilecek bir güç olmaya devam ettiğinin altı çizildi. ABD'nin ise dirençli bir düşman karşısında askeri gücünün sınırlarının olduğu görüldüğü belirtildi. İran'ın füze kapasitesi ve nükleer programı ile ilgili tavizde bulunmadan anlaşma sağlandığına da dikkat çekildi. Reuters savaşın esas kaybedenin ise Körfez ülkeleri olduğuna dikkat çekti. Körfez ülkeleri ekonomik kalkınmalarının ardındaki en büyük etken olan istikrarın bu savaşta sarsıldığı vurgulandı. Güvenliklerini yeniden şekillendiren kararlara seyirci kalan bu ülkelerin savaşın sonuçlarını sindirmek zorunda olduklarına vurguda bulunuldu. Körfez ülkelerinin ABD'nin korumasına duydukları güvenin sarsıldığı, buna karşın İran'ın kalıcı bir bölgesel güç olmasının pekiştiğine de dikkat çekildi. Körfez ülkelerinin İran'la çatışmadan ziyade uzlaşmaya doğru bir geçişi tercih ettiklerinin altı çizildi. Körfez ülkeleri açısından durumun savaş öncesine göre daha kötü bir hal aldığı yorumunda bulunuldu. İran'ın bölge gücü olmayı sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı'nın ise sürekli bir gerilim noktası haline geldiği ve Körfez ekonomilerinin daha kırılgan hale dönüştüğü belirtildi. Orta Doğu uzmanı Favaz Gerges, giderek daha fazla Körfez ülkesi İran'ın kalıcı olduğunu ve bölgesel düzeni bozma kapasitesini koruduğunu fark ediyor dedi. Gerges, artık giderek daha fazla Körfez yöneticisi güvenlik veya istikrar sağlamak için ABD'ye veya İsrail'e güvenemeyeceklerini anlıyor ifadesini de kullandı. Körfez ülkelerinin şimdi Tahran'la anlaşma yoluna gittikleri belirtildi. Çatışma riskini azaltmak için Tahran'la ekonomik ve güvenlik anlaşmaları yapmak üzere temasların arttığı vurgulandı. Hafta sonunda hem Katar hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la anlaşma yaptığı yönünde haberler basına yansımıştı. Katar iddiaları reddetmişti.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Moskova'ya gidiyor. Bakan Fidan mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Görüşmelerde ticaret, enerji, güvenlik, konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik yollarla barış sağlanmasının öneminin vurgulanması da bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyir güvenliği de masadaki başlıklardan olacak. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Havalimanı Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde aktif olarak kullanılacak. Cumhurbaşkanı projenin Esenboğa Havalimanı trafiğini de rahatlatacağını söyledi.
5: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
1: Başkentin ikinci havaalanı Ankara Havalimanı bu görüntülerle hizmete girdi. Ankara Havalimanı'na ilk inen uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Can oldu. Can Ankara Havalimanı'na indiğinde yangın söndürme araçlarının oluşturduğu su takının altından geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ardından proje kapsamında inşa edilen Türkiye'nin en büyük devlet konuk evini inceledi. Sonrasında da açılış törenine katıldı.
5: Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik.
1: Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
6: Havalimanımız yaklaşmakta olan NATO zirvesine önemli bir katkı sunacak. Tarihi bir trafik yoğunluğunu da inşallah bir aksamaya sebebiyet vermeden yöneteceğiz.
7: Ankara'nın ikinci havaalanı Ankara Havalimanı'na inen ilk uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıyan uçak oldu. Ama 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi için başkente gelecek çok sayıda hükümet ve devlet başkanının uçağı İşte burayı kullanacak. Sonrasında ise hemen arkamdaki bu Türkiye'nin en büyük devlet konuk evinde ağırlanacaklar.
3: Şimdi siyasetin gündemine bakalım. Muhalefet cephesinde yaşananları aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yoğunluğunu göstererek, gerekçe göstererek bu adımı attığı belirtiliyor.
1: CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.
8: Örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
1: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste yapılan toplantıda olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların çarşamba günü genel merkeze iletileceğini söyledi. 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. Genel merkez yönetimi ise mutlak butlan ve tedbir kararı varken olağanüstü kurultay toplanamayacağı görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay sürecini başlattılar. CHP MYK'da çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Masada Yeni İhraçlar ve Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'dan boşalan grup başkan vekili için atılacak adımlar olacak.
3: Ve erken seçim tartışmaları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etti. Uçum önce bölgedeki durum, terörsüz Türkiye gibi son derece önemli, Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi bir sorun olur uyarısı yaptı. Ardından adaylık tartışmasına değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur dedi. Anayasada bunun imkan olduğunu ve bunun meclisin seçimlerinin yenilenmesi kararı almasıyla devreye gireceğini belirtti. Meclis 2028'de 9 Şubat'la 15 Şubat arasında seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır. Referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana taşır dedi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı. 3'ü ilkokulda olmak üzere tam 32 kez okulun rehberlik servisine gönderildiği de öğrenildi.
1: Babasına ait silahlarla okula girmiş bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürmüştü. Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı.
9: Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinde dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var.
1: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da eğitim gördüğü Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların sahibi olan saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalarda saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladı ortaya çıktı. Öğretmenler tarafından 3'ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gönderildiği tespit edildi. Komisyon saldırının yaşandığı okulda incelemelerde bulundu. İlgili kurumlardan bilgi aldı. Olayla ilgili 53 kişi dinlendi. Araştırmalar tamamlandıktan sonra meclise rapor sunulacak.
9: Bu konuyla ilgili bir eksiklikleri neler tespit ediyorsak bunların düzeltilmesi konusunda bu konudaki tekliflerimizi, değerlendirmelerimizi bulabildiğimiz bütün bu yönleri biz meclisimize rapor halinde sunacağız.
3: İstanbul'daki Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposundan 25 kilo altınla 50 kilo gümüşün çalındığı soygunun teslim olan iki şüphelisi İstanbul'a getirildi. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen soyguna ilişkin adliye çalıştanı Erdal Timurtaş'la birlikte hareket etti. 16 şüpheli tutuklanmıştı. Soygunu yönlendiren ve hırsızlık sırasında araçta bekleyen firari Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları sırada yakalanarak tutuklandıkları ortaya çıktı. Şüpheliler serbest kaldıktan sonra Sarp sınır kapısında Türk polisine teslim oldu. Zanlılar polis eşliğinde Artvin'den İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Artvin'de bir kamyonet Çoruh Nehri'ne uçtu. Suda kaybolan baba oğul aranıyor. 45 yaşındaki Mecit Kaya ve babası Selahattin Kaya'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Plaka tanıma sistemi üzerinden Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonetin en son Şavşat çıkışında görüldüğü tespit edildi. Kontrolden çıkarak Çoruh Nehri'ne düştüğü anlaşılan araç bulundu. Ancak baba ve oğluna ulaşılamadı. Ekipler nehirde aramalarını sürdürüyor. Ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle peş peşe boğulma haberleri geldi. Şırnak'ta bir genç derede akıntıya kapılan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı ancak kendisi hayatını kaybetti. Mersin'de ise bir çocuk, Eskişehir'de ise atıyla gölete giren bir kişi boğuldu. Diyarbakır'da da çayda sürüklenen iki kişiden biri kayboldu.
4: Ailesini kurtardı ancak kendisi akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Olay Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Velat Çetin ailesiyle pikniğe gitmişti. Serinlemek için suya giren aile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Çetin suya atlayıp aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak onları kurtarırken kendisi akıntıya kapıldı. Balık adamlar tarafından kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Enes Muhammed de ailesiyle piknik yapıyordu. Derede yüzmek isteyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Suda arama yapan ekipler çocuğun cansız bedenini buldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ise 34 yaşındaki Enes Yasin Karacaoğlu atıyla Keskin göletine girdi. Onu uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göletten çıkarılan Enes Yasin Karacaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atın da öldüğü tespit edildi. Diyarbakır'dan da boğulma haberi geldi. Nice ilçesinde Sarıçam çayına giren iki kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Biri kurtarıldı, diğeri için aramalar sürüyor.
3: Ve Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna kene yapıştı ve bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları hastaneye kaldırdı. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez kurtarılamadı. Ve Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk marketten alınan kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Ancak çocuk zehirlendi. Aile ürünlerdeki uyarıların yetersiz olduğunu söyledi.
10: Bunu buradan çıkarmış, sos sanıp buradan kesip kekin üzerine dökerek yemiş.
4: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
10: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
4: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
10: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılsın istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
3: Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan 64 ilde 20 bin konut satışı kampanyası başladı. Kampanyada kura yok. Başvurular banka şubelerinden yapılabiliyor. Konut alacaklara 3 farklı ödeme imkanı sağlanıyor.
11: Kura olmayacak, sıra beklenmeyecek. Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı yapacağı kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre satış sürecini bu kez bankalar yönetecek. Konut almak isteyenler Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine gidecek.
12: Herhangi bir ikamet ya da gelir şartı yok. Vatandaşların aslında herhangi bir gayrimenkulü TOKİ'nin sayfasından seçerek incelemeleri mümkün.
11: Satış için 3 farklı ödeme alternatifi var. Ödemeyi peşin yapana %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat verene 72 ay vade ve %8 indirim imkanı sağlanacak. %25 peşinat yatıranların %25 ara ödemesi yapması gerekecek. Bu ödeme yönteminde 60 ay vade sunulacak.
12: Proje seçiminde hemen teslim projeler mi yoksa 48 ay vadeyle teslim edilecek projeler mi, bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü projelerin neredeyse 5'te 2'si hemen teslim, 5'te 3'ü ise aslında vadeli teslim edilecek projeler.
11: Peşin ödemede fiyatlar 2+1 konut için 2,1 milyon liradan, 3+1 konut için 2,7 milyon liradan başlıyor. Kampanyada en fazla konut 2200 adet de Bursa'da bulunuyor. Onu 2062 konutla Ankara, 1240 konutla Hatay takip ediyor.
3: 2.425.000 aday 20 ve 21 Haziran'da üniversite sınavında ter dökecek. Peki sınava birkaç gün kala adaylar ne yapmalı? Uzmanlarla ve adaylarla konuştuk.
13: Lise eğitimleri boyunca emek verdiler, hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. Üniversite sınavına sayılı gün kaldı. 2 milyondan fazla aday 20 Haziran'da hedeflerine ulaşmak için sınavda ter dökecek.
14: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum, gerektiği kadar.
15: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
13: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
16: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
17: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum. Konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
18: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
13: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
19: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek, yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
13: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
3: Değerli izleyenler, şimdi bir canlı bağlantımız olacak. 2026 Dünya Kupası'na puansız başlayan A-Milli takımda gözler ikinci maça çevrildi. Kanada'dan Arizona'daki kampa dönen Ay Yıldızlılar takip ediliyor. NTV Spor Servisi tarafından ve NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da milli takımdaki son gelişmeleri aktaracak bizlere. Emin merhaba. Şimdi orada tabii sabah saatleri. Nasıl bir atmosfer var? Avustralya'ya yenilen milli takımda Paraguay maçı öncesi son durum nedir? Seni dinleyelim.
20: Buse merhaba. Öğle saatlerindeyiz. Avustralya mağlubiyetini A-Milli takım unuttu. Artık onlar için final maçı Paraguay. Neden final maçı ifadesini kullanıyorum? Oradan alınacak bir galibiyet önce bize üçüncülüğün kapısını aralayacak. Amerika maçında artık var gücüyle mücadele edecekler ve Amerika maçı bizim sıralamamızı belirleyecek. Ama önce Paraguay maçı. Paraguay maçında neleri doğru yapmamız gerektiğini milli takım heyeti çalışıyor, çalışmaya devam edecek. Bu akşam yerel saatle saat 19'da A milli takımın antrenmanı var. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek. Orada olacağız, takip edeceğiz. Milli takım Kanada'ya geldiğinde orada ilk izlenimlerimiz, onlarla antrenmanda buluştuğumuzda çok neşeli, enerjisi yüksek ve inanmış bir takım vardı. Ben o mağlubiyetin ardından bu tablonun olumsuza döndüğünü düşünmüyorum. Tabii ki biraz silkelenmişlerdir. Avustralya karşısında galibiyet bekliyorlardı. Neden bunu başaramadıklarını takımca sorgulamışlardır. Şimdi o Paraguay maçına bunu yansıtacaklardır. Antrenman öncesinde, bu akşamki antrenman öncesinde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulunacak. Açıklamaların içeriğini bilemiyoruz ama yaptığımız istihbarat sonucunda şunu öğrendik. Milli takımda olumsuz bir durum yok. Ağır eleştiriler vardı. Eleştirilere cevap verecekmiş Sayın Başkan ama takıma güvendiğini bir kez daha vurgulayacak. Evet, çünkü bu takıma güvenmek zorundayız. Turnuva öncesi çeyrek final oynar, turnuva öncesi gizli favori gibi iddiaların, söylemlerin milli takımı nereye getirdiği ortada. Bu tek taraflı olmadı. Basın yazdı diye, otoriteler bunu söyledi diye değil. Milli takım oyuncuları da buna inanıyordu. Ama gerçekliğin farklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Beklentiyle gerçeklik çok farklı. İşte milli takım oyuncuları, milli takım heyeti şimdi beklenti değil, gerçekliğe odaklanması gerekiyor. Paraguay maçı kazanılması gerekiyor. Gerek değil, gereklilikten çıktı artık, şart haline geldi. Galibiyet sonrası farklı senaryoları, puan kaybı sonrası farklı senaryoları konuşmamız gerekiyor. Milli takımla ilgili son not, Vincenzo Montella milli takımı 2026 Dünya Kupası'na taşırken taktik esnekliği vardı. Takımdaki oyuncuları farklı şekilde kullanabiliyordu. Şimdi onu bir kez daha yapma zamanı. İlk maçın provasını antrenmanlarda yaptıkların demek ki tutmadı. Yeni bir prova olacak, yeni bir taktik esneklik olacak. O maçta forma şansı bulamayan isimlerin oynaması gerekiyor. Doğru bir milli takım Paraguay karşısında mutlaka sonuç alacaktır diye düşünüyorum.
3: Peki. Bir de genel değerlendirme rica edeceğim senden. Emin, Dünya Kupası'na devam eden maçlarda sürpriz sonuçlar alındı. Favori İspanya örneğin puan kaybetti ve İran ilk maçına çıkıyor. Yankıları neler neler konuşuluyor orada?
20: Biz ilk önce Kanada'ya gittik Buse. Kanada, Vancouver'a gittik. Vancouver, Toronto ile birlikte maçlara ev sahipliği yapan iki şehirden bir tanesiydi. Vancouver'da Dünya Kupası atmosferini maç günü ve maçtan bir gün önce yaşamaya başlamıştık. Arizona'da, burada herhangi bir Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmıyor şehir. Ama kamp yapan bir milli takım var. Sabahtan itibaren, size göre akşamdan itibaren ana haberden sonra şehri gezmeye çalıştık. Bir tane Dünya Kupası ifadesini göremedik. Bir kere onu söyleyeyim. Ama işte ülkenin diğer şehirlerinde o milli heyecan yaşanıyor. Onlardan bir tanesi İspanya, turnuvanın açık ara favorilerinden bir ülke olarak buraya geldi. Rakibi Yeşilburnu Adaları'ydı. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası oynuyor. Dünya futbolunun şans vermeye geçtim yüzüne bile bakmadığı o Yeşilburnu Adaları İspanya karşısında puan almayı başardı. Maç 0-0 bitti. Maç sonunda İspanya teknik direktörü De La Fuente rakip 10 kişiyle bizi çok iyi kapattı, çok iyi karşıladı. Üretemedik, demek ki daha farklı çözümler bulmalıyız dedi. Bize de ders olabilir. Gelelim İran'a. İran Şubat ayından bu yana ülkede maç yapamıyor. Kendi liginde forma giyen futbolcular. Kamp için Antalya'ya gelmişlerdi. Sonra tekrar Amerika'ya geldiler. Vize problemleri. Amerika'dan Meksika'ya geçtiler. Meksika'dan tekrar Amerika'ya geldiler. Onlar Los Angeles'ta şu anda maç oynayacaklar. O maçı bekliyorlar, onu söyleyelim, Yeni Zelanda ile. Ama maçtan ziyade o saha dışı çok konuşuluyor. Teknik direktörün açıklamaları vardı. Kaptan Tarim'in açıklamaları vardı. Biz ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz demişti. İran tarihinin en zor maçına çıkıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ortaya çıkacak sonuç ülkeye de bir enerji verecek. Bunu futbolcular, teknik ekip, okuduklarımızdan söylüyorum, bu şekilde dile getiriyorlar. Umarız saha dışının az konuşulduğu ve Dünya Kupası'nın nasıl bir turnuva olduğunu görebileceğimiz bir sonuç ortaya çıkar. İran açısından Yeşilburun bunu gösterdi. Katar son dakikada attığı golde gösterdi. Sonuçlar ülkenin atmosferini, havasını net bir şekilde değiştirebiliyor. Bunu da görmüş olacağız, takip ediyor olacağız bundan sonra Buse.
3: Emin Çağlar'a teşekkür ediyoruz. Maç notlarını almayı sürdüreceğiz bu turnuva boyunca da. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde iki helikopterin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu açık bir otoparka düşen helikopterden biri 20 aracın alev almasına neden oldu. Bir pilotun bulunduğu diğer helikopter ise 100 metre uzaklığa düştü. Yaşamını yitirenlerin arasında Amerikalı müzisyen Oliver Tree ve Gatsby adıyla tanınan Arjantinli YouTuber'ın da olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden diğer yolcuların kimlikleri henüz belirlenemedi. Geçen ay Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde bir uçağın binaya çarptığı kazada bir pilot ve yardımcısı hayatını kaybetmişti. Büyük Okyanus'un iki ucu iki dev volkanın patlamasıyla sarsıldı. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego Yanardağı devasa bir patlamayla yeniden uyandı. Hawaii'de de Kilauea Yanardağı adeta lav kustu.
4: Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yanardağ alarmı verildi. Ülkenin en aktif volkanlarından Fuego devasa bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. İspanyolca alev anlamına gelen Fuego'daki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Şiddetli patlamanın ardından dağın zirvesinde dev bir krater oluştu. Ortalama her 5 yılda bir uyanan yanardağ sabıkadı. 2018 yılındaki patlamada 215 kişi hayatını kaybetmiş, geniş bir bölge haritadan silinmişti. Pasifik'in diğer ucunda Hawaii'de de volkan hareketliliği vardı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden faaliyete geçti. Çevreye saçılan kor halindeki kaya parçaları kayıttaki bir araştırma kamerasının üzerine yağdı. Zirvedeki hareketlerin aralıksız 7 saat sürdüğü açıklandı. Gökyüzünü kaplayan duman ve gaz bulutları kilometrelerce yüksekliğe ulaştı. Yaklaşık 1,5 yıldır düzenli olarak dağ püskürten Kilauea, bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.
3: İngiltere Başbakanı Keir Starmer 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirileceğini duyurdu. Hükümet düzenlemeyi Noel'den önce parlamentodan geçirmeyi, yasağı ise 2027 ilkbaharında yürürlüğe koymayı hedefliyor. Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X yasak kapsamına alınacak. Ancak WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları bu düzenlemelerin dışında tutulacak. Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini, zorbalığı kolaylaştırdığını ve bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığını söyledi. Başbakan, sosyal medyanın çocukların ödev yapmasını, kitap okumasını, arkadaşlarıyla vakit geçirmesini ve düzenli uyumasını engellediğini savundu. Başbakan Starmer, tam bir yasağın doğru tercih olduğu açık diyerek çocukların güvenliği ve mutluluğu konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı. Türk Metal Sendikası Genç İşçiler Kurultayı Ankara'da yapıldı. Kurultayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkilerine değindi ve bu etkileri pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
2: Sanal dünya ile fiziksel dünya arasındaki gerçeklik algısını doğru yönlendirmeye yönelik eğitimlerimizle çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Türk Metal Sendikası Genç İşçiler 3. Büyük Kurultayı'na katıldı. Dijitalleşme temalı kurultayda konuşan Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkisini pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
2: Bu vesileyle sadece 2026 Ocak-Nisan ayın içerisinde 3.797 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamış durumdayız. Çalışma hayatında dönüşüme yön verecek bu tür eğitim ve projelerle sendikalarımız, konfederasyonlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.
1: Programa katılan Türk İş Başkanı Ergün Atalay da özel bir işletmede ücretlerini alamadıkları için eylem yapan madencileri gündeme getirdi. İşletme lisansının iptali için çağrı yaptı.
21: Sayın Bakanım, bunun lisansını iptal etme imkanınız yok mu ya?
5: Bu maden işçisinin parasını vermiyor ya. Bunun lisansını iptal edin.
3: Ücretli çalışan sayısı 6 ayın zirvesine çıktı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerini kapsayan toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %2 arttı. Çalışan sayısı Nisan'da 15 milyon 968 bin kişiye yükseldi. En yüksek artış %6,8'de inşaat sektöründe kaydedildi. Ticaret hizmet sektöründe %3,4 artış izlenirken sanayi sektöründe çalışan sayısı %2,4 azaldı. Değerli izleyenler, Haydarpaşa Garı İstanbul'un simgelerinden biri. 2010'daki yangından sonra kapsamlı bir restorasyona alındı. O günden bugüne etrafı paravanla kapalıydı ve 16 yıl sonra inşaat iskeleleri kaldırıldı. Haydarpaşa Garı'nın silüeti tekrar gün yüzüne çıktı.
4: Önce paravan, sonra inşaat iskeleleri kalktı. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon 16 yıl sonra bitiyor. 2010'daki yangından sonra başlayan çalışmalarda denize bakan cephelerde restorasyon ve konservasyon süreçleri tamamlandı.
21: Burası çok önemli bir ulaşım aksı. Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehrin.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı dedi. 16 yıllık süreçte Haydarpaşa Garı'nın zemini iyileştirildi, yapısal güçlendirme yapıldı.
21: Bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
4: Gar sahasında yeni bir etkinlik alanı ve arkeoloji müzesi de inşa ediliyor. İlk etabın Eylül ayında yapılacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.
3: Bursa'da ders kitaplarına ve belgesellere konu olan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leyleğin dostluğu uluslararası bir üne sahip. Yaren Leyleğin eşi Nazlı 5 yıldır Adem Yılmaz'ın kayığına uğramıyordu. Bu kez kayık ziyaretlerine o da katıldı ve ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
4: Kayığa konmaktan tereddüt ettiği için Nazlı adı verilmişti. Yaren Leyleğin eşi de sonunda Adem Yılmaz'ın kayığına misafir oldu. Bursa'nın eski Karaağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leyleğin dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos ayında göç eden Yaren Leylek, Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Bursa'da kaldığı sürece sık sık Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor, vaktini onunla geçiriyor. Ancak bu kez eşi Nazlı da kayık ziyaretine katıldı. Nazlı Leyleğin, 5 yıl aradan sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın misafiri olması büyük heyecan yarattı.
22: Bu yıl daha mutlu oldum. Yani Nazlı'nın sandala gelmesi beni mutlu etti. Artık yavrular da büyüdü. 5 tane yavrusunu biliyorsun. Yani yavrular da gelirse şaşmam yani.
4: Yaren Leylek uluslararası bir üne sahip. Hikayesi Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019 yılında Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgeselde Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel unvanıyla dönmüştü.
3: Dünyaca ünlü bale ekibi İzmir'de Romeo ve Juliet oyununu sergiledi. Ancak gösteriye damga vuran sahneye giren bir kedi oldu. Romeo'nun öldüğü sahnede dansçının yanına giden kedi yaptığı hareketlerle oyuncuyu uyandırmaya çalıştı. Ve o görüntüler büyük ilgi gördü.
4: Gösterinin en dramatik anında sahneye dağıldı. Romeo'nun öldüğü sahnede oyuncunun yanına uzanarak onu uyandırmaya çalıştı. Tiyatro sahnesindeki kedi tüm dünyada viral oldu. Dünyaca ünlü The Imperial Russian Ballet Company ekibi Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de Romeo ve Juliet balesini sergiledi. İzmir Aşık Veysel açık hava sahnesindeki gösteriye bir kedi damga vurdu. Romeo'nun öldüğü sahne gerçekleştiriliyordu. O sırada bir kedi sahneye girerek yerde yatan dansçıya yanaştı. Saçlarıyla oynamaya başlayıp kafasını yalamaya ve onu ısırıklarıyla uyandırmaya çalıştı. O anlar seyircileri kahkahaya boğdu. Romeo'yu canlandıran dans

0: 13 ülkeden 50 sporcu dünyanın en iyisi olmak için yarıştı.
1: Engebeli yolları aşmaya çalıştılar. Dik tırmanışlar yapıp keskin virajlar döndüler. Madalya için zorlu parkurda zamana karşı yarıştılar.
2: Sakarya bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmakta çok başarılı, çok verimli. Bize himayelerini alarak destek veren Cumhurbaşkanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum.
1: Dağ bisikleti eliminatör Dünya Kupası Sakarya'da başladı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarışlara 13 ülkeden 50 sporcu katıldı. 4 etaptan oluşan ve yaklaşık 2 ay sürecek yarışların ilk etabında heyecan doruktaydı. Kazananlar kadınlarda Ukraynalı Maria Sukopalova, erkeklerde ise Slovenyalı Jakub Kelemencic oldu.
3: Çok zorlu bir yarıştı. Herkes çok hızlıydı. Kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım.
4: Sıralama etabındaki zamanımı geride bırakmaya çalıştım. Parkuru çok beğendim. Harika manzaralar gördüm.
1: Organizasyon kupa töreninin ardından motosikletli akrobasi gösterileri ve konserlerle devam etti.
5: NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
6: Ben Fatih Karataş, 1990 doğumluyum. 2009 yılında trafik kazası sonucu omurilik felçlisi oldum. Tekerlekli sandalyede hayatıma devam ediyorum. Enim bir kaza sonucu işte araçtan uçtuğum için boyun omurgam kırılmış. Kemerim bağlı olmadığı için ve bundan dolayı da tekerlekli sandalyedeyim. Ben tabii ki de evet biraz daha şanslı olanlardanım. Çünkü seviye ve zedelenme çok önemli ve ilk yardım daha çok önemli. Ben ilk yardımımı doğru bir şekilde aldığım için mesela biliyorsunuz ki ülkemizde kargo tulumba götürüyorlar. Ben biraz daha şanslılarındanım. Çünkü doğru tıbbi müdahaleyi biraz az yırtmışım. Sağ elim kullanamıyorum çok. Ve raketi sarıyorum zaten tenis oynadığımda da. Filoster bant deniyor. O bant raketle elime sarıyorum. Çünkü raketi sarmazsam tutamıyorum. Kollarımın belirli bir kısmını hissetmiyorum. Tabii ki de benim de çok kullanamadığım yerler mesela bel dengem çok hiç yok. Bu çok önemli. Spor yapmak da hayatta bu çok önemli. Kaza geçirdim. İlk yıldan bu yana ailem çok destekçi. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bu kadar iyi olmamın sebeplerinden bir tanesi de ailemdir. Sürekli bir arayış içindelerdi. Sürekli beni bir yerlere götürüyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı. İşte bu dernektir, şudur. Hep böyle beni yönlendirdiler. O kadar bilinçli olmadıkları halde. Psikolojik bunalımı çok kötü bunun. Çünkü sağlıklı bir bedendesiniz. Tekerlekli sandalyede hayatınızı devam ettireceksiniz diyor doktorlar. Bu çok rahatlatabilecek bir şey değil. Ama bir şekilde hayata devam etmeniz gerekiyor. Ve hayata devam etmek kararı aldım. Yapabilecek başka bir şey yok. Çünkü tekerlekli sandalyedesiniz diye hayata küsüp evde kalmak yerine kaza geçirmiş bireylerin hayatını değiştirmeye bakın ben yaptım siz de yapabilirsiniz'i aklıma koydum. Bu yola çıktım. Bir şeyleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi benim spor yapmak gibi bir hedefim hiçbir zaman olmadı. Çünkü gerçekten çok ağır engelimdi. Akülü sandalye kullanıyorum. İşte trafik kazası geçirmişim. Araba kullanmak gibi hiçbir hedefim yok. Düşünün şimdi araç kullanırken babanız sağ tarafa bakıyorsunuz. Önünüze bakamıyorsunuz. Böyle bir Fatih yani. 5 yıl böyle geçti. 6 yıl. Gerçekten 6 yılım tamamen çöp etmişim. Şu an belki çok daha iyi seviyede olabilirdim. Evet. Ben şimdi tabii ki 6 yılı çöpe attım ama şu anlamda evde kalmadım. Hep dışarıdaydım ama yanlış dışarıda, yanlış materyallerle dışarıdaydım. Ben 6 yıl sürekli hasta olan bir insandım. Çünkü bir şeylerinizi kaybediyorsunuz ve omurilik felçliği olduğunuz anda zaten işte enfeksiyonlardan kurtulamıyorsunuz, ondan kurtulamıyorsunuz. Sürekli bir hastalık içerisindesiniz. Ya şimdi çoğu insan bana diyor ki senin tuzun kuru. Gerçek diyorum bakın benim hiçbir şeyim yoktu. Bir babamın çalıştığı parayla geçinen bir insandım ben. Hiçbir şeyim yoktu. Çabaladım, oraya gittim, bunu yaptım, şunu yaptım, çalıştım. Yani bir şeyleri şey yapabilmek için hep çaba sarf ettim. Siz evde yatarak kimse size bir şey getirmez. Mesela ben ilk kaza geçirdiğimde bakışları görseydiniz çok enteresandı. Yani şu an bir nebze de olsa biraz daha az. Niye ki psikoloji çok üst düzey olması lazım. Hı-hı. Çünkü

0: kaldıramıyor. İnsan bakıyor. Diyor ki bana asansörde yol vermiyor. Ben niye dışarıya çıkayım ki bir daha diye. Evet. Bir sürü engelli arkadaşım var yani. Otoparkta benim engelimi işte parkım yerimi almış. Ben niye dışarıya çıkayım diyen insanlar var. İşte bunları aşmak gerekiyor. Sürekli dışarıda oldukça bunlar aşılacak diye düşünüyorum. Bu tekerlekli sandalye sporu geçti yani çok zor. Şöyle ki işte malzemeniz nasıl yapacaksınız? Bir yol gösteriniz olması lazım. Hı hı. Bununla alakalı bir bilen olması lazım. Ebru tamam destek veriyor ama benim kategorimde çok bilgisi yok. O da benim gibi işte araştıra araştıra. Biz bir bu yola girdik. Hı hı. Ben bir ara pes etmiştim. Çünkü raket çok pahalı, sandalye çok pahalı. Bunları alabilmek kolay bir şey değil benim için. Hı hı. Zaten yani maddi durumum da yok. Sonrasında ben dedim ki yapamıyorum Ebru. Bu bir buçuk iki ay sonrasında falan. Ben dedim yapamıyorum. Zaten raketim bile yok yani. Tabii ki o ara yine Ebru devreye girdi. Bir yerde benden bahsetmiş. Ve spora yeni başlamış. Ve bir sakatlığından dolayı bırakmak zorunda kalmış. Profesyonel raket ve çantayı bana hediye etti. Ben o gün anladım. Yani dedim ki bu iş gerçekten... Yani bu işi girmem lazım. Yani bu spor bana çok şey kattı. Yani anlatamam. Ben mesela kendime dalga geçen bir insanım. Eski fotoğraflarıma bakıyorum. Gerçekten evrim geçirmiş gibiyim. Yani sağlık anlamında, vücut anlamında yani çok değişik ve bunu gördükçe daha çok yapıyorum. Yani kendimdeki değişikliği gösteriyorum. Bütün sosyal medyada da paylaşıyorum. Gerçekten çok büyük. Mesela bir fotoğrafım var. Akülü sandalyedeyim. Bir fotoğrafım da spor yaparken. Bildiğiniz efsane spor yapan, öbür tarafı da gazoz olan bir Fatih var yani.
1: Fatih Karataş hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
2: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Hava kalitesi zayıflayan rüzgarlar nedeniyle düşüyor. İstanbul, Marmara, İzmir, Muğla, Antalya, Kumluca, Ankara, Güneydoğu boyunca özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde orta seviyede seyrediyor. Karadeniz, İç Anadolu geneli, Erzurum hattındaysa iyi seviyede.
1: Hava durumu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
5: Doğa takvimi. Bugün 16 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü bugün. En eski canlılardan olan dinozorlarla birlikte yaşamış deniz kaplumbağalarının yumurtlama günlerindeyiz. Dişi deniz kaplumbağası bunun için çok uzaklardan kendi doğduğu kumsala doğru millerce yüzüyor, kumsala çıkıp çukur açıyor, İçine yumurtalarını koyuyor, üstünü yine kumla örtüp onları saklıyor ve denize geri dönüyor. Yumurtalar ortalama 2 ay sonra çatlayacak, içinden çıkan yavrular gece ay ve yıldızların rehberliğinde denize ulaşacaklar. Ama o yol tehlikelerle dolu. Bu yüzden kumsal çevresindeki yapay ışıklar kapatılmalı, ateş yakılmamalı. Çünkü yavru kaplumbağalar gece gökyüzünün doğal ışığında denize ulaşır. Yapay ışıkta yönlerini şaşırıp okyanusa ulaşamadan ölebilirler. Kumsalda plastik pipet, ağ ve benzeri tehlikeli maddeler olmamalı. Çünkü ona takılabilir, yiyecek sanıp yemeye çalışabilir ve kurtulamayıp ölebilirler. Özellikle çocuklarla hayvanlar bu kumsallara yaklaşmamalı. Çünkü istemeden de olsa yavrulara zarar verebilirler. Tahminlere göre deniz kaplumbağası yavrularının sadece 1/1000'i bu tehlikeleri aşıp yetişkinliğe ulaşabiliyor. Ama denize ulaştıktan, denizdeki yırtıcılardan kurtulduktan sonra durmaksızın yüzebilirler. Bilinen rekor dişi bir deri sırtlı kaplumbağaya ait. Endonezya'dan Amerika'nın batı kıyısına 647 gün boyunca yaklaşık 13 bin mil yüzmüş. Yani günde 20 milden fazla. Yavruların kolayca denize ulaşması dileğiyle Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kutlu olsun.
5: Doğa takvimi.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Amerika ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Boğaz'da mayın taraması yapıldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Lübnan'dan çekilmeyeceklerini duyurdu. Gerektiği kadar kalacağız dedi.
1: Anlaşma imzalandı. Boğaz kısmen açıldı. Bildiğiniz gibi daha önce buldukları birkaç mayın için biraz tarama yapıyorlar. Esasen gemiler artık çıkmaya başlıyor. Cuma günü Hürmüz Boğazı tamamen açılmış olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat zaptının elektronik olarak imzalandığını G7 zirvesi için gittiği Fransa'da açıkladı. Trump zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. Tahran yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi. ABD Başkanı İran'la iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini belirtti. Aksi halde her şeyin başa döneceğini aktardı. Trump anlaşmayı imzalamak için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentine Başkan Yardımcısı James David Vance'in gideceğini açıkladı. Kendisinin de katılabileceğini söyledi. Metin imzadan sonra yayınlanacak dedi. ABD Başkanı İran'a yönelik yaptırımların kalkmasının da Tahran'ın sergileyeceği tavra bağlı olduğunu kaydetti. Amerikan basınına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de mutabakat zaptını İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın imzaladığını açıkladı. Galibaf'ın İran dini lideri Müçteba Hamenei tarafından imza için yetkilendirildiği görüşündeyiz dedi. Yetkili mutabakat metninin Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması ve ABD'nin İran ablukasının kaldırılmasını öngördüğünü aktardı. Teknik müzakereler bu hafta başlayacak açıklamasını yaptı. ABD'li yetkili nihai anlaşmaya varılması halinde bölgedeki askeri güç sayısında düşüş öngörüldüğünü açıkladı. Diğer yandan İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin anlaşma maddelerinden biri olmadığı vurgulandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı zaman zaman ABD Başkanı Trump'la da aynı görüşte olmadıklarını aktardı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Mutabakatla bölgenin rahat bir nefes alacağını belirten Erdoğan, mutabakatın kalıcı barışa giden yolu açmasını ümit ediyoruz dedi. İsrail'in tavrına dikkat çekti. Sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor diye konuştu.
3: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de katkısıyla varılan ABD-İran mutabakatının aylar sonra bölgeye nefes aldırdığını söyledi. Savaşın İsrail'in tahrikleriyle başladığını belirterek bundan sonraki süreç için uyardı. Barış ikliminden rahatsız olacaklardır dedi.
3: Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
4: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında fitne ateşi yakma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı diye konuştu. Sözü CHP'ye getirdi. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasıyla günlerini geçirirken biz Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz dedi.
3: Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, Bu bize yeter diyoruz.
0: Amerika ile İran arasındaki barış mutabakatının duyurulması Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Mutabakata ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da değerlendirme geldi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır dedi. Konuya ilişkin bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, mutabakatın sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Bir anlaşmaya ulaşılacak. Mutabakata ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yazılı bir açıklama yayımladı. Sürecin sabote edilmemesi için tüm ülkeler sağduyulu olmalı dedi.
6: Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da anlaşmanın kalıcı barışa da katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise bölgesel barışın korunması için tüm tarafların sorumlu tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşma imzalarsa Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Savaş süresince Körfez'deki enerji üretimi zarar gördü. Boğaza mayınlar döşendi. Normale dönüş aylar alabilir.
7: Hürmüz Boğazı'nda normale dönüş aylar alabilir. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü verilerine göre savaş öncesi Boğaz'dan her gün 140'a yakın gemi geçiyordu. Günlük geçiş rakamı savaş sonrası aylık geçiş rakamına dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma sonrası yeniden açılması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre eskiye geçiş aktivitesine bir anda ulaşılamayacak.
8: Öncelikle zaten bu anlaşmanın bir netleşmesi ve nihai haline gelmesi gerekiyor. Tüm detaylarının bilinmesiyle birlikte.
7: Hürmüz'de en büyük soru işareti mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği. Bunun yanında Körfez'deki enerji şirketlerinin yeniden üretim planlaması yapması gerekecek. Her şey yolunda giderse limanlar bir anda yoğunlaşabilir. Bu da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabilir.
8: Hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık, yani 7-8 haftalık bir süre demek.
7: Kriz sırasında firmalar alternatif rotalar aradı. Bölgeye alternatif tedarikçiler bulundu. Uzmanlara göre bu Körfez'deki üreticiler için olumsuz bir durum.
0: Dünya Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasına varılan anlaşmayı konuşuyor tabii ki. Tarafları müzakere masasında en çok zorlayan konu Hürmüz Boğazı'ydı. İran'ın boğazı kapatması özellikle küresel enerji tedariğine büyük darbe vurdu. Su yollarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili bir gelişme var sırada. Türkiye gelecek ay gemi geçiş ücretlerine %15 zam yapmaya hazırlanıyor.
9: Çanakkale ve İstanbul boğazlarından gemi geçiş ücreti gelecek ay %15 zamlanacak ve ton başına $6.70'e çıkacak. Bu ücret hali hazırda ton başına $5.83.
10: İstanbul Boğazı dünyanın en önemli su yolları arasında yer alıyor. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler bunu bir kez daha ortaya koydu. Tahıl, petrol, sanayi ürünleri, tonlarca malzeme İstanbul Boğazı'ndan geçerek dünyanın farklı limanlarına ulaşıyor. Geçiş ücretleri ise 1 Temmuz'dan itibaren artacak. Bu kararla birlikte Türkiye'nin önemli bir döviz geliri elde etmesi bekleniyor.
9: 2024'te İstanbul Boğazı'ndan 41 bin gemi geçti. Yani saatte 5 gemi boğazı kullandı. $227 milyon gelir elde edildi. Sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti. Ücret bu üç kalem üzerinden belirleniyor. 2025'te İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 40 bin oldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise 12 bin gemi geçti. Gemilerin ödediği ücret ortalama $15 ile $30 bin arasında değişiyor. 1936'da imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre geçiş ücretleri altın frank üzerinden ve geminin net tonajı esas alınarak hesaplanıyor. 2022'den itibaren ise altın frankın dolar karşılığı kademeli olarak güncellendi.
0: Evet, Amerika ile İran arasında her açıklama Şubat'tan bu yana piyasaları dalgalandırıyor. Gerilen son nokta anlaşma olduğu ve bir aksilik olmazsa bu cuma günü imzalarda atılacağı için altın yükseldi. Biz de soluğu dün ekip olarak, NTV ekibi olarak Kapalı Çarşı'da aldık. Hem piyasa uzmanlarıyla hem de alışverişe gelen vatandaşlarla konuştuk.
11: 4, 5...
12: Daha önceki günlerde bayağı bir karım oldu. 8000 lira, 7500, 8000 lira çıktığında bozdurmuştum. Şimdi tekrar alıyorum. Müthiş karım oldu.
4: ABD-İran anlaşmasının sağlanmasıyla altın yükselişe geçti. Gram altın perşembe günü 5900 lira seviyelerine gerilemişti. Haftayı 6200 liradan kapatan gram altın 6500 lirayı aştı. Altının yükselmesiyle Kapalı Çarşı'ya gelenler olsa da bu kez kuyumcularda beklenen yoğunluk oluşmadı.
13: 7-8 bin liraları gördüğü zamanlar burada kuyruklar vardı ama şu an öyle bir talep yok. Belki tekrar o fiyatları görürse yine o talepleri görebiliriz.
14: Panik satışlar oldu düşüşle beraber. Şu an insanlar alıma geçmiş durumda değil. Beklemede yani.
4: Kapalı Çarşı esnafının altın yatırımcılarına tavsiyeleri de var.
15: 7,5'tan 8'e alanlar çok ciddi bir zararla satmak istiyor. Biz bir satmayın. Madem yüksekten aldın bekleyin. Yani bak bugün 6,5'lara geldi. Barış olur. İnsanlar zararları kurtarırlar. Sadece çıkarken kredini kullanmasınlar. Düşerken de panik yapmasınlar. Bu sene muhtemelen 7,5'la 5-800 arasında böyle bir bant yakalayabiliriz. Bir aşağıda bir yukarıda. Muhtemelen doların 50 olacağından tahmin ediyoruz.
4: Yatırımcıların anlık kararlarla ya da günlük gelişmelere göre hareket etmemesi öneriliyor.
0: Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 stratejik bombardıman uçağı Kaliforniya'da havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçaktan düştükten sonra dumanlar yükseldiği görüldü. Edwards Hava Kuvvetleri üssü tarafından açıklama yapıldı. Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının düştüğü belirtildi. Uçak yerel saatle 11:20'de Edwards Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü denildi. Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi. Uçakta kaç kişinin bulunduğu veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak B-52 tip uçakların genel olarak 5 kişilik mürettebat taşıdığı açıklandı. 1991'de Irak'taki çöl fırtınası operasyonunda da kullanılan B-52'ler konvansiyonel ve nükleer silah taşımak üzere tasarlandı. Evet, iç siyasetteki gelişmeleri aktaracağız. Soruşturmalar sürüyor. Yargıda yeni gelişmeler yaşanıyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklanması talep edildi. 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık aralarındaki belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliyi tutuklama istemiyle 7 ismi ise adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. Bilirkişi raporunda park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması dolayısıyla 21 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtilmişti. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti. Dosyaya ilişkin tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör Ankara'ya ulaştı. Bu gelişme yaşanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aykut Çelik de görevine başladı.
5: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden açılıyor. Soruşturmayı bundan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. 12 Haziran'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti. Bu karar sonrası soruşturma dosyasıyla birlikte tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026-140.958 esas no'yla soruşturma kaydı açıldı.
16: Ben şu anda helikopterdeyim.
5: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksu'nda düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti. Bu gelişme yaşanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik de görevine başladı. Çelik, Ankara Adliyesi'nde adliye personeli ve meslektaşları tarafından törenle karşılandı. Başsavcı Çelik'i ilk gün mesaisinde Adalet Bakan Yardımcıları Can Tuncay, Abdullah Aydoğdu ve Burak Ceyhan da ziyaret etti.
0: İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Osman Oruç'un dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu bir şüpheli tutuklandı. Zanlı ifadesinde darp etmedim, şaka yaptım diyerek kendisini savundu.
5: Dövülerek öldürüldü, cansız bedeni ormanlık alana atıldı. Müteahhit cinayeti güvenlik kamerası incelemesiyle çözüldü. İstanbul Kartal'da yaşayan Osman Oruç müteahhitlik yapıyordu. Aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişiyle telefonda konuştu. Ardından buluşma yeri olan Kartal'daki parka gitti.
11: Osman Oruç oturduğu bankta telefonuyla uğraşıyordu. Dakikalar sonra beklediği adam geldi, yanına oturdu. Elini omzuna atıp sohbet etmeye başladı.
5: O konuşma esnasında yanındaki adam Osman Oruç'u tartaklamaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan adam omuzundaki elden kurtulmak istedi. Ancak başaramadı. İkili bir süre sonra ayağa kalktı. Kol kola yürüyerek bir araca bindi. Araç içinde darp edilen 39 yaşındaki müteahhit ormanlık alana bırakıldı. Cansız bedeni saatler sonra oradan geçen vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri Osman Oruç'un dövülerek öldürüldüğünü belirledi. Oruç'un evden çıktığı andan itibaren geçtiği güzergâhtaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen cinayet polisi parkta birlikte oturduğu şüpheliyi belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda güvenlik kamera kayıtları izletilen zanlı şakalaştıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
0: Eski sevgilisinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırmak istemesini bahane eden saldırgan genç kadını ateş etmeye kalkıştı. Karşısına eski sevgilisinin babası çıkınca onu yaraladı ve yakalanan saldırgan tutuklandı.
16: Önce bayağı bir bağırışma onunla başladı. Bayağı sürdü.
5: Üç kadın öfkeli adamın önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Ancak faydası olmadı. Saldırgan ateş açtı.
17: Adam yaralandı bacağında.
5: İddiaya göre İstanbul Beyoğlu'nda 25 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşından ayrıldı. Peşini bırakmayan eski erkek arkadaşına uzaklaştırma kararı aldırmak istedi.
11: Hakkında uzaklaştırma kararı aldırılacağını öğrenen adam öfkelendi. Belinde silahla dışarı çıktı. Eski kız arkadaşının babasıyla işte bu sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.
17: Bayağı bir sesler yükseldi. Şuradan zaten bir de en arka mahalleye kadar da uzandı yani.
5: 34 yaşındaki saldırgan eski sevgilisinin babasını bacağından vurdu. Ardından koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan saldırganın 12 suçtan kaydolduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
0: Genç oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Televizyon izleyicisinin Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanıdığı Ertem daha 35 yaşındaydı. Avukatının açıklamasına göre oyuncu kendi evinde annesinin yanında vefat etti ve ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için de otopsi bekleniyor.
18: Peki şimdi nereye?
19: Şimdi... Kısmet neyse oraya.
20: Hayatını kaybetmeden saatler önce 35. doğum gününü kutladı. Film ve dizi oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti. Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı.
21: Yani kötü bir niyetim yok. Hayır,
1: Unutkanlık deyip geçmemek lazım.
20: İrtem'in güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde annesiyle birlikte bir restoranda oturduğu ve sonrasında birlikte eve döndükleri görülüyor. İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girmesi dikkat çekiyor. İrtem, oyunculuk sürecinde yaşadığı zorlukları NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
19: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum, ne olur. Bir fırsat ver bana falan.
20: İstanbul'daki oyunculuk serüveninde teyzesinin evinde kaldığı dönemde çok dua ettiğini ifade etti.
19: O süreci daha böyle çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim. Pencerede oturup ağlamak yerine.
21: O da güzel değil mi öyle? Yani.
20: İrtem o günlerin ardından hayata bakışının nasıl değiştiğinden de bahsetti.
19: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. Artık kendimi rahat bırakıyorum. İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek, hangisini seçmem gerektiği ya da iş mi gelmedi, en güzeli gelecek. Yani bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi. Ben sadece üzüldüğümle kaldım, canımı sıktığımla kaldım.
20: Ece İrtem ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde Pembe karakterini canlandırarak yaşadı.
1: Karo ile emanetçi bir anlaşma yaptı.
20: Payitaht, Abdülhamit ve Yeni Gelin dizilerinin yanı sıra Zengo ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi filmlerde de seyirci karşısına çıktı.
19: O şişe 400 yıl orada kalacak desem.
20: Çevreye olan duyarlılığıyla da bilinen ünlü oyuncu NTV'de yayınlanan Atma adlı sosyal sorumluluk projesine de konuk olmuştu.
19: Yere atma, çöpe at.
20: İrtem'in avukatı ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi.
0: Türk Metal Sendikası Genç İşçiler Kurultayı Ankara'da yapıldı. Kurultayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkilerine değindi ve bu etkileri pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
22: Sanal dünya ile fiziksel dünya arasındaki gerçeklik algısını doğru yönlendirmeye yönelik eğitimlerimizle çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Türk Metal Sendikası Genç İşçiler 3. Büyük Kurultayı'na katıldı. Dijitalleşme temalı kurultayda konuşan Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşmenin etkisini pozitife çevirmek için eğitimlerin devreye alındığını söyledi.
22: Bu vesileyle sadece 2026 Ocak-Nisan ayın içerisinde 3.797 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamış durumdayız. Çalışma hayatında dönüşüme yön verecek bu tür eğitim ve projelerle sendikalarımız, konfederasyonlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.
4: Programa katılan Türk İş Başkanı Ergün Atalay da özel bir işletmede ücretlerini alamadıkları için eylem yapan madencileri gündeme getirdi. İşletme lisansının iptali için çağrı yaptı.
23: Sayın Bakanım, bunun lisansını iptal etme imkanınız yok mu ya? Bu maden işçisinin parasını vermiyor ya. Bunun lisansını iptal edin.
0: Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçilerin ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle başlattığı eylem sürüyor. Sorunun çözümü için madencilerle şirket yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama Maden İş Sendikası Çayırhan Şube Başkanı Talip Kocabıyık'tan geldi. Toplantıda yaşanan sorunların masaya yatırıldığını belirten Kocabıyık, sorunun çözümü tüm alacakların resmi bir protokolle imza altına alınması talebinde bulunduklarını ifade etti. Şirket yetkililerinin kabul etmesi halinde söz konusu protokolün bugün imzalanması bekleniyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yaklaşık 3,5 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Yangın saat 15'te başladı. Erenler mevkiindeki bozuk orman sahasından alev yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışması başlatıldı. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Çalışmalara iki helikopter ve iki yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi. Alevler 3,5 saat süren uğraşların sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada "Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" denildi. Osmaniye'de şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. Bir mahallenin yolu çöktü, mahsur kalanlar halatla kurtarıldı. Görüntüler Düzici ilçesinden. Sağanak sonrası yüksek kesimlerde sel ve heyelan meydana geldi. Yeşildere mahallesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapattı. Bazı noktalardaysa yol çöktü. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım durdu. Çöken yolun bulunduğu yerde vatandaşlar ekipler tarafından halatla karşıya geçirildi. Yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Diyagnosu,
6: sağlık,
3: yemek tarihi,
6: doğa,
3: gıda,
6: spor,
3: gezi,
6: kültür sanat,
3: belgesel,
6: dünya,
3: moda,
6: polisiye roman,
3: masal.

0: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben böyle sevdiğim kitapları size yeniden takdim etmeyi düşündüm. Yani bulup okur musunuz bilemiyorum. Mesela önümüzdeki haftalarda bir Dick Francis düşünüyorum. Yani Dick Francis'in de 3 kitabının vaktiyle Türkçe'ye çevrildiği yolunda bir şehir efsanesi var. Ama ben hiçbirini göremedim. Onun için çok hayret ediyorum. Yani polisiye edebiyatın en iyi isimlerinden bir tanesi, bu kadar çok polisiye romanın çevrildiği ve sattığı bir ülkede nasıl okunmaz diye. Hemen hemen aynı şey Cutwell Brother için de geçerli. Alice Peterson, daha doğrusu Alice Peters namı müstevriyle yazan bir bilim insanının, Edith Pergeter'in yarattığı bir karakter Cutwell Brother. Bir yazıda şöyle giriş yapmışlar onu tanıtmaya. Müsaadenizle ben de onu okuyacağım size. Diyor ki işte Cutwell polisiyelerinde durumu anlatan bir an yakalamak istersek Monk's Hood belki bunların en doğrusu olur diyor. Çünkü zengin bir aile reisi yemekte birden yıkılmış olduğu yere ve ölmüş. Cutwell de demiş ki bu sıradan bir ölüm değil. Bonnell Efendi zehirlendi az önce yediği bir yemekten. Yani şimdi bu sonuca bir adli tıp hekiminin ona verdiği verilerle ulaşmıyor. Toksikoloji testleri yapmıyor. Çünkü 12. yüzyıldayız ve bunların hiçbirisi yok. Ölünün ağzının çevresinde yağlı bir toksin kokusu alıyor, koklayarak. Dudaklarının nasıl lekelendiğini, renklendiğini görüyor, ona bakıyor. Ve tanık ifadelerine başvuruyor. İşte ne tür ihtilaçlar geçirerek, kıvranarak nasıl öldüğünü anlatıyorlar. 1140 civarında bir yılda, 1100'lü yıllarda diyelim daha doğrusu, çünkü çok kitap var bu dizide. İngiltere'de Shrewsbury köyündeyiz. Cutwell birader şifacı, şifalı otlar yetiştiriyor. Kendi bahçesi var. İlaçları kendisi yapıyor o bitkilerden. Hatta bir kısmının tohumlarını çok uzaklardan getirmiş. Ama tek işi bu değil, aynı zamanda bir keşiş. Benedikten mezhebinin keşişlerinden, oradaki manastırda. Dediğimiz gibi bahçesi ayrı, pek de fazla karışmıyorlar ona. Ama bir özelliği daha var, insanların halinden çok iyi anlıyor. Yani ruhani sınıfa mensup olmayan sıradan insanların zaaflarını çok iyi anlıyor. Onlara anlayış gösterebiliyor bu yüzden. Çünkü Cutwell birader yakın denebilecek bir zamanda keşiş olmuş. Ondan önce bir dünya adamıymış. Haçlı seferlerine katılmış, Kudüs'e gitmiş. Orada biraz korsanlarla mücadele etmiş. Sonra gemicilik yapmış. Daha doğrusu balıkçılık yapmış. Gülmüş, eğlenmiş. Aşk maceraları yaşamış. Ve sonra da işte ışığı görmüş tabiri caizse. Aslında o böyle bakmıyor da, yani artık huzuru bulmaya karar vermiş ve keşiş olmuş. Dolayısıyla huzurunuzda Benedikten keşişi Cutwell birader.

Katfael birader, elimdeki kitabı bulabileceğinizi açıkçası sanmıyorum. Çünkü birkaç yıl oldu çıkalı. Kitap Yayın Evi'nden çıkmıştı. Elis Peters, Marazi Bir Kemik Merakı adı. Naçizane bendeniz çevirmiştim. Ne yazık ki 2-3 kitaptan sonra sanıyorum bırakıldı. Artık ilgime olmadı, yoksa yayın evi mi vazgeçti, o kadarını pek bilemiyoruz. Ama çok da iyi bir dizisi vardır. Belki onu izlemiş olabilirsiniz. Brother Katfael dizisi. Ve çok büyük bir aktör Sir Derek Jacobi oynamıştı Katfael'i. Her ne kadar fizik olarak benzemese de, çünkü Katfael yani orta boylu, tıknaz ve denizci alışkanlığıyla ağırlığını bir bacağına bir öbür bacağına vererek yalpalaya yalpalaya yürüyen bir adam. Yani biraz daha bir halk adamı görünüşü var. Oysa Derek Jacobi tip itibarıyla manastırın başında olmaya daha çok yakışıyor. Ama çok büyük bir oyuncu olduğu için hakkını vermişti doğrusu Katfael'in. Evet, Shrewsbury, İngiltere, Benediktlerin manastırında orada Katfael. Aslında bu Katfael de başka bir dert, çünkü çok farklı şekillerde telaffuz ediliyor. Her şeyden önce Katfael Galli, yani İngiliz değil, asıl olarak Galli ve Cadwail, Cadwail, Cadwail gibi şekillerden, ben hani her seferinde yanlış bir şey söylemeyelim, gördüğümüzü okuyalım diye Katfael'i tercih ettim. Siz arzu ediyorsanız kendi kendinize arada Galcesinde söyleyebilirsiniz. Zaten tam olarak doğru telaffuz etmek de biraz zor olacakmış gibi görünüyor. Efendim, nedir Marazi Bir Kemik Merakı? Shrewsbury'deki Aziz Peter ve Aziz Paul Benedict'in manastırında işte şifalı otlardan, ot bilgisinden yararlanıyor. İnsan zaafları bilgisinden yararlanıyor. Bir de bir bilim adamı gibi fevkalade düzenli bir düşünüş şekli, bir beyni var. Bakire bir azizenin kutsal kemiklerini almaya karar veriliyor manastırda. Çünkü dini icapları sonuna kadar yerine getirmeye pek meraklı. Asil bir ailenin ikinci oğlu. Böyle olunca toprak ona kalmıyor, biliyorsunuz. Ruhban sınıfına dahil olmaya karar vermiş ama yani gerçekten biraz fazla meraklı bu icapları yerine getirmeye. Biraz da dengesiz. Ona ve başrahibin yardımcısına rüyalar aleminden bir ses geliyor. Rahibi, genç rahibi iyileştirmek için gidip Azize Winifred'in kemiklerini almaları gerekiyor. Azize Winifred de namusunu kurtarırken ölmüş. Çok çok öncesinden bir prensi vurmuş. Bir prense hayır demiş. Prens onun kafasını koparmış. Sonra o kafa gene takılmış. Yani bayağı dini menkibe durumu var aslında. Ama Katfael birader bunlara fazla katılmıyor, tasvip de etmiyor. Ne yazık ki Galli olduğu için Galler'e giderlerken tercüme olarak onu yanlarında götürüyorlar.

Cutfield birader. Brother Cutfield, Ellis Peters ya da gerçek adıyla Edith Mary Pergeter'in yarattığı ve ülkesi Galler'de ama İngiltere'nin tamamında İngiliz adalarının çok sevilen bir 12. yüzyıl dedektifi. Bütün siyasi olaylara karışıyorlar. Burada olduğu gibi işte dini bir olay ama almaya gittiklerinde Azize'nin tabutunu, tabii oradaki Galliler pek memnun olmuyor. Köyde bir takım olaylar çıkıyor. Bir cinayet işleniyor. Bu cinayet acaba misafir din adamlarının mı başının altından çıktı? Gerçi kimse suçlamaya cesaret edemiyor. Yoksa orada bir babayla kabul etmediği damat adayı arasındaki bir anlaşmazlıktan mı meydana geldi? Neyse, sonunda Cutfield birader her şeyi çözüyor. Her zaman olduğu gibi, 20 kitapta da olduğu gibi hikayeler de var bu kitaplar arasında. Ve alay vala ile geriye dönüyorlar. Ama nasıl dönüyorlar? Almaya gittikleri şeyi almayı başararak mı? Yoksa elleri boş mu? Onu okuyunca göreceksiniz diyeceğim ama yani belki diyorum sahaflarda vardır. Belki kitapta da vardır, yani yayın evi olarak kitaptan söz ediyorum. Bu arada orijinal adını söylemeyi de unutmuşum. O da ayrıca güzel oldu. A Morbid Taste for Bones. Marazinin kaynağı odur yani, M ile başladığı için. Yani siyasi kitaplar sayılmaz Cutfield birader kitapları ama karakterlerin hepsi siyasetten etkilenmiştir. Dolayısıyla siyaset gene de vardır içinde ama sonuçta sevgi, ister Tanrı sevgisi, bazı durumlarda da

Cotwell romanları. Hemen arkasından One Corpse Too Many geldi. Bunu da sınıf arkadaşım Zürer Aktaş çevirmişti gibi hatırlıyorum. Ama bir şey fazla cesette ama tam adını hatırlamıyorum Türkçe adını. Sonra Monk's Hood, programın başında sözünü ettiğimiz kitap. St. Peter's Fair, The Leaper of St. Giles, The Virgin in the Ice, The Sanctuary Sparrow, The Devil's Novice, Dead Man's Ransom, The Pilgrim of Hate, An Excellent Mystery, The Raven in the Porgate, The Rose Rent, The Hermit of Aton Forest, The Confession of Brother Halloween, The Heretic's Apprentice, A Rare Benedictine, The Potter's Field, The Summer of the Danes, The Holy Thief ve Brother Cotwell's Panels adlı kitaplar. Hepsinden birer bölüm yapılmıştı dizi için. Birkaç tane de kısa hikaye olan kitap var. Yani bilmiyorum. Böyle biliyorsunuz tarihte geçen dedektiflik durumları var. Gene kitap yayın evinden çıkan, mesela Roma'da pek de makbul bir şahsiyet olmayan birinin çözdüğü esrarlar vardı. Onlar da yalnız bizim hırsızlık yapan safımız gibi genellikle kendi başını belalardan kurtarmak için çözdüğü olaylardır. Cotwell'de öyle bir şey yok. Cotwell başkalarının başını dertten kurtarmak için olayları çözüme ulaştırıyor.

Alice Peters, yani Edith Mary Pergeter, en çok iki dizisiyle tanınıyor. Ama gerek Alice Peters adıyla, belki de kendi adıyla yazdığı şeyler vardır bilmiyorum, yazdığı başka şeyler de var. Bir tanesi bir aile dizisiymiş. Öncelikle Heaven Tree üçlemesi var. The Heaven Tree, The Green Branch, The Scarlet Seed. The Brothers of Gwynedd dörtlemesi var. Llewyn, The Last hakkında dört tane roman. Sunrise in the West, The Dragon at Noonday, The Hounds of Sunset, Afterglow and Nightfall. Alice Peters adıyla gene yazdı. George Fels and Family dizisi var. Çok kitap var bunda. John Redfern olarak The Victim Needs a Nurse. Julian Carr olarak dört polisiye. Peter Benedict olarak Death Star'ı yazmış. Yani muhtelif isimler kullanmaktan hoşlanıyor diyelim. 1930'lu yıllarda bir eczane kalfası olarak çalıştı. 1940 ile 45 arası Kraliyet Donanması'nda orduya katkıda bulundu savaş sırasında. 1930'ların ortasından itibaren tarihi romanlar ve polisiye yazmaya başladı. Hem kendi adını hem çeşitli takma isimleri kullanarak. İlk polisiyesi Murder in the Dispensary, Julian Carr adıyla yazmıştı. 1938'de yayınlandı. Sonra 20 yıl boyunca başka şeyler yazdı. Kerdeyken başından geçenleri yazdı. Kendi adıyla Fallen into the Pit diye bir polisiye yazdı. Ve ondan sonra da Alice Peters adını kullanmaya başladı. Shropshire tarihine çok ilgi duyduğu için A Morbid Taste for Bones'u yazdı 1977'de. Sonra döndü de döndü yani Cartwright. Bir türlü vedalaşmayı bilmedi. Doğrusu biz de fevkalade memnunduk durumdan. Bu arada Çek diline bir ilgi duydu. Oraya gitmişti. Öğrendi. Çok iyi öğrendi hatta. Çekçe ve Slovakça'dan İngilizce'ye çok sayıda düz yazı ve şiir çevirisi yaptı. Ama ben sanıyorum ki Edith Mary Pergeter Hanım sonunda Alice Peters olarak ve Cartwright biraderin kitaplarıyla hatırlanacak. Evet, bugün size Cartwright biraderi sunduk. Yani keşke bulsanız okusanız, cidden çok mutlu olurum. Çok sevdiğim bir kitaptır. İyi bir çeviri diye düşünüyorum. Bunca zaman sonra bakınca genelde iyi gelmezler gözü ama hiç fena değilmiş, okudum da. Böyledir insan işte, yazdığı ve çevirdiği şiirleri dönüp dönüp okur. Böyle Harry Potter'ın bir yerine bir şey için bakmak lazım olunca baktığım yerden sonuna kadar daima okumuşumdur yani. Demek ki vedalaşamıyoruz sonuç olarak. Neyse ki Alice Peters de Cartwright'le vedalaşamamış. Evet efendim, bugünlük de bu kadar. Hepinize şifalı bitkilere ihtiyaç duymayacağınız hastalık açısından bir gün ve hafta temenni ediyoruz. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu.
1: Sıcaklıklar batıda 2 gün daha artacak, doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. 5 büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafifledi. İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Bursa 34, Antalya 29 derece. Perşembe ise yeniden serinleme başlayacak. Marmara güneşli, sadece Trakya'da yerel yağış görülebilir. Edirne 31, Kocaeli 34, Balıkesir 36 derece. İç Anadolu 2 gün güneşli. Eskişehir 33, Konya 30, Kayseri 28 derece. Perşembe yeniden yağış var. Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı. Gölgede Manisa, Aydın, Denizli 36, Bodrum 33 derece. Akdeniz güneşli. Adana 34, Hatay 29 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz açık, çoğu yerde sıcaklık 30 dereceye yakın. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı hattında yağmur var. Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da gölgede 35-36 derecelerde olan sıcaklık cuma daha da yükselecek.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok bölgede barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini de belirten Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesinin önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Boğaz'da mayın taraması yapıldığını belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi.
1: Anlaşma imzalandı. Boğaz kısmen açıldı. Bildiğiniz gibi daha önce buldukları birkaç mayın için biraz tarama yapıyorlar. Esasen gemiler artık çıkmaya başlıyor. Cuma günü Hürmüz Boğazı tamamen açılmış olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat zaptının elektronik olarak imzalandığını G7 zirvesi için gittiği Fransa'da açıkladı. Trump zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. Tahran yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi. ABD Başkanı İran'la iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini belirtti. Aksi halde her şeyin başa döneceğini aktardı. Trump anlaşmayı imzalamak için Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentine Başkan Yardımcısı James David Vance'in gideceğini açıkladı. Kendisinin de katılabileceğini söyledi. Metin imzadan sonra yayınlanacak dedi. ABD Başkanı İran'a yönelik yaptırımların kalkmasının da Tahran'ın sergileyeceği tavra bağlı olduğunu kaydetti. Amerikan basınına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de mutabakat zaptını İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın imzaladığını açıkladı. Galibaf'ın İran dini lideri Müçteba Hamenei tarafından imza için yetkilendirildiği görüşündeyiz dedi. Yetkili mutabakat metninin Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması ve ABD'nin İran ablukasının kaldırılmasını öngördüğünü aktardı. Teknik müzakereler bu hafta başlayacak açıklamasını yaptı. ABD'li yetkili nihai anlaşmaya varılması halinde bölgedeki askeri güç sayısında düşüş öngörüldüğünü açıkladı. Diğer yandan İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin anlaşma maddelerinden biri olmadığı vurgulandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Bölgedeki tehditleri engellemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı zaman zaman ABD Başkanı Trump'la da aynı görüşte olmadıklarını aktardı.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına ilişkin konuştu. Durumu memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Kalın, temkinli bir bekleyişin içindeyiz diyerek yapılacak müzakerelere dikkat çekti.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasındaki barış mutabakatının memnuniyetle karşılandığını söyledi. Süreci temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz sözleriyle değerlendirdi.
4: Önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek.
3: Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen NATO-Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Programı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörsüz Türkiye hedefi yalnızca bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir gelecektir. Terörün her türlüsünden arındırılmış bir Türkiye, demokratik kapasitesini daha da güçlendirecek, ekonomik kalkınmasını hızlandıracak ve ittifakın güvenliğine katkı sağlayan stratejik aktör konumunu pekiştirecektir.
3: MİT Başkanı Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesinin değişen tehdit ortamı karşısında ittifakın yoluna nasıl devam edeceği açısından kritik olacağını da söyledi. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse de güvenlik anlayışının köklü bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekti.
5: Günümüz güvenlik anlayışında istihbarat, dayanıklılık, teknoloji, toplumsal direnç ve ittifak dayanışması birbirinden ayrı başlıklar olarak incelenemez. Ve bunlar her biri birbiriyle tamamlayıcı olarak ele alınmak zorundadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran 107 gün sonra barışı getirecek anlaşmada mutabık kaldı. Ancak şimdi kim kazandı, kim kaybetti tartışması yapılıyor. Washington Post gazetesinde çıkan bir analizde mutabakatın nükleer anlaşmazlığı gideremediğine dikkat çekildi. Sadece savaş öncesi duruma dönüldüğü vurgulandı.
6: Trump, İran rejimini yıkmayı hedefledi. Sonuç olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmakla yetindi. Amerika Birleşik Devletleri İran Anlaşması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıyan Amerikan Washington Post gazetesi bu başlığı kullandı. Anlaşmanın masraflı savaşı sona erdireceğini ancak İran liderlerinin iktidarını koruyacağına dikkat çekindi. Aslında anlaşmayla savaş öncesindeki duruma geri dönüldüğünün altı çizildi. Savaşın başında devrilmesi hedeflenen İran rejiminin dünyanın en güçlü ordusunun saldırılarına karşı koymayı başardığı vurgulandı. İran rejiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji piyasalarını felce uğrattığı ve son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu karşı karşıya getirmeyi başardığına dikkat çekildi. Orta Doğu Enstitüsü'nün araştırmacılarından Brian Katulis, eğer bu anlaşma bildirildiği gibi hayata geçerse, İran'ın kontrolü acımasız bir rejimin elinde kalacak ve bu rejim bölgeyi tehdit etmek için kullandığı araçların çoğunu da elinde tutacak dedi. Katulis, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarının yanı sıra Lübnan, Irak ve Yemen'deki daha zayıf ama yine de tehlikeli bölgesel vekil güçler ağını koruyacağına dikkat çekti. Trump burada gerçek anlamda geri adım attı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmedim dedi. İran'ın mevcut liderliğinin uğraştıkları üçüncü grup olduğunu ve bunun şimdiye kadar karşılaştıkları en rasyonel grup olduğunu belirtti. Trump ve destekçileri savaşın büyük bir başarı olduğunu, üst düzey liderlerin birçoğunun ortadan kaldırıldığını, İran'ın zaten hasar görmüş nükleer programının daha da yok edildiğini ve konvansiyonel donanmasının imha edildiğini söylüyor. Trump'ın mutabakat saptığını bir zafer gibi göstereceğinin de altı çizildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşın ödenen bunca bedele değip değmeyeceğinin sorgulanmaya başlandığı vurgulandı.
0: Amerika ile İran arasında varılan anlaşma Körfez ülkelerinin de yakın takibinde. İran savaşı sırasında ABD'nin korumasından şüphe duymaya başlayan Körfez ülkelerinin şimdi İran'la anlaşma yoluna gittikleri belirtiliyor. Reuters'ın analizinde Körfez ülkelerinin Tahran'la temaslarını yoğunlaştırarak ekonomik ve güvenlik alanlarında uzlaşma arayışına girdiklerine dikkat çekildi.
3: İran'ın savaştan yara almadan çıkmasıyla Körfez'de dengeler yeniden kuruluyor. Uluslararası Reuters haber ajansının Körfez ülkelerinin İran savaşından nasıl etkilendiği ile ilgili analizde bu başlık kullanıldı. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdiği belirtildi. İran'ın ise dayanıklılığının gözler önüne serildiği vurgulandı. İran'ın Körfez ülkeleri ve küresel enerji akışını tehdit edebilecek bir güç olmaya devam ettiğinin altı çizildi. ABD'nin ise dirençli bir düşman karşısında askeri gücünün sınırlarının olduğu görüldüğü belirtildi. İran'ın füze kapasitesi ve nükleer programı ile ilgili tavizde bulunmadan anlaşma sağlandığına da dikkat çekildi. Reuters, savaşın esas kaybedenin ise Körfez ülkeleri olduğuna dikkat çekti. Körfez ülkeleri ekonomik kalkınmalarının ardındaki en büyük etken olan istikrarın bu savaşta sarsıldığı vurgulandı. Güvenliklerini yeniden şekillendiren kararlara seyirci kalan bu ülkelerin savaşın sonuçlarını sindirmek zorunda olduklarına vurguda bulunuldu. Körfez ülkelerinin ABD'nin korumasına duydukları güvenin sarsıldığı, buna karşın İran'ın kalıcı bir bölgesel güç olmasının pekiştiğine de dikkat çekildi. Körfez ülkelerinin İran'la çatışmadan ziyade uzlaşmaya doğru bir geçişi tercih ettiklerinin altı çizildi. Körfez ülkeleri açısından durumun savaş öncesine göre daha kötü bir hal aldığı yorumunda bulunuldu. İran'ın bölge gücü olmayı sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı'nın ise sürekli bir gerilim noktası haline geldiği ve körfez ekonomilerinin daha kırılgan hale dönüştüğü belirtildi. Orta Doğu uzmanı Favaz Gerges, giderek daha fazla körfez ülkesi İran'ın kalıcı olduğunu ve bölgesel düzeni bozma kapasitesini koruduğunu fark ediyor dedi. Gerges, artık giderek daha fazla körfez yöneticisi güvenlik veya istikrar sağlamak için ABD'ye veya İsrail'e güvenemeyeceklerini anlıyor ifadesini de kullandı. Körfez ülkelerinin şimdi Tahran'la anlaşma yoluna gittikleri belirtildi. Çatışma riskini azaltmak için Tahran'la ekonomik ve güvenlik anlaşmaları yapmak üzere temasların arttığı vurgulandı. Hafta sonunda hem Katar hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la anlaşma yaptığı yönünde haberler basına yansımıştı. Katar iddiaları reddetmişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Moskova'ya gidiyor. Bakan Fidan mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi de planlanıyor. Görüşmelerde ticaret, enerji, güvenlik, konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak. Fidan'ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik yollarla barış sağlanmasının önemini vurgulaması da bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyir güvenliği de masadaki başlıklardan olacak. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Havalimanı Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde aktif olarak kullanılacak. Cumhurbaşkanı projenin Esenboğa Havalimanı trafiğini rahatlatacağını söyledi.
7: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
3: Başkentin ikinci havaalanı Ankara Havalimanı bu görüntülerle hizmete girdi. Ankara Havalimanı'na ilk inen uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Can oldu. Can Ankara Havalimanı'na indiğinde yangın söndürme araçlarının oluşturduğu su takının altından geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ardından proje kapsamında inşa edilen Türkiye'nin en büyük devlet konuk evini inceledi. Sonrasında da açılış törenine katıldı.
7: Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik.
3: Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
8: Havalimanımız yaklaşmakta olan NATO zirvesine önemli bir katkı sunacak. Tarihi bir trafik yoğunluğunu da inşallah bir aksamaya sebebiyet vermeden yöneteceğiz.
9: Ankara'nın ikinci havaalanı Ankara Havalimanı'na inen ilk uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak oldu. Ama 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi için başkente gelecek çok sayıda hükümet ve devlet başkanının uçağı işte burayı kullanacak. Sonrasında ise hemen arkamdaki bu Türkiye'nin en büyük devlet konuk evinde ağırlanacaklar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi.
3: CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.
10: Örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
3: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste yapılan toplantıda olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların çarşamba günü genel merkeze iletileceğini söyledi. 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. Genel merkez yönetimi ise mutlak butlan ve tedbir kararı varken olağanüstü kurultay toplanamayacağı görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay sürecini başlattılar. CHP MYK'da çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Masada Yeni İhraçlar ve Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'dan boşalan grup başkan vekili için atılacak adımlar olacak.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Referandumun 11. yıl dönümü de olan 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etti. Uçum önce bölgedeki durum, terörsüz Türkiye gibi son derece önemli, Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur uyarısı yaptı. Ardından adaylık tartışmasına değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya ve anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur dedi. Anayasada buna imkan olduğunu ve bunun meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı almasıyla devreye gireceğini belirtti. Meclis 2028'de 9 Şubat'la 15 Şubat arasında seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır. Referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik manada taşır. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti. Dosyaya ilişkin tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör Ankara'ya ulaştı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aykut Çelik de görevine başladı.
6: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden açılıyor. Soruşturmayı bundan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. 12 Haziran'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti. Bu karar sonrası soruşturma dosyasıyla birlikte tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026-140.958 esas no'yla soruşturma kaydı açıldı.
11: Ben şu anda helikopterdeyim.
6: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksu'nda düşmüştü. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma 2011 yılında Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmiş, 2014'te Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti. Bu gelişme yaşanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aykut Çelik de görevine başladı. Çelik, Ankara Adliyesi'nde adliye personeli ve meslektaşları tarafından törenle karşılandı. Başsavcı Çelik'i ilk gün mesaisinde Adalet Bakan Yardımcıları Can Tuncay, Abdullah Aydoğdu ve Burak Ceyhan da ziyaret etti.
0: İstanbul'daki Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposundan 25 kilo altınla 50 kilo gümüşün çalındığı soygunun teslim olan iki şüphelisi İstanbul'a getirildi. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen soyguna ilişkin adliye çalışanı Erdal Timurtaş'ın birlikte hareket ettiği 16 şüpheli tutuklanmıştı. Soygunu yönlendiren ve hırsızlık sırasında araçta bekleyen firari Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları'nın Gürcistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları sırada yakalanarak tutuklandıkları ortaya çıktı. Şüpheliler serbest kaldıktan sonra Sarp sınır kapısında Türk polisine teslim oldu. Zanlılar polis eşliğinde Artvin'den İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kendisi de aynı okulda öğrenci olan saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı. Üçü ilkokulda olmak üzere tam 32 kere okulun rehberlik servisine gönderildiği öğrenildi.
3: Babasına ait silahlarla okula girmiş bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürmüştü. Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı.
11: Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinde dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var.
3: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da eğitim gördüğü Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların sahibi olan saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalarda saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokulda başladığı ortaya çıktı. Öğretmenler tarafından üçü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gönderildiği tespit edildi. Komisyon saldırının yaşandığı okulda incelemelerde bulundu. İlgili kurumlardan bilgi aldı. Olayla ilgili 53 kişi dinlendi. Araştırmalar tamamlandıktan sonra meclise rapor sunulacak.
11: Bu konuyla ilgili bir eksiklikleri neler tespit ediyorsak bunların düzeltilmesi konusunda bu konudaki tekliflerimizi, değerlendirmelerimizi bulabildiğimiz bütün bu yönleri biz meclisimize rapor halinde sunacağız.
0: Artvin'de bir kamyonet Çoruh Nehri'ne uçtu. Suda kaybolan baba oğul aranıyor. 45 yaşındaki Mecit Kaya ve babası Selahattin Kaya'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Plaka tanıma sistemi üzerinden Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonetin en son Şavşat ilçesi çıkışında görüldüğü tespit edildi. Kontrolden çıkarak Çoruh Nehri'ne düştüğü anlaşılan araç bulundu. Ancak baba ve oğluna ulaşılamadı. Ekipler nehirde aramalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle peş peşe boğulma haberleri de geliyor. Şırnak'ta bir genç derede akıntıya kapılan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı ancak kendisi hayatını kaybetti. Mersin'de bir çocuk, Eskişehir'de atıyla göle giren bir kişi boğuldu. Diyarbakır'da da çayda sürüklenen iki kişiden biri kayboldu.
6: Ailesini kurtardı ancak kendisi akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Olay Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Velat Çetin ailesiyle pikniğe gitmişti. Serinlemek için suya giren aile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Çetin suya atlayıp aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak onları kurtarırken kendisi akıntıya kapıldı. Balık adamlar tarafından kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Enes Muhammed de ailesiyle piknik yapıyordu. Derede yüzmek isteyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Suda arama yapan ekipler çocuğun cansız bedenini buldu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ise 34 yaşındaki Enes Yasin Karacaoğlu atıyla Keskin Göletine girdi. Onu uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göletten çıkarılan Enes Yasin Karacaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atın da öldüğü tespit edildi. Diyarbakır'dan da boğulma haberi geldi. Nice ilçesinde Sarıçam çayına giren iki kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Biri kurtarıldı, diğeri için aramalar sürüyor.
0: Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir hafta önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları hastaneye kaldırdı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez kurtarılamadı. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk marketten alınan kekin içinden çıkan nem koruyucu maddeyi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Çocuk zehirlendi. Aile ürünlerdeki uyarıların yetersiz olduğunu savunuyor.
12: Buradan çıkarmış, sos sanıp buradan kesip kekin üzerine dökerek yemiş.
6: Kekin içinden çıkan nem tutucu maddeyi çikolata sosu sanıp kekin üzerine dökerek yedi. Zehirlenen çocuk 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olmasından şikayetçi.
12: Üzerinde yazan ibarenin çok küçük, sadece işte paketin arkasında yazıyor. Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Biz günlerdir, haftalardır yiyoruz bu kek. Hiç böyle bir şey görmedik, dikkat etmedik.
6: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyük Özer evde ailesiyle birlikteyken marketten alınan çikolatalı keki yemek istedi. Ambalajın içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sandı. Kekin üzerine döküp yedi. Kısa sürede ailesi durumu fark etti. Çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, mide ve bağırsaklara yapıştığı tespit edildi. Çocuk tedavi sürecinde nöbet geçirdi. 3 gün hastanede kaldı. Aile ürün üzerindeki uyarıların çok küçük yazıldığını ve yetersiz olduğunu söyleyerek firmalardan bu konuda önlem almasını istedi.
12: Özellikle okullarda satılmasını istiyorum. Okullardan kaldırılsın istiyorum. Her çocuk bunu gidip raftan alabilir. Her çocuk üzerinde yazan ibareyi okumaz, dikkatli olmak zorunda da değil.
0: Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan 64 ilde 20 bin konut satışı kampanyası başladı. Kampanyada kura yok, başvurular banka şubelerinden yapılabiliyor, konut alacaklara 3 farklı ödeme imkanı sağlanıyor.
13: Kura olmayacak, sıra beklenmeyecek. Toplu Konut İdaresi'nin 64 ilde 20 bin konut satışı yapacağı kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre satış sürecini bu kez bankalar yönetecek. Konut almak isteyenler Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine gidecek.
14: Herhangi bir ikamet ya da gelir şartı yok. Vatandaşların aslında herhangi bir gayrimenkulü TOKİ'nin sayfasından seçerek incelemeleri mümkün.
13: Satış için 3 farklı ödeme alternatifi var. Ödemeyi peşin yapana %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat verene 72 ay vade ve %8 indirim imkanı sağlanacak. %25 peşinat yatıranların %25 ara ödemesi yapması gerekecek. Bu ödeme yönteminde 60 ay vade sunulacak.
14: Proje seçiminde hemen teslim projeler mi yoksa 48 ay vadeyle teslim edilecek projeler mi, bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü projelerin neredeyse 5'te 2'si hemen teslim, 5'te 3'ü ise aslında vadeli teslim edilecek projeler.
13: Peşin ödemede fiyatlar 2 artı 1 konut için 2,1 milyon liradan, 3 artı 1 konut için 2,7 milyon liradan başlıyor. Kampanyada en fazla konut 2200 adet de Bursa'da bulunuyor. Onu 2062 konutla Ankara, 1240 konutla Hatay takip ediyor.
0: 2 milyon 425 bin aday 20 ve 21 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girecek. Peki sınava birkaç gün kala adaylar ne yapmalı? Uzmanlarla ve adaylarla konuştuk.
15: Lise eğitimleri boyunca emek verdiler, hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. Üniversite sınavına sayılı gün kaldı. 2 milyondan fazla aday 20 Haziran'da hedeflerine ulaşmak için sınavda ter dökecek.
16: Biraz heyecan var tabii. Ama onun dışında çalıştığımın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çok fazla kendimi sıkmıyorum gerektiği kadar.
17: Herkes kendini biraz eksik görür. Bence ben de yeteri kadar çalışamadım. Ama yani elimden gelen buydu.
15: Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
18: Hala çalışıyorum. Günde 8-9 saati buluyorum hala. Denemelerimin analizini yapıyorum. Her gün AYT ve TYT'den her gün bir tane deneme çözüyorum.
19: Normale göre tabii daha fazla çalışıyorum. Deneme çözüyorum, konu eksiklerimi bitirmeye çalışıyorum.
20: Bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade şu ana kadar edinmiş oldukları bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürmeleri. Tabii bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de bu son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir.
15: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
21: Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni
1: kesinlikle aşağı düşürmemek, yani modumuzu düşürmemektir. Farklı bir şeylerle uğraşmak, farklı bir alanda belki gezmek, birazcık sınav ortamından uzaklaşmak gerekir.
15: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk adımı olan temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da yapılacak.
0: Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu açık bir otoparka düşen helikopterlerden biri 20 aracın alev almasına neden oldu. Bir pilotun bulunduğu diğer helikopter ise 100 metre uzaklığa düştü. Yaşamını yitirenlerin arasında Amerikalı müzisyen Oliver Tree ve Gatsby adıyla tanınan Arjantinli YouTuber'ın da olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden diğer yolcuların kimlikleri belirlenemedi. Geçen ay Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde de bir uçağın binaya çarptığı kazada bir pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi. Büyük Okyanus'un iki ucu, iki dev volkanın patlamalarıyla sarsıldı. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego yanardağı devasa bir patlamayla yeniden uyandı. Hawaii'de ise Kilauea yanardağı adeta lav kustu.
6: Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yanardağ alarmı verildi. Ülkenin en aktif volkanlarından Fuego devasa bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. İspanyolca alev anlamına gelen Fuego'daki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Şiddetli patlamanın ardından dağın zirvesinde dev bir krater oluştu. Ortalama her 5 yılda bir uyanan yanardağ sabıkadı. 2018 yılındaki patlamada 215 kişi hayatını kaybetmiş, geniş bir bölge haritadan silinmişti. Pasifik'in diğer ucunda Hawaii'de de volkan hareketliliği vardı. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea yeniden faaliyete geçti. Çevreye saçılan kor halindeki kaya parçaları kayıttaki bir araştırma kamerasının üzerine yağdı. Zirvedeki hareketlerin aralıksız 7 saat sürdüğü açıklandı. Gökyüzünü kaplayan duman ve gaz bulutları kilometrelerce yüksekliğe ulaştı. Yaklaşık 1,5 yıldır düzenli olarak dağ püskürten Kilauea, bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirileceğini duyurdu. Hükümet düzenlemeyi Noel'den önce parlamentodan geçirmeyi, yasağı ise 2027 ilkbaharında yürürlüğe koymayı hedefliyor. Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X yasak kapsamına alınacak. Ancak WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları bu düzenlemenin dışında tutulacak. Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini, zorbalığı kolaylaştırdığını ve bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığını söyledi. Başbakan, sosyal medyanın çocukların ödev yapmasını, kitap okumasını, arkadaşlarıyla vakit geçirmesini ve düzenli uyumasını engellediğini savundu. Başbakan Starmer, tam bir yasağın doğru tercih olduğu açık diyerek çocukların güvenliği ve mutluluğu konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı. Yılın en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan Dua Lipa ve Callum Turner'ın bazı düğün fotoğrafları yapay zeka ile oluşturuldu ve bazı haber siteleri ise fotoğrafları gerçek fotoğraflarmış gibi kullandı.
21: Bu kareler sosyal medyada viral oldu. Binlerce beğeni aldı. Dua Lipa ve Callum Turner'ın geçtiğimiz hafta Sicilya'nın Palermo kentinde düzenlenen düğününden bazı görsellerin İtalyan yapay zeka sanatçısı tarafından üretildiği ortaya çıktı. Sanatçı kendi sosyal medya hesabında yapay zeka ibaresini kullanarak paylaştığı fotoğrafların kullanıcılar tarafından gerçek sanılması ve bazı ajanslar tarafından gerçekmiş gibi kullanılması durumunun şaşkınlığını yaşıyor.
22: Bence asıl mesele bu görüntüler yeniden paylaşıldıktan sonra ne olduğunda yatıyor.
2: Benim profilimde bunların yapay zeka ile üretildiği açıkça belirtiliyor. Ancak başka hesaplara taşındığında logolar ve atıflar çoğu zaman kaldırılıyor ve görüntüler gerçek fotoğraf gibi sunuluyor.
21: Daha önce de oyuncu Zendaya, kendini Tom Holland'la evlenmiş gibi gösteren yapay zeka görsellerinin yayılması üzerine bazı yakın çevresindekilerin bile bu içerikleri gerçek sandığını açıklamıştı.
0: Haydarpaşa Garı İstanbul'un simgelerinden biri. 2010'daki yangından sonra kapsamlı bir restorasyona alındı ve o günden bugüne etrafı bir paravanla kapalıydı. 16 yıl sonra inşaat iskeleleri kaldırıldı. Haydarpaşa Garı'nın silüeti tekrar gün yüzüne çıktı.
6: Önce paravan, sonra inşaat iskeleleri kalktı. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon 16 yıl sonra bitiyor. 2010'daki yangından sonra başlayan çalışmalarda denize bakan cephelerde restorasyon ve konservasyon süreçleri tamamlandı.
5: Burası çok önemli bir ulaşım aksı. Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehrin.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı dedi. 16 yıllık süreçte Haydarpaşa Garı'nın zemini iyileştirildi, yapısal güçlendirme yapıldı.
5: Bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
6: Gar sahasında yeni bir etkinlik alanı ve arkeoloji müzesi de inşa ediliyor. İlk etabın Eylül ayında yapılacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.
0: Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçilerin ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem sürüyor. Sorunun çözümü için madencilerle şirket yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama Maden İş Sendikası Çayırhan Şube Başkanı Talip Kocabıyık'tan geldi. Toplantıda yaşanan sorunların masaya yatırıldığını belirten Kocabıyık, sorunun çözümü tüm alacakların resmi bir protokolle imza altına alınması talebinde bulunduklarını ifade etti. Şirket yetkililerinin kabul etmesi halinde söz konusu protokolün bugün imzalanması bekleniyor. Ücretli çalışan sayısı 6 ayın zirvesine çıktı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerini kapsayan toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %2 arttı. Çalışan sayısı Nisan ayında 15 milyon 968 bin kişiye yükseldi. En yüksek artış %6,8'de inşaat sektöründe kaydedildi. Ticaret hizmet sektöründe %3,4 artış izlenirken sanayi sektöründe çalışan sayısı %2,4 azaldı. Bursa'da ders kitaplarına ve belgesellere konu olan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leyley'in dostluğu uluslararası bir üne sahip. Ama sadece Yaren Leylek değil, onun eşi Nazlı da bir o kadar ünlü. Nazlı 5 yıldır Adem Yılmaz'ın kayığına uğramıyordu ama bu kez kayık ziyaretlerine o da katıldı ve ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
6: Kayığa konmaktan tereddüt ettiği için Nazlı adı verilmişti. Yaren Leyley'in eşi de sonunda Adem Yılmaz'ın kayığına misafir oldu. Bursa'nın eski Karahaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leyley'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos ayında göç eden Yaren Leylek, Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Bursa'da kaldığı sürece sık sık Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor, vaktini onunla geçiriyor. Ancak bu kez eşi Nazlı da kayık ziyaretine katıldı. Nazlı Leyley'in 5 yıl aradan sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın misafiri olması büyük heyecan yarattı.
22: Bu yıl daha mutlu oldum. Yani Nazlı'nın sandala gelmesi beni mutlu etti.
7: Sen artık yavrular da büyüdü. 5 tane yavrusunu biliyorsun. Yani yavrular da gelirse şaşmam yani.
6: Yaren Yedek uluslararası bir üne sahip. Hikayesi Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019 yılında Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgeselde Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel unvanıyla dönmüştü.
0: Tunceli Munzur Vadisi'nde piknik yapan arkadaş grubunun davetsiz bir misafiri vardı. Bir bozayı piknik masasına giderek karnını doyurdu. Bir grup arkadaş piknik yapmak için Munzur Vadisi'ne gitmişti. Piknikçiler yiyeceklerini hazırladıkları sırada yanlarına bir ayı yaklaştı. Ayı masadaki yiyeceklerden yiyerek karnını doyurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Dünyaca ünlü bale ekibi İzmir'de Romeo ve Juliet oyununu sergiledi, ancak gösteriye damga vuran sahnedeki kediydi. Romeo'nun öldüğü sahnede dansçının yanına giden kedi yaptığı hareketlerle oyuncuyu uyandırmaya çalıştı. O görüntüler büyük ilgi gördü.
6: Gösterinin en dramatik anında sahneye dağıldı. Romeo'nun öldüğü sahnede oyuncunun yanına uzanarak onu uyandırmaya çalıştı. Tiyatro sahnesindeki kedi tüm dünyada viral oldu. Dünyaca ünlü The Imperial Russian Ballet Company ekibi Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de Romeo ve Juliet balesini sergiledi. İzmir Aşık Veysel açık hava sahnesindeki gösteriye bir kedi damga vurdu. Romeo'nun öldüğü sahne gerçekleştiriliyordu. O sırada bir kedi sahneye girerek yerde yatan dansçıya yanaştı. Saçlarıyla oynamaya başlayıp kafasını yalamaya ve onu ısırıklarıyla uyandırmaya çalıştı. O anlar seyircileri kahkahaya boğdu. Romeo'yu canlandıran dansçı ise rolünü bozmadan oyuna devam etti. Gösterinin bitiminde ise dansçılardan biri kediyi kucağına alarak seyirciyle birlikte selamladı. Görüntüler uluslararası haber ajansı Reuters tarafından da haberleştirildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı demiştik ve bu önemli gelişme gün boyunca değerlendirildi. NTV'de doğrudan siyaset programında da bu konu masaya yatırıldı. Bir bölümü paylaşalım ve saat başında haberlerle tekrar burada olalım.
8: Genel olarak yani savaş, sıcak saatlerin ya da sıcak günlerin bittiğini söyleyebiliriz, ama her zaman tabii ki sürprizlere de bir parantez açmak gerekiyor. 28 Şubat'ta başladı savaş. 8 Nisan'da bir ateşkes ilan edildi ve o ateşkes bugüne kadar devam etti. Tabii ki saldırılar da söz konusuydu bu arada, yani tam bir ateşkes denemez. Bugün itibariyle karşılıklı olarak, bilmiyorum belki hocam da katkıda bulunur, elektronik mutabakat. Karşılıklı olmayan, tarafların karşı karşıya gelmediği bir mutabakat metinleri uzaktan imzalandı. Cuma günü de belki karşı karşıya yüz yüze buluşup bunu teyit edecekler ya da paraf edecekler diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman genel olarak İran'ın ortaya koyduğu 14 maddelik bir metin var. Amerika henüz kendi metnini ya da ortaklaşılan metni açıklamadı. 24 saat ya da 48 saat diyor. Bu 14 maddeye baktığımızda bayağı maksimalist. Yani İran'ın çok üst seviyede talepleri olduğunu görüyoruz. Hepsi kabul edildi mi edilmedi mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu. Yani bu mutabakat bu şekliyle ya da Amerika'nın da elindeki mutabakatın ortaklaştığı sadece yani net olan tek bir nokta var. Savaş başlamadan önce hiçbir zaman gündemde olmayan ya da İsrail-Amerika saldırısının tırnak içinde gerekçesini oluşturan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sorunu. Bakıldığında Hürmüz Boğazı trafiğe, yani işte lojistik trafiğine, enerji, petrol trafiğine açılacak. İran bunu kabul etti. Amerika da ablukayı kaldıracak. En net olan durum bu. Ondan sonraki süreçte diğer nükleer meseleler ele alınacak. Ama İran'ın bu 14 maddelik mutabakat metnine baktığımızda Amerika ve İsrail'in yola çıkış amacı ya da gerekçesi neydi? Bir, rejimi değiştirmek. İki, nükleer silahlar ya da programı sonlandırmak. Üç, balistik füzeleri
9: menzilini sınırlamak.
8: Sınırlamak ya da sıfırlamak. Ve vekil güçler, evet. Hizbullah ve benzeri güçleri de tamamen devreden çıkarmak amaçlı yola çıkıldı. Ama buradaki dediğim gibi sadece

0: hikayesi olarak İran tarafına yazıldı. Onun için de birçok noktada, yani Hürmüz'ün açılması dahil olmak üzere daha sonraki konuşacağımız nükleer mesele ve diğerleri konusunda da işi biraz sıkı tutacak gibi görünüyor. Evet, bir ay içinde işte mayınlar var vesaireler var, bunlar temizlenmesi düşünülüyor. Bu süre yine uzayabilir ama bu süreden sonra ya da tam bu 60 gün içinde başlayacak nükleer meselelerin bu 60 gün içinde tabii ki hallolmayacağını biliyoruz. Evet. Hem İran bu konuda kendi elini çok sıkı tutacak ya da o işte mahir oldukları o diplomasi konusunda biraz süreye yayacaklar. Ama işte Trump ne dedi? İşte bugünden itibaren gemiler yola çıktı. Her tarafa petrol akıyor. Fiyatlar zaten gördüğünüz gibi düştü diyerek kendine göre bir hikaye. Yani savaştan önce olmayan durumu kötüleştirip tekrar iyileştirmeye çalışan bir pozisyonda.
1: Trump'ın gazına geliyor galiba dünya kamuoyu. İsrail'in ne yapacak konusunda hiçbir fikrimiz yok. Çünkü üç taraflı bir savaşta iki taraf oturdu anlaştı. Üçüncü taraf ortada yok. Bugün İsrail'den gelen açıklamalara baktığınızda çok sert, biliyorsunuz.
2: Yani, bizim savaşımız bitmedi diyorlar.
1: Tabii yani, evet. Ve özellikle tabii burada Lübnan konusu önemli. Çünkü daha önce de bu noktaya çok yaklaşmışlardı. Pakistan açıklamıştı. Fakat imzalayamadılar. Çünkü Lübnan üzerinden İsrail'in saldırıları devam etti. İran açısından önemli. Bütün her yerde savaşın durması gerekiyor. Ben her an her yeni bir gelişmeyle bunun tekrar çatışmaya dönüşebileceğini düşünüyorum. Şimdi uluslararası ilişkiler açısından bakarsak pek çok yönden bakmak mümkün. Yani basit değerlendirmeleri bir kenara bırakıp daha komplike şeylere bakacaksak, bir kere Orta Doğu'da yeni bir düzen. Biz Orta Doğu'da düzen meselesini çok konuşuyoruz. Soğuk Savaş'ın bitiminden beri birkaç düzen kırıldı, yıkıldı. En son aslında Trump'ın ilk döneminde devreye alınmış olan bu İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde yeni bir düzen formülü vardı. Belli ölçüde de özellikle Körfez Araplarıyla İsrail arasında, yani Mısır'ı da dahil etmek lazım, oturmaya başlayan bir düzen vardı. Bu Filistin'i tamamen dışarıda bırakan, büyük ölçüde de İran'ı rakip gören bir yapı oluşuyordu. Biraz da bunun sonucu olarak aslında Hamas'ın saldırılarıyla, 7 Ekim saldırılarıyla başlayan yeni bir süreç var. Şimdi bu süreçte uzun yıllar Orta Doğu, yani 1980'lerin sonu 90, yani belki de Soğuk Savaş'ın bitiminden bugüne kadar Orta Doğu'nun en önemli köşe taşlarından birisi olan İran'ın bağlantılı olan örgütlerin zayıflatılması veya devletlerin zayıflatılması usulüyle aslında bir miktar kenara atıldığını söylemek lazım. Yani yeni oluşacak Orta Doğu düzeninde İran pek ortada olmayacak. Bunu şu açıdan söylüyorum. Savaşı kimin kazanıp kazanmadığı ayrı bir tartışma. Oraya da geleceğim ama bu kadar zayıflatılmış olan bir İran, vesayet güçleri bu kadar yıpratılmış, hatta yok edilmiş bir İran. Şimdi Hamas büyük ölçüde zayıflatıldı. Yani İran'a faydası olabilecek bir noktada değil. Kendini toparlaması gerekiyor. Hizbullah, Lübnan'ın yarısı tamamen İsrail işgali altında, geri çekilme ihtimalini ben sıfır görüyorum. Yani ne kadar anlaşırsa anlaşsın Amerika ile İran,
2: kalacaklar
1: orada. Bir süre kalacaklar. Ya ne kadar kalacaklarını bilemem. Ve Hizbullah'ın da ciddi bir sıkıntısı içinde. Suriye'den çekildi. Suriye nötralize edildi. İran'ı tamamen dışlayan bir politika ve kesinlikle İran yakın grupları artık ülkede istemeyen bir Suriye rejimi var. Yemen'de Husiler var ama hani Yemen'deki Husilerle ne kadar, nereye kadar yürüyebilirsiniz? Mete Bey'in söylediği gibi İran'ın altyapısı, yani sadece silah altyapısından bahsetmiyoruz.
2: İnsani
1: yani, insani altyapısı, elektrik, yollar, trafik, her şey büyük oranda yıkıldı, yakıldı. Dolayısıyla bütün bunlar İran'ı uzun süre bir buradan uzak tutacak. Artı İran'ın o Körfez ülkelerine saldırıları beklendiğinin aksine Körfez ülkelerini İran karşısında daha da sert hale getirdiği anlaşılıyor. Özellikle bir kısmı, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Şimdi bu önemli bir süreci burada noktaya koymak lazım. Bunun gidişatı çok tartışılacak. Tamam. Diğer taraftan başka bir şey gördük. O da küresel hegemon artık pek diyemiyoruz Amerika'ya ama küresel gücün Orta Doğu'yu Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bugüne kadar başka hiçbir dış güce müdahale etmesine alan bırak.

0: bırakmayan küresel güç Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya düzen verme çabası içerisinde İran'la birlikte aslında çok da başarılı olmadığını gördük. Yani bize şunu söylüyor bu savaş. Çok üst düzey askeri güce sahip olabilirsiniz. Büyük bir asimetri olabilir. Ama yine de savaşı kazanamayabilirsiniz. Karşı tarafı yakıp yıkabilirsiniz. Yine de savaşı kazanamayabilirsiniz. Çünkü savaşların kazanılıp kazanılmadığı aslında hedefle alakalı bir şeydir. Başlarken ortaya koyulan hedef yoktu. Hedef Amerika Birleşik Devletleri bir hedef ortaya koymadı. Trump çok hareketli şeyler söyledi, zikzaklar çizdi. İsrail ise aslında hedefi en uç noktaya koyup o ulaşılamazsa diye geriye BCD hedefleri haline getirdi. Şimdi öyle bakınca İran açısından savaşın resmen kaybedilmemiş olması savaşın kazanıldığı anlamına geliyor.
1: Ya tarihin de gösterdiği aslında uluslararası ilişkiler özellikle bölgemizi ilgilendiren ülkeler açısından da gayrimeşru, gayri yasal, gayri ahlaki olan bir savaşın kazananı zaten olması. Yani ben daha önce de burada sizlerle yayın yaparken öncelikle tabii ki birçok boyutu olan bir husus bu. Sadece uluslararası ilişkiler, hukuki, askeri, ekonomik anlamda değil. Özellikle insan hayatını, yaşam hakkını temelden ilgilendiren bir mesele olduğu için. Çünkü az önce de söyledik, sadece maddi hasar açısından değil, İran'ın yaşadığı çok ciddi can kayıpları da oldu. Hatırlayın, yani savaşın başlamasından birkaç gün sonra bir okul kız çocuklarının katledildiği, yüzün üzerinde sanıyorum. Çocuklar katledildi. Bu neydi? Bu uluslararası hukuk açısından açık olarak bir savaş suçuydu. İnsanlığa karşı bir suçtu. Ve uluslararası sistemde maalesef altını çizelim. Bugün uluslararası ağır aksak işleyen bir sistem olmasına rağmen Birleşmiş Milletler şartı çerçevesinde genellikle devletler temel ilkelere riayet etmeye dikkat ederler. Yani bir ülkelerin toprak bütünlüğü, iç işlerine karışmama ilkesi, egemenlik hakkı gibi. Ama bu sistemin dışında olan, bu kaidelerin tamamen dışında olan imtiyazlı iki tane devlet vardır. Başında ABD ve İsrail'dir. Yani İsrail'in ilk vukuatı da değil bu. Son da olmayacak gibi görünüyor. Ben de katılıyorum. Belirli bir noktaya uzlaşmaya gelinmiş ama bu uzlaşmanın tırnak içinde selameti hayata geçirilip geçirilmemesi hususu özellikle İsrail'le çok yakından ilgili. Bir iki noktayı da ifade edeyim. Yani birincisi ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın hiçbir hukuki, meşrut temeli ve sebebi yoktu. Bunun altını çizelim. Yani meşruiyet noktası sanıyorum sadece iç hukuk açısından değil, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler açısından en temel kriter olmalı. Öyle midir? Bazen reel hayat farklı şeyler ama biz bu meselelerle ilgilenen okur yazar insanlar olarak söylüyorum. Meşru olmayan.
2: Donald Trump o ilk günlerde şey falan.
1: Tabii diyor. Yani İspanya Başbakanlığı'nın
2: bizi vuracak füzeler yapıyorlar.
1: İspanya Başbakanlığı'nın ortaya koyduğu tavır, Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın ifade ettiği, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakın olmasa da birçoğunun uluslararası hukuka aykırı bir savaşla karşı karşıya oldukları. Zaten Trump'ı da öfkelendiren buydu. Yani genelde AB ülkeleri ve NATO ülkelerinin önemli bir kısmı mesafeli kaldılar. Çünkü meşruiyet meselesinden dolayıydı bu. İkinci husus özellikle şimdi gelinen nokta itibariyle umarız Cuma günü fiziki olarak da imzaları atılır. Bir mutabakat zaptı. Ben de kamuoyunda tartışılan bugün bir iki gündür estirilen şeye baktığımda sanki bir kalıcı nihai barış anlaşması yapılmış gibi.
2: Hocam
1: bir
2: bunu soracak.
1: İklim var. Bir hava var. Öyle değerlendirmeler, analizler de yapılıyor.
2: Buna önemli terimler.
1: Hayır. Tabii bu teknik terimlerdi. Şey, yani biz uluslararası hukukta mutabakat zaptı farklı bir kavramı ifade eder, farklı bir süreci ifade eder. Kalıcı, uluslararası hukuk açısından hukuki bağlayıcı olan nihai anlaşma, antlaşma farklı bir şeydir. Şu anda gündemde olan bir mutabakat zaptıdır. Yani mutabakat zaptı nedir? Özellikle ilgili tarafların bir siyasi işbirliğini, temel bir çerçeveyi ortaya koydukları ve mutabakat zaptı imzalandıktan sonraki süreçte de hangi konuların müzakere edileceğini ilişkin bir temel çerçeve metindir. Ve şu anda da olan budur. Zaten 13-14 tane konu başlığı ifade ediliyor. En önemlisi ki İran açısından kanaatimce nükleer silah üretmeyeceğine ilişkin bir taahhütte bulunacağı, ABD açısından özellikle ambargonun kalkması, Hürmüz'de geçişlerin yani deniz geçişlerinin açık olması, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının özellikle 24 milyar dolarlık bir kısmının en azından yarısının serbest bırakılması, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılması ki kanaatimce ABD ve İsrail'in savaşının başlangıcının temel motivasyonu, temel gerekçesi olarak rejim değişikliğini öngörmelerine rağmen en azından şu anda mutabakat zaptında gördüğümüz İran'ın iç işlerine karışmama noktasında bir taahhütte bulunacağı görülüyor ABD'nin. Bunun anlamı nedir? Aslında uluslararası hukukta BM şartının ikinci maddesinde olan bir husustur bu. Yani aslında doğal olan zaten vardır. Ama bunun siyasi yansıması nedir? İran açısından İran rejiminin ayakta kalacağıdır. Evet.
3: Sıcaklıklar batıda iki günde artacak, doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. Beş büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafifledi. İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Bursa 34, Antalya 29 derece. Perşembe ise yeniden serinleme başlayacak. Marmara güneşli, sadece Trakya'da yerel yağış görülebilir. Edirne 31, Kocaeli 34, Balıkesir 36 derece. İç Anadolu iki gün güneşli. Eskişehir 33, Konya 30, Kayseri 28 derece. Perşembe yeniden yağış var. Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı. Gölgede Manisa, Aydın, Denizli 36, Bodrum 33 derece. Akdeniz güneşli. Adana 34, Hatay 29 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz açık, çoğu yerde sıcaklık 30 dereceye yakın. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı hattında yağmur var. Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da gölgede 35-36 derecelerde olan sıcaklık cuma daha da yükselecek.
4: Hava durumu. Kim buldu, nasıl buldu?
5: Hangi mucit dünyaca ünlü icadını çok sakar olan eşi için yapmıştı?
4: Yara bandını bulan Early Dickinson. Sakar eşi Joseph'in sık sık yaralanıyor, ona pansuman yapmak Dickinson'a kalıyordu. Johnson & Johnson firmasında çalışan Dickinson sonunda pratik bir çözüm geliştirdi. Yapışkanlı bandaj rulosu üzerine gazlı bez parçaları yerleştirdi. Üstünü krinolinle kaplayıp yeniden rulo yaptı. Artık pansuman gerektiğinde ruloyu açıp kesmesi yeterliydi. Çalıştığı firma Dickinson'ın buluşunu 1921'de Band Aid, Yardım Bandı ismiyle piyasaya sürdü ve o günden bugüne 100 milyardan fazla yara bandı üretti. İngilizce'de band kelimesi aynı zamanda müzik grubu anlamına geliyor. 1984'te Band Aid bu kez dünyaca ünlü müzisyenlerin kurduğu grubun ismi oldu. Aralarında Bob Geldof, Bono, Sting ve David Bowie gibi isimlerin olduğu müzisyenler Etiyopya'daki aç insanlara yardım için bir araya gelmişti. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde ise bu kez Türkiye'de iki liseli mucit Mehmet Can Dursun ve İrfan Efe Boztepe şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üretti. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Genius Olimpiyatlarına katılan genç mucitler bu yara bandıyla 54 ülkeden 2450 arasında dünya birincisi oldular.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Burası NTV Radyo. Saat

Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Mutabakatla bölgenin rahat bir nefes alacağını belirten Cumhurbaşkanı, mutabakatın kalıcı barışa giden yolu açmasını ümit ediyoruz dedi. İsrail'in tavrına da dikkat çeken Erdoğan, sabotajlara karşı çok dikkatli olunması